0: İnanılmaz güzel.
1: Şefim.
0: İnanılmaz güzel, çok güzel. Çok lezzetli. Ancak...
1: Bunları sizden duymak çok güzel benim için.
0: Teşekkür ederim.
1: Aşırı güzel hem de.

0: Ayten Hanım, size puanım. Yedi.
1: Çok teşekkür ederim şefim. Çok çok teşekkür ederim.
0: Şimdi sırada Emir.
2: Buyurun şef.
0: Bu tabağın etrafına sıkmış olduğun kremalar.
2: Evet şef.
0: Keşke daha böyle
2: özenli olabilirdi
0: şef. Göze hitap etseydi.
2: Çok haklısınız.
0: Bir tabak öncelikle ve öncelikle göze hitap etmeli. Bir, göze hitap etmeli. İki, duyulara hitap etmeli. Üç, lezzet, damağa hitap etmeli. Beş, duyuya hitap etmelisin. Burada benim gördüğüm sadece bir sunum var.
2: Haklısınız şef.
0: Sunumdan sınıfta kaldım. Ama lezzette her şey değişebilir.

0: Keşke. Şu lezzetli tabağa yansıtsaydın.
1: Haklısın.
0: Efsanesin. Mücadelenden vazgeçme. Sen parmağını da doğrasan çok pozitif, çok enerji, sürekli pozitif enerji yayan etrafına çok değerli bir kardeşimsin.
1: Sağ ol şef.
0: Seni tanıdığıma çok mutlu oldum.
1: Ben de çok mutlu oldum.
0: Seni yarışmadan sonra yanımda bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Bana
1: seve
0: pozitif
1: seve
0: adamlar lazım. Ben çok sevdim seni.
1: Ben de sizi çok sevdim şefim. Çok teşekkür
0: ederim. Bize renk kattın.
1: Çok teşekkürler. Böyle düşünmenize gerçekten çok sevindim.
0: Çok
1: ve bunu ekranlardaki tüm izleyicilere yansıtabildiysem gerçekten hepsine çok çok teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum.
0: Annene de bir selam gönderir misin?
1: Anneme de. Hello mother. Dur kalp yapayım şöyle.
0: Şimdi gelelim sana vereceğim puana. Evet Emir, hazırsan puanın geliyor. Sana vermiş olduğum puan 5.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Rica ederim. Gelelim hocamıza.
2: Estağfurullah şefim.
0: Hocamız ne kadar hijyensiz çalışsa da kalbi pırıl pırıl, tertemiz. Bu ülkenin senin gibi kalbi temiz, pırıl pırıl hocalara ihtiyacı var.
2: Çok sağ olun şefim.

Sadece incir geliyor. Dondurmasından da alalım şöyle. Nanesinden ve dondurmasından.

0: aklında bulunsun. Her zaman söylediğim gibi tabak bir sahne. Üzerindekiler sadece birer oyuncu. Oyuncuları yerleştirirken oyunculara haksızlık etme. Hepsine eşit davran. Biri küçük, biri büyük, biri minnak, biri orta boy, biri sekizgen. O yüzden oyunculara değer ver. Oyuncuların hepsi önemlidir.
1: Haklısınız şefim.
0: Bu güzel lezzet için sana vermiş olduğum puan. Yedi. Şimdi gelelim 10.000 liranın sahibini bulmaya. Tek tek puanlarınızı açıklayacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırız şef.
0: İşte bu. Haftanın dördüncüsü 44 puanla Deniz. Dördüncü olarak yarışmayı tamamladın. Eline emeğine sağlık.
3: Teşekkürler şef. Dördüncü olmak önemli değil benim için. Önemli olan burada yarıştım. Güzel işler çıkardım. Şefin de gözüne girdiğimi düşünüyorum.
0: Haftanın üçüncüsü 53 puanla Ayten Hanım.
4: Teşekkür ederim şefim.
0: Rica ederim. Elinize, emeğinize sağlık.
4: Yapacak bir şey yok.
0: Çarşamba gününe kadar liderliği kovaladınız. Çarşamba günü...
4: Bol bol daha.
3: Benim yanıma geldi.
1: Çarşamba Ayten berabereydik.
4: Tabii ki iyi hissetmiyorum. Bir bardak su içtim. Alanı da hayırlı olsun. Nasip onunmuş. Diyecek bir şey yok.
0: Şimdi şampiyonu açıklayacağım. 10 bin liranın sahibini açıklayacağım. Hazırsak... Emir Bey, dualarınız bittiyse...
1: Şef, dua değil, kalbim var. Yerinden çıkacak şu anda yani. Çıkacak, böyle yürüyüp hop ayaklanacak o derece.
0: Şöyle yapmak istiyorum ben ya. Oğulcan'la Emir'i bir adım öne alabilir miyim?
1: Gelelim.
0: Yan yana gelin hatta.
1: Bu arada helal olsun.
0: 10 bin liranın sahibi... acaba... Oğulcan mı olacak? Yoksa Emir mi olacak? 10 bin lira ödülü açıklamadan önce bu arada ikinci, üçüncü, dördüncü olana da benim özel hediyem 6 kişilik bir porselen yemek takımı hediye ediyorum sizlere.
3: Teşekkürler şef.
1: Teşekkür ederiz şef. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi final anı. Haftanın birincisi, şampiyonu 10 bin liranın sahibi 61 puanla Oğulcan.
5: Evet be. Şefim işte bu. Şefim. Neyse.
1: Tebrik ederim kardeşim.
0: Hediye vereyim ben size.
1: Of. Çok sevindim.
0: Teşekkür ederim. Hanımefendiler hemen.
4: Tebrikler. Çok teşekkür ederim. İçten tebrik ediyorum. Vallahi.
5: Bir kusurum olursa kusura bakmayın lütfen.
4: Olur mu? Güle güle kullan.
5: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Sen tebrik ediyorum.
3: Harcadıkça bizi hatırlarsın Oğulcan.
5: Çok sağ olun hocam.
4: Oğulcan bize bir yemek ısmarlarsın artık.
0: Elinize emeğinize sağlık.
5: Lütfen gidelim birlikte. Süper hissediyorum. Çok mutluyum tabii ki. Burası benim yemeğim yarışması. Adı üstünde güzel yemek yarışması değil. Buna rağmen çok güzel yaptım bugün de yemeğimi. Rafet şefimden de en yüksek puanı yine aldım. Arkadaşlarımı da geçtim ve birinci oldum.
0: Emir 57 puanla ikinci oldun. Bir kez daha hatırlatıyorum. Ayten Hanım, Emir Bey ve Deniz Hanım ve Oğulcan 6 kişilik benden size.

aşk için neler yaptınız? Uzun yollara mı düştünüz mesela? Hiç yapmam dediğiniz şeyleri mi yaptınız? Olamam dediğiniz biri mi oldunuz?

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunlu.
1: Stratonikeia.
0: Stratonikeia. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Ölümüne aşkın kenti. Evet. Ne demek bu ölümüne aşkın kenti?
1: Hep öyle Statonikea denildiği zaman aşkın kenti, aşkın kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda burada Canan Küçük Eren yazmış Karya Efsaneleri diye bir kitap. Orada kısaca bu aşkın kenti hikayesini aktarıyor bize. Diyor ki Seleukos Nikator, yani işte Seleukos İmparatorluğu'nun kurucusu diyelim, en büyük ismi, karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi, yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez, Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
0: Evet.
1: Özet olarak hani evet, araları atlayarak geçiyorum.
0: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
1: Hikaye burada başlıyor da aslında...
0: burada bitmiyor.
1: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun, güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması. Eyvah. İle başlıyor. Asıl
0: bir üvey anne var işin içinde.
1: Bir üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
0: Eyvah.
1: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden kesin, prens kesiliyor.
0: Eyvah.
1: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem, hekimler geliyor tabii prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum, teşhis ettim, babasına anlatıyor. Vallahi böyle böyle bir durum var, oğlunuz aşık. Ama çok fena birine aşık, yani eyvah, karınıza aşık. Ve dolayısıyla Nikator, Seleukos Nikator
0: bir tercih yapmak zorunda.
1: Karar vermek zorunda tabii. Ya oğlu derdinden ölecek ya da karısını oğluyla nikahlayacak. Tabii baba yüreği diyelim.
0: Ama zaten yaşlı da adam ya.
1: Yaşlı da, çok yaşlı da bir adam. Ve işte karısıyla oğlunun evlenmesine müsaade ediyor.
0: Oğlu sonra bu şehri onun adına mı inşa ediyor?
1: Bu şehri onun adına 281 milattan

0: önce 281'de onları zaten konuşacağız. Ama bu hani efsane efsane böyle dilden dile dolaşarak uydurulan bir hikaye de değil aslında. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, işte deneme yazarı, biyografi yazarı Plutarkos'un bir hikayesi bu.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bir öykülme var yani.
0: Şey gibi, dur bakayım, onun ismi de işte tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf bir evlenme.
1: Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
0: Yani ama o galiba
1: yok, o başka tamam, bir konu. Yanlış anlaşılma
0: bu
1: üzere.
0: Tuhaf bir evlenme. Diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz o ünlü şair de kraliçe üzerine, yani Stratonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda.
1: Biz de böylece şehrin kuruluş efsanesini
0: öğrenmiş oluyoruz.

0: Hoppa! Hocam, burası şehrin Kuzey Sütunlu Caddesi ve Kuzey Kapısı'nın girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz yani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet, Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala Cumhur yaşayan içerisinde. Bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası Kuzey Kapısı'nın girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından küm sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip Buletaryon'un oraya kadar gidiyormuş.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz, su dolu. Bakın şuralar aşınmış, görüyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: Ha, ip izi.
0: Evet, ip izi. Şurada da var iki tane ip izi. Bununla herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini su amaçlı yapmışlar hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdi ve göz zevk. Hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik.
0: Evet,
1: bu yüzden
0: zaten orada
1: girdik.
0: Bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O
1: evet.
0: Portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç
1: evet.
0: Arkeolog arkadaşlar. Hocam bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik desenler var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma, Roma'dan sonra Bizans, Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü
0: evet.
1: Sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve havuzu da onun kenarına
0: evet, ya bak,
1: koyup
0: şöyle
1: motifleri
0: bir
1: öyle
0: uygulamış. Yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Böyle bir şey söyledim.
2: Stratonike'ye sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Stratonike'nin Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için, ilk kurulduğu dönemde kuzey kapısından içeri girdiğiniz zaman böyle geniş bir mermer alan
1: karşılıyor. Bir meydan var, evet. Bir meydan var. Giriş meydanı.
0: Tabii başka uygarlıklar döneminde bu meydan daraltılmış.
1: Başka uygarlıklar Bizans. Tabii meydanı
0: hemen sağ tarafa
1: kapatmış.
0: Kocaman bir kilise inşa etmiş. Onu da buradaki apsisten anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdiki arkeolojik ekip iki tane böyle sütun başlığını getirip oraya koymuş ki daha belirgin.
1: Belirlensin. Evet, belirlensin.
0: Aslında bu kocaman meydanı Bizans biraz daraltmış hocam. Sağlı sollu daraltmış. Bu meydandan geçtikten sonra sizi sütunlu galeriler karşılıyor. Zaten buraya sütunlu cadde dedi.
1: Bir deniyor. Ana cadde var, mermer bir cadde. Evet. Nereye kadar gidiyor cadde?
0: 8 metre 70 santim. Genişliği 200 metreye kadar da giden, ta Boletaryon'a kadar giden bir
1: kadar gidiyor.
0: Caddesi de var. Fakat arkeolojik ekip, yani Bilal Söğüt Hoca ve ekibi çok az bir kısmını açmışlar. Nedenini biliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum ama söyle.
0: Çünkü bundan sonrası özel mülkiyet olduğu için o tarafa izinleri yok, edemiyorlar. Ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı aranlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkan var.
0: Evet. Böyle sütunlu galeriler.
1: Herhalde
0: çatısı aşağıda.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi falan herhalde o yazı olan. O da yok herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor. Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya, o künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda altyapı olarak gidiyor.
1: Devam ediyor.
0: Orada alanda bir şey var, çalışma var. O çalışmaya ben bir göz atayım mı?
1: Sen bir göz at, biraz da konuş bakalım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: ortik alan taban mozaikleri çalışmasındayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratörsünüz değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da testaraları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde testeralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
0: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
1: Koruma amaçlı. Testaralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
0: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
1: Yani bir saat yeterli.
0: Bir saat yeterli. Ondan sonra fırçalıyoruz.
1: Güneşe de bağlı oluyor.
0: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
1: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
0: 7 panelden oluşuyor.
1: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
0: Mozaik değil değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
1: Yani
0: Bizans döneminde yapılmış.
1: O zaman böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
0: Taban mozaiği. Üstündeki motifler mitolojik değil herhalde değil mi? Sadece
1: yok,
0: sembolik.
1: Yok herhalde sembolik.
0: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
1: Kaç çeşit olduğu hakkında?
0: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı.

0: Kırmızı var galiba değil mi? Kırmızı
1: evet, renk orada sorusu. Desen yapılmış. Evet.
0: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?
1: Bu alanda bayağı bir işimiz var.
0: Ne kadar
1: daha
0: mesela?
1: Daha harç uygulanmayan yerler var. Oralara da harç yapacağız. Hı hı.
0: Sonuna kadar gidecek
1: sonuna
0: misiniz?
1: Sonuna kadar evet.
0: Bittikten sonra tekrar böyle...
1: Bittikten sonra tekrardan bakımları yapılacak.
0: Ve sonra
1: periyodik bakımları.
0: Doğaya bırakacaksınız herhalde.
1: Yine üstünü kışın üstü kapanacak.
0: Kapanacak. Hı hı. Üstünü neyle kapatıyorsunuz?
1: Jeotekstil bezler. Hı hı. Sonra üzerine elenmiş kumlar da ekleniyor. Kışın bu şekilde kapalı bir şekilde kalıyor. Sonra
0: önümüzdeki
1: kazı
0: sezon,
1: başlayınca
0: yine açılıyor.
1: Evet.
0: Bu tarafında olduğunu söylemiştik. Acaba Sütunlu Galeri'nin öbür tarafında da bulunan böyle taban mozaiği var mı acaba?
1: Çalışmalar devam ederse belki çıkabilir o tarafta da.
0: Anladım. Peki o zaman size kolay gelsin. İşiniz zor vallahi. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
1: Olsun, keyifli bir iş.
0: Kaçta başlıyorsunuz?
1: Biz 7'de başlıyoruz.
0: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
1: 5'e kadar devam ediyoruz.
0: 5'e kadar devam. Ama aralarda şey
1: veriyorsunuz,
0: molalarınız var herhalde. Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksek okulunda. Nasıl başladın bu işe?
1: Ben
0: bu seçerek tercih ettiğim bir
1: biraz bölümde. İsteyerek evet. Meslek lisesi çıkışlıyım. Hı-hı. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
0: Hı-hı. Yani daha çok mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
1: Teknik çizim falan bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Hı-hı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
0: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
1: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
0: Bu bölümde devam etmek istiyorum. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
1: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
0: Yetenek derken çizim yeteneği.
1: Çizim resim, yeteneği de gerekiyor. Resim. Evet çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
0: Sabır.
1: Evet.
0: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Çok sağ olun.

0: Hocam selam.
1: Ha, bitti mi konuşma?
2: Bitti vallahi.
0: Tamam.
2: Vay, burada oturuyorsunuz. Bunun bir anlamı var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
2: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
2: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde ve Osmanlı'da burası bir mahalle.
1: Evet zaten evet. Harika bir yer.
2: Acayip inanılmaz konumlanmış.
1: Harika
2: yani. Yaşamak
1: bir yer.
2: Devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşe bende diye.
1: Böyle, çok hoş.
2: Evet, tıraşlayarak yapmışlar. Önce gelir buraya küfesini çıkarttırmış, yanına da otururmuş.
1: Evin aynı böyle benim gibi. Ben de elimdeki eşyaları buraya koyabilirim.
2: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
2: Evet, su şansım.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
2: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
2: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet, orada da biraz kalabiliriz yani.

0: güzel bir meydan değil mi?
1: Hocam insan kayboluyor içinde ya şehrin.
0: Gerçekten öyle.
1: Burası Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah. Sünnet
0: çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani herkesin toplandığı filan bir meydan. Aslında şimdi hani şöyle bir hafızamızı yakın zamanın hafızasını bir toparlayacak olursak. Mesela antik şehre girdik kuzey kapısından değil mi? Oraya gelen yol Lagina'dan nekropolü yani mezarlığı geçiyor. Evet. İşte bizim kuzey kapısına geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden Sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafız

0: Kuzey yoklaması dedik ya. Mesela o kuzey kapısı, o büyük kapı, sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 130, o da 140'ta yapılmış.
1: 2 yıl sonra.
0: Yani. 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonio Spiros.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Neyse caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlığın
0: başka düşünüyorum. Bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin. Orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, doğru. Aynen öyle. Aynen.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geçerek Glutaryon'a doğru gidiyoruz aslında.
1: Doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıklısınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
0: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydanı, bir
0: nefis,
1: hayrat.
0: Nefis.
1: Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalle ile bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var
0: evet.
1: Belki de.
0: Evet. Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryon'a yol alalım.

0: Boletaryonun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz. Borsa duvarından geçtik bu tarafa içeri.
2: Stat12'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış. İş tarafında ise şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz başka bir yazı var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
0: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü kalmış.
1: Bunların hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
0: Maalesef.
1: Bir sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne.
0: Evet.
1: Birkaç oturma sırası kalmış.
0: Evet.
1: Bir de
0: kürsü gibi bir şey var
1: yani orada.
0: Yani sütunun yarım hali var.
1: Evet. Peki ben burada...
0: Ne anlatacaktım? Siz burası ile ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
1: Takvim bu mu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi verecektiniz.
1: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
2: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
1: Şimdi Menippos hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela Menippos hakkında, burada yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan Menippos. Cicero yazılarından birisinde işte özetlersek şayet onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
0: Menippos için diyor.
1: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş Menippos'u. Yani bu takvimin ne derler?
0: Yaratıcısı.
1: Şimdi Menippos'a baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menippos hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir kinik felsefe? Aslında şey anlamı, kelime anlamı köpek ya da köpeksi. Ve insanın erdeminin, bu felsefeye mensup olanlar hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler

olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, suymuş, buymuş, dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var. O da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Ve bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela Menippos'un nereli olduğu çok net değildir. Evet. Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, Menippos da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre, yani evet, aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim, o da Sinoplu olabilir diye düşünüyoruz.

0: antik kenti kuzey-güney ekseninde kesen...
1: Şöyle evet, diyoruz şöyle yani kesen, uzunlamasına.
0: Antik yazıtlarda da Stratonika'ya ait 3 tane hamam olduğu söyleniyor. Ama yapılan kazı çalışmalarında en belirgin gün ışığına çıkan yer Roma hamamı oluyor. Tabii
1: bir de bir Türk hamamı var. Evet. O, tabii daha yeni.
0: Selçuklu hamamı var hocam. İlk Şaban Ağa Camii. Batı kısmından girildiğinde kentin tam caminin hemen bitişiğinde herhalde bir tanesi de cimnazyonun içindeydi. En doğru yer cimnazyum olarak belki değerlendirilebilir. 6 bölümden oluşuyor hocam. Soyunma, ılık, soğuk ve sıcak olmak üzere.
1: Sıcak güneydeymiş.
0: Güneyde.
1: Aynı rüzgarlar gibi.
0: Evet.
1: Soğuk kuzeydeymiş. Evet.
0: Ve bir de palestrası var. Öndeki sütunlu yeri oluyor. bunu söylediğiniz iyi oldu hocam. Antik kentlerde de yerleşim hep güney kısmına olur. Çünkü hava şartlarına
1: bağlıdır. Hava koşulları daha iyi.
0: Kuzey her zaman çok daha sert rüzgarlar aldığı için korunmak amaçlı bütün yapılar, sivil mimariler antik kentin güneyine konumlanır. Burada hamamın dışında başka sütunlu palestra var dedik. Hemen onun bitiminde latrine var dedik.
1: Latrine, yani tuvaletler var.
0: Toplu tuvalet. Biz bunu daha önceki bölümlerde en net Orhan Hoca ile konuşmuştuk galiba.
1: Evet, çünkü Magnezya'da çok büyük bir tuvaletle karşılaşmıştık. Yani sıra sıra böyle, yani Efes'teki gibi neredeyse.
2: Stratonikea'da biz 3 tane Roma hamamının olduğunu biliyoruz. Önceki yapılar hariç. Bu hamamlardan, yazıtlara göre bu hamamlardan birisinde sadece kadınlar hamamı olduğunu yazıtlardan yine biliyoruz. Kalıntı anlamında ise bizde 2 hamamımız var şu an. Bir tanesi sizin bahsetmiş olduğunuz. O hamamdaki çalışmalar şimdi devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen hamamlardan birisi. Bizim sıralı tip dediğimiz planlarda, yani kuzey-güney yönünde kentin hipodemik sistemine ya da ızgara planına uygun olarak belli ayrılan alana yerleştirilmiş bir yapı.
0: Aslında daha böyle kamuya açık alanlar oluyor değil mi? Kamu mimarisiyle ilgili.
1: Doğru. Şimdi burası hakkında benim aklıma geliveren, yani senin bu anlattıklarının dışında burası bir Roma hamamı ama Karya karakterini taşıyor mimari olarak.
0: Bunu tiyatrosunda daha net ve kesin bir şekilde göreceğiz. Daha özgün bir yapıya.
1: Ha, evet. Yani bir Karya tipi hamamla karşı karşıyayız ve milattan sonra da 2. yüzyılda yapılmış. Benim hamam konusunda ekleyebileceğim şeyler bunlar yani.
0: Karya dediniz hazır sözü açılmışken, buranın yapısına, mimari yapısına ait bir şey daha geldi aklıma sizinle birlikte yolda yürürken. Izgara planlı yapılıyor. Yani birbirini paralel kesen cadde ve sokaklardan oluşuyor.
1: İşte hipodamus planı dediğimiz şey, belki de her bölümde aşağı yukarı onu aramaya çalışıyoruz ya da işte var mı yok mu tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen tartışmalar çıkıyor, var ya da yok.

0: diye. Ama tabii burası hakkında da öyle bir bilgi var. Yani ızgara plan dediğin gibi bazı adaların oluşturulması, caddeler ve sokaklar arasındaki birbirine yakın konseptli binaların yerleştirilmesi bir hipodamus planı, evet, burası için de söyleniyor.
1: Hazır hamamdan söz etmişken, hamamın ana maddesi, materyali olan suyla da ilişkisinden biraz söz edelim kentin isterseniz.
0: Mesela hamamdan çıkıp yollardan yürümeye başladığımız zaman bu hamamın etrafını dolaşan su kanallarının olduğunu göreceğiz. Harika. Tam o kanallar binanın, yani hamamın olduğu binanın yanından geçiyor.
1: Harika. Buradan yolumuz nereye düşsün? Tiyatro
0: bir veya çıkalım bakalım.
1: Tapınak veya cimnazyum.
0: Bir çıkalım bakalım.
1: Peki.

0: Özgür, gladyatörlüğe ne dersin?
1: Burada mı? Cimnazyumda. Evet diyorum hocam, hazırım.
0: Ciddi misin?
1: Hiççi olacağım. Roma dönemine gideceğim ve bir gladyatör olacağım.

0: Aslında ben böyle antik kentlerde hemen gladyatörlerden konu açılmasından pek hoşlanmıyorum ama aklıma o soru da mecburen geldi.
1: Ben de hemen ruhuna giriyorum hocam.
0: Evet, mesela tiyatrolara falan gidenler, yani bazıları diyelim, hemen orada bir arena gözlerinin önüne getirirler. Halbuki yani bir Helenistik tiyatro, gerçi Roma'da bir parça hani gladyatörlere göre tanzim edilmişse de hep benim için bir tiyatro, bir gösteri.
1: Daha bir estetik, daha bir sanatsal kaygısı
0: olsun isterim
1: var,
0: ama burada öyle bir şey gelmedi aklıma gerçekten. Hemen gladyatörler geldi.
2: Helenistik dönemde inşa edilen bu tür yapıların bir başka önemi var. O da şu, Helenistik dönemdeki yapılar İnsanların kullanması için yapılan yapılar inşa edilmişti o dönemde. Bu önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Bizim Stratonikeia'daki gimnazyumumuzda milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen en büyük gimnazyumlardan birisi. Yani şu an ölçü olarak yaklaşık şu an kuzey kenarını biz biliyoruz 105 metre ve bu güneye doğru 267 metre devam ediyor.
1: Bu bir de gimnazyumun büyüklüğünden olsa gerek.
0: Evet evet, müthiş bir şey hakikaten.
1: Yarım daire, arkasında iki tane var, iki tane burada var, bir tane orada var, beş tane odadan oluşan bir kompleks.
0: Burası genç erkekler odası diye geçiyor. Ay. Ben daldım ama yani.
1: Genç sayılırız.
0: Sonra bu yuvarlak mekanın diğer iki yanında dörtgen odalar var.
1: Evet,
0: oda dediğime bakma yani, müthiş salonlar var.
1: Bayağı.
0: Soğuk su odası diye geçen bir oda var.
1: Şok.
0: Onun hemen yanında işte yağlanma odası, pudralanma odaları.
1: Kum torbası odası var.
0: Evet
1: galiba.
0: Torba odası vesaire. Hatta ama tabii jimnazyumu biliyoruz ki sadece sporla ilgili değil. Evet. Ya da işte gladyatörlükle falan ilgili değil. Felsefeyle, işte ne bileyim, matematikle ilgili dersler de burada veriliyor. Ama gerçekten burası dediğin gibi son derece muhteşem bir mekan.
1: Bir anda ruhuna bürünüyorsunuz hocam. Kalkıp böyle savaşçı olursunuz geliyor. Koşup koşup koşup böyle arenaya, bu şehrin en büyük gladyatörü benim diye. Hocam, bu kentin gladyatörlerle olan ilişkisini biliyor musunuz?
0: Yani biraz biliyorum çünkü jimnazyumda birdenbire aklıma gladyatörler

0: gladyatörler gelmesi o yüzden oldu.
1: Beni de heyecanlandırdınız vallahi. Gladyatör dediniz, bütün adrenalin tepeme çıktı.
0: Bu şehrin bir özelliği var. Burada çok fazla gladyatör mezar taşı bulunmuş.
1: Bir de gladyatörler artık spor yaşamlarını tamamladıktan sonra buraya inzivaya çekilmişler.
0: Evet, rahatlarına düşkünler buraya geliyorlar. İşte emekliliklerini burada geçiyorlar.
1: Gerçi gladyatörün emeklisi olur mu?
0: Mağlulen.
1: Öbür tarafta olur herhalde.
0: Evet, fakat şaka bir tarafa mesela çok iyi bildiğimiz isimler var, gladyatörler mesela.
1: Benim mesela Hollywood filmlerinden tanıdığım meşhur Brad Pitt'in oynadığı Aşil, Akilleus.
0: Akilleus, ben de biraz Homeros'tan tanıyorum.
1: Evet, Akilleus'u,
0: evet. Sonra Vitalius diye bir isim biliyorum buradan.
1: Chrysos var benim bildiğim.
0: Chrysos, ama onlar buralı değil tabii, Akilleus da dahil olmak üzere. Bir sürü ünlü gladyatör. Bunlar ya da o zamanın, hani Akilleus'u biz hala biliyoruz ama o zamanın ünlüleri işte burada gömülmüşler.
1: Evet.
0: Ya da senin dediğin gibi emeklileri. Ama asıl bir isim var. Droseros. Droseros buranın gladyatörü. Yani medarı iftarı sporcusu.
1: Vay. Yani günümüz dünyasında yaşayan Barcelona'da futbolcu Arda Turan gibi mi?
0: Mesela yani işte nasıl onu seyrediyorlar özellikle Türkiye'den.
1: İsmi
0: onun
1: neydi?
0: Benim Droseros.
1: Droseros. Strotenikeyalı.
0: Ve işte Droseros. Akilleus'la karşılaştığı filan söyleniyor. Böyle bir şey. Yani buranın muhabbeti, gladyatörlerle ilgili muhabbeti işte bizi belki 1800 yıl geriye falan götürebilir.
1: Evet. Milattan sonra ikinci bin değil mi? 200 gibi.
0: 300 falan.
1: Augustus dönemine ya da Antoninler döneminde.
0: Yani bu... işte tabii o, her dönemde Roma dediğin zaman gladyatör var elbette.
1: Hatta biraz önce şeyi de söylediniz. Yani Roma dediğiniz zaman gladyatör tiyatroyu bile bozuyor dediniz. Aslında Helenistik dönemde
0: evet,
1: tiyatrolar
0: tarafı,
1: daha naif, daha sanat, felsefelerinden.
0: Benim pek hoşuma gitmeyen bir tavır tabii. Yani Roma'nın o tavrı. Hep tiyatrolara işte dediğim gibi bir tiyatro var burada zihniyetiyle yaklaşıyorum ama sonra baktığım zaman tabii Roma'nın müthiş bir genişletme çabası orayı.
1: Evet.
0: Biraz da tabii mimariyi bozma meselesi çıkıyor ortaya. Yani işte hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri filan birdenbire tiyatronun içeriği bozuluyor. Onu söylemiştim.
1: Keyifli sohbet oldu ya.
0: Birdenbire tabii bu...
1: Gaza getirdi bizi değil mi?
0: Koskoca bina.
1: Bir anda yükseldik biz. Devam edelim mi?
0: Devam edelim.

0: Özgür, şimdi bu kent hakkında hani okurken, kayıtlara bakarken iki tane tapınaktan bahsediliyor aslında. Bir tanesi Zeus adına yapılmış. Chrysaoreos diye bir ismi var. Bu Chrysaoreos tapınağı altın kılıçlı demek. Hı hı. Ve demek ki bunlara ait bir kült var. Chrysaoreonlardan bahseder mesela Strabon ve onların buraya gelip işte tapındıklarını, ayin yaptıklarını falan söyler. Bir tanesi de biliyoruz Lagina'da.
1: Lagina.
0: İşte Hetake adına yapılmış bir tapınak. Fakat yani bunun hakkında, buradaki tapınak hakkında açıkçası pek bir bilgiye sahip değilim ben. Bir şey bulamadım yani.
1: Burası Augustus ve İmparatorluklar Tapınağı diye geçiyor. Tiyatro ile ilintili olduğu düşünülüyor. Tiyatro gibi bu da kuzey cepheye bakıyor.
0: Evet.
1: Tiyatronun hemen üstüne bir teras oluşturularak inşa edilmiş. Alt tabanı günümüze kadar gelmiş. Üç basamaklı.
0: Bu yani tabanın üzerine kademeli.
1: Üç diyelim. Kademeli. Evet. Üç basamakla çıkılıyor tapınağa. Bunun etrafında iyon biçiminde sütunlar varmış. Ama tabanına baktığımızda öyle tapınağın da çok da büyük olmadığını anlayabiliyoruz.
0: Altar da yok zaten.
1: Altar yani... da yok. Sadece iyon biçiminde sütunları kalmış. O sütunları da kazı yapan ekip tamamını çıkarmış böyle.
0: Peki kimin adına yapılmış burası?
1: Augustus ve İmparatorluk döneminde. Yani bir kral adına yapılmış.
0: Evet, birini Augustus'a evet. adanmış. Bir, ama yani böyle bir
1: krala
0: kültü falan yani yok herhalde. Yani.
1: Bir tanrı veya tanrıça adına yapılmamış.
0: Evet.
1: Belki de öyle olabilir. Yani sizin söylediğiniz bir tanrı ve tanrıçaya yapılmış olan tapınaklardı. Bir tanesi Hekate'ye yapılmıştı işte Lagina'daki.
0: Bir tanesi burası Zeus adına
1: bir
0: yapılmış.
1: Tanesi Zeus adına. Burası da yaşayan bir kral adına evet. lütfunu dile evet. getirmek için halkın yapmış olduğu. En önemli şey tapınağın güney yamacında yani bugünkü Muğla yatağın karayolunun hemen bitişiğindeki...
0: Doğru, hemen karayolu arkamızdan geçiyor zaten.
1: Evet,
0: yani
1: istinat duvarının
0: üstünde.
1: Bakın istinat duvarının kalıntıları da hala gün yüzünde duruyor böyle.
0: Evet.
1: O istinat duvarına yaslanarak buradan bir de kentin bütün her yere kuş bakışı yapılıyor. Yani tapınakları biliyorsunuz kuzey cephede oluyor ve kentin en tepesine konumlanıyordu. Pergamon'u hatırlasanız.
0: Tabii bütün aşağı yukarı şehirlerde öyledir. Evet. Bir akropol vardır yani.
1: Bir akropol ve akropolün en tepesine de böyle tapınaklar inşa edilir. Yani burası hakkında söyleyebileceğimiz bilgi bundan ibaret.

0: Ve işte Strotonikeia'nın tiyatrosu. Hocam tiyatro Helenistik çağda yapılmış ve o çağda yapılıp da şehrin içerisinde ayakta kalan en önemli yapılardan bir tanesi.
1: Helenistik'te yapılmış ama Roma'da tabii ilavede bulunuyor. Her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla biz daha çok Roma tiyatrosu görüyoruz şu anda.
0: Galiba Roma'da bunun oturak sayısı da fazlalaştırılmış. Çünkü tabii. Kimi kaynaklarda 6500-7000 kişi gibi veriliyor.
1: Sonra ama sen baktığın zaman oraya ait bir rapora...
0: Evet. 15.000
1: olduğu söyleniyor.
0: Bu da aslında çok normal bir şey çünkü nüfus da ona bağlantılı olarak artıyor. Zaten bir antik kentin nüfusu hesaplanırken tiyatronun kapasitesinin 3 ile çarpılıyor.
1: Öyle diyorlar. Evet. Bazıları ona şey yapmıyor. Ne derler?
0: İtibar etmiyor.
1: Yani bazı arkeologlar. Çünkü dışarıdan gelen izleyici sayısında hesaba katılması lazım filan. Yani daha önce bunları zaten bazı arkeologlarla beraber de konuşmuştuk.
0: Kentin şu anda tam güney yamacındayız. Burada Kadı Kulesi Tepesi var. O Kadı Kulesi Tepesi'nin içerisine oyularak, doğal bir yapı oluşturularak kurulmuş bir tiyatro. Greco-Roman tarzında yapılmış.
1: İşte Helenistik tiyatroya Roma eklenmiş yani.
0: Roma eklenmiş. Tiyatronun sahne ağzı ve seyircinin izlek kısmı da kentin kuzey yamacına bakıyor. Bunun da bir nedeni olmalıdır mutlaka. Çünkü bu tarz tiyatrolarda çok fazla dönemde dekor olmadığı için arkadaki böyle özellikle akşamlarda çıkan ay buna doğal dekor oluşturuyor. Bu mutlaka hesaba katılarak yapılıyor.
1: O tragedyadan gelen bir şey ama tabii işte sonra Roma meselesinde iş gösterilere falan dönüştüğü zaman...
0: Ama burada onu görmüyoruz.
1: Pek şey kalmıyor, o sahne konumunun önemi kalmıyor. Evet doğru, burada onu görmüyoruz.

0: bulamıyoruz. Yani burası galiba pek fazla arenaya çevrilmiş bir tiyatro
1: zaten
0: değil.
1: Zaten sahne itibariyle de ona müsait değil burası.
0: Müsait değil. Sahneyle ya da işte orkestra alanıyla oturulacak yerler arasında o yüksek duvarları da görmüyoruz
1: evet,
0: burada.
1: Sadece locaları görüyoruz.
0: Localar var.
1: Arkalıklı localar,
0: var.
1: Şey nedir onun adı? Tam buraya gelişte şehrin güneyine doğru yaklaştıkça bir agora var. Yani halkın sosyalleştiği, alışverişini yaptığı
0: ortam. Evet. Yükseldikçe geliyor. Tiyatroya geliyor. Sonra bir de bunun üstünde bir tapınak var.
1: Tapınak var, evet. O tapınağa kadar devam ediyor. Eklentilerin olduğunu söyledik bazı dönemlerde. En önemlisi Roma'da sahneye ek yapılıyor. Demek ki Helenistik dönemde sahnede olan oyunlar dekor anlamında küçülüyor ama Roma'da nüfusa bağlı olarak...
0: Evet, farklı gösteriler de işin içine girmeye başlıyor tabii. Şimdi gladyatör yok dedik ama yani onun yerine çok fazla kitleyi çekebilecek oyunlar var. Şimdi o da enteresan. Mesela birçok yerde, antik kentte tiyatrosuna baktığımız zaman gladyatör dövüşleri ve hayvan dövüşleri için yeni düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Evet. Gördük bunları.
1: Assos'ta görmüştük.
0: Her yerde gördük aşağı yukarı. Fakat burası da diyoruz ki bir gladyatör şehri. Ama burada yok mesela.
1: Evet, burada yok.

0: Yalnız orkestra alanını fena halde su basmış. Gerçi fena da görünmüyor. Evet, güzel bir manzara var. Şeyde Laodikea'ya gittiğimde oranın iki tiyatrosu vardır. Hı hı. Bir tanesinde bana bilgi verirlerken demişlerdi ki burada da su gösterileri ve sporları yapılıyor tiyatroda.
1: Şaka, şaka
0: yani.
1: Söylemediler bunu değil mi?
0: Şaka söylemediler tabii çünkü kitaplarda da yazıyor bu. Ben de hiç gözümün önüne getirmemiştim. Yani nasıl olabilir bir orkestra alanındaki işte su gösterisi? Demek ki böyle oluyormuş. Dua aklıma geldi.
2: Hocam burada şeyi hissedebiliyorsunuz değil mi? Helenistik dönemde yapılan o mimari estetiği hissediyorsunuz değil mi? Sadece mimari estetik değil aslında hani sanata bakış estetiği de çok belirgin. Sahneye çok yakınız şu anda. O şeyin olduğu, sütunların olduğu yer sahne. Burası evet, prosenyum evet, yani orkestra evet. Çukuru. Çok belirgin bir şekilde hani eğer mask takmıyorlarsa yüzlerdeki mimikler buradan çok rahat anlaşılır. Hani tiyatroda genel geçer bir kavram vardır ya, en arkadaki seyirci bile sizin mimiğinizi görecek diye. Burada o çok net. Gerçi biz şu anda locada oturuyoruz sizle ama kim bilir kimin locası.
0: Kimin yerini aldık kim bilir, kimin koltuğunu kaptık yani.
2: Çok güzel ya, harika yani, o kadar net ki.
0: Şimdi bir de şu var, yani bu tiyatronun özelliği başka yerlerde, başka tiyatrolarda yok, yok. Deniliyor. Evet, evet, öyle bir takım teknik açıklamalar da. Evet. Okumuştuk. Ancak tabii o işin uzmanları onu anlıyorlar. Ben baktığım zaman çok güzel olmakla birlikte hani diğer tiyatrolardan fazla ayırabileceğim bir şey yok.
1: Evet.

0: açı giderek genişliyor. Karya'ya daha fazla hakimiz şu anda. Karya dediğimiz yer, onu da söylemeden geçmeyelim, hatırlayalım. Muğla ili çevresi diye geçer aslında ama yani mesela kuzeyde, kuzey neresi? Bu taraf herhalde.
1: Kuzey ana giriş kapısı.
0: Olduğuna göre İzlekler evet kuzeyde Büyük Menderes Nehri, güneyde de Dalaman Nehri ile Dalaman Çayı ile sınırlanmış bir bölge. Tabii batı kuş uçumu gittiğin zaman da elbette Ege Denizi ile karşılaşıyorsun. O daha önce hep konuştuğumuz İonya dediğimiz yerde hemen biraz güneyde üstünde kalıyor. Bitişikler yani. Böyle bir konum var. Tabii Karya bölgesinin içinde birkaç tane de şehir var yani. En belli başlıları işte Alabanda var, burası var. Ondan sonra Halikarnassos var en önemlisi. Mesela Halikarnassos'la
1: liman kenti herhalde
0: anılır. Bodrum'la anılır yani.
1: Levan Şakir Kabahat.
0: Evet, evet. O, tabii onlar yeni yani asıl Mozoleus'la birlikte anılır. Hani dünyanın yedi harikasından birini yaptırmış ama burası da Leo

0: Dikeye vardır biraz önce Denizli. Aşağıda konuştuğumuz gibi. Ama burası da işte en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Aslında mesela burayı kuran işte Seleukos kralı Nikator. O Suriye kökenlidir ama burası bir Makedon şehridir. Makedon şehri çünkü dört komutanından bir tanesiydi Büyük İskender'in birinci Seleukos. Ve onlar arasında işte hükümdarlıklar kurulmaya başlandığı zaman, dört hükümdarlık, Helenistik başladığı zaman bir tanesi de bu krallık oldu. Ve o krallığın şehri. Büyük İskender'in ordusundan olduğu için de Makedon kolonisi olarak kuruldu burası. Böyle bir karmaşık hikayesi var. Şimdi Stratonikea'dan yola çıkıp o kuzey kapısından 8-10 kilometre kadar geldiğimiz zaman yürüyebiliyorsanız tabii. Ve buradan da geçtiğiniz zaman şehrin en büyük ana kutsal alanına ayak basmış oluyorsunuz.
1: Doğru. Zaten belirli günlerde buradan oraya, oradan buraya dini görevler geçtiğinde bir takım ritüeller yapılıyor.
0: Evet.
2: Lagina'da yılda bir defa normal törenler, dört yılda bir de büyük şenlikler yapılıyordu. Şenlikte tören esnasındaki orada rahip kızlarından hayatta bir defa yapmak kaydıyla anahtar taşıma işlevini üstleniyorlardı. Oradan korolar halinde önde anahtar taşıyan kız, arkasında genç kızlar yürüyerek buraya geliyorlar. Bizim şimdi burada kuzey şehir kapısına girip Buleterion'a kadar gidiyorlardı.
0: Hekate adına kurulmuş bir kutsal alan burası.
1: Lagina diye geçiyor.
0: Lagina kutsal alanı, çok doğru.
1: Problemden geçtik hocam.
0: Bir şansımız olduğunu söylemiştim biraz önce.
1: Evet, yani onu söylememde fayda var mı? Şimdi normalde Propilon alanından girdikten sonra halka ait insanlar, eğer böyle hani dini bir vasfınız yoksa, sol taraftaki stoalı bölümden
0: hemen
1: devam ediyor.
0: Kapının yanına alıyorlar.
1: Evet, hemen kapının yanına alıyorlar.
0: Ve orada büyük tribünler var, evet, oraya oturmak
1: zorundasınız. Evet, büyük basamaklar var, oraya oturuyor.
0: Oraya önemli kişiler
1: ama
0: giriyor.
1: Ama buradan önemli kişiler giriyor.
0: Biz giriyoruz.
1: Evet. Ben de sizden sebepleniyorum. Siz daha önemlisiniz bizim için ve seyirci için. Ben de sizin kontenjanınızdan devam ediyorum.

0: elde kitap olduğuna göre sanırım bizle bir bilgi paylaşacaksınız.
1: Bilgi değil de hoş bir şey okuyacağım aslında. Çok kısa bir şey ama daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi Lagina dediğimiz zaman burası elbette biraz önce söyledik bir kent değil, bir kutsal alan. Yani kentin en büyük tanrıçası da ya da tanrısına adanmış bir yer. Ama burası tanrıçaya ait.
0: Hekate'ye
1: ait.
0: Hocam Hekate nasıl bir tanrıça?
1: Hekate biraz dengesizce bir tanrıça.
0: Bunu söyleyebilir miyiz kesin?
1: Evet. Hatta işte okuyacağım şey de biraz onun hakkında ipucu veriyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Burada bir önemli durum daha var. Yani bütün bunların dışında. 1890'lı yılların başlarında burada Osman Hamdi Bey kazı yaptı. Hatta Turgut ilk beldesiydi bir zamanlar. Şimdi mahalle olmuş galiba. Çok yakınında
0: bütün
1: bir yer buranın.
0: Bütün köyleri mahalle yaptılar.
1: Orada da bir evi var şu anda hala. Orası da hafif bir müze halinde şu anda duruyor.
0: Yani ilk
1: Ethem Bey'le birlikte. Bu. Küçük kardeşi Ethem Bey'le. Sonra Ethem Eldem olmuştur onun soyadı. Soyadını almıştır. Böyle bir durum var. Şimdi Tanrıçaya gelirsek, dengesiz bir tanrıça dedik. Aslında birazcık korkunç bir tarafı var. Yani ay tanrıçası ve gece tanrıçası. Biraz da böyle yeraltı dünyasıyla, ölülerle falan da bir haşır neşirliği var.
0: Cadılar falan.
1: Ama gene de hani şöyle bir şey de denilebilir. Hani sevdiğini çok seven ama dengesiz olduğu için de birdenbire neden sevmediğini anlayamadığı birisi de mahvolabilir yani. Şöyle bir şey. Şimdi Hesiodos elimdeki kitap. Hesiodos M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış bir Yunan şair. Hatta mesela Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu'na da bakacak olursak Homeros'tan sonra en büyük Yunan şairi olduğunu söylerler.

0: Ki bu aslında tarihçiler arasında da hemfikir olunan bir durumdur. Şimdi diyor ki mesela Hekate için, insanlar arası yarışmalarda tanrısal gücüyle işe karışır. Her şeye karışıyor yani. Zaferi kazanan alır güzel ödülü ve şeref kazandırır yakınlarına. Binicilerden de dilediğine yardım eder. Belalı engin denize açılanlar da başvururlar Hekate'ye ve yeri sarsan tanrıya, bereketli av sağlar onlara bu soylu tanrıça. Ya da tam başaracakları sırada avlarını alır ellerinden canı isterse, Hermes'le sürüleri üretir ağıllarda, öküzleri, keçileri, ak yünlü koyunları azaltır ya da çoğaltır gönlünce.
1: Tam bir dengesiz durum var.
0: Yani neden olduğu belli değil. Bu Hristiyanlar bunun hakkında çok, yani ilk Hristiyanlar bunun hakkında çok korkunç şeyler anlattılar ve korktular bundan. Aslında bu Karya'nın en ünlü tanrıçalarından bir tanesiydi. Karya'ya ait bir ünlü tanrıçaydı.
1: Sırt sırta vermiş.
0: Bunu çok sever. Severlerdi ama severler miydi yoksa korkudan mı çok seviyorlarmış gibiydiler, onu bilemiyorum açıkçası.
1: Evet ya, ben de tam kestiremedim iyi mi kötü mü ama evet. Pişmana uğramadan isterseniz bir şeyine, tapınağına gidelim.
0: Bakalım.
2: Hocam, basamaklar kaç? Kaç adet?
0: Bilmiyorum, önemi mi var?
2: Aa, tabii ki, olmaz mı?
0: Sen mi söylüyorsun?
2: Evet, gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5 adet. Hep tek sayıda oluyor buradaki basamaklar.
0: Allah Allah.
2: Sebebine gelince de çok basit. Hangi ayakla ilk adımınızı atarsanız tapınağa, aynı ayakla tapınaktan içeri
0: girmiş olursunuz. Tek sayı olduğu için.
2: Tek sayı olduğunuz için. 3, 5, 7, 9, 11 gibi katmanları oluyor.
0: Dur, o zaman tahmin edeyim. Sağ ayakla başlamak lazım ve sağ ayakla da düzlüğe çıkmak gerekiyor.
2: Tapınağın içerisine adım atmanız
0: Öyle
2: gerekiyor.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Allah Allah.
2: Aynen. Şimdi Tanrıça Hekate'nin tapınağının içerisindeyiz. Böyle görüyorsunuz, kenarlarda sütunlar var. Bütün kenarı böyle dikdörtgen bir şekilde sütunlarla çevrilmiş. Sütunlar dor biçiminde yapılmış. Süslemeleri Korint.
0: Evet.
2: Çok önemli bu.
0: Evet.
2: Yani mimari açısından.
0: Az bir örnek var.
2: Evet, herhalde. Az bir örnek var ve usta işçilik istiyor. Hemen güney kısmında bir altarı var tapınağın. Yani tapınağın altarı ne demek? İnsanlar Tanrıça Hekate'ye gelip de bir şey dilediklerinde öncelikle altara kurbanlarını ve sunularını teslim ediyorlar.
0: Evet.
2: Ondan sonra sunularını teslim ettikten sonra böyle yine sütunlu yoldan tapınağa yavaş yavaş geliyorlar. Tabii ki herkes gelemiyor. Tapınaktan içeri girdikten sonra 5-10 adım sonra karşımıza bir havuz çıkıyor. O havuzun tam kuzeye bakan yamacında Tanrıça Hekate'nin sırt sırta vermiş 3 başlı bir heykeli var. O heykele geçiyorsunuz, geliyorsunuz ve ondan bir şey talep ediyorsunuz. Ama bunun bir ritüeli var hocam. O ritüeli de hemen anlatayım size. Aklımızda bir şey var. Hekate'nin heykelinin önüne geldik. Böyle sırt sırta vermiş 3 başlı Hekate, Tanrıça Hekate'nin heykelinin yanına geldikten sonra dileğimizi içimizden söylüyoruz ve belki de Hekate'ye haykırıyoruz. Burada hemen sol tarafımızda bir hazne var. Bakın, ağzı kullanılmaktan yıpranmış. Bunun içerisine bir şarabı döküyoruz böyle.
0: Tanrı'ya şarap sunuyorsun yani.
2: Evet, ya da bir bardaktan Tanrı'ya. Bunun altında herhalde bir küp vardı ya da bir mahzen vardı.
0: Toplanıyor,
2: orada toplanıyordu. Ondan sonra burada bakın gördüğünüz gibi bir altlık var. Bu altlığın üstünde de bir küp var.
0: Hı.
2: Küp. Bu küpün içerisinde böyle fal gibi şeyler yazılı. Şarabı döktükten sonra elinizi daldırıyorsunuz küpün içine, bir şeyi alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Ama bunu sadece siz biliyorsunuz. Mesela yazıyor, İmparatorluk adına şu kadar bağış yapacaksın.
3: İnsanlar oraya toplanıyorlardı. Hem dini törenler yapıyorlar, hem de onlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem de zenginler cömertliklerini gösteriyordu. Mesela birisi kalkıp işte ben çeşmeyi ben yapacağım, stoayı ben tamir ettiriyorum diye vaatlerde bulunuyorlardı.
2: Bunu aldıktan sonra herhalde bir yerinizde saklıyorsunuz bunu ya da aklınıza yazıyorsunuz. Çünkü burada kutsal alana geldikten sonra kendinizi manevi olarak huzurlu hissediyorsunuz. Hekate'ye
0: evet.
2: Orada sunakta, altarda şeyinizi verdiniz, sunağınıza hediyenizi koydunuz, şarabınızı döktünüz, bunun içinden aldınız ve buradan sonra kendinizi huzur bulmuş bir şekilde tapınaktan dışarıya çıkmış buluyorsunuz.
0: Şöyle de bir şey düşünebilir miyiz? Mesela buraya madem ki üst düzey yöneticiler, şehrin üst düzey yöneticileri ve üst düzey rahipler giriyor, yani halk giremiyor. Demek ki bunlara kim yazıyorsa bunları,
1: evet.
0: Bir mesela. Öneri ya evet. da bir emir mi veriyor evet. acaba? Şöyle davran halka, böyle davran ya da şöyle bir erdemli bir şey göster bize evet. filan gibi.
1: Tanrıçaya kateydi kullanarak böyle evet. gizliden bir mesaj.

Portekizli şair Pessoa'nın dediği gibi yaşamak bir başkası olmaktır. Ve insan bugün dün hissettiği gibi hissediyorsa hissetmek olanaksızdır. Dün hissedileni bugün de hissetmek, hissetmek değil, dün hissedilmiş olanı bugün de anımsamaktır yalnızca. Artık yok olmuş olan dünkü hayatın canlı cesedi olmaktır. Strotanikeya'da her gün bir başkası olmayı denemeye ne dersiniz? Strotanikeya, aşkların ve gladyatörlerin kenti.

0: Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeni bir bölümle karşınızdayız. Ve 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza Fatih Bey katıldı. Merhaba Fatih Bey.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: 14.06.1985 Erzurum İspir doğumluyum. Tekstil işiyle uğraşıyorum.
0: Peki yarışmaya nasıl katıldınız?
2: İzliyordum zaten. Burada olmam gerektiğini düşündüm açıkçası. Hem sizinle karşılıklı diyaloğa girmek hem bu heyecanı yaşamak istedim. Başvurdum, mülakata çağırdılar ve buradayım.
0: Peki, başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. Elif Hanım, rengarenk olmuş bugün kıyafetimizle birlikte.
3: Evet, öyle oldum. Böyle tercih ettim.
0: Hoş geldiniz siz de.
3: Teşekkür
0: ederim. Seray Hanım dün finalde bizimle birlikteydi ve 5000 lira para ödülünün sahibi oldu. Bugün daha moralli bir şekilde yarışıyor. Ve yanında da Nuhat var. Nuhat da 2 kez üst üste finale adını yazdırmıştı. Ve aynı zamanda 10.000 lirayla şu anda en fazla para kazanan yarışmacımız konumunda.
2: Ölüm grubuna düşmüşüm ben o zaman.
0: Evet, biraz zorlu bir grup olacak tabii ki. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez 2000 puan değerinde olacak. Son etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı var. Ve soruların değeri 3000. Bu kez eğer bir kişi bildiği takdirde 4'er soru yönelteceğim ve çarpı 2 puan kazanma şansı var. 5000 lirada para ödülü olduğunu zaten herhalde söylememe gerek yok diye belirtiyorum. Başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: O zaman dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz programımıza ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.
4: Aşkımızın önünde bu vekaletname engelse ver kardeşim vekaletnameyi, ben burada kapı gibi duruyorum.
5: Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alperen.
4: Heyecanlı heyecanlı her sabah.
6: Ama onlar seni alkışlıyorlar şu anda.
4: Ay teşekkür ederim.
6: Hayatım.
7: Hem çok hoşuma giden durum geldi. Süheyl'i konuşturmadan program yapıyor böyle.
0: Ünlü bir sunucu soracağım şimdi size. Adapazarlı bir anne ile Alman bir babanın kızı olarak 1976'da Almanya'da dünyaya geldi. Almanya genç milli basketbol takımına girdi. 17 yaşındayken Türkiye'ye geldi. 1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı.

2006'da mankenliği bırakarak şarkıcılığa geçiş yaptı ve ilk albümü Çok Yalnızım'ı yayınladı. Wipeout, Fear Factor, Var Mısın, Yok Musun ve Big Brother gibi birçok fenomen programının sunuculuğunu yaptı. Şu anda da Haziran 2021 tarihinden bu yana 360 TV'de Aileler Yarışıyor programını sunmakta. Sorumuz gelsin. 360 TV'de yayınlanan Aileler Yarışıyor programının ünlü sunucusu kimdir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Nuhat.
1: Asuman Krause.
0: Seray Hanım.
2: Asuman Krause.
0: Fatih Bey.
3: Asuman Krause.
0: Ve Elif Hanım.
4: Asuman Krause.
0: Ne güzel. 4'te 4 aynı cevabı verdi şu anda yarışmacılarımız. Asuman Krause mi acaba doğru cevap? Tabii ki doğruydu. Tebrik ediyorum yarışmacılarımızı. Asuman Krause'ye de buradan selamlarımızı da iletelim. Şu anda Türkiye'nin en başarılı kadın sunucularından birisi. Ve bizim hemen yayınımızın öncesinde de Aileler Yarışıyor programı da yine 360 TV'nin en çok izlenen programlarından birisi. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Bakalım konu başlığımız ne?

Konu başlığımız organlarımız. Omurgalılarda yemek borusuyla 12 parmak bağırsağı arasında kalan sindirim organıdır. Omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçasıdır. Öz suyunda hidroklorik asit, mukus ve enzimler bulunur ve besinlerin kimyasal olarak parçalanmasını sağlar. Doluyken her 20 saniyede bir özel hareketlerle katı ve sıvıyı birbirine karıştırır. Besinlerin sindirime hazır duruma getirerek yiyecekleri geçici olarak da depolar. Sorumuz gelsin. Sindirim sistemimizin bu önemli organının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniyemiz. Süremiz sona erdi. Fatih Bey, yemekte aramız nasıl?
1: Gayet iyi.
0: Ama spor da yapıyorsunuz herhalde.
1: Son zamanlarda bıraktım pandemiden dolayı, ister istemez biraz ara verdim.
0: Var mıydı ilgi alanınız olan özel bir spor?
1: Ya, futbolla uğraşıyordum, profesyonel olarak da uğraşıyordum. Sakatlanınca ister istemez bırakmak durumunda kaldım.
0: Öyle mi? Kısa mı sürdü?
1: Kısa sürdü. Aşilden dolayı olmadı daha doğrusu.
0: Her şeyin başı sağlık.
1: Sağlık
0: tabii. Ama şu anda takip ediyorsunuz herhalde.
1: Takip tabii. Özellikle. Peki.
0: Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun. Nuhat?
2: Mide.
0: Seray Hanım?
3: Mide.
0: Fatih Bey?
1: Mide diyecektim ama elim karaciğere gitti. Neden gitti ben de bilmiyorum. İlk iki elin günahı olmaz derler. Bundan sonra daha dikkatli olacağım.
0: Peki, ve Elif Hanım?
3: Mide.
0: Mide dediniz. 3 mide, 1 karaciğer var. Bakalım doğru cevap ne? Mide tabii ki doğru cevap olacaktı ve böylelikle Fatih Bey dışındaki diğer yarışmacılarımız şu anda iyi başladılar, iyi gidiyorlar ve işte sırada 3. sorumuz. Dizi dünyasıyla devam ediyoruz yarışmamıza. Başrollerini Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın paylaştığı 2001 yapımı komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Toplamda 3 sezondan oluşan dizi 2004 tarihinde 106. bölümüyle ekranlara veda etmiştir. Amerika yapımı The Jeffersons adlı sitcom dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. Renkli karakterleriyle Türk dizilerinin unutulmazları arasına girmiştir. Haluk Bilginer

Sinirlerin canlandırdığı huysuz kuru temizlemeci İhsan Yıldırım. En büyük eğlencesi şüphesiz İhsan'la uğraşmak olan evin hizmetçisi Menekşe ve yan komşu İrfan gibi ilginç karakterleri vardır. Sorumuz gelsin. Başrollerini Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın paylaştığı komedi dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: dizide İhsan Yıldırım eşi Sevinç Hanım için, yani Türkan Şoray için bir kuru temizlemeci biliyorsunuz sahibi kendisi. Yan komşuları
1: İrfan
0: eve hizmetçi aldığından dolayı o da aynı şekilde gösteriş olsun diye bir hizmetçi almaya başlıyor ve ardından da hikaye böyle başlıyor. Acaba bu diziyi bulabildiniz mi? Buyurun lütfen cevaplarınızı rica edeyim. Nuhat?
2: Ben diziyi bulamadım ama Bizimkiler dizisi eskilerden sevdiğim bir dizi olduğu için bunu yazmak istedim. O yüzden Bizimkiler cevabını veriyorum ben.
0: Bizimkiler dedin. Seray Hanım?
1: Tatlı Hayat diye hatırlıyorum. Umarım doğrudur.
0: Fatih Bey?
3: Cici Dadı.
0: Cici Dadı. Cici Dadı diye bir dizi...
3: Tam ismi şeye gelmedi aklıma o yüzden.
0: Dadı vardı ama.
3: Dadı vardı. Evet.
0: Gülben Ergen'in oynadığı dizi değil miydi o? Dadı.
1: Evet öyleydi.
0: Ben öyle hatırlıyorum en azından. Doğru. Ama Cici Dadı'yı bilmiyorum. Belki bu dizinin adı Cici Dadı olabilir Fatih Bey. Elif Hanım?
1: Tatlı Hayat.
0: Tatlı Hayat. Duydunuz mu siz Cici Dadı?
1: Duymadım.
0: Duymadınız. Yok. Peki. Şu anda iki Tatlı Hayat, bir Cici Dadı ve bir de Bizimkiler var. Acaba sorumuzun doğru cevabı ne? Tabii ki Tatlı Hayat olacaktı. Böylelikle Seray Hanım ve Elif Hanım puanlarını arttırdılar. Tebrik ediyorum. Bu etabı artık bitiriyoruz. Dördüncü sorumuz geliyor. Bakalım konu başlığımız ne? Bir genel kültür sorusu gelecek şimdi. İnsanların doğudan batıya ya da batıdan doğuya farklı zaman dilimlerinde seyahat etmeleri sonucu vücudun günlük ritminin bozulması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Zaman dilimi değişimi sendromu olarak da bilinir. Vücudumuz gündüz gece döngüsü boyunca aydınlık ve karanlık değişimlerine göre zamanı kontrol eden bir iç mekanizma tarafından yönetilir. Bu mekanizma vücut saati olarak da adlandırılır. Zaman dilimlerinin değişmesine neden olan yolculuklar yapan ya da vardiyalı çalışan kişilerde bu mekanizma bozulur. Bunun sonucunda yorgunluk, uyku bozukluğu, dikkat eksikliği ve benzeri fizyolojik bozukluklar ortaya çıkar. Sorumuz gelsin. İnsanların farklı zaman dilimlerinde seyahat etmeleri sonucu vücudun günlük ritminin bozulması nedeniyle ortaya çıkan duruma ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Özellikle uzun uçak yolculuklarında. Burada saat 12, uçağa bindik. 11-12 saatlik bir yolculuk yaptığımızı düşünelim. İşte gece saat 23'te aslında normalde 11 saatlik yolculuk bitiyor. Ama gittiğimiz yerde 6 saatlik ya da 7 saatlik Türkiye'ye göre farklı zaman dilimi olabilir. Mesela Güney Kore 6 saat var. Saat 23'te normalde vücut bünyesi ama oradaki yerel saat 05. Böyle bir değişimin adı ne acaba? Onun etkilemesinin sonrasında biz ne yaşıyoruz? Buyurun. Nuhat.
1: Jet lag dedim ben.
0: Seray Hanım.
2: Jet lag dedim. Umarım doğru yazmışımdır.
0: Fatih Bey.
3: Jet lag dedim ben de.
0: Ve Elif Hanım.
4: Jet lag.
0: Yaşadınız mı hiç böyle bir durumu?
3: Evet.
4: Yaşadım, evet.
0: Nereye gitmiştiniz?
4: Singapur'a.
0: Singapur'a.
4: Evet, 12 saat kadar yol sürüyor.
0: Aşağı yukarı değil mi? 11-12 saat var.
4: Sürüyor, evet. Böyle bir durum yaşadım. Çok sıkıntılı oluyor gerçekten.
0: Dört yarışmacımızın birinde bir farklılık var şu anda. Herkes şu anda birbirinin cevabına bakmaya başladı. Farkı bulabildiniz mi?
4: G ile mi yazıyor, K ile mi yazıyor?
2: Fatih Bey'de eğer yanlışsa ya G ya K, hangisi bilmiyorum.
0: Siz bir şüphem var demiştiniz değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, K mi? Ama G diye hatırladım.
0: G mi, K mi şüphesindesiniz şu anda.
1: Ben de G diye hatırlıyorum, Duhar. O yüzden G ile yazdım. G diye hatırlıyorum ben de, o yüzden G ile yazdım. Yabancı bir
0: Fatih kendi Bey'de bir tek K harfini görüyoruz.
3: K harfi.
0: Ve Elif Hanım?
4: G olması lazım bence.
0: Sizce G olması G. lazım. Peki, görelim o zaman doğru cevap neymiş. Doğru cevap 3 yarışmacımıza puan kazandırıyor. Bir harf maalesef Fatih Bey'den puan veremiyoruz. Daha önceki yarışmalarımızda da yine harf konusunda maalesef puan veremediğimiz yarışmacılarımız da olmuştu. Peki etabı bitirdik şimdi. Etabı bitirdiğimizde karşımıza nasıl bir durum çıktı? Şu anda Elif Hanım ve Seray Hanım'ın 1450'şer puanı bulunuyor. Nuhat 950 puanla hemen arkalarından geliyor ve Fatih Bey bugün aramıza katıldı ama ilk etap pek iyi geçmedi.
3: Evet, iyi geçmedi.
0: 250 puanınız var.
3: İkinci etapta telafisini yapacağız.
0: Önümüzde daha 8 sorumuz var.
3: Evet.
0: Ve dikkat etabına başlıyoruz şimdi. Yeni bir etap demek, yeni 4 soru demek ve artık her biri 2000 puan değerinde. İşte 5. sorumuz geliyor.

Bir icat, güneş kremi icadı. Geçmişte insanlar güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmak için bitkileri kullanıyorlardı. Eski Mısırlılar pirinç, yasemin ve acı bakla bitkilerinin özlerini ciltlerine sürüyorlardı. Eski Yunanlılar zeytinyağı, kızıl derililer ayçiçek yağını kullanıyorlardı. Güneş kreminin mucidi olarak kaynaklarda farklı isimler öne çıkıyor. 1940'lı yıllarda İsviçre-Avusturya sınırında bulunan 3350 metrelik Piz Dağı'na tırmandığı sırada İsviçreli Franz Greiter'in vücudunda ciddi derecede güneş yanığı oluştu. Greiter bu olaydan sonra cildi koruyacak bir ürün geliştirdi. 1960'larda dünyada bir standart haline gelen güneş koruma faktörünü ortaya attı. 1977'de suya dayanıklı güneş kremleri üretildi. Sorumuz gelsin. Ayçiçek yağını güneş kremi yerine kullanan topluluk hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Şu anda mevsim kış tabii. Ama kış olsa da yine krem kullanılıyor aslında. Çünkü mesela kar tatilinde bilmiyorum hiç gittiniz mi Seray Hanım?
1: Yani Uludağ'a gitmiştim ama öyle yani uzun süre kalmadım tatil olarak. Ben zaten ama güneş kremini yaz kış mecburen beyaz tenli olduğum için çok etkileniyorum zaten. Kullanıyorum.
0: Hemen anında kızarıyorum. Renk değişiyor mu?
1: Evet yani bronzluk denemez ona ama büyük bir kırmızılık oluyor cildimde. Kullanmak zorunda kalıyorum o yüzden.
0: Peki. Acaba ayçiçek yağını kimler kullanıyordu güneş kremi yerine? Buyurun cevaplarınızı rica edelim. Nuhat?
2: Kızılderililer dedim ben. Yazarken biraz büyük başladım. Sonra sığmayacak diye biraz küçülttüm ama Kızılderililer.
0: Ama şu anda okuyabiliyoruz.
2: Tamam o zaman sıkıntı yok.
0: Seray Hanım yine ufak ufak yazmış dünkü
1: ufak
0: gibi.
1: Oldu evet. Kızılderililer.
0: Fatih Bey?
3: Tamamen rakamlara odaklandığım için.
0: Siz İsviçre dediniz. Ve Elif Hanım?
4: Kızılderililer.
0: Elif Hanım yazdığınıza bir daha bakabilir misiniz rica etsem?
4: Kızılderililer.
0: Şu anda düzeldi.
4: Düzelteyim görünsün ama puan bilmiyorum. Size insafınıza bırakıyorum.
0: Siz Kızılderililer diye yazmışsınız.
4: Evet.
0: Fatih Bey az

0: önce tek harften puan alamadı biliyorsunuz değil mi? Siz şu anda her ne kadar düzeltmiş olsanız da ben onu maalesef Kızıl Dereliler olarak kabul edeceğim. Çünkü ilk etapta öyle yazmıştınız.
1: Sağlık olsun.
0: Eğer doğruysa doğru cevap. Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. Eski Yunanlılar zeytinyağı, Kızıl Derililer ayçiçek yağını kullanıyorlardı. Cevap soruda. Kızıl Derililer doğru cevap. Şimdi etabın adı biliyorsunuz değil mi etabın adını?
1: Dikkat.
0: Dikkat et.
1: Dikkat.
0: Dikkat sadece dinlemekle değil. Aynı zamanda yazmakla da dikkat etabı. Bu bakımdan harflere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ben ne dediysem aynı zamanda sorunun detayında aynı şekilde yazmanızı biz sizlerden rica ediyoruz. Şu anda 5. sorumuzu geride bıraktık. Bakalım yeni sorumuz nereden gelecek?

İpek böcekçiliği konu başlığımız. İpek böceği ilk defa milattan önce 2600'lerde Çin'de beslemeye alınmıştır. Yurdumuzda ipek böcekçiliği 1500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ülkemizde ipek böcekçiliğinde daha verimli olduğu için sadece ilkbahar beslemesi uygulanır. İpek böceklerinin Ege ve Akdeniz bölgesinde Nisan, diğer bölgelerde Mayıs aylarında beslemesi yapılır. İpek böceğinin hayatında 4 değişik dönem vardır. Bunlar sırasıyla yumurta, larva, krizalit ve kelebek dönemleridir. Besleme yönünden önemli olan dönem larva dönemidir ve bu devre uygun şartlarda 26-27 gün sürer. İpek böcekleri bu devrede 4 kez deri değiştirerek beslenir ve büyürler. Deri değiştirme safhası yaşa göre 24 ila 48 saat kadar sürer. Sorumuz gelsin. İpek böceklerinin beslemesi Ege ve Akdeniz bölgesi dışındaki bölgelerde hangi ayda yapılır? Süreniz başladı.

0: İpek böceği deyince tabii akla gelen bazı iller var. Bu illeri tahmin eden Seray Hanım'a şöyle bir bakarsak eğer. Seray Hanım.
1: Bursa'da evet çok var ama artık Diyarbakır sanırım Türkiye'de ön planda diyebiliyorum.
0: Evet. Bursa, Diyarbakır, Bilecik gibi farklı farklı şehirlerde özellikle ipek böcekçiliği bir hayli yaygın. Ki dünyada da şöyle bir bakarsak eğer yaş koza üretimi konusunda da ilk 20 ülkenin içerisinde yer alıyoruz ama Çin tabii bu konuda bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü bütün her şeye hakim olduklarından dolayı özellikle bu konuda da diğer ülkeleri de ihracatta bayağı bir etkiliyor. Peki cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Nuhat?
2: Mayıs dedim ben.
0: Seray Hanım?
1: Mayıs.
0: Fatih Bey?
3: Mayıs.
0: Ve Elif Hanım?
4: Mayıs.
0: Uzun bir aradan sonra ilk defa 4'te 4 aynı cevabı görüyoruz. Bakalım puana dönüşecek mi bu cevaplar? Cevap soruda. İpek böceklerinin Ege ve Akdeniz bölgesinde Nisan, diğer bölgelerde Mayıs aylarında beslemesi yapılır. Cevap soruda. Mayıs doğru cevap olacaktı ve 4 yarışmacımızı da tebrik ediyoruz. Puanları arttırdılar. Sırada 7. sorumuz var. Zeytin çeşitleri, ülkemizde aslında 50'nin üzerinde çeşit var. Eşek zeytini İzmir'in Ödemiş ilçesi ve civarında yaygın olarak görülen bir çeşittir. Meyveleri ve çekirdekleri çok iridir. Tavşan yüreği, Antalya'ya özgü iriliği ve et oranıyla dikkat çeken genellikle yeşil sofralık zeytin olarak tüketilen bir çeşittir. Saurani, Hatay'ın Altınözü ilçesi ve civarında yoğun olarak görülen meyve ve çekirdekleri küçük olan bir çeşittir. Patos, Trabzon ve civarında yaygın olan meyveleri küçük,

Çekirdekleri çok iri bir çeşittir. Samanlı, tatlı zeytin olarak da adlandırılır. Marmara bölgesindeki Karamürsel ve İznik civarında yetişir. Otur, Artvin ve civarında yaygındır. Kalem bezi, Gaziantep'in Nizip ilçesi ve Kilis'te yetişir. Sorumuz gelsin. Antalya'ya özgü olan ve genellikle yeşil sofralık zeytin olarak tüketilen zeytin cinsinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniyemiz. Süremiz bitti. Elif Hanım, sever miyiz zeytini?
1: Tabii ki.
0: Mutlaka. Peki zeytin alırken sizin için önemli olan nedir? Tadı mıdır, yoksa büyüklüğü mü, küçüklüğü mü?
1: Tadı ve etine dolgun olması önemli.
0: Büyük olmasını daha çok mu seviyorsunuz?
1: Evet.
0: Fatih Bey?
2: Aynı şekilde iri olması ve tadı. Küçüklerde pek o tat olmuyor açıkçası.
0: Seray Hanım, Bursa'da...
3: Evet, Gemlik'te.
0: Bursa'da yok aslında değil mi?
3: Evet, Gemlik zeytini, kuru sele diye geçer. Ben en çok onu beğeniyorum.
0: Peki, zeytin alırken aslında zeytinin kalitesiyle ilgili olarak en önemli nokta nedir biliyor musunuz?
3: Çekirdek rengiyle alakalı, hani bu artık boyama vesaire yapıldığı için onu duydum. Ama onun dışında bir şey bilmiyorum açıkçası.
0: Asitlik derecesi aslında en önemli unsur. Ya bir zeytinin, evet, bir kalitesinin en önemli unsurlarından bir tanesi asitlik derecesidir. Şimdi birçok çeşitlerini saydık. Daha çok fazlası var ama acaba sorumuzda da belirttiğimiz gibi Antalya'ya özgü olan hangisi? Buyurun cevaplarınızı rica edeyim. Nuhat?
4: Ben tavşan yüreği gibi bir şey duydum. Tam emin olamadım ama siz özellikle etli bir zeytin deyince ben de zeytini daha çok etli sevdiğim için aklıma direkt o kaldı. O yüzden tavşan yüreği diye duydum ben. Tavşan yüreği yazdım.
0: İlk defa mı duydun peki?
4: İlk defa duydum, evet.
0: İlk defa duydum. Seray Hanım?
3: Ben Antalya'yı kaçırdım. Hatta diğerlerini dinlerken sürekli onu düşündüm. Neydi diye. Umarım gelmez dedim ama o yüzden üzgün işareti koydum.
0: Soru da oradan geldi.
3: Unuttuğum yerden geldi.
0: Fatih Bey?
2: Aynı şekilde ben de Seray Hanım gibi unuttuğum için 30 diye aklımda öyle bir şey kaldı ama herhalde o da yok sizin söylediklerinin arasında.
0: Otur dedim de 30 dedim mi bilmiyorum.
2: S ile 30. Yani bir harfle kaçırmadık bu sefer. Evet, tamamen.
0: Orada bir harfi koymamız lazım o zaman işte ya. Yani ya bir harfi değiştireceğiz orada ya bir harfi ekleyeceğiz. Elif Hanım?
1: Tavşanla bir şey dediğinizi hatırlıyorum ama bir eki var mıydı? İkinci bir ismi var mıydı ondan emin değilim. Bu kadarını hatırlayabildim.
0: Peki, aslında hepimiz zeytini seviyoruz ama iş çeşide gelince birazcık zorlanıyoruz. Buyurun, doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Tavşan yüreği, Antalya'ya özgü, iriliği ve et oranıyla dikkat çeken, genellikle yeşil sofralık zeytin olarak tüketilen bir çeşittir. Cevap soruda. Tavşan yüreği olacaktı doğru cevap ve tek başına Nuhat. Doğru cevabı bildi. Tebrik ediyoruz. Böylelikle bu etapta çarpı 2 puanı da almayı başardı ki şu anda 7. sorumuzu geride bıraktık. İlk defa tek başına bir yarışmacımız çarpı 2 puan kazandı. Ve artık sırada 8. sorumuz var. Yani etabı bitiriyoruz. Bakalım konu başlığımız ne? Türkiye'nin havalimanlarına bakacağız şimdi. Ülkemizde şu anda 56 sivil havalimanı bulunmaktadır. Taşımacılık ve ulaşımda kullanılan havaalanlarından 37'si uluslararasıdır. Ve bunlardan bazılarını da sayacağım şimdi size. Balıkesir, Koca Seyit Havalimanı, Kütahya, Zafer Havalimanı, Ağrı, Ahmedi Hani Havalimanı, Kars, Harakani Havalimanı, Iğdır, Şehit Bülent Aydın Havalimanı, Amasya Merzifon Havalimanı, Denizli Çardak Havalimanı, Bursa Yenişehir Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı. Sorumuz gelsin. Kars'ta bulunan havalimanımızın adı nedir? Süreniz başladı.

0: bir evliyadan almıştır ismini. Bizanslara karşı verilen bir savaşta Kars'ta şehit olduğu için onun ismi de o havalimanına verilmiştir hatta. Acaba bulabildiniz mi Kars'taki havalimanımızın ismini? Buyurun cevaplar lütfen. Nuhat?
1: Ben Ahmedi Hani dedim ama Iğdır'dakiyle Kars'takini biraz harmanlamış olabilirim. Tam emin değilim. O ikisinin arasında çok gidip geldim. Böyle bir şey ortaya çıktı. Ahmedi Hani dedim.
0: Seray Hanım?
2: Ben buradan Kars'ta çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ona selam gönderiyorum. Hatırlayamadım maalesef.
0: Ben de tabii Dilek diye yazınca gerçekten Dilek Havalimanı diye yazdığınızı düşündüm. Peki. Yok. Fatih Bey?
3: Cengiz Topel Havalimanı olarak geldi aklıma ama hani söylediklerinizden onu çıkarmaya çalıştım. Tahminimce yanlıştır. Çünkü ben bir başladım böyle bir seri halinde güzel bir şekilde devam ediyorum. Bir rekoru egal etmedim. Ondan yana şeyim şimdi 150 puan.
0: Yok, rekorla ilgili şu anda herhangi bir sorun yok.
3: Tamam o zaman.
0: Yani
3: rahat.
0: En az puan alan yarışmacımız değilsiniz.
3: Tamam, rahat rahat devam edebiliriz.
0: Elif Hanım?
4: Ben Kocatepe dedim. Yani aklımda tuttuğum şeyler var ama o kadar çok söylediniz ki tam olarak emin değilim, hatırlayamadım.
0: Peki, farklı farklı cevaplar görüyorum. Acaba bir çarpı iki gider mi yoksa buralar kıpkırmızı mı olur? Hep birlikte görelim şimdi. İşte etabı nasıl bitiriyoruz? Cevap soruda. Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı, Kars Harakani Havalimanı. Cevap soruda. Harakani Havalimanı doğru cevap olacaktı. Nuhat biraz yaklaştı Ağrı'dan yola çıkarak ama Kars Havalimanı'nın ismini kafamda bilemedi.
1: Kafamda şehrin yerine göre kodlamıştım. Ağrı ile Iğdır da çok yakın yerler olunca Ağrı, Iğdır, Kars. Sanırım orada Ağrı'yı Kars'a kaydırmışım. Öyle bir şey oldu.
0: Peki, şimdi 8 sorumuz geride kaldı ve hemen puan durumunu hatırlayalım. Nuhat 6450 puanla birinci sırada yer alıyor. Seray Hanım 2950 puanla ikinci sıradasınız. Elif Hanım 1950 puanınız var. Üçüncü sırada yer alıyorsunuz. Ve Fatih Bey 8 soruda 750 puan alabildiniz. Artık final öncesi önümüzde 4 soru var. Yarışmanın kaderini belirleyecek olan 4 soru için akıl oyunu etabına başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Sırada 9. sorumuz var. Hayvanlar alemindeyiz. Güneybatı Afrika'ya özgü milketler iki ayaklar üzerinde dikilerek etrafı kolaçan eden tipik hayvanlardır. Milketler küçük boyutta yuvalar yaparlar ve yer altında çoklu girişe sahip büyük tüneller kazarlar. Bir milket tek başına 10 dakikada 2 metrelik bir tünel kazabilir. Milketler et oburdurlar ve 13 ila 15 yıl arasında yaşarlar. Boyları yaklaşık 30 santimdir. 3-25 üyeli gruplar halinde yaşayabilirler. Çok çevik olan mirketler yuvalarından sadece gündüz çıkarlar. Mirketler yaşam alanlarından ayrıldıklarında yavrular için bir yetişkini bakıcı olarak da bırakırlar. Sorumuz gelsin. Bir mirket tek başına 10 metrelik bir tüneli kaç dakikada kazabilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Nuhat?
1: 10 dakikada 2 metre kazıyordu. 10 metreyi de 50 dakikada kazar diye düşündüm.
0: Ne kadar kazıyordu?
1: 10 dakikada 2 metre kazıyordu. 10 metreyi de o zaman 50 dakikada kazar orantısını kurdum.
0: Seray Hanım?
2: Evet, aynı şekilde ben de 50 dakika.
0: Siz de 50 cevabını verdiniz. Fatih Bey?
3: 2.
0: Siz 2'yi nereden?

0: Nereden buldunuz?
1: dakika ile metreyi şeyleri karıştırdım ben. Bir anda şey gelince de bu kadar kolay olur mu hemen yazayım dedim. Demek ki olmuyormuş bu kadar kolay.
0: Yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz?
1: Evet, yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Elif Hanım da yazmış yanlış ki.
2: Ben de aynı Tonga'ya düştüm. 10 dakikada 2 metre kazıyordu.
1: Evet.
2: Hızlı hareket edince hata yaptım.
0: Siz de yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz?
2: Yanlış olduğunu düşünüyorum, evet.
0: Peki, 2 tane 2 var. 2 tane de 50 var. Bakalım etaba nasıl başlıyoruz? 50 doğru cevap olacaktı. Nuhat ve Seray Hanım puanlarını böylelikle arttırdılar. Ve aşağıyla aradaki puan farkı da giderek açılıyor. Öyle görünüyor ki bu etapta Nuhat ve Seray Hanım arasında yine bir final mücadelesi yaşanacak. Ama Elif Hanım'la Fatih Bey'den bir sürpriz eğer olmazsa.
2: Düzeleceğiz inşallah.
0: Artık çünkü yavaş yavaş finale doğru geliyoruz Fatih Bey.
1: Tek soruya bakıyor, belli olmuyor dediğiniz gibi.
0: Tek soru yeter mi? Şu an için yetmez tek soru. Çünkü Nuhat'ın 7950 tamam. puanı var.
1: İki soru diyelim o zaman.
0: Evet, o yüzden hani tekten daha fazlasına ihtiyaç var şu anda. Ve önümüzde de 10. soru, önce konu başlığı var. Hollywood tabelası, bakalım detaylarda neler var. Hollywood tabelası, Los Angeles, Kaliforniya'da bulunan bir şehir ve Amerikan kültürünün simgesidir. Tabela 1923 yılında ilk olarak aslında bölgedeki gayrimenkul yatırımını artırmak için yapılmış. 1978 yılında yıkılıp çelikten tekrar yapılmıştır. Yüksekliği 13.7 metre, uzunluğu 106.7 metredir. İlk yapıldığında tabelada Hollywood değil, Hollywoodland yazıyordu. Hollywood tabelası 1973 yılında Los Angeles Kültürel Miras Komisyonu tarafından kültür mirası olarak ilan edildi. Tabelaya yaklaşılmasına yasal olarak izin verilmiyor. Hollywood tabelası güvenlik kameraları, dikenli çit, hareket sensörleri ve mikrofonlarla izlenip korunuyor. 2012 yılında Hollywood tabelası boyandı. Yüksek yansıtıcı beyaz renkte 255 galon boya kullanıldı. Sorumuz gelsin. Hollywood tabelası ilk yapıldığı yıldan kaç yıl sonra kültür mirası olarak ilan edildi? Süreniz başladı.

0: son saniye. Filmlerde hep görüyoruz aslında, değil mi? Yani filmlerin öncesinde ya da filmin içerisinde de, ama bu kadar detaya hakim miydiniz bilmiyorum.
1: Yok.
2: Yok, hayır.
3: Değil. Hiçbir fikrim yok.
0: Hep gördüğümüz bir şey ama işte onun da bir hikayesi var. Buyurun, cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Nuhat?
4: Bir önceki sorudaki gibi 50 buldum yine ben. 1973-1923 yaparak 50.
0: Seray Hanım?
1: Ben de. 1978 vardı bir de ama umarım o değildir. O yeniden yapım tarihiydi yanılmıyorsam. Umarım 1973'tür. 50 yazdım ben de.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Fatih Bey?
2: 56 yazdım ben. 79 diye bir şey kaldı aklımda. O yüzden 23-79.
0: Peki, göreceğiz. Ve Elif Hanım?
1: 50.
0: Siz de 50 cevabını, evet, verdiniz. O zaman doğru cevabı görelim. 50 olacaktı doğru cevap ve sadece 3 yarışmacımız puan alabiliyorlar. Kaldı önümüzde 2 soru. 2 soruda şu anda Fatih Bey, çarpı 2 yaparsanız 2 tanesinde ya final olur ya burada kalma şansınız devam eder. Aksi takdirde işiniz bayağı bir zorlaştı çünkü.
2: Sağlık olsun, yapacak bir şey yok.
0: Evde nasıldı peki performans?
2: Ya evde daha kötüydü.
0: Daha mı kötüydü?
2: Ya çünkü dikkat dağınıklığı çok oluyordu evde ister istemez. Şimdi öyle bir rahatlık olduğu için. Hani burada da aslında öyle bir dikkat dağınıklığım yok ama şimdi başta heyecandan bir iki soru gidince açıkçası tamamen down oldum.
0: Genelde aslında tam tersi gitti. Cevaplar verirler. Evde daha iyi oldukları için burada daha iyi bir performans ortaya koyabileceklerini düşünüp yarışmaya katılan çok fazla yarışmacımız var. Siz ilk defa

0: Evde daha kötü bir performans diyerek.
1: Bundan kötüsü zaten artık siz düşünün.
0: Evet. Yani bundan daha kötüyse.
1: Oluyor.
0: Daha mı kötü? 750'den daha mı kötü evde?
1: Oluyordu çünkü dediğim gibi dikkat dağınıklı olduğu için bir rahatlık oluyordu.
0: Evet. Burada belki tarihe geçmediniz ama evde bir tarihe geçmişliğiniz olmuş demek
1: orası
0: ki.
1: Orası kesin.
0: O zaman sırada 11. sorumuz var. Konu başlığımızı görelim.

Kadın hakları ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım şimdi. Kadınların siyasal katılım hakları için mücadeleleri ilk olarak 1789 yılında Fransız Devrimi ile başlamıştır. 1893 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülke, o yıllarda bir İngiliz kolonisi olan Yeni Zelanda olmuştur. 1997 yılında Jane Shipley, Yeni Zelanda'nın ilk kadın başbakanı seçilmiştir. Finlandiya kadınlara oy hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuştur. Almanya ve Avusturya'da ise bundan 12 yıl sonra 1918 yılında kadınlar oy hakkını elde etmiştir. Türkiye'de ise kadınlar 1934 yılında seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. 1938'de Bulgaristan sadece çocuk sahibi olan kadınlara oy kullanma hakkı tanımış, 1944'te bu şartı kaldırmıştır. Halen bazı ülkelerde hem erkekler hem de kadınlar sınırlı oy hakkına sahiptir. Sorumuz gelsin. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi olan Finlandiya'da kadınlar hangi tarihte oy hakkını elde etmiştir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Şu anda Finlandiya'nın bir kadın başbakanı var. Biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Evet. Çok da genç.
3: Hatta bir kadın.
0: Evet.
3: Bir ya da iki tane bakanın daha da kadındı diye hatırlıyorum.
0: Parlamentoda evet. 36 yaşında şu anda en genç kadın lider unvanına sahip. Ve Finlandiya tabii 1907 yılında hatta meclise 19 tane kadın milletvekili sokan, bu anlamda da önemli bir yer tutan ülke. İlk kadın başbakanın kim olduğunu bilen var mı acaba aramızda, dünyada?
3: Şeylerde geçen 1997 diye bir ilk kadın başkan diye geçiyordu ama ilk kadın
0: o
3: başbakan
0: neredeydi?
3: Mı emin değilim.
0: Yeni Zelanda'da.
3: Aynen.
0: Ama dünyada Margaret Thatcher ismini duymuştunuz
2: evet.
0: Herhalde
2: İngiliz
0: değil
2: başbakan.
0: Mi? Evet, İngiltere'de. Türkiye'de de Tansu Çiller biliyorsunuz. Evet. İlk kadın başbakan olarak tarihte yerini almıştır. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Nuhat?
3: 1906.
0: Seray Hanım?
4: 1906.
0: Fatih Bey? Ya,
5: aklıma tutamadım şimdi. 1787 yazdım ama kadına şiddete de hayır diyorum burada. Hiç olmazsa bir işe yarısın cevabım.
0: Siz farklı bir tarih verdiniz evet. Ve Elif Hanım?
2: Ben Yeni Zelanda ile karıştırdım. 1897 yazdım.
0: Peki o zaman şu anda yine Nuhat ve Seray Hanım'da aynı cevapları görüyorum. Bakalım puan olarak dönüşü nasıl olacak bu cevapların? Görelim. ...1906 doğru cevaptı Nuhat ve Seray Hanım. Böylelikle puanları almayı başardılar.
3: Gerçekten şimdi. Seray Hanım'ın nefesini alsam da hissediyorum. Çok sıkı bir takip. Kaçmaya çalıştıkça kaçamıyorum bir türlü. Bakalım son soruda nasıl olacak?
0: Ya şöyle şimdi yan yanasınız ve arka arkaya cevaplar geliyor. Önce sen söylüyorsun Nuhat. Evet. Ardından Seray Hanım aynı cevabı duyuyor. Orada moraliniz bozuluyor mu? Kendi mesela kendi cevabınızdan emin olduğunuz anda?
4: Yo ben mutlu oluyorum.
0: Mutlu oluyorsunuz.
4: Aynen.
0: Peki Nuhat sen aynı cevabı duyduğunda

0: Yok, moral bozukluğu olmuyor. Tatlı bir çekişme var zaten. Dün de yine birlikte çekmiştik. Aynen. O finale çıkmıştı. Serhan'ın finale çıkmıştı. Ondan önceki gün yine ikimiz çekmiştik. Ben çıkmıştım. Sırayla gidiyor böyle. Bir o bir ben. Yani çok fark etmez aslında.
1: Evet. Aynen. Bugün şimdi tabii Nuhat sen daha yakınsın finale. 10.450 puan var. Seray Hanım 6.950 puanınız bulunuyor. Arada yani evet biraz puan farkı var. Ama Seray Hanım'ın bu soruda göstereceği performansa bağlı oldu artık final şansı. Fatih Bey 750 puanınız bulunuyor. Burada kalma şansınız var son soruda. Ama final şansınız şu an için ortadan kalkmış durumda. Elif Hanım 2950 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Evet. Sizin de final şansınız ortadan kalkmış durumda. Ama burada devam etmeyi için şansınız şu anda var. Ve artık final öncesindeki son sorumuza geçiyoruz. İşte 12. sorumuz. Sıla konu başlığımız. Sıla Gençoğlu 17 Haziran 1980'de Denizli'de dünyaya geldi. Kenan Doğulu ile tanışarak onun 7 sene vokalistliğini yaptı. 2007 yılında Sıla adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. 2009'da İmza, 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var, 2012'de Vaveyla albümleriyle listede başarılarını da sürdürmeye devam etti. Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu gibi sanatçılarla albümlerinde yer aldı. Haziran 2012'de ilk canlı albümü Joker'i yayımlayarak önceki albümlerinde yer alan şarkıları farklı düzenlemelerle yeniden seslendirdi. 2014'te Yeni Ay'la birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu ve 2016'da Mürekkep albümüyle yine zirvede yer aldı. Erol Evgin albümü 2016 çıkışlı Altın Düetler'de yer alan Ateşle Oynama şarkısında Evgin'le düet yaptı. Bugüne kadar 4 Altın Kelebek ödülü, 7 Kral TV Video Müzik ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. Sorumuz gelsin. Sıla ilk albümünden kaç yıl sonra Erol Evgin'le düet yapmıştır? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, final öncesindeki son sorumuzda süremiz bitti. Ve her şeyin netleşeceği şimdi cevapları görelim. Buyurun. Nuhat.
1: Çok emin değildim bu sefer ya. Erol Evgin'le düet tarihinden emin değildim. 2016 diye hatırladım. 9 buldum ben cevabı.
0: 9. Seray Hanım.
2: Ben de ilk albümü 2007, ona eminim. 2016 diye hatırlıyorum. 9 yazdım.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Yine şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. Aynı cevabı vermenize. Fatih Bey.
3: 17.
0: Sizin farklı bir cevap vermenize şaşırdık mı?
3: Hayır.
0: Şaşırmadık. Ve Elif Hanım.
4: 9.
0: Sizin de cevabınız Nuhat ve Seray Hanım'la aynı. Peki. O zaman doğru cevabı görelim. Doğru cevap 9 olacaktı. Nuhat Bey, Nuhat ve Seray Hanım'la zaten aynı cevabı verdiğiniz için matematiksel olarak da doğru cevap belli olmadan finalist belli olmuştu. Bir kez daha Nuhat, tebrik ediyorum. Neler hissediyorsun? Seray Hanım dün finalde bizimle birlikteydi. Evet. Bir gün ara vermiştin ama yeniden karşımda olacaksın.
1: Biraz önce dediğim gibi işte bir gün ben, bir gün Seray Hanım. Böyle sırayla gidiyoruz. Yarın da umarım o olur. Yani çok fark etmez benim için de. Bugün ben burada yarışacağım finalde. Mutluyum. Üçüncü finalim. Gittikçe, final sayısı arttıkça ben de daha rahat olmaya başlıyorum. Özgüvenim de ona göre artıyor. Şu an bekliyorum finali.
0: Seray Hanım, Nuhat onun tabiriyle hep ensemde hissediyorum dedi. Ve gerçekten tabii bu yarışmaya büyük bir heyecan da kattınız aynı zamanda. Tebrik ediyorum. Yarın yeniden birlikte olacağız. Dün finaldeydiniz. Elif Hanım, yine beraber olacağız yarın. Evet. Ve Fatih Bey, size maalesef veda ediyoruz.
3: Aynen.
0: Bir kitap hediyemiz olacak.
3: Teşekkürler.
0: Belki kısa sürdü yarışma macerası. Bugün gelmiştiniz.

0: Bugün de veda ediyoruz size. Neler söyleyeceksiniz?
1: Vallahi değişik bir heyecan oldu benim için. Yani sizinle burada baş başa karşılıklı olarak yarışmak, arkadaşlarla beraber. Gönül ister daha iyi yerlere gelebileyim, heyecanıma yenik düşmeyeyim. Aslında heyecanlanmayacağımı tahmin ediyordum ama başta bir iki soruda yanlış gidince ister istemez bütün şeyim bozuldu. Odaklanamadım daha doğrusu. Ama herhalde evde daha iyi olacağım bundan sonra.
0: Peki, bizi izlemeye devam edin.
1: Her
0: teşekkür
1: zaman.
0: Ediyoruz tekrar katıldığınız için. Değerli izleyiciler, Nuhat Bir Günü Karan'ın ardından yine finalde. Bu zamana kadar iki final gördü, ikisinde de cevap verdi ve 5.000 lira olmak üzere toplam 10.000 lirayla üçüncü kez karşımda olacak. Bakalım yine 5.000 liranın sahibi olacak mı? Birazdan finalde karşınızdayız.

0: Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Genç yarışmacımız sevgili Nuhat yeniden karşımda.
1: Bir gün aradan sonra burada olmak, burada tekrar olmak güzel bir duygu, güzel bir heyecan. Bu heyecanı yaşamayı seviyorum. Yine buradayım. Heyecanla bekliyorum şu an.
0: Nuhat, şimdi tabii sadece finalde hani 5'er bin lira kazanarak, iki finalde de 10 bin lira kazanan yarışmacı olarak değil, aynı zamanda finale çıkamadığında dün de yine çok iyi bir performans vardı. Final için yeterli olmadı sadece. Seraya'nınla aradaki çekişme güzeldi. Derslerin dışında kendini nasıl geliştiriyorsun? Çünkü burada farklı farklı kategorilerden, farklı farklı etaplarda sorular var. Ve bu başarıyı yakalayabilmek çok da kolay değil. Sadece yetenek değil aynı zamanda. Bunun karşılığında başka şeyler de var.
1: Şöyle söyleyeyim, ben meraklı bir insanım, merak ederim birçok şeyi. O yüzden merak ettiğim zaman da araştırmayı severim. Özellikle birçok konuda kitap okumayı severim. Daha lise zamanlarında daha çok roman ya da kurgu şeyler, hikaye roman tarzı okuyordum. Şu an zaman geçtikçe daha felsefik, daha ya da tarihi romanlar, daha farklı şeyler de okumaya başladım. İlgim var, okumayı seviyorum. Onun haricinde örneğin spora ilgim var. Sporla alakalı da çok fazla bazı gereksiz bilgiler de var hatta beynimin içinde. Hatta abimle bazen otururken çok saçma bilgiler veriyorum. Neden bu bilgiyi söyledin ki şimdi falan diyor. Ben de farkında olmuyorum, söylüyorum. Onun haricinde geliştirme müzikle alakalı şöyle. Müzik aleti, şu an sadece piyano öğreniyorum yaklaşık 2-3 aydır. Ama müzik aleti çalmayı çok istiyordum ben küçüklüğümden beri. Henüz o konuda çok fazla bir yeteneğim var mı yok mu emin değilim. Ama müziği genel olarak dinlemeyi çok seviyorum. Ya hayatımın her alanında var müzik. O yüzden müziğe ayrı bir sempatim var. Çok fazla yeteneğim olmayabilir belki ama sürekli bir kulak aşinalığım olmasını seviyorum o konuda. Dediğim gibi farklı şeyleri görmek mutlu ediyor beni.
0: Bu bilgi paylaşımlarında abinle aranda bir rekabet var mı? Yani o da senin gibi mi?
1: Şöyle, o daha gerekli bilgileri biliyor desem daha şey olur. Yani ben de aynı şeyleri, birçok şeyi biliyoruz zaten. Konuşurken maç esnasında birbirimize de söylüyoruz işte şöyle olmuş böyle olmuş gibisinden. Ama bazı işte çok eski zamanlarla alakalı bilgiler oluyor mesela. Onları ben bir anda söylüyorum. Mesela Dünya Kupası tarihiyle alakalı. Neden bilmiyorum, lise zamanında öğrenmiştim sanırım. İşte nerede düzenlendi, kim kazandı gibi bir bilgi var şu an mesela beynim içinde. Arada boşaltmaya çalışıyorum aslında bunu, çok yer kaplamasın diye, ama bir şekilde girdiği için kalıyor. Böyle şeyleri karşılıklı o söylüyor, ben söylüyorum. İkimizin de aklında bir nevi yer edinmiş oluyor.
0: Abin çalışıyor mu?
1: Çalışıyor, evet.
0: Ne iş yapıyor şu anda?
1: Bir firmada elektrik elektronik mühendisliği okulu bitirdi. Şu an bir firmada çalışıyor. Biraz yurt dışıyla bağlantı işlerini kuruyor daha çok. Şu an o pozisyonda çalışıyor. Öyle ev içinde tatlı bir yatışmamız oluyor onunla da.
0: Peki Nuhat, teşekkür ediyorum. Yani sadece yarışmadaki performansın değil, aynı zamanda yarışma içerisinde karşılıklı diyaloglar, sohbette de çok keyif aldığımı söylemem lazım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana finalde başarılar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Geçelim mi final sorumuza?
1: Geçelim.
0: En son hangi konu başlığı gelmişti? Kazandığın 5000 lira.
1: Vizesiz gidebilen ülkeler.
0: Vizesiz.
1: Aynen.
0: Peki. Acaba bu kez nasıl bir soru bizi bekliyor?
1: Bakalım.
0: İşte final sorumuzun konu başlığı.

Çımağıl Mağarası, bu kez yurt içindeyiz, evet. Nuhat. Bayburt'ta bulunan Çımağıl Mağarası doğal sit alanı olarak tescillenmiştir. 1100 metre uzunluğunda ve 11 bölümden oluşan mağaranın tavan yüksekliği yer yer 30 metredir. Mağaranın dışındaki sıcaklık 22 dereceyken giriş salonu 18, iç kısımlar 12 derecedir. Mağarada küçük su birikintileri, sarkıtlar, dikitler, ork desenli duvarlar, mağara içleri, mağara çiçekleri, traverten basamakları, fil kulakları bulunmaktadır. Ana salon 3 kola ayrılmaktadır. Kremalı oda, hayaletler odası ve mavi oda. Kremalı odanın salonu 90 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğindedir. Hayaletler odası 160 metre uzunluğunda, 70 metre genişliği ve 12 metre yüksekliğiyle mağaranın en büyük salonudur. 80 metre genişliğinde, 20 metre boyundaki mavi odada ise küçük bir gölde bulunmaktadır. Mavi odanın girişinde sarkıtlar, küçük bir su birikintisi, ucunda ise 100 metrekare büyüklüğünde bir göl bulunmaktadır. Final sorumuz gelsin. Çımağıl Mağarası'ndaki kremalı oda ve hayaletler odasının toplam uzunluğu kaç metredir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Nuhat, süremiz sona erdi.
1: Evet.
0: Yine kalemi aldın, düşündün, bir şeyler yazdın, bazı hesaplamalar yaptın. Tıpkı daha önceki finallerdeki görüntüye benzer bir görüntü vardı karşımda.
1: Bu sefer o kadar emin değilim ama. Çünkü,
0: eyvah.
1: şöyle uzunluk ve genişlik kısmında belki rakamlar, sayılar karışmış olabilir. Çünkü çok fazla sayı vardı. Bir de öncesinde sıcaklık vardı. Onlara da biraz kafam gitti. En başta uzunluğunu vermiştik 1111 bölümden oluşan şekilde. Oraya kafam gitti, o yüzden tam uzunluk genişlik kısmında emin olamadım.
0: Hatta en sonunda bir şaşırtmaca yaptım. Diğerlerinde uzunluğu önce vermiştim. Daha sonra genişliği vermiştim. Arada bir genişlik verdim, yükseklik verdim.
1: Yazdığım sayı o yüzden biraz küçük gelebilir, ya küçük çıkabilir tahminimde. Çünkü çok uzunluk olarak şu an düşününce o kadar uzun, o kadar kısa olamaz diye düşünüyorum şu an yazdığım sayı için. Bakalım.
0: Peki, şimdi bir şey yazdım bakalım diyorsun, emin olmadığını ifade ediyorsun. Daha öncekilerde de emin değildin ama yine de yazdığın cevaba güveniyordun. Bu kez güveniyor musun? Onu hep birlikte göreceğiz. O yüzden soruyorum. Yine bir 5000 lira için cevap mı vereceksin? Yoksa bu kez 3. finalde ilk kez 1000 lirayla yarın yeniden bizimle birlikte mi olacaksın?

0: İki gün önceki finalde şöyle bir şey söylemiştim. Buraya gelirken şunu demiştim kendime. Bir fikrim varsa gerçekten onu hissediyorsam yazarken yanlış da olsa doğru da olsa korkmadan kaldıracağım demiştim. Ama şu an yazarken doğru olduğunu hiç hissetmiyorum. Ya içimden o şekilde gelmiyor ve fikrim olduğuna da pek düşünmüyorum. O yüzden ben yarın devam etmeyi düşünüyorum. Yine şey yazdığımı göstereceğim ama ben yarına 1000 lira alıp yarına devam etmek istiyorum.
1: O zaman bu kez bununla yetiniyoruz.
0: Evet. Pek böyle olacak.
1: Üçüncü kez finaldeydi Nuat. İlk defa cevap vermeme hakkını kullanıyor ve kasadaki para 11 bin oldu. Yarın tekrar bizimle birlikte yarışmayı garantilemiş oldu Nuat. Neden cevap vermediğini de mükemmel bir şekilde açıkladın zaten ama yine de bir tahminim var. Görelim tahminini.
0: 120 yazdım ben ama biraz kısa geldi sonra yazdıktan sonra.
1: Kısa geldi diyorsun 120. O zaman bakalım final sorumuzun doğru cevabı neymiş? Evet, kısa gelmesi gayet doğal çünkü bir tanesinin zaten 160 evet. metre uzunluğu vardı, diğerinin 90 ve toplam 250 doğru cevap olacaktı. Yine de tebrik ediyorum Nuat.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir performanstı tabii ki bugünkü yarışmada. Yarın yeniden beraberiz.
0: Tekrardan burada olacağım için mutluyum.

0: Çok karışık işler. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Yeni işler öğreniyorum. Bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün neredeyim? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Saraycı'ya atölyesinde çalışacağım. Böyle deriden kemer, çanta, cüzdan yapılıyor. Ben dedim ki ben cüzdan yapayım en iyisi, en basiti diye düşündüm kendimce. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Buna benzer bir çalışma yapacağım. Dilan Hocam bizi bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden yanına gidelim. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Sevimli sunucumuz Tuğba bugün el becerisini konuşturacak ve deri cüzdan yapacak. Ama acaba yapabilecek mi?
2: 5, 4, 3, 2, 1, kayıt.
0: Efendim, ben Dilan Hocam'ın yanına geldim. Nasılsınız bugün? Nasıl
3: İyiyim,
0: gidiyor her şey?
3: İyi gidiyor. Dersteyiz.
0: Çok güzel, çok keyifli oldu. Bir çalışma var arkamızda. Bugün ben cüzdan yapmak istiyorum dedim ama yapabilir miyim onu da bilmiyorum deriden.
3: Ben inanıyorum sana. Yapabileceğine inanıyorum.
0: Gerçekten mi?
3: Çok zor bir şey değil.
0: Böyle deri kokusunu çok seviyorum ben sevgili seyirciler. Bugün deri çalışacağımı öğrenince de çok mutlu oldum ben.
3: Yumuşak bir deri.
0: Evet, yumuşak.
3: Özellikle çalışması daha kolay oluyor yumuşak deriyle. Seni yormak istemediğim için bunları seçtim.
0: Gerçekten mi? Yorum beni, hiç problem değil.
3: Yorulmanı istemiyorum. İşten soğuma.
0: Öyle mi?
3: İki tane derimiz var. Hangisiyle çalışmak istersin?
0: Ben direkt kırmızıya yöneldim ama
3: kırmızı.
0: Uygun mudur bu?
3: Uygundur. Çalışabilirsin. Tamam. İpliğin de var, kırmızı ipliğin.
0: Ha, elle dikiyoruz değil mi?
3: Elle dikiyorsun. Evet, taraş dikişi. Biraz zor ama gözünü korkutmak istemiyorum.
0: Yo, yaparım ben bir şekilde ya, alıştım artık.
3: Yapabilirsin.
0: Diye düşünüyorum, bilmiyorum ama.
3: Yapacaksın, ben yardım edeceğim sana.
1: Dilan Hocam, Tuğba yapabilirim diyorsa tam tersi oluyor. Sizi çok yoracak, haberiniz olsun.
3: Kalıbımız bu şekilde, ben senin için hazırladım çünkü... bunun için ayrı bir günümüz olmalıydı seninle.
0: Davet,
3: bu şekilde.
0: Ben bunu görünce davetiye zannettim.
3: Küçük
0: bir Alberk dedi ki ben de diyor. Niye? Evleneceğin için mi acaba Alberk? Algıda seçicilik.
3: Şık tamam. Bir davetiye olacak o zaman.
0: Evet.
3: Şu şekilde derimizin kenarından koydum. Biz bunu normal kalemle çizmiyoruz. Gümüş kalem.
0: Özellikle
3: kalem. Deri için üretilmiş bir kalem.
1: Gümüş kalem mi? Merak ettim Tuğba, nasıl bir şey?
0: Ve çizim başlar. Değil mi hocam?
3: Evet, kalemimizi
0: şuradan mı şöyle yapmıştık? Dur şöyle yapalım. Tamam.
3: Ağırlık merkezi ortada.
1: Tuğba, biraz güven kendine. Elin titriyor sanki.
0: Korkuyorum yanlış bir şey
3: bakalım,
0: yapacağım diye.
3: Bakalım çıkıyor mu? Evet, tamam.
0: Çıkıyor mu?
3: Çıkıyor oldu. Şimdi ne yapacağız? Burada ben kalıplarımda işaretler almışım. Bunlar kalıplarımı nereden katlayacağım, ne şekilde dikeceğim bunları gösteriyor. Yanlardan da şöyle ufak işaretlerimizi alıyoruz. Hı hı. Bunlar bizim dikiş siperlerimiz. Evet, bu şekilde çizdik.
0: Aa, ne güzel şey çıktı, hemen altına kalıbı çıktı.
3: Şimdi cetvelimizi kullanarak 1 santimlik paylar veriyoruz bunda. Şöyle cetveli kullanabilirsin.
0: 1 santimlik pay içine mi katlanacak?
3: İçine katlanacak. Evet. Hem temiz durması açısından hem de kolay dikebilmen için. Şimdi şuraya kadar, şuradan şuraya kadar 1 santim böyle işaret almanı istiyorum senden.
0: Ha, bir dakika. Hangisiydi?
3: Bu şekilde noktalarımı birleştiriyorum. İşaretlerini almıştım ya. Buraya kadar. Siperime kadar. Burası benim dikiş payım, temiz katlama payım.
0: Ha, tamam, içine gelecek orası.
3: Evet.
0: Tamam.
3: Daha sonra diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Burada işaretini almıştım. Şimdi sana bırakayım bu tarafa.
0: Emin misiniz?
3: Evet.
0: Şurayı taklit edeyim ben.
3: Taklit edemem. Aynı benim öğrencilerim gibisin Tuba. Kalıbı sana hazır verdim. Daha yapabileceğim bir

0: şey yok. Daha yapamam
1: belki
0: başka bir şey.
1: Başka şeyler.
0: Evet, şuraya kadar gelebilirsin.
2: Dilan hocam, imkan olsa Tuğba tüm işleri size yaptırır.
0: Şimdi kesim işlemine geçiyoruz. Kalemimizi bırakıyoruz. Tuğba, bu deri kesme bıçağı, maşalı bıçak diyoruz.
1: Ben
0: Saraciye
1: yazar. Makas keseceğiz biliyorum.
0: Makas yok. Makas bizde sadece iplik kesmede kullanılır. Evet, bunu tutmak kolay değil ama bunu da öğreneceksin.
1: Kolay mı sandın? Hemen
0: kolay
1: buraya bir iniştireyim ben programın
0: aynen
1: adını.
0: Şimdi bıçağımızı nasıl tutmamız gerekiyor onu ilk önce göstereyim.
1: Tamam.
0: İşaret parmağımız oyuntuya gelecek. Baş parmağımla siper yapacağım. Diğer parmaklarım da bana yön gösterecek.
1: Bu şu an iki parmağımız daha işlevsel, diğerleri de yardımcısı.
0: Yardımcı. Yamuk yapma.
1: Ay bir de ben solağım ya. Yine bak bir şey oldu. Şöyle.
0: Evet. Solaklar da yapabiliyor Tuba.
1: Biz de insanız. Biz de yaparız.
0: Evet, bakalım. Kesmiş misin?
1: Yuhu.
0: Kesmiş. Şimdi diğer taraflara aynı işlemimizi yapıyoruz.
1: Tamam, yaparız.
0: Yaptın. Harika.
1: Nasıl ciddiyim ama? Kesilmemiş.
0: Yapamadın.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Sana inanmıştım oysa ki.
1: Bana inanmamanı daha önce söylemiştim
0: evet,
1: sana ama.
0: İnanmayacağım artık.
1: Ama o kadar bastırdım.
0: Biraz daha sıkı.
1: O kadar bastırdım.
0: Güçlü olduğuna inanıyorum senin. Yapabilirsin bunu. Biraz daha.
1: Hah, şükür.
0: Ucunu da ben keseyim bari.
2: Bakın Dilan hocam, Tuğba siz farkına varmadan işi size yaptırıyor. Onun taktiği bu.
0: Diğer tarafta aynı şekilde.
1: Ha, artık oval mi olacak şurası
0: evet,
1: yoksa?
0: Evet, oval. Aa. İşte burası biraz seni zorlayacak.
2: Kolay mı sandın Tuğba?
0: Evet, seni biraz daha zorladı. Nedeni?
1: Kolum ağrıdı.
0: Hayvanın göbek kısmına gelen deri parçası öyle daha yumuşak oluyor. Burayı da keselim.
1: Yine Ayber telefonla bir şey yazmış. Yüzümüzü kara çıkarma, o cüzdanı yap ve gel. Niye? Çünkü cüzdanı sen mi istiyorsun Ayber? Ha? Ne diyorsun? Senin mi olacağını zannediyorsun?
0: Hayır, Tuğba'nın olacak. Tuğba yapıyor çünkü.
1: Hayır, bunu alacak, kız arkadaşına götürecek. Ben bilmiyorum sanki seni. Hayır efendim.
0: Evet şimdi Tuğba.
1: Evet, devam ediyoruz.
0: Dikkat etmen gereken noktaya geldik. Kapak kısmımızın, bu cüzdanımızın kapak kısmı kesilen
1: evet
0: taraf. Yuvarlak tarafları var, yuvarlak hatları. Bundan dolayı bıçağımızı biraz daha kavisli tutacaksın. İlk başta ben yapayım istersen.
1: Evet, bence de sen yap.
0: Sen gör. Bugün işini iyice kolaylaştırdım ben.
1: Fark ettim.
0: Yani her şeyi ben yapayım, en son sana hediye edeyim istersen Tuba. Olur mu?
1: Olur vallahi biz hayır demeyiz. Hatta burada keselim bence, ya. Daha devam etmeyelim.
0: Süper.
1: Oho, sizin eliniz alışmış tabii benim.
0: Oho. Bu bir bahane değil Tuğba. Bu bir bahane değil. Yapabileceğine inanıyorum.
1: Vallahi on numara oldu. Hiç bu kadar iyi olamaz.
0: Süper. Diğer tarafı da sen yapacaksın. Şimdi sana nasıl rahat geliyorsa öyle yap.
1: Hmm, bana hiç rahat gelmedi şu an.
0: Yapmayacağım, zor olur. Kendine doğru çevir ki
1: biraz
0: daha rahat.
1: Çizginin dışına çıksam da.
0: Biraz mı? En az 5 milim.
2: 5 milimcik de olur Dilan hocam. Tuğba da sonuçta ilk defa yapıyor bu işi.
0: Yine kesmedi. Benim yaptığım ve aslında olması gereken ve Tuğba'nın yaptığı.
1: Aslında olan. Sonra da biz bunu kaydı kesiyoruz. Hoca yapıveriyor benim yerime.
0: Hop bitti.
1: Aa, yaptım diye devam ediyorum. Bak bunu da burada açıklıyorum.
0: İstersen cetvel de kullanabilirsin.
1: Hayır, kullanmayacağım.
0: Çok cesur. Bu parmaklar niye büzüldü öyle?
1: Aa, şey kalem tutuyorum ben.
0: Aynen öyle.
1: Hah. Harika.
0: Ya.
1: Seni alkışlıyorum. Bir alkış efekti alabilir miyiz baş?
0: Derilerimizi. Evet.
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi kalıbımız buydu. Kalıbımıza pay vererek derimizden kestin. Şu an diğer işlemimize geçiyoruz. Diğer işlemimizde kullanacağımız ürün çift taraflı bant.
2: Giderek meraklı bir noktaya gidiyor iş.
0: Şimdi çift taraflı bandın açılması biraz zordur. Ben ne yapıyorum? Bu da

0: film tekniğim. Hafif bir kesik atı. Ucundan kaldırma işlemi yapıyorum. Sonra ya. Tutuyorum ve çekiyorum.
1: İşte öyle boşa hoca olunmuyor. Yine bir alkış efekti istiyorum Ulaş buraya.
0: Teşekkür ederim. Şimdi diğer tarafı senin yapmanı istiyorum.
1: Tamam, bana da efekti alayım.
2: Dilan hocam Tuğba bu. Mutlaka kendine göre bir tarz geliştirir. Bakalım ne yapacak?
0: Benim tekniğimi yapacak mısın? Yoksa tırnakla mı açacaksın? Hmm, bir denedi tırnakla açmayı.
1: Tabii ki tırnakla açacağım.
0: Havalı. Ya.
1: Çünkü biraz pay bıraktım oraya, evet. Açabileyim diye.
0: Bak, küçük küçük. Çok vurmana gerek yok. Bak, kenarı hem temiz oldu.
1: Aa, çok güzel. Efendim, cüzdanı böyle çepeçevre derme işlemini tamamladık. Evet, şimdi dikme aşamasına geçtik değil mi?
0: Evet.
1: Dilan hocam geçirdi bunu ipliğe. Dedi ki ben seni bir önceki programlarda gördüm. Bir türlü geçiremiyordun.
2: Dilan hocamız da sıkı takipçilerimizden anlaşılan.
0: Güzel de yapıyorsun şu an.
1: Gerçekten.
0: Evet.
1: Diğer hocalarımız da bizi izliyorsa.
0: Görsünler.
1: Daha önce bana kızanlar.
0: Birazcık şurada bir şeyler oldu ama. Evet, kapattı. Biraz kaydı ama olsun.
2: Olur, mutlaka bir şeyleri ters yapar Tuğba Dilan hocam. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dikişleri biraz eğik yapması normal. Siz de şaşırmayın.
1: Ha, kendi duruyor mu öyle?
0: Üfledim.
1: Tamam, az önce ben de üfledim. Durmayacak diye.
0: Biraz daha.
1: Korkuyorum.
0: Tamamdır. Süper. Heh.
1: Çok güzel oldu.
0: Ve evet, artık kapatmaya geçiyoruz. Artık cüzdanımız. Bence çok güzel oldu rengi de. Çok
1: hoş. Değil mi?
0: Evet. Şimdi polis kopçası dediğimiz aksesuar. Alt kısımdan bir delik açacağım. Bu noktada çarklı delgeçim bana yardımcı olacak.
1: Tamam.
0: Tık. Açtım. Hop, kırıldı. Şansa bak.
1: Aa, ne kırıldı?
0: Delgeçimiz kırıldı. O kadar güçlü bastırdım ki.
1: İyi ki benim elimde kırılmadı. Sonra evet. Diyeceklerdi ki Tuğba gitti, kırdı,
0: etti. Ufak bir kesik atabilirim buraya.
1: Oh, çok karışık işler.
0: Şimdi sana bırakacağım Tuğba bunu yapmayı.
1: Tamam.
0: Evet, vurabilirsin. Tamam. Bak, tek delik açtım.
1: Oldu mu?
0: Evet, oldu.
1: Tamam.
0: Şimdi bir de alta bu ürün üstte gelecek şekilde takmanı istiyorum.
2: Hadi bakalım Tuğba.
0: Şimdi oldu. Üst kısmını takacağız.
2: Diğer tarafa da tak şimdi.
0: Tamamdır. Şimdi yukarıdan bir iz almıştık hatırlıyorsan.
1: Tamam.
0: Onu da delgeç alarak nasıl ayarladım tekrardan. Tamam.
2: Sen de ustalıkla başardın. Tebrik ederiz Tuğba.
1: Bitti mi?
0: Evet.
1: Böyle.
0: Ellerine sağlık.
1: Oldu mu?
0: Oldu. Bu kadardı.
1: Hep açılıp kapanırken böyle yapacağım.
0: Evet.
1: Bu başlangıç seviyesiydi. Başlangıç seviyesindeki bir kişinin yapabileceği bir cüzdan çalışması. Çok teşekkür ederim. Gerçekten atölyenizin kapısını bize açtığınız için. Öğrencileriniz henüz yemekten dönmedi ama onlara da çok teşekkür ediyorum buradan.
0: Rica
1: kendileri çok güzel ilgilendiler bizimle.
0: Bugün Tuğba Deri Atölyesi'ne geldi. Benimle küçük bir cüzdan yaptı. Bence başarılıydı. Kesimleri ve dikimleri özellikle çok hoşuma gitti. Temiz de çalışıyor. Zevkli aynı zamanda. Kırmızı seçiminden dolayı Tuğba'yı tebrik ediyorum. Tekrar bekliyorum onu. Çok pozitifti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, biz bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne misafir olduk. Böyle bir deri çalışması yaptım ben, deri cüzdan. Saraciye, değil mi?
0: Saraciye.
1: Genel adı. Ben bundan çok mutlu oldum. Eminim siz de olmuşsunuzdur. Bir sonraki programda nerede oluruz bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: 미니요. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Gazi Osman Paşa'dayız. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte ağaç dikeceğiz. Ağacın adı neydi? Ligistrum. Evet, ligistrum ağacı dikeceğiz. Her yer yeşillensin efendim. Buyurun başlayalım.
1: Çevreci kızımız Tuğba bugün ağaç dikim işinde.
0: Ben şimdi buraya niye düştüm, nasıl düştüm, neden düştüm sevgili seyirciler? Ben burada ne yapıyorum? Biri de sormuyor ki bana. Tuğba sen oraya Tuğba, niye girdin?
2: Çık oradan şimdi ağacı dikelim.
0: Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş İyi geldiniz programımıza. Harun Usta'yla bugün çalışacağım ben. Aslında bir sürü ekip arkadaşlarımız var. Bugün sokaklara ağaç dikimi var. Hava da çok güzel olunca efendim bu fırsatı kaçırmayalım dediler. Buyurun siz de gelin ağaç dikimine yardımcı olun dediler. Ben de çizmemi giydim, tulumumu giydim, eldivenlerimi taktım. Geldim ustam. İyi mi böyle?
2: İyi. Şu anda iyi misiniz?
0: Şimdi önceden burası açılmış değil mi makineyle?
2: Evet, makineyle açtık.
0: Sonra ben ne yapacağım şimdi?
2: Şimdi...
0: Sana iş yok. Evet.
2: Önce derinliğini ölçeceğiz.
0: Öyle mi?
2: Çıkıyor, tabii. Bunun en az 60 santim derinliğinde olması lazım.
0: Ha, öyle mi? Bakalım.
2: Evet, siz bakın. Nasıl? İyidir. İyidir 60 santim
0: herhalde. Tam açılmış. Bunlar evet. Daha önce makinelerle açıldı. Yani benlik bir şey olmadığı için ben direkt hazır geldim buraya sevgili evet. Seyirciler. Şimdi ustam biraz daha kazmayla açmam mı lazım şuradaki şeyleri?
2: Az daha derinletmem lazım.
0: Az daha derinlettirelim.
2: Evet, biraz da genişlet. Ama öyle olmaz.
0: Nasıl?
2: Sen beceremiyor musun bu işi?
0: Nasıl?
2: Bak.
0: Kolay mı sandın?
2: Açalım. Evet. Çok kolay değil.
0: Ha tamam, ben olayı yanlış anladım. Tamam ustam, dur şöyle yapayım. Ya,
2: siz böyle gelin. Ben şöyle. Öğrenmeye başladınız.
0: Çok yabancısı da değilim bu evet, işlerin de.
2: Bayağı becerikli olduğunuz belli.
0: Yine övgüler alıyordum.
2: Ama eskiden değil.
0: Durun bir daha gün bitmedi ustam. Aynı fikirde olacak mısınız bakalım
2: bilmiyorum,
0: sonuna kadar?
2: Bilmiyorum, sonunda konuşuruz.
1: Harun ustam, Tuğba'yı övmek için aceleci olmayın.
2: Gübre az.
0: Aa ben de atacağım.
2: Evet.
0: Ben atacağım.
2: Tamam.
0: Aa, çok güzel. O zaman kaldır ustam.
2: Evet.
0: Geliyor. Aa çok güzel. Ah kıyamam ya. Ben yine ağaçlarla konuşmaya başladım.
2: Siz fazla
0: başladım.
2: Yakın duruyorsunuz ama.
0: Öyle mi? Bir gün benim başıma bir şey gelecek zaten.
2: Şimdi yanlarını toprakla dolduracağız.
0: Toprak
2: yavaş yavaş.
0: Hangi toprakla?
2: Bizim toprağımız var.
0: Ustam alayım ben onu bir.
1: Çalışırken dikkat et Tuğba.
0: Ha yanlarını dolduruyorum
2: evet.
0: Şöyle.
2: Dolduruyoruz ama şişlememiz lazım.
0: Nasıl?
2: Bak arkadaşın yaptığı gibi güzel oturması için.
0: Şöyle.
2: Ağaç sallanmasın diye evet çert.
1: Her işin bir tekniği var. Malum Harun ustamız ve ekibi de ağaç sallanmasın, olduğu yerde sıkı dursun diye çevresini şişleme tekniğiyle havalandırarak toprakla iyice sıkıştırıyorlar. Bizim çevreci kızımız Tuğba da her zamanki gibi bu işi de oyuna çeviriyor ve bizi şaşırtmıyor sağ olsun.
2: Koyduğunu güzelce basmamız lazım evet şişleyip ayaklarla.
0: İlk çizmemi giyip gelmişim. Beyaz spor ayakkabıyla geldim yine. Dediler ki hayır böyle olmaz. Hemen çizmeni giy. Neyse ki yanımda vardı. Tam teşekküllü geziyorum ustam.
2: Sen yanında daha önce çiftçilik yaptın mı?
0: Yaptım.
2: Belli.
0: Oradan mı gördün çizmemi yoksa?
2: Yok yani kürek tutuşumdan belli.
0: Ya yaptım ustam da tam da sizin yaptığınız gibi olmuyor işte olduğu kadar.
2: Ama biz bunu kaç yıldır yapıyoruz.
0: Tabii ki ben... Hani sizin kadar iyi değilim yani bu konuda da.
2: Yok bayağı beceriklisin.
0: Seviyorum gene. Toprak işlerini diyelim.
2: Ama beceriklisin gene.
0: Ne dediniz usta?
3: Topraktan meydana gelmişiz.
0: Topraktan geldik toprağa gideceğiz mesajını da buradan vermekle fayda var. O yüzden seviyoruz değil mi?
1: Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır diye de eklemeliyiz.
2: Yardım edelim istersen.
0: Yo yapıyorum ben bir şekilde. Sonra ekranda demesinler. Tuğba hiçbir şey yapmadı.
2: Yo, orada geyik yaptı. Onu.
0: Orada geyik yaptı geldi demesinler diye.
1: Harun ustam Tuğba pes etmez. Kendi işini kendi yapar.
0: Tabii siz kaç dakikada dikiyorsunuz kim bilir bunu? Ben size ağır geldim.
2: Aynen öyle. Biz şimdi iki tane dikmiştik.
0: Öyle mi?
2: Evet, şimdi ikinciye bitmişti.
0: Neyse, bugünlük böyle olsun ya. Sen onu döksen mi abi? Kaldırıp ben niye böyle eziyet çeker gibi dikim yapıyorum ben şöyle ya? Beni denediniz mi siz acaba? Acaba düşünebilir mi Tuğba?
2: Böyle her yerde böyle olursa olmaz ki.
0: Değil mi?
2: Kürekle.
0: Su molası, çay molası falan veriyor musunuz ustam? Şu an kimse benimle ilgilenmiyor. Hiç kimse oralı değil yani. Ben burada kendi kendime geldim.
2: Evet.
0: Evet ustam.
2: Bu tamam herhalde ya.
0: Şimdi bunun üzerine taş koymamız lazım değil mi?
2: Evet, burayı taş.
0: Ama bunun ağaç taşı...
2: Burada yok. Ama ileride var istersen hazır. Onu
0: o zaman
2: istersen.
0: Oraya geçelim sevgili seyirciler. Hadi buyurun.
1: Tuba, ne işin var orada? Yine bir eğlence, oyun peşindesin. Hayranız bu yönüne. Ama yine de dikkat et, sıkı tutun.
0: Evet sevgili seyirciler, şimdi taşları ile çevrileceğimiz ağacın yanına geldik. Bir türlü konuşamadım ben. Bu ağaç hakkında bir bilgi verelim mi? Etiketi de üstünde duruyor. Ligisturum ağacıymış. Her zaman yeşil, sık dallı, 4-5 metre boyanabilen, çalı ya da 7-8 metre boyanabilen ağaçlardır. Sürgün verme yeteneği fazladır. Bahçelerde çeşitli boylarda çit olarak da kullanılır. Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'da doğal olarak yetişirmiş. Vay be! Ya... Niye ben böyle bir bilgi verdim bilmiyorum da bilin istedim yani, değil mi ustam?
2: Evet.
0: Her zaman yeşil kalabiliyor demiştiniz.
2: Ne güzel. 12 ay yeşil kalan, yaprak dökmeyen bir ağaç.
0: Güzel. Öyle olduğu için sokaklarda temiz kalabilir diye buradan buraya bağladım. Evet ustam.
2: Şimdi etrafının bordürünü yapacağız.
0: Bordürü.
2: Ağaç bordürü, limon bordürü diyoruz buna.
0: Ha.
2: Ağaçların dibine su girip ağaçlar çürütmesin diye.
0: Güzel. Yani etraftaki... Yeni yeni şeyler öğreniyorum ben ya. Gerçekten bugün yine çok mutluyum. Evet ustam, şimdi
2: siz
0: ne yapacağım?
2: Siz bir malayı alın elinize.
0: Tamam.
2: İstersen ben göstereyim mi size önce?
0: Tamam. Evet, siz bir gösterin de.
1: Harun ustamız bordür yapmasını öğretiyor Tuğba'ya.
0: Ne güzel, ben bugün hiçbir şey yapmıyorum.
2: Hadi biraz, o kadar da değil. O kadar...
0: Yine hiçbir şey yapmadığım günlerden birini yaşıyoruz.
2: Olmuyor ama.
0: Niye?
2: Daha bak, ben ne kadar düşürdüm onu. O seviyeye indirmeniz lazım.
1: Bir ayarı seviyesi var Tuğba. Dikkat et seviyeye. Yoksa ağacımız zarar görebilir.
0: Şöyle vuracak mıyım?
2: Aynen. Şuralarına vurmanız lazım oraya. Buraya bak. Bir de seviyesine bakın. Tam olmuyor.
0: Şöyle. Oldu biraz, herhalde.
2: Şimdi iyi oldu orası. Oraya da biraz vurun. Tamam işte. Bu kadar.
0: Oh. O zaman biz diğer ikisini de yerleştirdikten sonra ne işimiz kalacak ustam başka?
2: Diğer tarafta ağaç söküm işimiz var.
0: Öyle mi?
2: Tabii önce eskileri söküp ki bunlar
0: bitelim. Ay ben bitti. Bitti sanıyorum ya yine
2: şimdi
0: her zaman.
2: Şimdi aslında zor işe şimdi geçecek.
0: Öyle mi?
2: Aynen öyle, bu kolay.
0: Eyvah, o zaman biz diğer ikisini de yapalım sevgili seyirciler. Bir diğer aşamada tekrar görüşelim. Geliyor.

0: Tuğba'cığım o ip atlamak için değil ama.
1: Ama böyle ip atlayasım geldi ama ya. Çocukluğuma
0: döndüm. Yapmak için, ağzı çökmek için.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Şimdi bunu ne yapacağım usta?
0: Şimdi ağza dolayacağız onu.
1: Böyle mi?
0: Evet, öyle dolayıp aradan geçirin.
1: Şöyle.
0: Şöyle gergin şekilde sıkın. Daha şey. Şöyle bir dönün bu tarafa doğru. Ha, tamam.
1: Şimdi
0: bunu makineye bağlayacağız.
1: Bu kurumuş ve artık işlevini yitirmiş bir ağaç. Biz bunu sökeceğiz, yenisini dikeceğiz. Değil mi ustam?
0: Evet,
1: doğru
0: aynen.
1: Söylüyorum.
2: Daha gergin yapmalısın Tuğba.
1: Bayağı zormuş
0: ama
1: ya.
0: Ama bir yardım etseniz.
1: Ha, bırakayım mı?
0: Evet.
2: Ve yeni ağacımız geliyor.
0: Kepçeye bağlayıp çıkaracağız, çökeceğiz.
1: Ben hep korkarak yaklaşıyorum.
0: Tamam şimdi.
1: Ha, buraya.
0: Makineye takıyoruz, evet. Makine kendisi uzaklaşın ama kendisi çekiyor.
1: Ay bismillahirrahmanirrahim.
0: Yavaşça.
2: Geri çekil Tuğba, o kadar yakın durmamalısın.
1: Ne yapayım usta?
0: Siz tutun, siz yavaşça yatırsın makine, siz tutun.
1: Dur şöyle. Ne kadar emanet duruyorum yine. Dur ben yok ben gülmeyin. Herkes bana gülüyor şu an. Ben niye böyle kaldım ortada?
0: Şimdi taşları çekelim Tuğba.
1: Tamam.
2: Tuğba bordür taşlarını söküyor ve ardından yeni ekilecek ağacımız için kepçe operatörüne kılavuzluk yaparak 60 santimetre derinliğinde çukur kazdırıyor. Dikkatli hesapla Tuğba, çukurumuz çok derin olmasın.
0: Şimdi saksını çıkaracağız. Vurma. Elini de çıkar, dur.
1: Nasıl?
0: Gel, vur sen Tuğba.
1: Böyle mi vuracağım?
0: Vur, evet.
1: Tamam.
0: Evet. Şimdi ama ağacı tutarak. Evet. Ağacın hava almasının kökünü sallıyor.
1: Evet.
2: Halkımızın meraklı bakışları arasında ağacımız çukura yerleştiriliyor ve gübreleme işlemi yapılıyor. Umarız uzun yıllar o sokakta olacak bir ağaç ekmişsindir Tuğba.
0: Çilekle güzelce dizleyelim.
1: Uzun uğraşlar sonucunda
0: evet.
1: İkinci ağacımızı da dikmiş bulunmaktayız.
0: Şimdi yeterli. Taşları da dizelim.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Biz vaziyette bırakalım.
1: Şimdi nereye geleyim ustam?
0: Siz oradan başlayın.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bakayım.
0: Ha şöyle ha. Tamam. Çek işte güzelce oturtunu. Vur. Sert vur ya.
1: Kırılacak diye.
0: Yok kırılmaz. Siz sert vurun.
1: Elimde kalıyor her şey bu ara.
0: Tamam, öyle. Yeterli o. Yanındakini devam edelim. İşte şimdi taşta daha iyi olur aslında, vurabilirseniz bakın.
1: Nasıl usta?
0: Şöyle bu taşta vuracağınızı.
1: İşte orada ben iptal. Kayıtta mıyız? Ustam, o zaman evet. Şöyle yapalım. Biz programı kapatalım.
0: Tamam.
1: Sonra devam edelim yapmaya. Dilerseniz tamam. Kapanışımızı bir yapalım.
0: Bugün Tuğba Hanım bize yardıma geldi. Hep beraber ağaç dikimi yaptık. Başlangıçta çok acemice davrandı ama sonra bayağı kendini geliştirdi.
1: Efendim ben bugün Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sokakta ağaç dikimine yardımcı oldum. İki tane ağacım var. Dikili ağacım var yani burada. Usta evet. Bunu atlamayalım. Ben bugün Harun Usta ile birlikte çalıştım. Arkada tabii ki çok güzel bir ekip de yardımcı oldu bize. Çok teşekkür ediyorum sana.
0: Elinize sağlık.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
1: Her şey gönlünüzce olsun. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Ne Yapmalı programından merhaba. Her hafta size pratik dünyada kullanabileceğiniz psikoloji bilimsel bulgularını içeren bir takım bilgiler verdiğim bir program sunuyorum. Bu hafta konumuz sağlıklı ve uzun ilişkiler. Aşık olmak çok kolay, bir ilişkiye başlamak çok kolay. Ama önemli olan bu ilişkiyi sağlıklı ve uzun bir hale getirebilmek. İşte bugünkü konumuz yaşadığınız romantik ilişkilerin, evliliklerinizin, eşlerinizle olan o uzun vadeli planlarınızın nasıl gerçekleşebileceğine dair psikolojik bir takım ipuçları vereceğim size. Hazırsanız hemen ilk maddemizle başlayalım. Birinci maddemiz aslında psikolojideki çok önemli bir kavram. Akıl okumamak. Akıl okumayın diyorum. Ne demek akıl okumak? Akıl okumak şu demek.

İlişkiler biraz uzadıktan sonra kişiler şöyle bir hataya düşebiliyorlar. Ben artık onun ne düşündüğünü sormadan davranışlarından anlayabiliyorum. Oysa ki sormayıp davranışlardan anlama türü bir hata yaparsak onun düşüncelerini değil kendi ön yargılarımızı doğru zannedebiliriz. Ve sık sık şunu duyuyoruz evli çiftlerle aile terapisi yaparken. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Çünkü bunu bana söylemedin. Bunu söyleyenler şöyle bir geriye dönüp baktığında şunu fark ediyorlar. Aslında hiç sormadınız. Çünkü siz onu o kadar çok tanıdığınızı düşünüyorsunuz ki artık düşüncelerinize, onun düşüncelerine dair kararlarınızı eşinizin davranışlarını izleyerek veriyorsunuz. Ama size birinci tavsiyem şu, uzun ve sağlıklı ilişkiler için eşinizin gerçekten ne düşündüğünü sorun. Onun aklını okumak yerine kendisine bu durumla ilgili ne düşünüyorsun diye sormanızı tavsiye ediyorum. Hemen ikinci madde. Evliliklerde, ilişkilerde o kadar önemlidir ki sınırlar. Bunun yanına bir tane daha ekliyorum. Roller. Sınırlar şu demek. Evet, evlilik ve ilişki iki kişinin artık bir arada olması anlamına geliyor. Hatta buna iki de çocuk dahil ettiğimizde sayı 4 oluyor. Yani biz 4 kişi bir arada yaşamaya başlıyoruz. Ama unutmayın ki bu bir aradalık sizin bir birey olmanızı yok etmiyor. Yani her ilişkide biz olmadan önce ben bir birey olarak kimim sorusunu sormaya devam edin. Kendi yaşam felsefeniz, hobileriniz, yaşam görüşünüz, dünyaya bakışınız, bunları biz olurken bir kenarda bırakırsanız bu ilişki kısa süreli ve tatmin etmeyen bir ilişkiye dönebilir. O yüzden birincisi aile içindeki sınırları iyi koymak, ikincisi ise aile içinde size verilen rolleri arada bir gözden geçirmek lazım. Roller şu, ev için, aileniz için, çocuklarınız için aldığınız sorumluluklarda adil bir paylaşım var mı? Eşinizin ve sizin sorumluluklarınız size yeterince adil geliyor mu? Ev için yaptığınız rolleri siz kendiniz mi seçtiniz? Ve bu rolleri uygulamaktan memnun musunuz? Şayet değilseniz ev içi rolleri yeniden gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü bu gözden geçiriş sizin daha uzun ve sağlıklı bir ilişki yaşamanızı sağlayacak. Çünkü şikayetleriniz azalacak ve şikayetleriniz genelde aile içinde enerjiyi emerken siz rollerin adil dağılımına inanırsanız aile hayatınız bu enerji kaybını yaşamayacak. Gelin üçüncü maddeye geçelim. Peki diyorlar, aşk bitince ne olacak? 3. Aşkı uzatın. Ah, keşke mümkün olsa. Aşkı uzatmak belki mümkün değil ama aşkı sevgiye döndürmek mümkün. Aşk öyle büyük bir enerji ki doğanın insanlara ve bütün canlılara belki de verdiği size şunu söylüyor. Sana şimdi karşındaki insanın kötü özelliklerini hiç görmeyeceğin enteresan bir illüzyon yaratacağım. Ve bu illüzyon içerisinde sen onu tanı, sev, bir ilişkiye başla, onunla beraber bir aile olmanın değerinin farkına var ve artık kendini bu şekilde tanımlamayı öğren. Ama ne yapacağız aşıkken bu aşkı uzun süreli bir ilişkiye çevirebilmek için? Kıskanmayı, kendine acımayı, yalnızlık korkusunu bir kenara bırakıp birini gerçekten sevmeyi, özlemeyi, onunla iyi zaman geçirmeyi ve ona güvenmeyi ilişkinin içine dahil edeceğiz. Şayet ilişkimizi bu saydığım doğru kavramlarla oluşturabilirsek, o zaman işte aşkın bittiğini hiç fark etmezsiniz bile. Artık aşkınız bitmiş olsa bile sevgi ve güven üzerine oturtulmuş bir ilişkiniz olur. İşte bir ilişkinin uzun ve sağlıklı olmasının yollarından bir tanesi onu aşkla değil, sevgi ve güvenle tanımlamaktır. Ve ne güzel ki bu sizin elinizde. Gelin bakalım o zaman harika bir şekilde dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü maddede bunu yapmayın dediğim şeyleri aklınızda tutmanızı isteyeceğim. Dördüncü maddeye bunu yapmayın diyeyim. Nedir bu? Önce ilişkiyi bitiren bir...

0: hatayı kadınlara söylemek istiyorum. Bunu asla yapmayın diye. Erkekler bir ilişkiyi ne zaman bitirirler biliyor musunuz? Bizim psikoloji dünyasının bulgularına göre erkekler küçümsendiğini hissettiği zaman, yani eşlerinin onu küçümsediğini hissettiğinde o ilişkiyi bitirmeyi düşünüyorlar. Çünkü erkekler her zaman eşlerinin karşısında daha güçlü, ayakları üzerinde duran, sorumluluk sahibi bir rol üstlenmek üzere büyütülüyorlar. Toplum erkeğe aslında bu zorlamaya gerek olmasa bile güçlü olmalısın, aile reisi olmalısın, beğenilmelisin ve problem çözmelisin bunları öğretiyor. Fakat kadın erkeği küçümsediğinde dünyanın en önemli ilişki terapistlerinden biri olan Gottman şunu söylüyor. Erkekler küçümsenmeyi sevmez. Eşi bir erkeği küçümsediğinde o ilişkinin dışına çıkmak isteyebilirler. Peki aynı şey kadınlar için geçerli mi? Ya da kadınlar için buna benzer bir durum var mı? Evet, Gottman'a göre kadınlar için de buna benzer bir şey var. O da şu: şayet bir kadın beraber olduğu erkek tarafından umursanmadığını hissederse, işte o zaman umursanmama hissi kadınları ilişkinin dışına çıkarıyor. Yani erkekler küçümsenmekten, kadınlar ise umursanmama hissinden ilişki içinde hiç hoşlanmıyorlar. Bu durumda siz şayet ilişkinizi uzun ve sağlıklı hale getirmek istiyorsanız, eşinizi küçümsemekten ya da umursamıyormuş gibi davranmaktan vazgeçmeniz lazım. Gelin bir diğer maddeyle devam edelim. Tahtama yazacağım son madde yine bir uyarı. Buraya karakter yazıyorum. Nedir bu karakter? Bence ilişkiler için en önemli öneri, çok büyük zarar veren bir şey. Küçük basit gündelik olaylarla ilgili tartışırken, mesela eşinize dediniz ki eve gelirken ekmek al gel. O da ekmek almayı unuttu geldi. İşte orada onu bu gündelik küçük olaydan dolayı onun karakteriyle ilgili suçlamayın. Bu şu demek: ekmek almaya gelip unuttuysa sadece ekmek almayı unutup gelmiştir. Bu onun bencil, egoist, evini hiç düşünmeyen biri olduğunu göstermez. Ona bencil, egoist ve evini hiç düşünmeyen birisin demek yerine ekmek almayı unutmuşsun, git bu hatanı telafi et, git ekmek al deyin. Biz gündelik ufak olaylardan karaktere dair çıkarımlar yaparsak şayet, o zaman ilişkimizi ciddi bir risk altına alıyoruz. Ve bu da ilişkimizin uzun ve sağlıklı olmasına engel oluyor. Tabii ki biz biliyorsunuz bu programda sıklıkla şunu soruyoruz. Şunu söylüyoruz. Sizlere gelip sorduk. Bizim bilmediğimiz birçok şeyi sizden duyuyoruz. Bugün de bu programda da sokağa çıktık ve sizlere sorduk. Acaba ilk sorumuz şu: sevdiklerinize onları sevdiğinizi nasıl gösterirsiniz? Çünkü uzun ve sağlıklı ilişkilerin özelliklerinden bir tanesi de bu: sevdiğinizi eşinize gösterebilmeniz. Bakalım sizden gelen cevaplar nasıl oldu? Ben de merak ediyorum ve zevkle izliyorum. Buyurun.
1: Sevdiklerinize onları sevdiğinizi nasıl gösterirsiniz?
2: Dokunarak, sarılarak, gülerek.
3: Hoş sözlerimle.
4: Sözlerimle.
5: Çok iyi davranarak. Vallahi bayansa ilk önce yapacağım bir çiçek gibi alırım.
2: Arayarak, kucaklayarak, öperek.
6: Yani devamlı söyleriz birbirimize sevdiğimizi.
7: Hayatlarını kolaylaştırmaya çalışarak. Mesela köpeğim var, onu sevdiğim ama sınavlarak gösteririm.
8: Sohbet, muhabbet ederim çok fazla herhalde. Buluşmak isterim.
9: Sarılırım, öperim, öyle.
10: Güzel laf söyleyerek, mutlu ederek.
0: Ne kadar güzel öneriler geldi. Önce bir çiçek almak gayet klasik gözüküyor ama bence işe yarar. Şayet eşiniz kendisine çiçek getirilmesini seviyorsa neden olmasın? Sarılmak, fiziksel temas, sevdiği şeyleri alıp getirmek, beraber zaman geçirmek, onun ne kadar özel ve önemli olduğunu ona hissettirmek. Aslında bütün bu konuşulanların arkasında bu his var. Her zaman benim için önemlisin. Her zaman benim için özel ve önemli olmaya devam edeceksin. Ve ben ilişkimiz için emek harcamak.

0: ve ailemiz için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Peki bu aileyi kurarken çok özel bir an var. Evlilik teklifi. Her zaman merak etmişimdir. Acaba insanların evlilik teklifleri nasıl oluyor? Kişilerin evlilik teklifleri nasıl oluyor? Her zaman çok romantik mi oluyor bu? Yoksa bazen de ya bizimki işte çok basit ve sıradan oldu. Hatta hiç evlilik teklifi almadım. Bir anda kendimizi işte nikah dairesinde bulduk diyenler de var mı? Çok merak ettiğim bu soruyu da yine sokakta sizlere sorduk. Bakalım nasıl evlilik teklifleri alınmış? Yine sizden dinliyoruz. Buyurun.
1: Evlilik teklifiniz nasıl olmuştu?
2: Bizim zamanımızda yoktu, normal.
3: Valla görücüsüyle evlendim.
2: Oturtturdular bizi, giydirdiler gelinliği, nikaha kıydılar, geldik gittik. Hiç kimse kimseye evlilik teklif etmedi. Hiç teklif almadım ki evlilik teklifi. Evleniyoruz, evleniyoruz, gitti.
4: Mesajlı oldu, mesaj atmıştım benimle evlenir misin diye.
5: Ani bir şekilde olmuştu yani, romantik falan değildi yani şimdiki.
6: Bir yemekte.
7: Güzel bir akşam yemeğini. Kız Kulesi'ydi.
8: Bir uçaktan geçirdim. Orada kendisi okuyarak evlenme teklifi yaptım.
9: Daha olmadı, bekliyoruz. Yani inşallah yakında olur.
0: Şimdi açıkçası evlilik tekliflerinde romantizm yarı yarıya var röportajlarda. Biraz daha yaş arttıkça bu evlilik tekliflerindeki romantizm azalıyor gibi. Çünkü belki de bu evlilik tekliflerini Hollywood filmlerinden mi öğreniyoruz? Ya da erkekler biraz bu Hollywood filmlerindeki bir evlilik teklifini yapmak zorunda mı bırakılıyor? Bu tartışılır ama inanın ki şaşalı bir şey olmasına gerek yok. Çünkü ilişki başlarken bütün stres yaratıcı durumlardan uzak durmak lazım. Sadece hatırlanabilir ve sizin için özel olan bir şey yaşamanızda fayda var. Yoktu, görücü usulü evlendikten başlıyor. Telefon mesajıyla teklif ettiğime kadar gidiyor. Oradan biraz daha romantizme dönüyoruz. Kız Kulesi'ndeki bir yemekte yapılan tekliften uçak geçirdim. Arkasında yazıyor diye kadar romantik bir noktaya geldik. Bence gayet güzel bir yolculuk oldu. Görücü usulü evliliklerde de yine evlilik teklifi olmalı. Çünkü görücü usulü evliliklerinde özel günlerinin hatırlanması önemlidir. Bu programda bir de sizden zarf sorumuz var. Onlardan alıyoruz. Gelen sorulardan seçiyoruz bir tanesini ve elimden geldiğince ona cevap vermeye çalışıyorum. Bakalım bu haftaki konumuzla ilgili nasıl bir soru geldi? İlişkilerle ilgili tabii ki her zaman çok önemli sorular geliyor. Şöyle ki bu önemli bir kavram. Eşim öfkelendiğinde nasıl davranmalıyım? Şimdi birincisi öfke her zaman herkesin hayatında olan bir duygudur. Normal bir duygudur. Bir can kurtaran bir duygudur zaman zaman. Öfke ne zaman zararlı ve tehlikeli hale gelir? Birisine zarar vermeye kalktığınızda, yani şiddet ve saldırganlık kullandığınızda. Şimdi eşiniz öfkelendiğinde şiddet ve saldırganlık uygulama ihtimali olan biri ise, bu tür alışkanlıkları varsa öfkelendiği yeri terk etmenizde fayda var. Çünkü öfkelenen bir insanın öfkesinin geçmesi yaklaşık 20 dakikalık bir süreç. Bu öfkenin bizde yarattığı fizyolojik değişimin azalmasıyla ilgili bir süre. Öfkelenen bir insanın öfkesinin neyin tetiklediğini fark ederseniz, o öfkesini tetikleyen şeyi mümkün mertebe yapmamaya çalışın. Onu öfkelendiren mevzuyu o öfkeliyken konuşmaya çalışırsanız, yeterince sonuç alamayacaksınız. Yani öfke normal bir duygudur, şiddet ve saldırganlık kötüdür. Eşinizin öfkesinden de şiddet ve saldırganlık uygulayan biri değilse çok korkmayın. Ama yine de öfkelendiği yerde biraz yalnız kalmasına izin verip onu öfkelendiren durumun çözümünü o öfkeliyken değil yaklaşık 20-25 dakika sonra, yani öfkenin fizyolojik tepkileri ortadan kalktıktan sonra arayın. Efendim, uzun ve sağlıklı ilişkilerinizin ömrünüz boyunca sürmesini diliyorum. Ve tabii ki ondan önce size harika bir hafta ve harika bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne Yapmalı programında her hafta psikolojiyle ilişkili bir konuyu alıp bilimsel bulgularla harmanlayıp gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz pratik bilgiler sunmaya çalışıyoruz size. Bu haftaki konumuz

bir toplumsal sorun haline geliyor hızla. Akıllı telefonlarımız. Ah bu akıllı telefonlar sürekli cebimizde. Bana işimize yaradığı alan çok fazla, hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Muhakkak ki hayatımızı kolaylaştırdığı için gün boyu onlarla geziniyoruz ama bir yandan da acaba bu bir bağımlılık mı? Cep telefonlarımız yanımızda yoksa yaşadığımız duygular normal mi? Ya da cep telefonsuz bir hayat artık mümkün mü? Bu soruları kendimize sormamız lazım. Ama genel olarak görüntü ve psikoloji biliminin bulguları şu yönde. Cep telefonu bağımlılığı hızla artmakta. Kişiler evden çıktıktan sonra eyvah cep telefonumu unutmuşum dediklerinde güne devam etmek yerine gidip cep telefonlarını alıyorlar. İşe gitmeye çok az süre kalmış olsa bile yarım saat eve gidip telefonunu alıp tekrar güne devam etmeye çalışanlar var. Ya da uyanır uyanmaz birçok insanın eli cep telefonuna gidiyor. Hatta lavaboya giderken bile cep telefonlarını bırakmıyorlar. Çocukların yemek yemesi için önlerine koca tabletler ya da cep telefonları açılıyor. İçerikler, içerikler, içerikler. Çocuğun göz bebekleri, gözleri büyüyor ve bir yandan onları izleyip ancak o zaman yemek yiyebiliyor. Cep telefonunu çok kullanıyorsun dediğinizde bazı insanlar hayır canım sana öyle geliyor diye sosyal ilişkilerini bozabiliyor. Cep telefonuyla uğraşmaktan dolayı bazen okul ve iş performansımız düşebiliyor. Şayet bunlara evet diyorsanız, cep telefonumu biraz fazla kullanıyorum ya da çevremde cep telefonunu, akıllı telefonunu çok fazla kullananlar var diyorsunuz, işte bu program tam size göre ve öncelikli olarak size akıllı telefonları azaltmanızı kolaylaştıracak 3 adımdan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu 3 adımdan bahsederken her zamanki gibi arkamdaki bu tatlı tahtamı da kullanmak istiyorum. Birinci adım. Telefonlarımızı yatak odasına almayalım. Bakınız sevgili dostlar. Yatak odasına girilen, sokulan telefonlar için genelde şu söyleniyor. Hocam ben gecedir uyanıp da telefonuma bakmıyorum tabii ki. Benim yatak odasına telefonu almamın nedeni alarmı kurmak. Sabah telefonumla uyanıyorum. Vallahi bundan 20 yıl önce cep telefonu da yoktu. Cep telefonu ile alarmını kurup uyanmak da yoktu. Herkesin evinde çalar saatler vardı. Yani bir çalar saatimiz olursa cep telefonunu yatak odasına sokmamız gerekmiyor. Peki sokarsak ne oluyor? 17-21 yaş arası gençlerin her 4 tanesinden biri 24 saat online kalıyor. Ve çocuğunuzun sık sık uyanıp cep telefonunu kontrol ettiğinizi siz bilmiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki o alarm kurdu, telefona hiç bakmıyor ve güzel güzel uyuyor. Oysa ki akademik performansı en çok etkileyen şeylerden biri gece o uykunun alınmasıdır ve cep telefonları yatak odasında olursa şayet her 4 gençten biri sık sık uyandığı için uykusunu iyi alamıyor, kıpkırmızı gözlerle okula gidiyor ve akademik performans düşebiliyor. O yüzden ailece bir araya gelip, belki bu akşam yemeğinde olabilir, kendinize şu soruyu sorun. Acaba cep telefonlarımızı ailece bir karar vererek yatak odasına sokmaktan vazgeçebilir miyiz? İşte size önerim birinci adımın bu olması. Gelin ikinci adıma geçelim. Bu akşam bu konuyu konuşacağız ya, yatak odasına telefonlar girsin mi girmesin mi konusunu konuşacağız ya. Bunu nerede konuşalım? Yemek masasında konuşalım. Ama yemek masasında bunu konuşurken herkesin gözünün telefona gitmemesi ve konuşma içinde kalabilmesi için gelin ikinci adım olarak yemek masasına ailece otururken cep telefonlarını oraya getirmeme kararı verelim. İkinci yer yemek masası. Yemek masası ailenin bir araya geldiği, birbirine hal hatır sorduğu, derdini, olumlu tarafını, mutluluğunu, üzüntüsünü dinlediği bir yerdir. Bir paylaşım yeridir. İnsanın ailesiyle duygularını paylaşması yaşam kalitesini arttırır. İşte bu nedenle size ikinci önerim. Cep telefonlarınızı, akıllı telefonlarınızı yemek masasına ailece bir karar verdikten sonra getirmeyin. Ama bu karar sadece çocuklarınız için değil. Babalar, anneler, çocuklarınıza bu kuralı koyuyorsanız lütfen siz de uyun. Çünkü her an gelebilir dediğiniz o önemli telefon emin olun ki siz yemek masasındayken gelmeyecek. Rahat olun. Gelirse de 3 dakika sonra masadan kalktıktan sonra cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Gelin 3. adıma gelelim. 3. adım. Bakınız çok basit gidiyoruz. Gündelik hayatımızı hiç etkilemiyoruz. Uyurken telefonumuzu yanımıza almadık. Çok basit bir önlem. İkincisi yemek yerken almadık telefonumuzu yanımıza. 3. Üçüncü yer arabalar. Arabalarda özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar
bolca zaman geçiriyorlar.

0: aslında arabayı biz trafiği bir yük gibi görüyoruz ama bir yandan da şehirle bağ kurmamızı sağlıyor. İnsanlar arabanın camından baktığı zaman yaşadığı şehri öğrenir. Yaşadığı şehri paylaştığı insanları tanır. Yaşadığı şehirde neler olup bittiğine tanık olur. Şimdi bugün yola çıktığınızda bir bakın bakalım. Arabada yolculuk yapan insanlar camdan dışarı mı bakıyorlar? Yoksa ellerindeki o teknolojik aletin, yani cep telefonunun ekranına mı bakıyorlar? Ne yazık ki görüntü tahmin ettiğiniz gibi camdan dışarı bakmak yerine, arabadaki diğer kişilerle sohbet etmek yerine insanlar sürekli olarak akıllı telefonlarına kafalarını eğmiş durumdalar. Bu hem şehirle bağlantımızı azaltıyor hem de o yolculukta sevdiğimiz insanlarla, beraber yolculuk yaptığımız insanlarla sohbet etme imkanımızı elimizden alıyor. O yüzden üçüncü yer araba. Arabaya bindiğinizde telefonunuzu bir kenara koyun. Sürücüler için söylemiyorum bile. Çünkü arabayı kullanırken cep telefonunu kullanmak yasak. Ama yine çıktığınızda bir bakın kaç tane sürücü sık sık elini cep telefonunun ekranına götürüyor. Eskiden birçok nedeni vardı trafik kazalarının ama bilin ki şu andaki trafik kazalarıyla en ilişkili konu yolda seyir halindeyken cep telefonunun ekranına bakmak. 2 saniye bile baktım deseniz, 2 saniye yola bakmıyor olmak yüksek süratlerde giderken çok ciddi bir mesafeyi hiç fark etmemeniz anlamına gelebilir. Peki bu bağımlılıktan kurtulabilir miyiz? Nasıl kurtulabiliriz? Şöyle, hayatınızı güzelleştireceksiniz. Cep telefonunun ekranı tabii ki rengarenk. Orada sosyal medya hesapları var. Orada işte burç yorumlarınız var. Orada harika videolar var. Orada eşinizden, dostunuzdan gelen mesajlar var. Ama bunlar sadece küçücük bir ekranın içinde. Oysa ki bir de o ekrandan kafanızı kaldırdığınızda dış dünya var ki asıl hayatın güzel tarafı o dış dünya. Dış dünyayı ne kadar renklendirebilirseniz cep telefonunda renkli bir hayat arama isteğiniz o kadar azalacaktır. Farelerle yapılan bir deneyde farelerin onları öldürebilecek zehirli bir suyu tercih edip etmeyeceği üzerine bir deney yapılıyor. Ve bir bakılıyor ki sadece küçük bir keyif verdiği için farelerin birçoğu sırf o keyfi almak için gidip o sudan içiyorlar. Sağlıklı olan suyu içmek yerine. Sonra bir deney yapan gruptan bir kişi diyor ki, ya diyorlar, aslında bu fare o suyu tercih etmez. Ama hayatı o kadar renksiz ki bir kafesin içinde. Gelin bu deneyi tekrarlayalım. Onun kafesini biraz renklendirelim. Fare cenneti adı verilen bir kafesi oluşturalım. Bakalım yine gidip orada hayatına son verecek o suyu içmeye küçük bir zevk için devam edecek mi? İşte bunun adı fare cenneti deneyi. Fareye müthiş bir kafes, büyük bir kafes oluşturuyorlar. Fare orada güzel oyunlar, güzel yiyecekler içerisinde yemyeşil bir ortamda zaman geçirirken bir bakıyorlar ki olumsuz, kapkaranlık o kafesteki farenin gidip de içtiği zehirli suyu küçük bir keyif almak için diğer fareler içmiyor. Çünkü çevresi güzelleşmiş oluyor. İşte az önce bahsettiğim şey, çocuğumuzu, çoluğumuzu cep telefonundan uzak tutmak istiyorsak cep telefonu dışındaki hayatını birazcık renklendirmemiz lazım. Peki akıllı telefonlar ne için kullanılıyor en çok? Tabii ki ben her zaman söylüyorum bunu. Sosyal medya şimdi artık çok kullanılan bir şey. Belki herkesin beni izleyen şu anda bir sosyal medya hesabı var. Biz size bir sorduk, yine sokağa çıktık. Sokak röportajlarını çok önemsiyoruz çünkü sizden gelen bilgiler çoğu zaman bizim farkında olmadığımız şeyler olabiliyor. Şimdi sokak röportajında şunu soruyor, cevabını duyacaksınız. Sosyal medya hesabınızı daha çok ne için kullanırsınız? Acaba sizden ne cevaplar geldi? Ben de çok merak ediyorum. Haydi buyurun izleyelim. Sosyal medya hesaplarını ne için kullanıyoruz?
1: Sosyal medya hesaplarınızı ne amaçla kullanıyorsunuz?
2: Yani video izlemek için kullanıyorum.
3: Arkadaşlarımı, çevremi, sevdiklerimi takip etmek, paylaşmak için.
1: Eğlenmek için.
4: Genelde boş zamanlarımı doldurmak için kullanıyorum.
5: Hikaye atıyorum içtiğim kahveleri. Fotoğraf atıyorum, post atıyorum.
6: Sevdiklerimle haberleşmek için, kendimden haberdar etmek için, onlardan haber almak için.
0: Sosyal medya hesapları ile uğraşırken harcadığımız zaman yaklaşık 2,5-3 saat. Bu çok uzun bir süre. Peki gün içerisinde bizim yaklaşık böyle 5-6 saatimiz varsa kendimize ayıracağımız, yani işi, uykuyu falan hepsini çıkardığımızda

Günün 2,5-3 saatini sosyal medyada geçiriyoruz. Peki ne yapıyoruz? Sorduk. Video izliyorum. Hangi videolar? Kısa, eğlenceli, padara padara beni ho ho ho diye kısa bir süre güldüren, bu çok da kaliteli olmayan tabii ki çoğu zaman videolar. İkincisi, arkadaşlar.

0: keyifli şeyler yaptığını görürsek kendi hayatımızı negatif algılama eğilimimiz artıyor. Eğlenmek için yaparım diyenler var, boş zamanımda yaparım diyenler var, içtiğim kahveyi paylaşırım diyenler var, sevdiklerimden haberdar olmak için yaparım diyenler var. Hadi sevdiklerinden haberdar olmanın olumlu bir tarafı olabilir ama genelde kendimize ayırdığımız bu çok kaliteli zamanın ne yazık ki büyük bölümünü sosyal medyada çok da faydalı işler yapmadan geçirdiğimizi görüyoruz. Sosyal medya kullanım süresini bu az önce anlattığım yöntemlerle biraz azaltmak mümkün. İkinci sorumuza hemen geçelim. Şunu sorduk. Ben şimdi fazla kullanıyoruz dedim akıllı telefonu. Bakalım siz de öyle düşünüyor musunuz? Soru şu. Akıllı telefonunuzu fazla kullandığınızı düşünüyor musunuz? Bakalım ne cevaplar geldi sizden.
1: Akıllı telefonunuzu fazla kullandığınızı düşünüyor musunuz?
2: Evet, çok kullanıyorum. Hem sosyal medya için çok kullanıyorum, oyun da oynuyorum.
3: Günde 7 saat kullanıyorum.
4: Evet, yani beni derslerimden falan uzaklaştırdığı çok oluyor.
5: Önceye göre daha az kullanıyorum. Önceden daha bağımlıydım.
6: Ya eskiye oranla daha az kullanıyorum diyebilirim. Çünkü insanı zihinsel olarak çok yoruyor.
7: Yani bazen hani azaltmaya çalışıyorum.
0: Gördüğünüz gibi herkes akıllı telefonunu fazla kullanmaktan şikayetçi. Bazı sevgili izleyenlerimiz şunu söylüyor. Ben çok kullanırken biraz azaltmayı başardım. Yani çok kullandığını düşündüğü bir dönem olmuş. Kimisi azaltmaya çalışıyorum diyor. Kimisi yapamıyorum ve çok fazla kullanıyorum. 7 saat kullanıyorum diyenler var. Ders başarımı azaltıyor diyenler var. Çok fazla kullandığımı düşünüyorum diyenler var. Akıllı telefonunuz size bir dünya perspektifi, bir hayat sunuyor. Ama unutmayın ki onun dışında gerçek bir hayat var ki biz onun içinde doğamıza daha uygun yaşıyoruz. Ve insanoğlu doğasına daha uygun yaşadığı sürece hem yaşam süresini arttırır hem de yaşam kalitesini arttırır. Hemen zarf sorusuna gidiyorum. Bu programda muhakkak ki her bölümde sizden gelen bir soruyu hızlıca cevaplamayı istiyorum. Bakalım bu hafta seçtiğimiz soru nedir? Hocam çocuğuma kaç yaşında telefon vermeliyim? Çocuğuma kaç yaşında telefon vermeliyim sorusunun ki tabii ki benim meslektaşlarımın en çok duyduğu sorulardan bir tanesidir. Direkt bir cevabı yok. Bunun cevabı için çocuğunuzun olgunluk düzeyi, telefonu ne için kullanacağı, telefonla geçirdiği zamanın ne kadar olabileceği, çocuğunuzun telefonla teknolojiyle ilgili bilgisi hepsini bir arada kullanmak lazım. Yani kabaca çocuğunuzun telefonu kaç yaşında aldığı değil, çocuğunuzun telefonla ne yaptığı önemli. Ama ilk 2 yıl boyunca hemen hemen bütün ekran görüntülerinden ya da ekran maruziyetinden çocuğumuzu korumamızda fayda var. Çünkü yapılan çalışmalar ne kadar çok ekran süresi o kadar az oyun ve o kadar az dünyaya karşı yenilik arayışı gibi bulguları bize sunuyor. O yüzden çocuklarımıza şu yaştayken akıllı telefon vermeliyiz diye bir kural yok. Bir yaş yok, bir bilgi yok. Sadece çocuğumuza telefonu versek de vermesek de akıllı telefonla neler yapması gerektiğini iyi öğretip akıllı telefonun nasıl kullanacağını öğrendiği zaman ancak bu teknolojik aleti sunmamız lazım. Size akıllı telefonunuzu daha az kullandığınız, gerçek dünyayla daha fazla bağ kurduğunuz harika bir hafta ve nefis bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle.

0: Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor.

0: Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
15: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
16: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
14: Ismarlama evlilik olur mu? Higel'den ben olacağım.
17: Sözlerin ne güzel.
14: Neden kızlara aşık ona?
18: Ben de onu düşünüyordum.
16: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
18: Müstakbel kocam benim.
15: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
18: Ne arıyorsunuz burada?
15: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
18: Kim bu kız?
15: Teyzemin kızı.
16: Bizim oğlana bölebiliriz. Elzem'di zaten.
18: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım bayılacak.
19: Küçük Bey bugün 16.15'te TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size fırında patlıcanlı çok güzel bir menemen yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Patlıcanımız var, domatesimiz var, kırmızı biberimiz var, yeşil böyle sivri biberimiz var böyle birazcık acı olsun diye. Dağ kekiğimiz var, salçamız var, közlenmiş patlıcanımız var, sarımsağımız var, soğanımız var ve yumurtamız var. Şimdi öncelikle burada bir menemen bazı hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz bu menemen bazının üzerine geçenlerde hatırlıyor musunuz bir bulut yumurta yapmıştık. Yine benzer bir şekilde.

şekilde bulut yumurta yapacağız. Böyle yumurtaları köpürteceğiz. O işte üzerine sarılarını koyacağız. Güvecimizi de fırınımıza açacağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişireceğiz. O yumurtalar pişecek. Zaten menemenin o alt bazını pişirdiğimizden dolayı da ortaya inanılmaz güzel bir görüntü çıkacak. Hemen doğrama işlemlerimizle başlayalım. Kırmızı biberimiz, soğanımız, yeşil biberimiz, sarımsağımızı hepsini doğrayacağız. Güzel güzel pişirmeye başlayacağız. Yapımı çok keyifli. Çok güzel bir tarif bu. Burada ben malzemeleri çok büyük küçük doğramak istemiyorum. Soğan hariç bütün malzemeleri böyle iri iri doğramak istiyorum. Çünkü böyle bunların hepsinin ağza gelmesini istiyorum. Yediğimiz zaman o kaşık kaşık güvecin içerisinde menemeni yediğimiz zaman hepsinin ağza ayrı ayrı tatlarını ve lezzetlerinin ulaşmasını istiyorum. Hemen burada soğanımızı doğrayalım. Ayçiçek yağı kullanacağız. Şimdi burada bir tereyağı var farkındaysanız. Peki hem ayçiçek yağı hem de tereyağı niye kullanacağız? Burada şöyle bir şey yapacağız. Önce menemenin bazını pişireceğiz. Menemenin bazını pişirdikten sonra böyle kenarına bir yere bir boşluk açacağız. Tereyağı eriteceğiz. Sonra sarımsakları koyacağız. O sarımsağın inanılmaz aroması tereyağı ile birlikte birleşecek ve böyle bir mis gibi kokular yükselecek. İki inanılmaz ayrı lezzet katacak. Soğanları böyle güzel güzel ince ince doğruyoruz. Farklı farklı tariflerle karşınıza çıkıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bu tariflerle ilgili Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Çok keyifli. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Gerçekten bazen sizin yaptıklarınızla benim canım istiyor. Böyle hafta sonu kahvaltılarınızı bana atıyorsunuz. Diyorum ki ya ben bu tarifi denemeliyim çok güzel diye. Hani yaratıcılığınız beni çok etkiliyor. Hemen soğanlarımızı doğruyoruz. Önce doğrama işlemlerimizi yapacağız. Sonra pişirme işlemlerimize yavaş yavaş başlayacağız. Burada hemen sivri biberimizi de alalım. Sivri biberi de hiç ortasını açmadan böyle çekirdekli halde ben büyük büyük doğramak istiyorum. Farklı yapabilirsiniz tabii. Yani siz benim gibi yemek zorunda değilsiniz. Yani tamamıyla bu ben kendi menemenimi fırında patlıcanlı menemeni nasıl seviyorsam öyle yapıyorum. Siz bunu küçük küçük minik minik doğrayıp böyle standart bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben mutlaka bu şekilde denemenizi rica ediyorum sizden. Gerçekten lezzet birazcık daha farklılaşacak. Çünkü o bütün tat ona farklı bir lezzet katacak. Hemen doğramalarımızı yaptık. Hemen ocağımızın altını yakalım. Ocağımızın altını yaktık. Birazcık ayçiçek yağı kullanacağız. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama ben ayçiçek yağıyla tereyağı birleştirmeyi tercih ediyorum. Ama zeytinyağıyla da böyle ayrı bir güzellik katacaktır. Zeytinyağı ülkemizde gerçekten çok hani güzel olarak üretilen yani emekle üretilen bir yağ. Kuzeyden güneye doğru inildikçe yağın tadı da farklılaşıyor aslında. Birazcık daha kuzeyden güneye doğru inildikçe aroması birazcık daha sertleşiyor. Yani örneğin Antakya'daki yağla Balıkesir'deki yağ aynı değil. Burada yavaş yavaş soğanlarımızı koyarak işlemlerimize başlayalım. Bahsettiğim gibi çok keyifli, çok güzel bir tarif yapacağız. Standart şeylerden sıkıldıysanız bu sizi farklı bir yere doğru götürecek. Soğan yavaş yavaş kavrulsun. Bu arada domatesleri alalım. Domateslerimizin kabuklarını da soyalım. Mutlaka tüketmemiz gereken bir sebze. Pardon, bir meyve. Bununla ilgili geçenlerde bir konuşmamız olmuştu. Çekirdekli olan şeyler meyve, çekirdeksiz olan ürünlerde sebze olarak. Fark ettiyseniz domatesleri de büyük büyük doğrayacağım. Onlar zaten kendi içinde eriyecekler ve küçülecekler. Hemen domateslerin kabuklarını soyuyorum. Buna kabak ekleyebilirsiniz. Kabak da çok yakışacak. Domatesleri güzel güzel soyuyoruz. Şimdi birazdan patlıcanları soyacağız. Patlıcanlarımızı koyacağız. Ben daha önceden patlıcanı közledim. Bir tane patlıcanı, o közlemiş olduğum patlıcanı da hemen içerisine ekleyeceğiz en sonunda. Pişirme işlemlerimiz birazcık daha olduktan sonra. Birazcık soğanın pişmesini istiyorum. Soğan pişerken
biberlerimi ekleyebilirim. Hemen kırmızı biberleri de ekleyelim. Rengi, görüntüsü, tadı, lezzeti inanılmaz güzel bir menemen olacak. Alışılmışın dışında bir menemen olacak. Diğer domatesimizi de hemen. Burada soyacağız. Sarımsağı başında ekleyebilirsiniz ama ben sarımsağı ortasında ekleyeceğim. Böyle tereyağı ile birlikte ekleyeceğiz sarımsağı. Bahsettiğim gibi o ona ayrı bir lezzet ve aroma katacak. Ben menemeni, normalde menemen yaparken ben soğanlı, sarımsaklı, böyle acılı, güzel menemen yapmayı çok seviyorum. Menemen vazgeçilmez, hayatın vazgeçilmez bir gerçeği aslında. Şöyle birazcık sallayalım. Tüm lezzetler birbirine karışsın.

patlıcanlarımızı ekleyelim. Kalan patlıcanımızı da. Aslına bakarsanız böyle yemek yapıyoruz farkındaysanız. Patlıcanlı, biberli çok güzel bir yemek yapıyoruz. Buna yumurta kıracağız ve menemene çevireceğiz. Diğer patlıcanı da doğradık. Cömertçe tuzumuzu atalım. Şimdi bir miktar pul biber atacağım. Daha sonra tabii ki pul biber miktarını birazdan arttıracağız. Şimdi bu aşamadan sonra birazcık daha yüksek ısıya ihtiyacım var. O yüzden daha büyük ocağımızı aldık. Şu an patlıcanları, böyle biberleri, böyle kırmızı biberleri, yeşil biberleri, soğanı öncelikle bir soteleyeceğiz. Soteleme işlemi yapılırken de ben hemen size burada yumurtalarımızı hazırlayalım. Şurada şunu kenara alalım. Üstüne bir bulut yumurta yapacağız. Patlıcanların yumuşamasını istiyorum burada. Bakın renk değiştirdiler şu an. Birazcık daha yumuşamalarını istiyorum. Şimdi bu aşamada domatesleri koyabiliriz. Şimdi patlıcanımız, domatesimiz birazcık sotelendi. Biraz su koyacağım. Yavaş yavaş pişirmeye orada devam edeceğiz. Bulut yumurtayı geçen gün göstermiştik. Şimdi yumurtalarımızı iyice çırpacağız. Evet, kar küresi gibi oldu. Şimdi hemen menemen bazımıza geri dönebiliriz. Burada kenarda şöyle bir boşluk açalım. Tereyağımızı koyalım. İçerisinde sarımsakları hiç kesmeden koyalım. Sarımsaklar güzel güzel yavaş yavaş bir aroma verecek. Bulut yumurtamızı hazırladık. İçerisine tereyağımızı eridikten sonra şimdi patlıcanı ekleyeceğiz. Domatesler yavaş yavaş yumuşuyor. Bütün malzemeler birbirine karışıyor. Çok lezzetli ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Birazdan tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra fırınımıza atacağız. 200 derecedeki fırınımızda 8 dakika boyunca pişireceğiz. Ve bulut yumurtaların, o patlıcanlı güzel fırında menemenimizin üstündeki o bulut yumurtalar da pişmiş olacak.

0: olacak. Çok da güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bakın şurada tereyağıyla sarımsak birleştiği zaman mis gibi bir koku ortaya çıkıyor. Eminim siz de şu an evinizde bunu deniyorsanız o kokuya ulaşabiliyorsunuz. Domatesler hafif hafif kendini bırakmaya başladı. Birazcık domateslerimi, biberlerimi de diri olmasını istiyorum. Şimdi karıştırma işlemini birazcık daha soteleme işlemini hızlandırabiliriz. Sarımsağı, tereyağı her tarafa eşit bir şekilde yayıyoruz. İçerisine patlıcanı ekledim. Közlenmiş patlıcanı.
1: Yeterli olacak.
0: Evet. Şu an menemen bazımız hazırlandı. Ocağın altını kapatabiliriz. Bunu güveçlerimize güzelce dizelim. Şöyle yaklaştıralım. Güvecin içerisine eşit bir şekilde hazırlamış olduğumuz patlıcanlı menemeni koyalım. Birazdan üzerine çırptığımız yumurtaları koyacağız. Üzerine de yumurta sarısını koyup fırına atacağız. Bakın sarımsak bütün halde. Çok seviyorum ben soğanı, sarımsağı, domates. Of yani şu an yani inanılmaz güzel görünüyor. Hemen şuradan bir kaşık alalım. Yumurta beyazlarını eşit bir şekilde üstüne koyalım. Alışık olmadığınız bir tarif biliyorum bu. Ama sonucu gerçekten sizi çok mutlu edecek. Eşit bir şekilde tüm yumurtaları koyuyoruz. Şimdi ortasını şöyle birazcık açalım. Çünkü buraya yumurtalarımızı koyacağız. Evet. Görüntüsü muazzam.

üzerine birazcık pul biber, birazcık tuz, birazcık da dağ kekiği koyacağım. Hemen dağ kekiklerimizi de şöyle güzelce koyalım. Ve şu an şurada eşit bir şekilde yayalım tabii ki. Evet, şu an fırına girmeye hazır. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 8 dakika boyunca pişireceğiz. Fırında patlıcanlı güveçlerimiz şu an hazır. Fırına atarken 4 tane atmıştık. Şu an burada 2 tane var. Sebebi şu, genel yayın yönetmenimiz sağ olsun Altı Bey çok beğendi ve bir tanesini o yedi. Bir tanesini de sevgili arkadaşım Tuğçe Kurt geldi, dayanamadı, yedi. Bizde de 2 tane kaldı. E tabii ki bu 2 tanenin de bir tanesini de ben yiyeceğim. Bir tadına bakmazsak olmaz. Burada ben ekmek kızarttım. Hemen kızarmış ekmeğimle birlikte şöyle güzelce bulutlu yumurtanın içerisine iyice bandırarak, bakın of of, şu an mis gibi kokuyor. Bu benim gerçekten, bunu ben tek başıma yemeliyim çünkü o kadar güzel ki. Muazzam. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Mayonez. Ben Türev Uludağ. Bugün size önce bir ev yapımı mayonez yapacağız. Sonra da hayatımızda hiç vazgeçemediğimiz bir sandviç yapacağız. Hangi sandviç bu? Kulüp sandviç. Ev yapımı mayonezin malzemeleri çok kolay. 2 tane yumurta kullanacağız. Sirkemiz var. Burada hardalımız var, limonumuz var, ayçiçek yağı ve zeytinyağı kullanacağız. Hemen 2 tane yumurtayı kırarak işlemlere başlayalım. Mayonez özellikle çocukların çok fazla tükettiği bir besin. O yüzden bunu ne kadar evinizde yaparsanız bu sizin için o kadar sağlıklı ve o kadar güzel olacaktır. Yapımı çok kolay. Önce yumurtaları çırpacağız. Yumurtaları çırptıktan sonra içerisine birazdan hardalımızı ekleyeceğiz. Sonra sirke ekleyeceğiz. Sonra limonu ekleyeceğiz. Sonra yağ ekleyip yavaş yavaş böyle kıvam almasını bekleyeceğiz. Yani kıvam alması için yağı bu arada azar azar eklememiz gerekiyor. Azar azar yağ ekleyeceğiz. Güzel güzel karıştıracağız. Sonra o bir kıvam alacak. Kıvam aldığı zaman da mayonezimiz hazır hale gelecek. Bahsettiğim gibi yapımı çok kolay olan bir tarif bu. Daha sonra da bu mayonezle birlikte, ev yapımı mayonezle birlikte kulüp sandviç yapacağız. Gitmiş olduğumuz otellerin vazgeçilmez hani bu sandviçler var ya, o sandviçlerin şu an nasıl yapıldığını size göstereceğim. Yumurtamızı çırpıyoruz. Yumurtayı iyice çırptıktan sonra içerisine hardalı ekliyorum. Dijon hardalı kullanabilirsiniz. Dijon hardalı farkı geçenlerde belirtmiştim. Bunun farkı içerisinde bulunan koruk suyla yapılıyor olması. Yani koruk suyla yapıldığından dolayı tadı birazcık daha yumuşak. Birazcık daha tadı lezzetli. Hemen iyice çırpmaya devam ediyoruz. İçerisine sirkeyi ekledik. Limon ekleyeceğiz. Limonu yaklaşık böyle bir yemek kaşığından birazcık daha az olacak şekilde ekleyeyim. Ben göz kararı ekliyorum ama siz ölçüyle yapmak isterseniz bir yemek kaşığından birazcık daha az. Yani bir tatlı kaşığı yeterli olacak. Hemen iyice çırpmaya devam ediyoruz. Çünkü limonu birazcık fazla koyarsanız o da tadını ekşi hale getirecek. Ama o ekşilik olsun istemiyorum ben. İyice çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş şurada yaklaşık 125 milim ayçiçek yağı ve 125 milim zeytinyağı ekleyeceğiz. Ama belirttiğim gibi bunu azar azar ekleyeceğiz. Ekledikten sonra da karıştırmaya devam edeceğiz. Sadece ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz ama ben böyle aromalı tatları sevdiğimden dolayı zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağı bizim ülkemizde çok sık kullanılan, çok sevilen bir yağ. Asidik dengesi kuzeyden güneye doğru inildikçe değişiyor. Lezzeti de kuzeyden güneye doğru inildikçe değişiyor. Aslında farklı bölgelerin farklı yeme içme kültürleri olduğundan dolayı O bölgedeki insanlara çok normal geliyor. Yani Antakya'daki zeytinyağını Balıkesir'de yaşayan bir insan yediği zaman garipseyebiliyor. Ama Antakya'lı insanlar buna çok böyle alışık oldukları için çok lezzetli geliyor onlara. Şimdi buradaki sır şu. Bakın şu an kıvamlı değil. Bu demek ki kıvam alıncaya kadar çırpma işlemine devam edeceğiz. Yağ yavaş yavaş ekleyerek çırpma işlemine devam ediyoruz. Yağı yavaş yavaş ekliyor olmamızın sebebi şu, o kıvamı bir anda tutturabilmek için. Yani kıvam bozulmasın diye yağı yavaş yavaş eklemeye devam ediyoruz. Ayçiçek yağımızı ekledik. Birazdan zeytinyağını da ekleyeceğiz. Bahsettiğim gibi yapımı çok kolay ama birazcık böyle uğraştıran bir tarif. Rengi normal mayonezlere göre daha sarı olacak. Yani bu renk tabii ki birazcık açılacak ama normal mayoneze göre de sarı bir hali alacak. Belki renk vermesi için

pul biber ekleyebilirsiniz. Hemen zeytinyağımızda yaklaşık 125 milim ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Yağımızı ekliyoruz. Eğer böyle çırpmaktan yorulursanız, el blenderiniz varsa el blenderinizle de bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Geçenlerde de belirtmiştim. Eğer evde sıkılıyorsanız mutlaka yemek yapın. Kendinizi kötü hissediyorsanız, mutsuz hissediyorsanız mutlaka yemek yapın. Çünkü bu hem vücudunuzu, kaslarınızı çalıştırdığından dolayı hem de başka bir şeyler düşündüğünüzden dolayı gerçekten sizi başka bir boyuta taşıyacak. Bakın yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Hemen birazcık daha zeytinyağı ekliyoruz ve çırpma işlemlerine devam ediyoruz. Kıvam alıncaya kadar çırpma işlemlerine devam edeceğiz. Kol kası yapabilirsiniz bu sayede. Zeytinyağımızı ekledik. İyice çırpmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 4-5 dakika boyunca iyice karıştırdım. Bakın kıvamı iyice değişti. Şimdi ufak bir tadına bakalım. Bakın kıvamını şöyle de gösterebilirim size. Hem sürülebilir kıvama geldi. Şimdi bir tadına bakalım. Bence güzel. Birazcık hemen pul biber ekleyelim. Renk vermesi için. Çok değil ama. Sadece renk vermesi için. Belirttiğim gibi eğer aromatik tatları sevmiyorsanız bunu sadece ayçiçek yağı ile yapın. Çünkü zeytinyağı buna farklı bir aroma veriyor. Sadece ayçiçek yağı ile yaparsanız normal standart bir mayonez elde edebilirsiniz. Ama daha böyle aromalı olsun istiyorsanız da zeytinyağı mutlaka içerisine koyun. Şimdi mayonezimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, kulüp sandviçe geçelim. Şimdiki tarifimiz kulüp sandviç. Kulüp sandviç için hangi malzemelere ihtiyaç var? Burada tost ekmeklerimiz var. Yeşillik kullanacağız. Yeşilliği isterseniz kıvırcık kullanabilirsiniz, isterseniz marul kullanabilirsiniz ama ben fesleğen sevdiğim için fesleğen kullanacağım. Tavuk göğsümüz var, jambonumuz var, kornişon turşumuz var, kaşar peynirimiz var. Biraz önce yapmış olduğumuz ev yapımı mayonezimiz var. Yumurta olması için de hem tereyağı hem de yumurtamız var. Hemen burada var olan tavuk göğsümüzü ortadan ikiye ayırarak işlemlere başlayalım. Şöyle her iki tarafını da bir tuzlayalım. Birazdan ocağa atacağız ve yaklaşık 3-4 dakika içerisinde tavuk göğüslerini kızartacağız. Yemeğe hazır hale gelecek. Ocağımızın altını yaktık, tavuk göğüslerini koyduk. Hemen diğer işlemlerimize geçebiliriz. Kornişon turşumuz var. Kornişon turşumuzu buraya tuz döktük. Tadı, lezzeti birbirine karışmasın. Kornişon turşuları istemiş olduğunuz gibi doğrayabilirsiniz. Ben böyle dikine doğrayacağım bugün. Daha farklı, daha güzel görünsünler diye. Birazdan böyle bütün malzemeleri birleştireceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel bir sandviç elde edeceğiz. Bahsetmiş olduğum gibi tüm otellerde vazgeçilmez bir lezzettir. Farklı tariflerle karşılaşabilirsiniz ama ben size en sevdiğim tarifi veriyorum şu an. İçerisinde ev yapımı mayonez bulundurduğu tavuklu, jambonlu, kaşarlı, yumurtalı vazgeçilmez bir sandviç. Hemen diğer turşularımızı da doğruyoruz. Bunu isterseniz direkt hardalla da yapabilirsiniz ama ev yapımı mayonezle bence daha lezzetli oluyor. Şimdi tüm doğrama işlemlerimizi yaptık. Zaten doğranacak çok da fazla bir şey yok. Hemen burada bütün malzemeleri üst üste koyup birleştirmek kalıyor. Şimdi mayonezimizi ben ekmeğimize sürdüm. Yavaş yavaş tavukları pişireceğiz.
Tavuklar piştikten sonra da tavukların her iki tarafını da iyice kızartacağız. Hiç yağ koymadım farkındaysanız. İsterseniz böyle hafif, güzelce birazcık da yağ koyabilirsiniz. Yavaş yavaş pişireceğiz tavukları. Bütün tavukları pişireceğiz. Jambonları pişirmeyeceğiz. Sadece bundan sonra yumurtayı pişireceğiz. Tereyağında böyle güzelce. Sonra bütün malzemelerin hepsini birleştireceğiz. Gerçekten yapımı çok kolay, çok keyifli, çok da güzel bir tarif. Kahvaltıda özellikle sandviç yemeyi çok seven insanlardanım. Çünkü ya bu şehir hayatında koştururken bir şeyler hani yetişmek için her yere koşturuyoruz. Bir şeyler yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli koştur koştur bir hayat yaşıyoruz. Ama yumurta yemeden de doymuyorum. Ya diyorum ki ya ne yapacağız? Buna bir çözüm bulmam lazım. Kulüp sandviç o yüzden tam benlik. Hem böyle hızlı bir sandviç, hızlı yapımı kolay olan bir sandviç. Hem de böyle içerisinde yumurta var. Çünkü biliyorsunuz ki ben yumurta yemeden doymuyorum. Yani bu benim garip bir özelliğim. Muhtemelen sizde de olanlar vardır. Ama gerçekten sabahları uyandığım zaman mutlaka yumurta yiyor olmam lazım. Yumurta benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok keyifli şeyler yazıyorsunuz. Bana yazmaya devam edin. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Gerçekten böyle hani beni çok onur eden şeyler yazıyorsunuz. Böyle işte yapmış olduğumuz tarifleri beraber yapıyoruz. O tarifleri benimle paylaşıyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. Bunları yapmaya devam edin. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Bizi takip etmeye, bizi izlemeye devam edin. Bu gerçekten bizi çok motive ediyor. Yani ekip olarak da çok motive ediyor. İyi ki varsınız. Bu arada tavuklarımız da yavaş yavaş pişiyorlar. Tavuklarım tam da istediğim gibi pişti. Tavuklarımızı hemen bu şekilde sandviçin alt tarafına koyalım. Tereyağını şurada aynı tavada koyalım. Yumurtamızı burada pişireceğiz. Hemen bu arada tereyağı erirken yumurtaları içerisine kıralım. Ben bütün lezzetlerin birbiriyle karışmasından hoşlanıyorum. Şöyle. Diğer yumurtamızı kırdık. Karıştırarak yumurtamızı pişiriyoruz. Birazcık sıvı olsun istiyorum yumurta. O yüzden çok fazla pişirmeyeceğim. Bu kadar yeterli olacak. Yumurtamız hazırlandı. Hemen şimdi bundan sonrası tamamıyla sizin zevkinize, keyfinize kalmış bir durum. Korşon turşuları böyle tek tek güzel güzel yerleştirelim. Domates de koyabilirsiniz. Kimi tariflerde domates de var. Ama ben bugün sandviçte domates kullanmak istemiyorum. O yüzden bol ev yapımı mayonezli tarifime hemen devam ediyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın ev yapımı mayonez belirttiğim gibi hem kıvamı çok güzel oldu hem de rengi normal mayonezlerden farklı oldu. Şurada kaşarlarımızı koyalım. Bol malzemeli. Kat kat malzemeleri koyuyoruz. İnanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi kornişon turşuları koymaya devam ediyorum. Turşu, mayonez, tavuk, yumurta, fesleğen, tost ekmeği. Gerçekten inanılmaz bir birleşim. Yani şu an ağzınızın sulanmaması mümkün değil. Hemen jambonları koydum. Fesleğeni aldım. Hemen fesleğenimizi koyuyorum. Şimdi üzerine yumurtamızı ekleyeceğiz. Bol yumurtalı. Hemen diğer tost ekmeğini de koydum. Şöyle bir ortalığı toparlayalım. Sandviçimizi güzelce bir tabağa alalım.
İsterseniz bunu dörde bölüp böyle uzun uzun çubuklarla da afiyetle yiyebilirsiniz. Kulüp sandviçimiz hazır. Umarım bu lezzet tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bu sefer arabamızı atlayacağız. Biraz daha uzun yol alacağız. Meksiko City'nin tam 320 kilometre dışına çıkıyoruz. Hedefimiz San Miguel de Allende. San Miguel de Allende turistik ve çok özel bir kasaba. Yaklaşık olarak 3,5 saatlik bir yolumuz var. Ve San Miguel de Allende'ye merhaba diyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Meksiko turu devam ediyor ve Meksika turunda işte bir başka güne merhaba. Sondan bir önceki günümüz ve şu anda Meksiko City'nin yaklaşık olarak 320 kilometre dışındayız. Yaklaşık 2,5-3 saattir araba kullanıyoruz ve hangi amaç için? Dünya çapında birçok turizm dergisinde de birçok kaynakta da dünyanın en güzel şehirleri arasında gösterilen San Miguel de Allende'yi sizler için görüntüleyeceğiz. Evet, San Miguel de Allende 1547 yılında kurulmuş bir şehir ve birçok kaynakta dünyanın en güzel şehirlerinden, en hoş, en butik şehirlerinden biri olarak gösteriliyor. Merak ediyoruz, merak içindeyiz. Az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık 10 kilometre sonra ulaşacağız bu keyifli şehre. Hiçbir yere ayrılmayın. Bakalım bu güzel şehir nasıl bir yermiş.

gerçekten harika. Rengarenk evleriyle, Arnavut kaldırımlarıyla muhteşem bir kasaba, 140 bin nüfuslu bu kasaba aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve birçok dergi, önemli bloggerlar tarafından dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Çok keyifli, çok güzel bir macera bizleri bekliyor. Az sonra arabamızı park edeceğiz ve gezmeye başlayacağız bu eşsiz kasabada.

0: UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bu kasaba. 140 bin kişi yaşıyor San Miguel de Allende'de ve Küba Trinidad'a çok benzettik biz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte San Miguel'deyiz. San Miguel gerçekten çok güzel, kendine özgü evleriyle, harika dar ara sokaklarıyla, Arnavut kaldırımlarıyla muhteşem bir kasaba. 140 bin nüfusu olan bir kasaba San Miguel ve ilk izlenim olarak bana Küba Trinidad'ı hatırlattı. Bizler Küba'da, Trinidad'da da bulunmuştuk. Ve hakikaten çok benziyor. Hem evlerin yapısı, hem dar ara sokaklar. Hani birebir kopyası gibi gözüküyor ilk izlenim tabii ki. Daha gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım nasıl bir kasabadayız. Ama ön bilgiler verecek olursak, kuzeyde yer alan Zacatecas kasabasıyla Mexico City arasındaki ticaret rotasını güvence altına almak adına kurulmuş, bir rahip tarafından kurulmuş, bir din adamı tarafından kurulmuş bir kasaba. Zaten San Miguel o rahibin adı. O rahibin adı

adını alıyor. Ama daha sonraki süreçte kasaba son derece popüler hale geliyor ve ticaret rotalarının da ortasında olduğu için zenginleşiyor. Daha sonra bir durgunluk dönemi söz konusu oluyor. Ne zaman yükselişe geçiyor? Bunu da anlatacağım ama ilerleyen dakikalarda, çünkü gezilecek o kadar fazla, o kadar güzel yer var ki her şeyi bir anda anlatmayalım. Yavaş yavaş anlatalım. Hadi buyurun gezelim.

butik oteller ve özel restoranlar var. Avluları geniş kolonyal evler botanik bahçesini andırıyor. Her biri ya restoran ya butik otel olarak hizmet vermekte. Evet değerli izleyenlerimiz, San Miguel'deki turumuz devam ediyor ve şu anda bulunduğumuz yer butik otellerden biri. Zaten San Miguel'in özellikle İspanyol yapısı bu evleri avlularıyla çok meşhur, bahçeleriyle çok meşhur. İşte görmüş olduğunuz gibi burada konaklama yaptığınız zaman bu tip bahçelerle karşılaşabiliyorsunuz. Hakikaten bir botanik bahçesini, bir ormanı andırıyor. Son derece keyifli, son derece güzel diyoruz. Avlularıyla meşhur San Miguel'i gezmeye devam ediyoruz.

0: İşte onlardan biri. Burası bir restoran. Restoranın sahibine uzatıyoruz mikrofonumuzu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte böyle güzel avlular var dedik, böyle güzel mekanlar var dedik. Luis Bey ile beraberiz. Birazcık bu güzel konsepti tanıtacağız. Çünkü tarihi bir konsept. Yani birçok yerde de böyle avlular var. Hello first of all.
2: Hello. Nice to meet you.
1: Evet. Burası bir restoran değerli izleyenler. Luis Bey bu restoranı işletiyor. Tarihi bir bina ve eski yıllarda kilisenin bağışları topladığı bir bina olarak nitelendiriyor burayı. Evet, burası Katolik Kilisesi'nin açıkçası vergi topladığı bir bina imiş. Bir devlet binası. Daha doğrusu devletten ziyade bir kilise binası açıkçası. Kilisenin vergileri topladığı bir bina. Çünkü eski yıllarda yaşayanlar kiliseye belli bir vergi paraları yoksa işte inektir, tavuktur, takas yoluyla bir takım ödemeler yapıyorlarmış. And can you tell us about your restaurant? What kind of foods you are serving in that restaurant? Yucatan bölgesinden özel, hani Maya bölgesinden özel yemekler yapıyorlarmış burada. Tabii dünya mutfağı da var diyor Luis Bey'e. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gracias.

0: Sen mi geldi Allende'nin öyküsü nedir? Gelin hep beraber öğrenelim. Yabancı bir ressamın burayı keşfetmesiyle başlıyor öykü. Amerikalı bu ressam Sen mi geldi Allende'yi dünyaya tanıtan kişi aynı zamanda.
1: 1547'de kurulan bu güzel kasaba bir dönem inanılmaz popülerlik yaşadı. Daha sonra burada bir gümüş madeni bulundu. Gümüş madeniyle daha da fazla insan buraya akın etti. Ancak gümüş madeninin kapatılması sonrasında bölge büyük bir yokluk çekti. Ve bütün bu yokluğun sonucunda kasaba terk edildi. Hani Red Kit'teki hayalet kasabalara döndü. Fakat günün birinde Amerikalı bir ressam buraya geldi ve bu kasabanın evlerine, sokaklarına ve bulunduğu ortama bayıldı. Buranın resimlerini yapmaya başladı ve daha sonra Amerikalı entelektüel dostlarını buraya çekti, buraya davet etti. Kendisi buraya yerleşti ve resimlerini burada yapmaya devam etti. Böylelikle Amerika'nın entelektüel kitlesinde bir algı oluştu ve Sen Miguel popülerlik kazandı bir kez daha. Ve geldiğimiz nokta şu, burada Meksikalı'dan daha çok Amerikalı, Kanadalı ve Avrupalılar var. Onlar ev alıyorlar. Ayrıca butik oteller, restoranlar işletiyorlar ve burası Meksika'dan çok bir Avrupa kentini anlatıyor, hatırlatıyor. Ama bütün dokusuyla beraber bir İspanyol kolonyal şehri ve aynı zamanda Küba'nın Trinidad'ına gidenler ne demek istediğimi anlayacaklar. Trinidad'a çok benziyor.

...ler var ve gerçekten çok güzel. Dünya literatüründe, turizm dergilerinde en güzel şehirlerden biri gösterildiği kadar Var Sen Miguel diyoruz.

0: Meksika'da keyifli bir sürpriz karşılıyor bizi. Yıllardır Meksika'da yaşayan, işini Meksika'da kurmuş, Meksikalı bir hanımefendiyle evli Fırat Bey otelimize geliyor ve kendisiyle bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Bir Türk'ün Meksika'daki macerasını kendisinden dinliyoruz. Merhabalar diyelim.
1: Merhaba, teşekkür ederim.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ben Fırat Okçuoğlu. 80 yılında dünyaya geldim. 1999 senesinde Türkiye'den Fransa'ya okumak amaçlı çıktım Türkiye'den. Orada bir sene sosyoloji, 4 sene sinema televizyon okudum, gösteri sanatları. Yaklaşık 8 sene Türkiye'de yaşadıktan sonra öğrencilik dönemimde tanıştığım bugünkü eşimle Meksika'ya taşınma kararı aldık.
0: Meksika'ya taşındınız. Herhalde eşiniz Meksikalı, ondan dolayı mıdır bu?
1: Tabii, eşim ailesinden ayrılmayı çok istemedi. Başka bir ülkede yaşamayı istemeyince o bana teklif etti, daha doğrusu Meksika'da yaşar mıyız diye. Neden olmasın dedim, atlayıp geldik. Ondan sonra çocuklarımız da burada dünyaya gelince kalmaya karar verdim.
0: Peki Meksika'da yaşam nasıl? Bir Türk için Meksika nasıl gözüküyor? Nasıl yaşıyorsunuz?
1: Çok sıcak bir ülke. Ben buraya geldiğimde bir Temmuz ayıydı. O Temmuz'dan bir türlü çıkamadım hala. 10 senedir çıkamadım o Temmuz'dan. İnsanları sıcak, yardımseverler. Bunun dışında yemekleri güzel. Senenin 365 günü tatil yapabileceğiniz güzel bir ülke Meksika.
0: Türklere nasıl bakıyorlar? Yani Türk algısı nedir Meksika'da?
1: Halk olarak bizi pek tanımıyorlar. Türk deyince herkes bana Kanuni Sultan Süleyman'dan, bir de bir şey daha vardı. Fatma Gül'ün Suçu Ne? Çayı soruyorlar bana.
0: İş kolunuz nedir? Hangi sektördesiniz?
1: Yazılım sektöründeyiz. Daha çok mobil uygulamalar üzerine yazılım yapıyoruz.
0: Yeni yatırımcılar Meksika'yı düşünmeli mi, düşünmemeli mi, aman diyeyim mi, bilemiyorum. Yani siz burada olduğunuza göre memnunsunuz herhalde.
1: Bence kesinlikle düşünmeli. Kalifiye eleman bakımından dünyanın gelişmiş ülkeleriyle eşit derecede kalifiye eleman bulmanız çok kolay. Hı hı. Çünkü çok iyi üniversiteleri var. Çok iyi bir teknik üniversitesi var. Burada yetişen çocuklar fakat ülkelerinden dolayı çok ucuz şartlarda çalışıyorlar.
0: Peki, 3 kelimelik bir soru soracağım size. Meksika deyince ilk aklınıza gelen 3 şey nedir? Kelime olarak istiyorum, cümle değil.
1: Sıcak, doğa, tarih.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye bir mesajınız var mı?
1: Türkiye'ye uzun zamandır uğramadığım için çok özlüyorum Türkiye'yi, ailemi çok özlüyorum. İnşallah buralara da daha çok gelirler de benim de burada en azından bir ortamım olur. Bir etrafımda Türklerin olduğu bir yerde yaşamaya başlarım ben de.

0: gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
1: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
2: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
3: Ismarlama evlilik olur mu?
4: Bir gel değil mi ben olacağım?
5: Sözlerin ne güzel.
0: Neden kızlara aşık ona?
3: Ben de onu düşünüyordum.
2: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh.
1: Görmedim ki.
3: Müstakbel kocam benim.
1: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
3: Ne arıyorsunuz burada?
1: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
3: Kim bu kız?
1: Teyzemin kızı.
6: Bizim oğlana bölebilir. Elzemdi zaten.
3: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlandı, şıp bayılacak.
7: Küçük Bey bugün 16-15...

0: 25'te TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
10: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
9: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
10: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
9: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
10: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
9: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
10: Gezmek olsun, yarın 11.30'da TV4'te.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım ben.
14: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
13: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
14: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
13: Adam cinayet ve hırsa tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
14: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
15: Anlıyorum Nurhan.
13: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
15: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
16: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
14: Ara sıra kavga ederler.
13: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
14: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
13: Teşekkür ederim.
17: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
13: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
14: Davadan vazgeçiyorum.
17: Bunu yapamazsın.
18: Savunma bugün 18'de TV4'te.

0: 4 yarışmacımızla beraberiz. Merhabalar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bugün aramıza yeni bir isim katıldı. Deniz Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyalım mı?
1: Tabii. Deniz Dumlupınar. 34 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Evliyim. 6 yaşında bir kızım var. Bir kamu bankasında memur olarak çalışıyorum.
0: Nasıl katıldık yarışmaya?
1: Yarışmalara sürekli merakım vardı. Bulmacalara zaten küçüklüğümden beri düşkünüm. Her yarışmayı zaten takip ediyorum. Eşimin isteği üzerine, desteği üzerine katılma fırsatı buldum şu anda. Evet.
0: Ne iyi ettiniz ama bugün tabii önemli bir gün. Çünkü evet. Bugün 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Belki veda edeceğimiz ya da belki de finalde karşılaşacağımız bir isim olabilirsiniz. Hoş geldiniz, başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Nuhat 4 kez finalde bizimle birlikteydi. Şu anda kasada 12 bin lirayla yarışan bir isim. En genç yarışmacımız. Elif Hanım son anda 11. soruya kadar liderdi.
3: Finali dün. Bir gördüm ama Nuhat'tan kaçamadım.
0: Yine yan yana gelmişsiniz.
3: Evet. Bu yarışmada umutluyum inşallah. Olmazsa da canım sağ olsun. Çok keyifli bir gündü. Günlerdi aslında. Benim de 4. programım oldu. Her şeyden çok memnunum ve gerçekten çok güzel bir anı kazandım. Herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz ki dünkü performansınız. Şunu söyleyeyim Nuhat şimdi tabii alınmaca gücenmeci yok ki kendisi de ifade ettiği için bunu rahatlıkla söylüyorum. Dün için ekipteki arkadaşlarımız da Nuhat da Elif Hanım finali hak etmişti dedi. Belki bugün
3: bunu duymak
0: etmiş.
3: Yeterliydi benim için. Çok teşekkür ederim.
0: Çok iyi yarıştınız. Seray Hanım. Bugün daha iyi hissediyor muyuz kendimizi?
4: Evet, dün çok güzel dinlendim. Bugün daha iyi başlayacağımı düşünüyorum. Daha iyi başladığım zaman devamı da öyle geliyor. Umarım ilk etaptan itibaren iyi gider. Gerçi olacaksa da ilk etapta olsun. Diğer etaplar daha önemli ama belli olmuyor maalesef bu yarışmada.
0: Peki. Şimdi formatımızla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Deniz Hanım ve aynı zamanda diğer izleyicilerimiz için de. 3 etap var final öncesinde. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı, sorular 2000 puan değerinde. Akıl oyun etabına geldiğimizde de artık final öncesinde son 4 soruya gelmiş oluyoruz. Her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. 5000 lira para ödülümüz var. Bugün cuma olduğu için 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Ve 20 saniye süremiz olduğunu da hatırlatıyorum. Sizin eğer bir sorunuz yoksa başlayalım mı?
5: Başlayalım.
1: Başlayabiliriz.
0: Kritik bir gün ve... Bakalım bugünkü heyecandan neler bekliyor bizi? Cevap soruda başla.

İlk etap bilgi etabı ve işte günün ilk sorusu için konu başlığımız geliyor. Bugünkü yarışmaya çizgi filmle başlıyoruz. Tamamen Türk yapımı olan bir çizgi filmdir. Okul öncesi yaş grubu için özel olarak tasarlanmış çizgi film projesidir. 2008 yılında ilk yapımına başlandı. Senaryosu oyuncu Ayşe Şule Bilgiç'e, müzikleri Kıraç'a aittir. Ana karakter konuşma zorluğu çeken 4 yaşında bir erkek çocuktur. Genellikle mavi tulumunu ve mavi şapkasını giyer. Çizgi filmin ilerleyen bölümlerinde konuşma güçlüğünü aşar ve düzgün konuşmaya başlar. Sorumuz gelsin. Müziklerini Kıraç'ın yaptığı ve Bebe, Zulu, Maymuş, Zuku gibi karakterlerin yer aldığı çizgi filmin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son saniye. Nuhat. O kadar çok kararsız kaldın ki adeta şu anda finalde gibi hissettim kendimi. Çünkü finalde de bu tür kararsızlıklarım vardı.
1: Harf konusunda bir şey yaşadım. Gerçi doğru mu ondan da emin değilim aslında ama yazdığın çizgi filmde bir harften dolayı tam emin olamadım. O yüzden onu düzeltmek istedim.
0: Tabii Nuhat çok tecrübeli Deniz Hanım. Geçen haftadan bu yana yarışmamızda olduğu için bir harfin bile ne kadar kıymetli olduğunu biliyor. Bu bakımdan bir sildi, bir yazdı, bir daha ne yaptı bir göreceğiz bakalım. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim. Seray Hanım.
2: Pepe.
3: Pepe.
0: Elif Hanım'ın cevabı aynı. Nuhat.
1: Ben de Pepe dedim ama şöyle bir şey hatırlıyordum. Sanki sonunda Pepe 2 E ile yazılıyor gibi hatırlıyordum. Pepe futbolcu ismi. Pepe'yi de sonunda bir E vardı diye hatırladım. O yüzden yazdım, sildim, tekrar yazdım. En son böyle kaldı yani.
0: O son saniyede yaptığın E vardı, sildin.
1: Sonra bir daha yazdım.
0: Bir daha yazdım.
1: Evet.
0: Deniz Hanım?
2: Tabii ki Pepe. Yani kızından ötürü bütün animasyon, çizgi film her şeyi izliyoruz. Tiyatrosuna da gittiğimiz için kesinlikle Pepe.
0: Evet. Şimdi aslında dört yarışmacımız da aynı çizgi filmi ifade ediyor. Net şu anda Pepe dediğinize göre. Ama bir fark var. O farkı da doğru cevabı görünce
2: nasıl?
0: Hepimiz anlayacağız. İşte Nuhat'ın o detaya dikkat etmesi, bir silmesi, bir yazması, bir daha silip tekrar yazması tek başına 2000 puan kazandırdı. Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: Son kararın doğru kararmış demek.
1: Aslında ilk kararın da doğru kararmış. İlk başta çünkü iki el yazmıştım. Sonra sildim, sonra tekrar yazdım. Hani ilk karardan vazgeçmemek için.
0: Öyle. Pepe dediğin gibi futbolcu ismi. Aslında evet, aynı çizgi filmi anlatıyorsunuz. Pepe'den evet. Bahsediyoruz ama isminde iki tane E olduğunu da gördük hep birlikte. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi.

Oyun dünyasına dalacağız şimdi. İlk olarak Sovyet bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından tasarlanan bir bulmaca oyunudur. Amacı yukarıdan düşen blokların denetimli bir şekilde düşmesini sağlayarak arada hiç boşluk olmayacak şekilde yatay sıralar oluşturmaktır. Her blok 4 parçadan oluşur. Benzedikleri harflere göre adlandırılır. Bu harfler I, J, L, O, S, T ve Z harfleridir. Bloklar saat yönünde veya bazı türlerinde saat yönünün tersine döndürülür. Yatay eksende sağa sola hareket ettirilerek kontrol edilir. Sorumuz gelsin. Farklı şekildeki blokların aşağıya düşerken yatay bir sıra oluşturmak için düzenleme ve döndürme yapılmasına dayalı olan oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Dünyanın en fazla farklı platformlarında yer alan bir oyun. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi. En çok indirilen oyunların başında geliyor. Muhtemelen sizin telefonlarınızda herhalde vardır diye düşünüyorum. Doğru cevap ne olabilir acaba? Buyurun görelim lütfen. Seray Hanım.
1: Tetris.
0: Elif Hanım.
2: Tetris. Eskiden cihazları da vardı. Küçük oyuncakları. Onlarla oynardık. Çok güzel bir oyun.
0: Nuhat.
3: Tetris.
0: Ve Deniz Hanım.
4: Tetris. Umarım yazım yanlışı yoktur. Yine aynı şekilde.
0: Yazım yanlışı diğerleriyle aynı şu anda. O yüzden hiç merak bakalım. Etmeyin. Puan alırlarsa siz de alırsınız. Tamam, alamazlarsa süper. Siz de alamazsınız.
4: Güzel.
0: Peki. Acaba doğru cevap ne? Tetris doğru cevap olacaktı. Var mı telefonlarda?
2: Telefonda yok. Ben yok. Cihazlarda biliyorum sadece. Telefonu sadece cihazda.
3: Ben de cihazda oynamıştım. Yani küçükken, daha küçükken, ama telefonda benim de yok.
0: Sizin Deniz Hanım?
4: Yani Tetris'in kendi bir cihazı vardı. Onunla evet. Oynardık genelde küçükken, ama artık tabii oynamıyoruz yani.
0: O zaman telefona indirmeye yapmamışız.
4: Evet.
2: Yok.
0: Güzel. Bilmediğimiz bir yerden geldi. Peki şimdi yeni sorumuz acaba nereden gelecek? Hep beraber görelim. Sinema dünyasındayız. Usta bir oyuncu ile ilgili detaylar var şimdi. Ünlü oyuncu 1912'de Bulgaristan'da dünyaya geldi. Tatlı, sert ve babacan tarzıyla çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim gibi roller üstlendi. Birçok filminde kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak da simgeleşti. 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Türk sinemasında bir klasik oyuncu olan bu isim 1993 yılında ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Sorumuz gelsin. Çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim gibi roller üstlenen ünlü oyuncunun ismi acaba nedir? Süreniz başladı. Hatta ben de bir ekleme yapayım. Komiser, hakim, bahçıvan, baba dışında fabrikatör olarak da birçok filmde kendisini gördük. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Hep böyle sıcak gelmiştir onu gördüğümüzde aslında filmlerinde izlediğimizde. Bakalım cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen.
3: Fabrika.
0: Seray Hanım.
5: Yani yüzünü hatırlıyorum ama ismi gelmiyor aklıma maalesef.
0: İsim aklınıza gelmedi. Elif Hanım.
2: Bu direkt fabrikatör olarak aslında aklımda kaldı. Tatlı sert baba deyince çıkarttım. Hep kafamda Yaşar Usta'nın masaya yumruğunu vurduğu sahne geliyor. Hani Hulusi Kentmen düşündüm.
0: Ofiste görüştükleri
2: evet,
0: an değil
2: evet.
0: Mi? Hulusi Kentmen cevabı verdiniz. Nuhat?
3: Benim aklıma başta Sadri Alışık geldi. Çok hakim olduğum için. Daha sonra fabrikatörü duyunca Hulusi Kentmen'i çevirmeye çalıştım ama şuradaki E harfini tam olarak yazamadım. Bir de zaman geçmiş olabilir ben tam son şeyi yazdıktan sonra. Hulusi Kentmen yazdım ama tam da yazamadım aslında. Çünkü çok görünmüyor.
0: Bakıyorum.
3: Şu harf.
0: Harflerle ilgili olarak Kent, M, E,
3: orayı hızlı bir şekilde yazmaya çalıştım. Yani belki yetişmemiş olabilir.
0: Deniz Hanım.
4: Hulusi Kentmen. Kesinlikle Türk sinemasını çok severim. Çok da filmlerini izlemişim de çok da severim kendilerini. Hulusi Kentmen diye düşünüyorum kesinlikle.
0: Seray Hanım ne diyorsunuz? Üç yarışmacımız da aynı ismi yazmış.
5: Doğru.
0: Doğru mu?
5: Kentmen olacak.
0: Aklınıza
5: evet.
0: Gelmeyen isim Hulusi Kentmen ismi miydi?
5: Baba karakteri o ama hatırlayamadım maalesef o esnada.
0: Peki. Şimdi ben detayları okurken ekrana da aslında değerli üstadın görüntüleri, filmdeki sahneleri de geldi. Yalnız yarışmacılarımız göremediler. Sadece onlar beni duydular detayları onlara aktarırken. Şimdi ama doğru cevabı hep beraber görüyoruz. Hulusi Kentmen olacaktı. Doğru cevap. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Böylelikle Seray Hanım dışındaki diğer yarışmacılarımız puan aldılar. Geldik. Dördüncü sorumuza, yani artık bu etabı bitiriyoruz. Türk bir şair soracağım. 1800

1984'te Üsküp'te doğdu. Asıl adı Ahmet Agah'tır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden birisidir. Türk edebiyatı tarihinde Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Haşim'in olduğu dört aruzculardan biri olarak kabul edilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde milletvekilliği ve bürokratlık gibi siyasi görevler de üstlenmiştir. 1968'de Hüseyin Gezer tarafından yapılan heykeli bugün İstanbul Beşiktaş'ta kendi adını taşıyan parkta bulunmakta. Aziz İstanbul ve Sessiz Gemi en bilinen eserlerindendir. Sorumuz gelsin. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden olan ünlü şair kimdir? Süreniz başladı.

0: Dün bir tepeden baktım, Aziz İstanbul diye başlarsam eğer, acaba devamı cevaplarınıza yansımış olabilir mi? Görelim lütfen, buyurun. Seray Hanım.
1: Nazım Hikmet dedim.
0: Elif Hanım.
2: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Nuhat.
3: Ahmet Amin Tanpınar dedim ama şimdi Elif Hanım cevabı söyleyince ikna oldum ben.
0: Yahya Kemal Beyatlı olduğunu düşündüm. Deniz Hanım.
4: Ben biraz karıştırmış olabilirim. Aziz Nesin diye hani ünlü vesaire aklıma geldi ama siz Aziz İstanbul'da deyince Aziz Nesin'dir diye düşündüm. Çok emin değilim tabii ki.
0: Dört farklı isim var şu anda. Dördü birbirinden kıymetli. Bu şairlerimizin arasında birisi doğru. Bir tahmininiz var mı Seray Hanım?
1: Benimki değil. Korktuğum başıma geldi. Ben bir yarışmanızda daha böyle bir şair sorusu çıkmıştı. Hatta eşimle konuşmuştuk. Şair sorusu çıkarsa doğru yapmam lazım dedim. Orada da yanlış yapmıştım. Hatta benimki çıktı dedim. Özdemir Asaf da orada cevap. Çok seviyorum onu. Ama Cemal Süreyya yazdım orada da. Burada da öyle bir şey oldu.
0: Şimdi de Nazım Hikmet yazdınız. Ve doğru değil mi diyorsunuz? O halde görelim bakalım hangisi doğruymuş? Yahya Kemal Beyatlı olacaktı. Doğru cevabı veren sadece Elif Hanım oldu. Tebrik ediyoruz. Etabı bitirirken Nuhat'la beraber puanları eşitlediniz Elif Hanım böylelikle.
2: Evet, bu soru da benim için çok önemli. Ben şiirleri, edebiyatı çok severim. Hatta edebiyat okuyorum da açık öğretimde 4. sınıftayım. Yahya Kemal'i çok sevmekle birlikte asıl ikinci yeniler benim için çok önemlidir. Ama yine de edebiyat sorusu olduğu için kaçırırsam üzülürdüm.
0: Tebrik ediyoruz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Nuhat, 2600 puana sahip olan bir diğer yarışmacımız. Deniz Hanım bugün aramıza katıldı. 600 puanınız var.
4: Evet.
0: Ve Seray Hanım, dünden devam ediyor sanki.
1: Toparlayacağım. İkinci etapta toparlamayı düşünüyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum ama umarım böyle devam etmeyecek.
0: Peki, 250 puanla şu anda son sırada yer alıyorsunuz ama birinci ve ikinci etapta kaçıncı olduğunuz çok da fazla önemli değil doğrusunu söylemek gerekirse. Hele ki bugün günlerden cuma ise daha bir ayrı önem taşıyor tabii ki. Geçelim şimdi diğer etabımıza, yani artık dikkat etabı başlıyor. Dikkat etabında bizi bekleyen 4 soru var ve artık her biri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz.

Denizlerimizdeki bazı balık türlerimizi hatırlatacağım sizlere. Karadeniz'in ünlü balığı hamsi aynı zamanda Marmara Denizi'nde de bulunur. Akdeniz, Karadeniz ve Marmara'da bulunan istavrit, hamsi, çaça, çamuka gibi küçük balıkların yavrularıyla beslenir. İstavritin küçüğüne kraça denir. Lüfer, küçükten büyüğe doğru defne yaprağı, çinekop, sarı kanat, lüfer, kofana ve sırtı kara olarak adlandırılır. Çipura, Ege ve Akdeniz'de yaygın olarak görülen bir balıktır. İzmarit, denizlerimizin yerli balıklarındandır. Küçüklerine kancur adı verilir. Mezgit, özellikle Marmara ve Karadeniz'de bolca görülür. Gelincik ve bakalyaro ile aynı familyadan olup şeklen de benzemektedir. Sorumuz gelsin. Lüfer'in bir büyüğüne ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniyemiz. Süremiz sona erdi. Balıklarla aramız nasıl?
1: Yani benim pek fazla yoktur. Ya denizi ve deniz ürünlerini severim aslında ama balık çeşitlerine o kadar hakim değilim. Yani tat farkını çok fazla ayıramayabilirim. Örneğin bir levrekle bir çıpır arasındaki farkı çok net bir şekilde bu budur, şu şudur diyemem. Ama hani varsa olduğunda yerim, öyle söyleyeyim.
0: Elif Hanım, var mı sizin balık kültürünüz?
2: Yemeği severim aslında ama çok farklı isimler alabiliyorlar. Birbirinin büyüğü, birbirinin küçüğü farklı isimler olabiliyor. Onlara ben de hakim değilim. Bilemiyorum.
0: Evet. Bir büyüğünü sorduk. Lüfer'den, Lüfergillerden. Acaba iyi duyabildiniz mi beni? Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Seray Hanım.
3: Sarı kanat yazmaya çalıştım ama yetiştiremedim. Emin de değilim gerçekten.
0: Sarı kanat diyorsunuz. Elif Hanım.
2: Kancur diye duydum.
0: Nuhat.
1: Çipre yazdım ben.
0: Ve Deniz Hanım.
4: Lüfer'den sonra ilk söylediğinizi bu duydum. Umarım doğru yerde duymuşumdur.
0: Orada bir detaya acaba hakim olabildiniz mi? Küçükten büyüğe doğru diye bir ifade kullandım.
4: Evet, orada...
0: Defne yaprağı ilk söylediklerimden miydi?
4: Evet, ilk söylediklerinizden de orada karıştırmış olabilirim.
0: Şu anda 4 farklı balık ismi görüyorum karşımda. Ve hemen gidelim doğru cevaba. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Lüfer, küçükten büyüğe doğru. Defne yaprağı, kinekop, sarı kanat, lüfer, kofana ve sırtı kara olarak adlandı. Cevap soruda. Kofana doğru cevap olacaktı. Şu anda 5. sorumuzu geride bıraktık. Denizlerin dünyasından bakalım hangi dünyaya gidiyoruz. Yeni sorumuz geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri konu başlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde birimler küçükten büyüğe şu şekilde sıralanıyor. Tim en küçük askeri birimdir. Manga 2 timden oluşan askeri birliktir. Takım 35-40 askerden oluşur. Bölük en az 2 takımdan oluşur. Tabur bölükten büyük, alaydan küçük askeri birliktir. Alay bir albayın komutasında 3-4 taburdan oluşan askeri birliktir. Tugay alaydan büyük, tümenden küçüktür. Tümen tugaydan büyük, kolordudan küçüktür. Kolordu 3-4 tümenden oluşur ve ordu 4 ila 5 kolordudan oluşan bir askeri birliktir. Şimdi sorumuz gelsin. Bölükten büyük, alaydan küçük askeri birlik nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Neler yazdınız acaba? Seray Hanım.
1: Bölüğün dördüncü olduğunu, alayında tabii bu yüzden altıncı olduğunu düşünüyorum ama beşi hatırlamıyorum. Bölük dörttü diye biliyorum ama beşi kaçırdım galiba. Tümen yazdım ama emin değilim.
0: Tümen yazdınız, emin değilsiniz. Elif Hanım.
2: Tabur.
0: Nuhat.
3: Tümen yazdım ama ben de emin değilim.

0: B Deniz Hanım.
1: Tabirleri bile hiç aklında kalmadı. Tim biliyorum. Yani bölük biliyorum. Ama başka kelimeleri de hiç bilmiyorum yani açıkçası.
0: O yüzden cevap veremediniz. Peki evet. İki tümen bir tabur var. Bakalım doğru cevap ne? Cevap soruda. Tabur, bölükten büyük, alaydan küçük askeri birliktir. Cevap soruda. Tabur doğru cevap olacaktı ve sadece Elif Hanım yazdı. Tebrikler Elif Hanım.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu anda 6600 puana ulaştınız ve önemli bir fark yakaladınız tabii ki. Bakalım kaderiniz düğüne benzemesin de.
2: Kendimizi garantileyemiyoruz yani ben bunu çok iyi anladım. Puanım yüksek diye hiç rehavete kapılmaya gelmiyor. Sol tarafından hala tedirgin oluyorum.
0: Peki şimdi 7. sorumuza geçiyoruz. Bakalım detaylarda neler var. Müzik diyoruz biraz da. Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri Tomorrowland. Festival 2005 yılından beri Belçika'nın Boom bölgesinde düzenleniyor. Dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında gösterilen bir diğer festival Burning Man. 1986 yılında San Francisco'daki Bakers Beach'te ilk kez gerçekleşti. Ve 1990 yılından beri de Nevada'daki Black Rock Desert'te yapılmaya devam ediyor. Fas'ın başkenti Rabat'taki Mavazin Festivali'ne ise her yıl 2 milyondan fazla insan katılıyor. 9 gün süren festival, Arap, Afrikalı ve uluslararası müziğin en iyi isimlerini bir araya getiriyor. İngiltere'nin güneybatısında yapılan Glastonbury Festivali, kendisini dünyanın yeşil alanda yapılan en büyük müzik ve performans sanatları festivali olarak tanıtıyor. Ve bir de tabii Brezilya'daki Rio Festivali var. Rio kentinde 1985 yılında doğdu ve bir haftalık Rock in Rio Festivali'ne her yıl yaklaşık olarak 700 bin kişi katılıyor. Sorumuz gelsin. Mavazin Festivali hangi ülkede yapılmaktadır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Tabii şu pandemi tamamen bitse de artık aslında doya doya o eski günlere yeniden kavuşabilsek. Cevaplarınızı göreyim lütfen, buyurun. Seray Hanım.
1: Ben Belçika yazdım ilk önce ama Tomorrowland'di galiba, 2005 yılında olması lazım. Onu hatırlayamadım, Fas dedim.
0: Son anda Fas diye evet yazdınız. Elif Hanım.
2: Ben de Fas dedim.
0: Nuhat.
3: Fas.
0: Ve Deniz Hanım.
4: Arap ülkeleri diye söyledim. Fas bir anda aklıma gelmedi. Biraz genel oldu, Arap ülkeleri.
0: Siz bir genelleme dedim yaptınız. Peki, o zaman ben ne demişim hep birlikte görelim. Cevap soruda. Fas'ın başkenti Rabat'taki Mavazin Festivali'ne ise her yıl 2 milyondan fazla insan katılıyor. Cevap soruda. Doğru cevap Fas olacaktı. 3 yarışmacımız puanlarını arttırdı. Deniz Hanım şu anda 600 puandasınız. Seray Hanım da uzun bir sürenin ardından yeniden puanlarla tanıştı.
1: Evet, öyle oldu.
0: Yavaş yavaş başladı herhalde Seray Hanım'ın gelişi.
1: Umarım geç olmamıştır.
0: Bakalım, şimdi önümüzde bu etabın son sorusu var. Yani 2000 puan derindeki son sorumuz. İşte 8. soru geliyor.

Nadir hastalıkların içerisinde acaba neler var? Nadir hastalıklar 2000'de bir ya da daha az sıklıkla görülen metabolik, kronik ve bazıları hatta ölümcül olabilen hastalıklardır. Yaklaşık 8000 nadir hastalık tanımlanmıştır ve bu hastalıkların %80'i de genetik geçişlidir. Bazı örnekler vermek gerekirse, kapiller kaçış sendromu damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanır. Menkes hastalığı, vücuttaki bakır seviyesi

Seni etkileyen genetik bir hastalıktır. Mikrotia, doğuştan kulak kepçesi küçüklüğü, şekil bozukluğu veya olmayışı olarak tanımlanır. Rett sendromuna yakalanan çocuklar 6-18 aylık olana kadar normal veya normale yakın bir gelişim gösterirler. Ancak bu süreden sonra çocuklarda bir gerileme başlar. Galaktozemi, süt ve süt ürünlerinde bulunan galaktoz adlı şekerin sindirilmesinde görevli enzimin üretilmemesiyle ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Sorumuz gelsin. Vücuttaki bakır seviyesini etkileyen genetik hastalığın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Başta tabii çocuklar olmak üzere tüm hastalara şifa dileklerimizi buradan iletelim. Muhtemelen belki de bazılarını ilk defa duydunuz bu hastalıkların. Dünyada birçok maalesef hastalık çeşidi var. Ve yeni yeni hastalıklar da ortaya çıkıyor. İşin kötü tarafı da bu tabii ki, yeni virüslerle beraber. Acaba bu hastalığın ismini bulabildiniz mi? Buyurun lütfen. Seray Hanım.
1: Ben nasıl duydum bilmiyorum. Mentez diye bir şey yaz. Öyle bir şeydi ama sanırım yanlış hatırlıyorum kelimeyi.
0: Mentez dediniz.
1: Evet,
0: Elif Hanım.
2: Menkez, mentenez. Ben de tam hani hatırladığım kadarıyla yazmaya çalıştım ama.
0: Nuhat.
3: Menkez hastalığı veya sendromu.
0: Menkez. Ve Deniz Hanım.
4: Menfez. Yani çok harfler biraz karışmış olabilir. Ama bunun olduğuna eminim. Sadece harfinden çok emin değilim.
0: Sizde menfez, Nuhat'ta menkez, Elif Hanım'da menkenez ve Seray Hanım'da da mentez var. Aslında
1: aynı şeyden
0: bahsettiğiniz net bir şekilde ortada. Yazdığınız çünkü hani farklı farklı harfler var şu anda ama tabii doğru cevabı görelim şimdi. Etabı öyle bitirelim. Menkez hastalığı vücuttaki bakır seviyesini etkileyen genetik bir hastalıktır. Evet, Nuhat tek başına doğru cevabı bildi. Menkez hastalığı yazarak tebrik ediyoruz. Ve Elif Hanım, tek başınıza doğru cevabı bildikten hemen sonra Nuhat'tan da bir hamle geldi.
2: Hiç şaşırmadık. Bekliyorduk.
3: Ben yine şanslıydım sanırım. Çünkü zaten daha önceden bildiğim bir hastalıktan geldi. O yüzden biraz şanslıydım sanırım yine ben.
0: Senin alanından geldi, evet, tıp dünyasından. Ya,
3: yazılımını da biliyordum yani. O yüzden yazarken de emin gibiydim. Ama erken konuşmak istemedim yine de ne olur ne olmaz diye. Doğru hatırlamıyor olabilirim diye. Ama şanslıydım yine sanırım biraz.
0: Tabii Gulliver sorusunda genç doktor cevabın vardı.
3: Evet.
0: O da bir şans eseri, seni aslında belki o an değil ama sonrasında finale çıkman için önemli bir
3: Kesinlikle.
0: Cevaptı. Bakalım bunun kıymetini yarışmanın sonunda anlayacağız, öyle değil mi Elif Hanım?
2: Evet.
0: Burada tek başına.
2: Ben kez yazıp sonradan emin olamayıp Nez'i bekledim. Bir arkadaşımın soyadı Kenez galiba, ondan aklıma çağrıştırdı. Saçma sapan bir şey çıktı ortaya.
0: Ama tabii şu anda Nuhat'la beraber aynı puana sahipsiniz. Elif ve Nuhat arasında şu anda gördüğümüz gibi final adına önemli bir çekişme var. Seray Hanım'ın puanı 950 ve Deniz Hanım 600 puandasınız şu anda. Dördüncü sırada yer alıyorsunuz. Artık önümüzde 4 soru kaldı. Akıl oyunu etabına geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabında her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Ve işte 9. sorumuz geliyor. Siyah giyen adamlar konu başlığı. Siyah giyen adamlar hayatımıza ilk kez 1990'da yayımlanan çizgi romanla girdi. 1990'da sadece 3 sayı olarak yayımlandı. Sonraki yıl bir 3 sayı daha piyasaya sürüldü. Aksiyon güldürü tarzında bir bilim kurgu filmi olarak ilk kez 1997 yılında beyaz perdeye taşındı. Başrollerinde Tommy Lee Jones ve Will Smith'in olduğu film 2002 yılında ikinci kez sevenleriyle buluştu. İlk Siyah Giyen Adamlar filmi dünya çapında 587 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. Gösterime girdiği ilk 5 günde yakaladığı yaklaşık 85 milyon dolarlık hasılatla 1997 yılının en başarılı filmi oldu. Siyah Giyen Adamların ikinci filminden 10 yıl sonra 3. devam filmi vizyona girdi. Dünya çapında 624 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. 4. film dünya çapında sadece 253 milyon dolar hasılatla serinin en düşük hasılat yapan filmi oldu. Sorumuz gelsin. Siyah Giyen Adamlar serisinin 3. filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Süreniz başladı.

0: Dokuzuncu sorumuz. Süremiz bitti. Bu seri filmleri izleyenler var mı aramızda? Deniz Hanım?
1: Bütün serilerini izledim.
0: Hepsini izlediniz.
1: Evet, hepsini izledim. Çok da seviyorum. Bilsemedim filmlerini özellikle.
0: Nuhat?
2: Yok, ben izlemedim.
0: Hiç aksiyon. İzlemedin.
2: Aynen, izlemedim. Aksiyon.
3: İlk defa
0: Seray Hanım ve Elif Hanım?
4: Ben de izlemedim. Film konusunda çok...
0: Ama konuyla herhalde duydunuz değil mi? Evet. Yani filmleri duymadınız.
3: Siyah giyen adamlar yok. İlk defa duydum.
0: İlk defa mı duydunuz? Enteresan. Peki, cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Seray Hanım?
4: 1997 ilk filmi 10 yıl sonra diye duydum. Yanılmıyorsam 3. filmi için. 2007 yazdım ama 2. filminden 10 yıl sonra da olabilir. Umarım öyle değildir.
0: 2007 verdiğiniz tarih. Sizin Elif Hanım?
3: 2007. Ben de aynen Seray Hanım gibi hatırlıyorum. 97 ve 10 yıl sonra diye.
2: Ben Nuhat, 2. filminden 10 yıl sonra diye duydum, hatırlıyorum. O yüzden 2012 dedim ben.
0: Ve Deniz Hanım?
1: Ben de 2012 olduğuna eminim. Ama 2. film diye sonra bir anda aklıma geldi. O yüzden 2002 diye belirttim. 10 yıl eklemem lazımdı üzerine normalde. Zamanım yetmedi.
0: Siz 2012'den eminsiniz ama 2002 son kararınız olarak mı yazdınız, yanlış mı yazdınız yoksa?
1: Yok, 2002 yazdım ama 10 yıl eklemem gerek diye sonradan aklıma geldi. 2012 yazamadım.
0: Anladım.
1: Yetişemedim.
0: Peki. Şu anda farklı cevap sizin var, Nuhat'ın var. İki tane de 2007'yi görüyorum. Ve bakalım puanlar kime gidiyor? Müzik 2012 olacaktı. Doğru cevap. Nuhat'a gidiyor puanlar. Tebrik ediyoruz Nuhat. 13.300 oldu. 9. sorunun sonunda Nuhat'ın puanı. Fark açıldı ama daha önümüzde sorular var tabii ki.
2: Hiç belli olmaz.
0: İşi herhalde bu kez son anı bırakmak istemiyor Elif Hanım.
3: Bir şey diyemiyorum.
2: Daha 3 soru var ve ben geçen sefer tek bir sorudan dönmüştüm. Yani her an her şey olabilir, o yüzden daha 3 soru var.
0: Ama önemli bir avantaj yakaladığında ortada tabii, evet, ki. Şimdi 10. sorumuza gidiyoruz. Bu etaba iyi başladı Nuhat. Bakalım yeni sorularda durum ne olacak?
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırma.

0: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
12: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
11: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
12: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
11: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
12: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
11: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
12: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa.
16: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
11: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
12: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
13: Tutku. Cesaret.

0: Cesaret, inanç. Hepsi burada.
1: Atlarla çalışıyorum.
2: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
3: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
4: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
5: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
6: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
7: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
6: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
8: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Gün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Yaşanacaksa.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Marie Curie. Sorumuzun konu başlığı bu. Marie Curie 7 Kasım 1867'de Polonya'da doğdu. Marie Curie eşi Pierre Curie ile birlikte uranyumdan daha radyoaktif olan 2 element keşfetti. Birine doğduğu ülkenin adını verdi polonyum. Diğeri ise geliştirilerek bugün kanser hastalarına şifa veren radyumdur. Bu başarılı çalışmalarıyla 1903 yılında Pierre Curie ve Henri Becquerel ile birlikte Nobel Fizik Ödülünü aldı. Eşinin 1906 yılındaki trajik ölümünün ardından Fen Bilimleri Fakültesi'nde genel fizik profesörü makamını devraldı. İlk defa bu konuma gelmiş kadın unvanını kazandı. 1911 senesinde Nobel Kimya Ödülüne layık görülen Marie, tarihte 2 Nobel ödülüne sahip ilk kişi oldu. 1914'te Paris'te kurulan Radyum Enstitüsü'nün müdürlüğünü yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında taşınabilir röntgen cihazlarını geliştirerek cephede kullanılmasını sağladı. Halen 2 Nobel ödülüne sahip olan tek kadındır. 1934'te Fransa'da hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Marie Curie Nobel Kimya Ödülünü aldığında kaç yaşındaydı? Süremiz başladı.

0: 10. sorumuz için süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Seray Hanım.
1: 1867 doğumlu. Bir 1903'te ödül aldı, bir de 1911'de aldı. Ama hangisi yılını tam kestiremedim. 36 dedim.
0: 36 verdiğiniz cevap.
2: Ben
0: Elif Hanım.
2: 36.
0: Siz de aynı yoldan mı gittiniz?
2: Evet, aynı
0: 1903
2: yoldan.
0: Ve 1867 tarihlerinde. Nuhat?
3: Ben 44 dedim çünkü 1903'te fizik Nobel ödülü almıştı. 1911'de kimya aldı diye hatırlıyorum. O yüzden 44 dedim ben.
0: Bu detaya
2: hakim değilim.
1: Yılını biliyordum ama fizik, kimya hangisiydi onu karıştırdım.
0: Aklınıza geldi mi?
1: 1911'i biliyordum, evet.
0: Farklı bir detay verdi çünkü Nuhat. Fizik ve evet, kimya olarak ayrımını yaptı. Deniz Hanım?
4: Ben de 36 dedim aynı arkadaşlarımla. Ama fizik, kimya olarak çok ayırt edemedim. Umarım 36 çıkar cevap.
0: Şu anda 3 tane 36 var tabii. Ve tek ayrı cevap Nuhat'tan geldi, 44. O da neden böyle bir cevap verdiğini de Nobel ödülünün, iki ayrı ödülün farklı olduğundan bahsetti. Acaba Nuhat'a yine bir çarpı iki mi gidecek, yoksa bu kez rakipleri aradaki puan farkını mı azaltacak? Hep beraber görelim. ...44 doğru cevabı veren sadece Nuhat oldu ve 19.300 puan aldı. Tek başına doğru cevabı verdi Nuhat. Bir detay, bir dikkat. Ta ki o Pepe'den başlayarak gelen. Evet. Oradan hala devam ediyor.
3: Evet. Pepe sağ olsun iyi başlattı beni şeye, bu yarışmaya. Daha motivasyonlu başlayınca dikkat katsayım da arttı. O yüzden iyi gidiyor şimdilik.
0: Finalisti belirleyecek olan sorular gelecek şimdi. Önce 11. sorumuza gidiyoruz. Manş Tüneli ile ilgili bazı detaylar vereceğim. Manş Tüneli Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlayan bir tüneldir. Manş Denizi'nin altından bu ülkeleri birleştirir. Tünel 50,5 kilometre uzunluktadır. Tünelin su altındaki bölümünün uzunluğu ise 38 kilometredir. Bir Fransız mühendis 1802'de Dover Boğazı'nda iki kıyıyı birleştiren bir tünelin yapılmasını teklif etti. Napolyon tarafından beğenilen teklif savaş yüzünden askıya alındı. Fransa ve İngiltere hükümetleri 1960'lı yılların ortalarında tünelin yapılması için tekrar anlaşmış olsa da yüksek maliyetleri gerekçesi yüzünden 1970'li yıllarda yapımı durduruldu. Manş Tüneli 1986'da tekrar gündeme geldi ve çok sayıda bankadan borç alınarak, hisse senedi çıkarılarak yapımı karşılandı. 6 Mayıs 1994'te Manş Tüneli'nin açılışı yapıldı. Tünelin iki ucu arası karşılıklı sefer yapan arabalı trenler, Londra, Paris, Brüksel ve Amsterdam arası sefer yapan trenler tarafından kullanılmaktadır. Sorumuz gelsin. Manş Tüneli'nin suyun altında kalmayan kısmının uzunluğu kaç kilometredir? Süreniz başladı.

0: İki tane şehir var. Bir taraf İngiltere'de, diğer tarafta Fransa'da. Douvres ve Calais şehirlerini birbirlerine bağlayan bir tünel. Bazı detaylar verdim uzunluğu ile ilgili olarak. Acaba sorumuzun cevabını bulabildiniz mi? Buyurun. Seray Hanım.
1: 50,5 metreydi toplam uzunluğu. Suyun altında kalan kısmı, kalmayan kısmı 12,5 diye hatırladım. 38'di sanki suyun altında kalan kısmı. 12,5 dedim o yüzden.
0: Elif Hanım.
2: 12,5. Ben de aynen öyle hatırlıyorum.
0: Nuhat.
3: 12,5.
0: Ve Deniz Hanım.
4: Kesinlikle 12,5. Net olarak hatırlıyorum ben de.
0: Kesinlikle eminsiniz.
4: Evet.
0: Şu anda 4 yarışmacımızın da aynı cevabı verdiğini görüyoruz. Doğru mu, değil mi? Şimdi göreceğiz. Ama bir şeyin cevabını net bir şekilde şu anda verebilirim ki günün finalisti bütün cevapların aynı olmasıyla, özellikle Elif Hanım'ın tabii ki cevabının aynı olmasıyla birlikte de netleşmiş oldu. Matematiksel olarak da artık Nuhat günün finalisti oldu. Ama biz yine de doğru cevabı görelim. Nuhat'ı öyle alkışlayalım. 12,5 doğru cevaptı. 20.000 barajını geçti Nuhat puanlarıyla birlikte. Ve bugünün finalisti oldu.
2: Tebrikler.
3: Teşekkür ederim.
0: Nuhat, bir kez daha tebrikler.
3: Teşekkür ederim tekrardan. Güzel bir yarışta Elif Hanım'la çekişmek. Tüm yarış çok güzeldi diğer arkadaşlar birlikte. Elif Hanım'la olan rekabetimiz 2-3 gündür devam ediyordu zaten. Bugün de keyifliydi. Gönül isterdi ki aslında beraber finale çıkalım, beraber ikimiz de kazanmaya çalışalım. Ama böyle oldu.
0: İşte onun için bir gülücük falan koyman gerekiyordu.
3: Evet.
0: Düşün sürat koyman gerekiyordu. Genellikle emojiler çünkü cevap verilmediğinde yapılıyor ama tabii Elif Hanım'ın cevabına da ortak
3: sadece
0: olan,
3: evet,
0: Seray Hanım ve Deniz Hanım da
3: bana
0: vardı.
3: Bana bağlı olan bir şey değil.
0: O yüzden tabii çok da fazla sana bağlı olan bir durum değildi. Birazdan finalde beraber olacağız tabii ki. Bu matematiksel olarak diğer yarışmacılarımıza da veda ettiğimiz anlamına geliyor. Ama final öncesindeki son sorumuzu da bir görelim hemen. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Elton John konu başlığımız 12. sorumuzda. 25 Mart 1947'de İngiltere'de dünyaya geldi. 4 yaşındayken piyano dersleri almaya başladı. Ve 11 yaşında Kraliyet Müzik Akademisi'nden burs kazandı. 60'lı yılların başında arkadaşlarıyla beraber Corvettes isimli bir grup kurdu. Daha sonra grubun adı Bluesology olarak değiştirildi. 1967 yılında da profesyonel olarak müzisyen oldu. Elton John zamanla uluslararası bir üne kavuştu. 1970'lerde çıkardığı albümlerle artık o bir yıldızdı. 1988'de mükemmel bir şarkı Rex Strisbeck'i yazdı. Tempolu şarkısı I Don't Wanna Go On With You Like That büyük bir ilgi gördü. 1992'de yayınladığı yeni albümü The One büyük bir başarı elde etti. 1998'de müziğe ve hayır işlerine hizmetlerinden dolayı İngiltere Kraliçesi tarafından şövalyelik unvanı aldı ve o artık Sir Elton John'du. Günümüze kadar pek çok albüme imza attı. Dua Lipa ile yaptığı son tekli Cold Heart'la yeni bir rekorun sahibi oldu ve 6 farklı 10 yıllık dönemde İngiltere müzik listelerinde ilk 10'a giren ilk isim oldu. Sorumuz gelsin. Elton John'un profesyonel müzisyen olduğu yılla şövalyelik unvanı aldığı yıl arasında kaç sene vardır? Süreniz başladı.

0: 12. soru için süremiz sona erdi. Nuhat belki finalist ama birazdan verilecek olan cevaplarla beraber bir puan rekoru bile kırabilir. Böyle bir ihtimal de var. Tabii bunun için önce cevapları görmemiz gerekiyor. Buyurun lütfen. Seray Hanım.
1: 10.
0: 10 dediniz Elif Hanım.
1: 98 ve 67 diye kaldı yıllar aklımda. 31 diyorum.
0: Nuhat.
2: Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Ben de 31 diyorum.
0: Ve Deniz Hanım.
3: 31 evet doğru cevap.
0: 3 tane aynı cevabı görüyorum. Bir tek Seray Hanım'ınki farklı. Bakalım doğru cevap ne? 31 doğru cevaptı ve böylelikle Seray Hanım'ın dışındaki diğer yarışmacılarımız puan almayı başarıyorlar. Nuhat, 21.050 puanla yarışmamızın bugününü 1. sırada tamamladı ve kendisini bir kez daha alkışlıyoruz. Kaçıncı kez finaldeyiz?
2: 5 oldu sanırım.
0: 5. Kasada evet. Ne kadar var?
2: 12 var onda.
0: 12 var.
2: 2 bildim, 2 bıraktım.
0: İlk 2 finalde 5'er bin lira. Evet. Ama son 2 finalde cevap vermeme hakkını kullandın.
2: Evet.
0: Bakalım 5. finalde durum ne olacak?
2: Bu sefer cevap verebilirim umarım. Doğru cevap verebilirim. 2'dir. Bir sonraki güne bırakıyorum. Bu sefer bırakmak istemiyorum ama bakalım soruya da bağlı olarak.
0: Peki. Umarım. Elif Hanım son ana kadar yine iyi bir yarışma oldu. Bir türlü final olmadı. Gönül
1: olmadı.
0: İsterdi ama olsun. Yine de tebrik
1: olsun.
0: Ediyoruz sizi.
1: Çok güzeldi. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Size de diğer yarışmacılarımıza da bir kitap hediyemiz olacak. Seray Hanım bir final gördük.
1: Evet.
0: Onda da en azından hayaliniz finale çıkmak, parayı kazanmak. Evet. Bunu da başardınız ve o şekilde gidiyorsunuz.
1: Evet. Çok güzel bir hafta geçirdim. Bütün yarıştığım arkadaşlarla çok güzel bir yarış oldu. Tabii gönül isterdi bir kere daha finale çıkmaya ama olmadı. Olsun çok güzel bir an oldu benim için. Teşekkür ederim herkese.
0: Biz teşekkür ederiz. Ve Deniz Hanım şanssız bir günde geldiniz aslında.
1: Evet.
0: Çünkü 3 yarışmacımıza veda ettiğimiz bir gündü. Yine de tebrik ediyoruz sizi.
3: Teşekkür ederim. Aslında çok heyecanımı yendiğim bir noktada
0: evet.
3: Sorular bitti. Diğer arkadaşlarımızın biraz o konuda şansı var. Heyecan konusunda benim gibi değiller tabii ilk programları değil. Birkaç soruda o yüzden heyecanıma katılarak harf hataları hep yaptım. Ama çok güzeldi. Hep beraber yarışmak, programa katılmak çok güzeldi benim için. Güzel bir anı oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ailelerinize, eşinize ve çocuklarınıza buradan sevgilerimizi de iletmiş olalım. Ve yine Nuhat'la beraber bir kez daha finalde baş başa olacağız.

0: Cevap soru da final heyecanıyla devam ediyor. Artık bu haftayı da tamamlıyoruz. Tam bir hafta önce bugün bu saatler Nuhat ilk kez finaldeydi. Final sorusuna doğru cevap verdi. 5000 lirayı kazandı. Haftayı öyle kapattık. Bu haftaya yine Nuhat'la başladık. 5000 lira kazandı. Ve yine Nuhat'la beraber tamamlıyoruz.
1: Sevdim sanırım burayı, burada olmayı. Dediğim gibi bu masada olmak, final masasında olmak iyi hissettiriyor gerçekten. Ve finale çıktıkça da aynı şekilde dediğim gibi daha rahat ve daha özgüvenli hissetmeye başlıyorum. Son iki finalde soruları cevap veremedim. Belki tam odaklanamadım, belki kafam karıştı ama bu sefer cevap vermeye gerçekten istiyorum. Çünkü ikidir es geçiyorum aslında bir nevi. Onu yapmak istemiyorum. Cevap vermek istiyorum ama bakalım soruyu umarım yakalayabilirim bu sefer.
0: Peki Nuhat, o zaman final sorumuzun konu başlığına gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Bakalım bugün Nuhat'ın sorusu nereden gelecek?

Dünyanın tuzlu gölleri ve bakalım bunların arasında neler var? Deniz ve okyanus

Kuşların genel olarak tuzluluk oranı %3,5'tür. Ancak dünya üzerindeki bazı tuzlu göllerde bu oran çok daha yüksektir. Ürdün sınırında yer alan Lut Gölü'nün tuzluluk oranı yaklaşık %34'tür. Antarktika'da bulunan Don Juan Gölü'nün derinliği 10-30 santim arasında değişir. Hayli küçük ve sığ olan bu sulak alanın tuzluluk oranı %44'tür. Gölün neden bu kadar tuzlu olduğu hala tam olarak bilinmemektedir. Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri Bolivya'da bulunan Salar de Uyuni Gölü'dür. Göl toplamda 10.582 kilometre karelik bir alana yayılmıştır. Yaklaşık 10 milyar ton tuza sahip olduğu düşünülen gölden her yıl 25 bin ton tuz çıkarılmaktadır. Dünyanın en büyük tuzlu göllerinden biri de %32,4'lük tuz oranıyla ülkemizde bulunan Tuz Gölü'dür. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ı Tuz Gölü'nden sağlanmaktadır. Final sorumuz gelsin. Don Juan Gölü'nden alınan 300 gram suda kaç gram tuz bulunmaktadır? Süren başladı.

0: Süremiz sona erdi.
1: Evet.
0: Doğat, nasıl bir soruydu sana göre?
1: Şöyle söyleyeyim, dünkü soruya göre daha iyi odaklanabildiğimi düşünüyorum bu sefer. Belki veriler de daha az gelmiş olabilir ya da daha iyi odaklandığım için öyle oldu. Bir cevabım var, bir fikrim var, öyle söyleyeyim. Fikirden de bu sefer daha iyi hissediyorum düne göre bu konuda. Don Juan Gölü, yanlış hatırlamıyorsam Antarktika'daki göldü. 10-30 metre derinliğinde %44 tuzluluk oranına sahip göl diye hatırlıyorum. 300 gram suyunda da matematik hesabıyla 132 gram tuz olması gerekir. Şu an şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Acaba %44 olmayan kısım bir, hani bir şaşırtma da vardı, 56 mı olacak diye onu bir düşündüm de şu an. %44 tuzluluk oranı. 300... Ya verdiğim cevaptan eminim. Öyle söyleyebilirim. Emin gibiyim.
0: Nuhat, çok yarışmacı gördüm ama senin gibisini görmedim. Neden diye soracak olursan, daha ben soruyu bile sormadan, yani cevap verecek misin sorusunu sormadan, sen her seferinde bu şekilde açıklamalar yaptın. Nereden nasıl bir sonuca ulaştığını, iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz, izleyicilerimize de çok güzel bir şekilde anlattın, aktardın. Bu anlamda dün de tebrik etmiştim. Yine bir kez daha tebrik ediyorum. Şimdi ama son iki finaldeki konuşma şeklin ve gözlerindeki bakış tıpkı ilk ikisine benziyor. Daha güveniyorsun cevabına, evet. Daha fazla eminsin. Daha iyi odaklandığını da başta söyledin zaten.
1: Evet.
0: Ama ben yine de soracağım. Çünkü bu işin sonunda veda etmek de var. Yani cevabın yanlış olursa diğer üç yarışmacımıza veda ettik, sana da veda edebiliriz. Ki böyle bir şey arzu etmem doğrusu. Ama 5000 lira daha kazanma şansın da var.
1: Evet.
0: Cevap verecek misin final sorumuza Nuhat?
1: Evet, cevap vereceğim. %44 tuzluluk, 132 gram tuz vardır diyorum.
0: Cevap vereceğim dedi Nuhat. Şu anda 5. kez bizimle birlikte finalde değerli izleyiciler. 1. final 5000, 2. final 5000, 3. final 1000, 4. final 1000. Bu 5. final ya artı 5000 olacak ya da Nuhat'a veda edeceğiz. Bakalım haftayı Nuhat'la bir rekorla mı kapatıyoruz? Yoksa Nuhat gibi genç ve başarılı bir yarışmacımıza veda mı ediyoruz? Hazır mıyız Nuhat?
1: Hazırım.
0: Final sorumuzun doğru cevabı geliyor.

0: Doğru cevabı verdi Nuhat. Sen bunu hak etmiştin ama Nuhat.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. Fazlasıyla hak ettin. Tebrik ediyorum bir kez daha.
1: Teşekkür
0: ederim. Yani sorular, bilgiler, detaylar ne kadar karmaşık olursa olsun şu geçtiğimiz haftadan bu yana her gün apayrı performanslarınla bence yarışmamıza değil sadece yarışmalar tarihine damga vuran isimlerden birisi oldun. Tebrik ediyorum seni.
1: Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi buraya gelirken hep bir tecrübe edinmek istiyordum. Hep bir şeyler yapmak istiyordum. O yüzden gelmiştim ve burada çok güzel tecrübeler de edindim. Yarışırken de çok güzel de eğlendim. Çok güzel vakit geçirdim. Hala vakit geçirmeye de devam ediyorum. Ve bunun karşılığını bu şekilde almak da beni ayrıca mutlu ediyor. Burada olduğum için ve tekrardan doğru cevap verdiğim için mutluyum.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Topkapı, Fetih Kapı civarında surlar boyunca yolculuk yapacağız. Yolculuğumuz Karaahmet Paşa Camisi'nden başlayacak, son durağımız Arakiyeci Camisi olacak. Ama her zaman olduğu gibi tüm bu rotayı rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Mimar Sinan'a ait İstanbul'da pek çok yapı bulunuyor. Bu yapılar içinde az bilinen, biraz kuytularda kalmış olan bir yapı var. O da şu anda içinde bulunduğum Kara Ahmet Paşa Külliyesi. Gazi Kara Ahmet Paşa da deniyor kendisine. Ve kendisi Enderun'da yetişmiş bir devlet adamı. Ve en önemlisi Kanuni'nin kız kardeşi Yavuz Sultan Selim'in de kızı olan Fatma Sultan'la evli. Ve kendisine işte burada bir külliye inşa ettirmeye karar veriyor. Ve o inşaat başladığı sırada 1555 yılında Rüstem Paşa ve Hürrem Sultan'ın entrikalarıyla idam ediliyor. Ve inşaat yarım kalıyor. Aradan 7 yıl geçiyor. 7 yıl sonra Gazi Ahmet Paşa beraat kararıyla aklanıyor. Ve bunun ardından inşaat eşi Fatma Sultan tarafından tekrar başlatılıyor. 7 yıl sürüyor. Ve 7 yılın sonunda işte bu külliye ortaya çıkıyor. Pek çok parçası var. Camisi, Sibyan Mektebi, türbesi. Ancak pek çok yapıda yine zaman içinde yok olup gitmiş. Ve burası 1894 yılında İstanbul'da yaşanan büyük bir depremde zarara uğruyor. Özellikle kubbesi zarar görüyor ve 2 yıl sonra 1894 yılında kubbe hızlıca tamir ediliyor. Ve biz bunu cümle kapısı üzerinde yazan ayetin altındaki tarihten öğreniyoruz. Ve o tarih 1896'yı gösteriyor. Demek ki çok hızlı bir şekilde 2 yılda burası tamir edilmiş ve tekrar yoluna devam etmiş bir külliye.

Caminin vakfiyesinden anlaşıldığı üzere Kara Ahmet Paşa'nın pek çok vakıf binası var. Ve buradan elde edilen gelirle İstanbul'un münasip bir mahallesinde cami yapılmaya karar veriliyor. Ve işte münasip mahalle dedikleri yer burası. Yani Topkapı surlarının hemen arkası. Ve inşaat burada başlıyor ve az önce anlattığım aşamalardan sonra nihayet 1562 yılında tamamlanıyor. Ve buradan sonra ise bambaşka teoriler üretiliyor. Örneğin caminin avlusuna girdiğinizde etrafta gördüğünüz yapı bir medrese. Ve Sinan bu tip tarzı aslında önceki yapılarında da denemiş. Onlardan biri Kadırya'daki Sokollu Camisi. Yine Edirnekapı'daki Mirimah Sultan Camisi'nde de avlu medrese ilişkisini kullanmış. Ve böylece burası hem caminin avlusu hem de medresesi. Normal şartlarda genellikle medreseler ayrı bir bina olarak yapılırdı. Ama Sinan az önce saydığım camilerle birlikte bu camide medreseyi avluyla birleştirmiş. Ve söylence odur ki aslında avluya göre cami yapısı daha küçük görünüyor. Bununla ilgili bir rivayet var. O da şu: Mimar Sinan burayı planlarken Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi gibi planlamış. Yani bir büyük kubbe ve yanında kanatları var. Ancak Kara Ahmet Paşa'nın zamansız ölümünden sonra inşaat yarım kalıyor ve Sinan projeyi değiştiriyor. O var olan kanatları kaldırıyor, sadece ana binayı kullanıyor ve böylece avluya göre cami biraz daha küçük görünüyor. Tabii ki bu bir rivayet ama sonuç itibariyle yine de şehrimizin güzel bir külliyesi ortaya çıkmış.

Caminin iç mekanına girdiğinizde özellikle sonraki dönemlerde yapılmış kalem işleri dikkat çekiyor. Ama orijinal yapıdan geriye kalan özellikle sütunların üstündeki mukarnaslı başlıklar ve en önemlisi hemen mihrabın iki yanında ve pencerelerin üstünde yer alan çiniler dikkat çekiyor. Bu çiniler özellikle 16. yüzyıldan değil 15. yüzyıldan çiniler gibi görünüyor. Çünkü 15. yüzyılın hakim rengi olan sarı bu çinilerde baskın. Bunun haricinde özellikle pencerelerin o dönemin ahşap işçiliğini yansıtan kapakları dikkat çekici. Bunun yanında yine minberin mermer işçiliği de göz kamaştırıyor. Kara Ahmet Paşa Arnavut asıllı olduğu söylenen bir kişi ve Enderun'da yetişmiş. Çeşitli devlet görevlerinde bulunduktan sonra Rumeli Beylerbeyliği yapmış ve 1553 yılında Rüstem Paşa'nın görevden alınmasından sonra göreve getirilmiş. Yani sadrazam olmuş. Rüstem Paşa'nın görevden alınmasına sebep olan olay ise Şehzade Mustafa'nın boğdurulması. İşte bu nedenle Kanuni'nin ona karşı olan öfkesinin sonucunda Rüstem Paşa görevden alınıyor. Ancak Rüstem Paşa hırslı bir adam. Öyle kolay bırakacak değil. Ama bunun için 2 yıl beklemesi gerekiyor. İşte Kara Ahmet Paşa 2 yıl boyunca bu görevi yaparken o dönemde yaşanan en önemli olay ise şu olmuş. Kendisinin şehzade olduğu iddiasıyla ortaya biri çıkıyor. Ve bu Düzmece Mustafa olarak anılıyor tarihimizde. İşte onun yakalanması ve idam edilmesi onun döneminde yaşanmış.

Ahmet Paşa 2 yıl görevde kalır. Az önce de söylediğim gibi Rüstem Paşa kolaylıkla gücünü, kudretini bırakacak bir adam değildir. Ve 2 yıl sonra 29 Eylül 1555 tarihinde Ahmet Paşa saraya gider divan toplantısı için. Ve divan toplantısı için gittiği sarayda ansızın derdest edilir ve idam edilir. Ve böylece hem bu dünyadan ayrılır hem de görevi son bulur. Söylence odur ki o sırada Rüstem Paşa da saraydadır ve hemen o gün o da sadrazam olur. Ve söylenti odur ki o gün Rüstem Paşa da saraydadır ve hemen o idamın ardından vezir-i azam olur. Ve Ahmet Paşa'nın malı, mülkü müsadere edilir ve ortadan kaldırılır.

Ve işte Rüstem Paşa tekrar 2 yıl sonra göreve başlamıştır. Ve işin ilginç yanı, onun başarılarını öven dönemin yazarlarından Celalizade ağız değiştirmiş ve günün politikasına uyarak onun veziri azamlık görevinin altından kalkamadığından bahsetmeye başlamıştır. Yine dönemin elçilerinden Habsburg elçisi Buzbek, onun ölümünün herkesi şaşırttığını ve en önemlisi bu konuda Rüstem Paşa'nın parmağının olduğuna dair rivayetlerin ortada dolaştığından bahseder. Ve işte Ahmet Paşa vefatından sonra hemen bu külliyenin yanı başında olan türbesine defnolunur.

16. yüzyılın ortalarında Habsburg elçisi olarak görev yapan Özbek adlı kişi memleketine bazı mektuplar yazıyor. İşte bu mektuplar özellikle Osmanlı coğrafyasını anlatan mektuplar. Bugün Türk mektupları adı altında bunlar toplanmış. İşte o mektuplardan birinde az önce söylediğim Kara Ahmet Paşa'nın ölümüne sebep olan rivayetten bahsediyor. Ayrıca bu konuyla ilgili başka şeyler de söylüyor. Kara Ahmet Paşa'nın Şehzade Mustafa taraftarı olduğunu, ayrıca Düzmece Mustafa isyanını desteklediğinden bahsediyor. Diğer taraftan da Şehzade Beyazıt'ı taht için teşvik ettiğini, bütün bunlar onun ölümüne sebep olduğunu sözlerine ekliyor. Ama bunun dışında özellikle Katip Çelebi'nin anlattığı Kara Ahmet Paşa hakkında bir rivayet vardır. O da Kara Ahmet Paşa'nın İdam kararını serin kanlılıkla karşıladığını ancak bir şartının olduğunu söylüyor. O da cellatlarından birinin tanıdığı biri olmasını istiyor. Bu teklif kabul oluyor ve tanıdığı biri tarafından idam edildiğini Katip Çelebi söylüyor. Ama her ne olursa olsun kendisi özellikle Rüstem Paşa'nın teşvikleriyle muhtemelen idam edildi. Ve daha sonra buraya caminin yanına defnolunuyor. Ancak o 1555 yılında ölüyor ve buraya gömülüyor. Henüz türbe yok. 3 yıl sonra üzerine türbe inşa ediliyor ve bugün bu türbede kendisi ve Kanuni'nin kız kardeşi eşi olan aynı zamanda Fatma Sultan'la birlikte yatıyorlar.

İstanbul M.Ö. 630'larda ilk kurulduğunda Bizantiyon adında bir şehirdi ve o şehir Topkapı Sarayı'nın olduğu yer kadardı ve orası surlarla çevriliydi. Bu İstanbul sur tarihinin ilk sur diziniydi ve aradan yaklaşık 600-700 yıl geçti ve 195 yılında Septimus Severus şehri alarak bu surları yıktı ve şehri biraz daha genişletti. Genişlediği yer ise bugünkü Çemberlitaş'ın olduğu yere kadardı. Bu da ikinci sur dizini olarak tarihe geçti. Ancak şehir yerinde durmuyor ve her geçen gün büyüyordu. Özellikle 330 yılına gelindiğinde Konstantin Doğu Roma'nın başkenti olarak İstanbul'u seçti ve adını Konstantinopolis koydu. Ve o da şehri biraz daha büyüttü. Ve onun yaptığı surlar ise Çemberlitaş'tan Aksaray'a taşındı. Bu da 3. sur dizini olarak yine yerini aldı. Ancak o da çok uzun süreli olmadı. Yaklaşık 60 yıl geçtikten sonra yönetimde artık Theodisos vardı ve şehir bir cazibe bölgesiydi. Bu nedenle de nüfusu sürekli artıyordu. İşte bu sebepten ötürü Aksaray'daki Konstantin surları da yıkıldı ve bugün hala

gördüğümüz son sur sırası ve dizini olan Teodosios surlarını inşa ettirdi. Ve yıl 390'ların sonuydu artık. Ve burası hala ayakta. Hayvansaray'dan başlayıp 7 kuleye kadar giden kara surlarının tam ortasına da Topkapı olarak bilinen kapı yer alıyor. Ve bu kapı tarihsel olarak Osmanlı tarihinde de çok önemli olaylara şahitlik yapmış. Ve bütün sur tarihini biz aslında bugün 160'ı bulan kitabeden öğreniyoruz. Bunların pek çoğu yerinde. Ve işte o kitabelerden birinde bakın neler yazıyor. Teodosios'un büyük suru, taştan örülü çift duvar, savaşa karşı mükemmel bir koruyucu. İç taraftaki eskilerinin yerine daha yüksek yapıldı. 9 sene uğraşarak muhteşem bir eser koydu ortaya. Henüz delikanlılık çağındayken hakkından geldi barbar soylarının. Bu surlar mucizevi bir şekilde gerçekleştirildi. Zaman ile yarışarak 60 günde böylesi bir sur kuşağını ayağa dikti. İşte o kitabelerden birinde bu surların o dönemde yaşanmış bir depremden sonra 60 günde nasıl tamir edildiğini öğreniyoruz. İstanbul surları 3 parçadan oluşur. Marmara surları, Haliç surları ve Kara surları. Biz şu anda Kara surlarının önündeyiz ve bu 3 parçanın da en sağlam kalmış bölümleri Kara surlarıdır. Çünkü diğer surlara göre daha güçlü yapılmıştır. Genellikle karadan saldırılar olur şehre. Bu nedenle de deniz surlarına göre kara surları daha güçlü inşa edilmiş ve bugüne kadar dayanabilmiştir. Ve bu surlar 3 parçadan oluşur. Bir büyük duvar ve onun önünde daha küçük duvar vardır ki büyük duvarın yüksekliği 20 metreyi neredeyse bulur. Onun haricinde dediğim gibi önünde küçük bir duvar ve en önemlisi bir de hendek vardır. Ama bir de hendeğin hemen önünde yaklaşık 2-3 metrelik bir sur dizini daha gider. Bu çok yüksek değildir. Yani bir insan boyu kadardır. Ve baktığınızda bu ne işe yarar diye kendinize sorabilirsiniz. Çünkü üstünden kolaylıkla aşılabilir. Ama o surlar son sur dizini saldırılar için, yüzeyden yapılan saldırılar için değildir. Onların asıl derinliğe doğru giden bir boyutu vardır. Aşağı doğru toprağın altında 6-7 metre devam eder. Bunun da bir sebebi vardır. Çünkü şehre saldırılar sadece yüzeyden, karadan yapılmaz. Yer altından da lağımcılar denilen birlikler tünel kazarak şehre ulaşmaya çalışırlar. İşte onları engellemek için daha alçak görünen, toprağın altına 6-7 metre kadar derinliğe giden duvar da inşa edilmiştir. Onun haricinde hem önünde hem arkasında 15 metrelik açıklıklar bırakılır ki bunlar askeri talimler içindir. Bir de belli aralıklarla kuleler inşa edilmiştir ve bu kulelerin arası 60-70 metredir. Ve bu kuleler savunma kuleleridir. Ve surlar sadece o şehrin ya da yöneticinin iktidarını, gücünü, şehrin güzelliğini sembolize etmezler. Bunun haricinde inanç anlamında, dini anlamında da bir takım sembolleri vardır. Surlar kutsal olanla, şehrin içinle kutsal olmayanı birbirinden ayırırlar. Bu surlar genellikle Meryem Ana ile özdeşleştirilmişlerdir. Özellikle 6. yüzyılda bir aziz olan Romanos'un yazdığı bir ilahi vardır. Ve o ilahi de Theotokos yani Tanrı doğuran sıfatıyla anılan Meryem Ana ile surlar bakın nasıl birbiriyle yan yana getirilmiş. Bakire Theotokos, sen bakirelerin ve tüm sana sığınanların hisarısın. Çünkü gökyüzünün ve yerin yaratıcısı seni lekesiz yarattı. İşte Aziz Romanos buradaki hisar yani sur duvarıyla Meryem Ana'yı yan yana getirmiş. Çünkü Meryem Ana tıpkı surlar gibi İstanbul'u koruyordu. İstanbul'un koruyucu azizesi Hazreti Meryem'di.

İstanbul'un fethi sırasında Topkapı surlarının hemen dışında bugünkü daha çok mezarlıkların bulunduğu alanda Fatih otağını kurar. Ve İstanbul'a yani o dönemin Konstantinopolis'ine en yoğun saldırılar Edirne Kapı Topkapı arasından yapılır. Ve işte bu nedenle de buralarda bugün pek çok şehitlik ve mezar alanı vardır. Bunlar fetihte ilk şehit düşenlerle başlayan mezarlık alanlardır. Tarihi onlarla başlar. Ve bugün şehrimizin en geniş mezarlık alanları buradadır. İşte bu mezarlık alanlarının tam da ortasında neredeyse bir tarafında otoban, bir tarafında da tramvay yolu olan, pek gözle görünmeyen kuytularda kalmış şahane bir cami vardır. Bu cami hemen arkamda gördüğünüz Arakiyeci İbrahim Çavuş Camisi'dir. Arakiye, takke yapanlara verilen bir isimdir ve bir meslek erbabıdır kendisi. Ve takkeci ya da arakiyeci olarak anılır ve İbrahim Ağa ya da İbrahim Çavuş burayı bir cami olarak inşa ettirmiştir. Ancak bu camiden önce buranın yakınında hemen caminin yanı başında bir zebil inşa edilir. Zebilden 15 yıl sonra cami yapılır ve takkeci İbrahim Çavuş'un da mezarı zebilin hemen arkasındadır. Daha sonra 19. yüzyılın başında caminin köşesine bir de çeşme eklenir. Ve böylece burası küçük ölçekli bir külliyeye dönüşür. Ancak İbrahim Çavuş muhtemeldir ki burayı yaptırırken sadece bir cami olarak tasarlamıştır. Ancak sonradan ve öncesindeki yapılarla bir yapılar topluluğuna dönüşmüştür. Ve bugün dediğim gibi biraz kuytularda kalan, özellikle de içindeki çinileriyle dikkat çeken şahane bir camidir.

Bu gözden uzak ancak gönülden uzak olmayan cami aslında pek çok konuda sembolik anlamlar taşıyor. İçeriye girdiğinizde özellikle 16. yüzyılın şahane çinileriyle karşılaşıyorsunuz. Bunun dışında yine Edirne kari denilen bir süsleme tekniği burada ahşap üzerindeki boyamalarda göze çarpıyor. Edirne kari süslemelerle içerisi çok güzel, çok renkli, dolu dolu. Ama dışarıdan baktığınızda bu etkiyi görmüyorsunuz. Oldukça sade bir bina. İşte bu İslam mimari sembolizmde bize bir şey anlatıyor. O da şu, genellikle camiler dışarıdan çok süslü değildir. İçerilerde kullanılır süs öğeleri ve burada bolca kullanılmış. Bu aslında biraz da insanı anlatır. O dönem için tevazunun önemli olduğunu, iç güzelliğin önemli olduğunu gösterir. Gösterişten uzak bir dış dünya vardır ama içi çok zengindir. İşte insana bir mesajdır. Böyle olunuz denir. Ve bu cami de buna iyi bir örnektir. Girdiğinizde bütün duvarlarda 16. yüzyılın o turkuaz mavisi ve en önemlisi mercan kırmızısının öne çıktığı çiniler görüyorsunuz. Oldukça bol kullanılmış. Genellikle camilerde pencere üstlerinde kullanılan çini burada tıpkı Eminönü'ndeki Rüstempaşa Camisi gibi tabandan neredeyse binanın yarısına kadar çiniler kullanılmış. İşte bu çiniler 16. yüzyılın çini sanatı anlatması bakımından önemli. Onun haricinde az önce de söyledim, özellikle Edirne kari süslemeler göze çarpıyor. Ancak buradaki çinilerin bazı parçaları eksik. Özellikle hemen arkamda gördüğünüz bir vazo içinden çıkan çiçeklerin olduğu ve bu çini dizininin en önemli parçasını, en güzel parçasını oluşturan bir bölüm var. Bunun bir de simetrisi olması lazım karşı duvarda. Ancak oraya baktığımızda orasını boş görüyoruz. Çünkü buradaki parçalar buradan çalınmış. Ve bugün Lizbon'da, Salazar Müzesi'nde Gülbekyan koleksiyonu denilen bir koleksiyon var. Artık o koleksiyona nasıl girdi bilmiyoruz. Ama yeri, orijinal yeri bu duvarlardır. Ve buradan bir dönem İstanbul'un pek çok camisinden çalındığı gibi çiniler çalınmış ve yurt dışına kaçırılmış.

Caminin mimari özelliklerinden bir diğeri de, ki bu ayırt edici bir özelliktir, pek camilerde rastlanmaz, kırma çatıldır dışarıdan baktığınızda. Oysa içeriye girdiğinizde bir kubbeyle karşılaşırsınız. İşte bu kubbe orijinal halini hala muhafaza ediyor.

Etmektedir. Yapıldığı yüzyıldan günümüze miras kalmıştır ve dışarıdan buranın bir kubbeli cami olduğunu pek anlamazsınız. Onun haricinde yine Çini panolar içinde ilginç bir parça vardır. O da üzüm salkımlarının olduğu işte

Aslında aksakallı biri ona Bağdat'a gitmesini, köprünün karşısındaki urma ağacına sarılmış asmadan üzüm koparıp 3 tane üzüm tanesini yemesini söyler. Ve devamlı bu rüyayı görür İbrahim Çavuş. Sonunda dayanamaz ve yola çıkar. Uzun bir yolculuktan, meşakkatli bir yolculuktan sonra Bağdat'a ulaşır. Ve köprünün yanındaki bu asmayı bulur ve 3 üzüm tanesini yer. Ve ilk kervanda da geri dönmek için yola koyulur. Kervanın kalkacağı yere giderken bir adamla karşılaşır. Sohbete başlarlar, adama Bağdat'a niye geldiğini anlatır. Adamın cevabı şu olur: buna benzer bir rüyayı ben zaten görüyorum. Bu kadar külfete katlanıp Bağdat'a gelinir mi bir rüya için? Ben de buna benzer şeyler gördüm, der ve rüyasını anlatır. Onun rüyası ise şöyledir: bana rüyamdaki şahıs şunu söyledi, der. İstanbul'a git, Arakiyeci İbrahim Ağa'nın evinin altındaki bodrumdaki altın küplere ulaş. Senin kısmetin odur, der. Ama ben bunun için kalkıp İstanbul'a gitmem, der. Bu rüyaya inanmam, der. İşte o zaman İbrahim Çavuş anlar kısmetinin Bağdat'ta değil, bulunduğu yerde olduğunu. Ve şehre döner, İstanbul'a gelir, evinin altına, bodruma iner. Ve o adamın anlattığı yerde küpleri bulur. İşte bu küplerdeki altınla da bu camiyi inşa ettirdiği rivayet olunur ve o rivayeti anlatan da arkamda gördüğünüz üzüm salkımlı Çinipano'dur.

Keçeden külah olan arakiye yapan İbrahim Çavuş bu camiyi yaptırıyor. Ancak bu cami sadece cami olarak değil, bir dönem Alvetiye tarikatının bir tekkesi olarak kullanılıyor. Alvetilik tarikat fabrikası olarak bilinir ve tarikatlar içinde de en hoşgörülü tarikatların başında gelir. Alveti tarikatı olması nedeniyle de bahçesinde pek çok Alveti tarikatına mensup kişinin ve şeyhlerin mezarları var. Ama camiye en son eklenen ve burayı bir külliye kimliğine büründüren arkamda gördüğünüz çeşme, Derviş Paşa Çeşmesi olarak biliniyor. Ve burası 1800'lerin başında inşa edilmiş, yapılmış ve buraya eklenmiş. Ve o dönemin süslemelerini gayet iyi yansıtıyor. Ancak işin ilginç yanı, çeşmeden çok bu çeşmeyi yaptıran kişi Burdurlu Derviş Paşa olarak anılır ve 2. Mahmut döneminde sadrazamlık yapmıştır. 5 Ocak 1818'de sadrazam olur ve yine 5 Ocak 1820'de tam 2 yıl sonra bu görevinden 2. Mahmut tarafından alınıp sürgüne gönderilir. Sebebi de onun döneminde yaşanan bir takım asayiş olaylarıdır. Özellikle Yeniçerilerin karıştığı kavgalar, yaptıkları yağmalar ve bunları bastıramamış olmak onun azline sebep olur. Ancak 1820 yılında azledildikten 6 yıl sonra 1826'da bütün bunlara son verecek bir darbe gelir. 2. Mahmut tarafından Yeniçerilik ortadan kaldırılır.

Theodisos'un yaptırdığı kara surlarındaki kuleler bugün numaralandırılmış. Tabii ki o dönemde böyle bir numara yoktu ama sonraki dönemde bunlara birer numara verilmiş ve böylece takibi daha kolay olmuş. İşte 65 ve 66. kuleler arasında kalan 9,5 metrelik açıklık bugün Topkapı olarak anılıyor. Ve kapılar için

İçindeki en dar kapı aslında burası. Ve önemli bir özelliği var. İstanbul'un kuşatması sırasında özellikle 11. Konstantin, o dönemin Bizans İmparatoru ve ona yardıma gelen yine İtalyan güçlerinin başındaki Giovanni Longo işte burada kenti savunmuş. Onların karşısında da buraya saldıran Türklerin lideri Fatih Sultan Mehmet. İşte Fatih Sultan Mehmet ve orduları da en fazla saldırıyı tam da bu noktadan yapmış ve bugün bu kapının hemen girişinde 29 Mayıs 1453 Salı sabahı burada topların açtığı gedikle girişin olduğu yazıyor. Tabii ki bütün bunlarla ilgili pek çok şey söyleniyor. Ama her ne olursa olsun yine o topların en güçlülerinden biri olan ve Macar Urban'ın döktüğü top da işte burada parçalanıyor. Ve o parçalanma sırasında da onu yapan Urban işte o topun yanında bu dünyadan ayrılıyor. Ancak bütün bunların dışında burası uzun yıllar Mevlevihane Kapı ile Edirne Kapı arasındaki tek giriş noktası olarak hizmet etmiş şehre. 15. yüzyılda ise gümrük kapısı olarak kullanılmış. Ve uzun yıllar burası yanlış bir ifadeyle Romanos kapısı olarak adlandırılmış. Ama daha sonra bulunan bir kapı ve o kapının üstündeki yazıdan anlaşılmış ki Romanos kapısı burası değil, bunun biraz daha Marmara Denizi'ne doğru olan taraftaki küçük bir tali kapı. İşte burası hala o günlerden kalan etkiyle Romanos kapısı olarak hala anılmaya devam ediyor bazı kaynaklarda.

626 yılında Avarlar İstanbul'a, Konstantinopolis'e saldırırlar. İşte o saldırı sırasında alınan kayıtlarda Mevlevihane kapısının hemen yanında bir kapının ismi geçer. O kapının adı Pempton kapısıdır. Ve muhtemeldir ki bugünkü Topkapı'nın Bizans dönemindeki ismi Pempton'dur. Ama az önce de söylediğim gibi yıllarca burası yanlış bir ifadeyle Romanos kapısı olarak anıldı. Oysa 2003 yılında bulunan bir kapı üstündeki lentodan, mermer lentodan anlaşıldı ki orası, yani Romanos kapısı burası değil, bunun biraz da aşağısında Mevlevi kapıya yakın olan 4. askeri kapı olarak adlandırılan küçük bir tali kapı. Oysa küçük olarak görünen o kapı zamanla örülmüş ve küçültülmüş. Muhtemeldir ki geçmişte büyük bir kapıydı ve o kapının işte girişindeki mermer lentoda Aziz Romanos'a götüren kapı yazıyor Yunanca ve ortada bir haç var. Muhtemeldir ki o kapıdan devam edildiğinde Aziz Romanos'un kilisesine gidiliyordu ve işte Romanos kapısı orasıydı. 2003 yılında bu yazıt bulundu ve bugün orası Romanos kapısı olarak kayda geçti. Ve o lento ne hikmetse o kapının üstünden bir şekilde yere düşmüş ve bugün toprağın altında. İşte o kapı önemliydi. Dediğim gibi saldırıların olduğu, en çok olduğu kapı orasıydı. Peki Aziz Romanos kimdi? Kendisi 6. yüzyılda yaşamış bir keşişti. Suriye'de doğmuştu, Yahudi bir aileye mensuptu ancak sonradan Hristiyan olmuş ve ailesiyle birlikte Konstantinopolis'e gelmişti. Ve iyi bir ilahi yazarıydı. Onunla ilgili anlatılan bir hikaye, bir rivayet vardır. O da şudur, kendisi Ayasofya'da keşiştir. Ancak ilahi söyleme ve yazma becerisi yoktur. Hatta bir gün ilahi okumaya kalkar ancak diğer keşişler onu neredeyse yuvalayacak duruma gelirler çünkü çok kötü okumuştur. İşte bu nedenle içine kapanır, biraz da inzivaya çekilir. Yine bir inziva sırasında Meryem Ana'nın ona göründüğü ve ona bir ilahi tomarı verip bunu yutmasını söylediği rivayet edilir. İşte bu olaydan sonra o artık yazma ve okuma becerisini sağlamıştır. Ve bu nedenle de 1000'e yakın ilahi yazmış ve o ilahiler de o dönemin Bizans'ında oldukça popüler olmuştu. İşte Romanos kapısı onun adına yapılmış olan kiliseye giden kapıydı.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
7: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
16: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
17: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Gel.
2: Masa yakışıyor mu bana?
16: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
18: Ulan ne yapıyorsun?
16: Hava atacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
20: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarın kesin çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün moda fonlara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi.

0: Yatım favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Fethi Kapı, Topkapı civarındaydık. Yolculuğumuz Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nden başladı. Topkapı'yı gördük, Fethi Kapı'nın hikayesini dinledik. Diğer taraftan da Arakiyeci İbrahim Çavuş Camisi'ni ziyaret ettik. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları rivayetler, söylenceler eşliğinde yaptık. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu güzel mutfağa hoş geldiniz efendim. Bu güzel mutfakta çok güzel bir konuğum var. Birazdan benimle beraber olacak. Sevgili Laleciğim geliyor. Ta Kastamonulardan geliyor. Güzel Kastamonu'dan, Yeşil Kastamonu'dan. Daha önce zaten zannediyorum 1,5-2 ay önce gelmişti. Kastamonu'nun yöresel yemeklerini yapmıştık. Ama Lale hakikaten uzmanlık alanı çay saati, 5 çay saati. Evet ve çok güzel. Çok farklı hakikaten altına imzamı atacağım lezzetiyle, farklılığıyla 3 tane tarifle geldi. Neler yapıyoruz? Tuzlu profiterol hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ben ilk kez duyuyorum ve duyduğum kadarıyla hakikaten çok lezzetliymiş. Ve tam bir profiterol şeklinde pişiriliyor ve yapılıyor. Sonra ne yapıyoruz? Şöyle mis gibi bir Türk kahvesi kim sevmez? Ben özellikle sabah kahvaltısından sonra o kahveyi içmeden sade ama güne asla başlayamam. Türk kahveli cupcake yapıyoruz. Yanında da cupcake yerken çıtır fincanlar yapıyoruz. İçine Türk kahvesi pişireceğiz, dolduracağız. Kekimizden yerken bir donda böyle içeceğiz. Çok enteresan, güzel bir tarif. O zaman Laleciğimi çağırıyorum mutfağa. Hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsın canım?
1: Teşekkür ederim. Tuğçe'cim sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Nasıl Kastamonu?
1: Vallahi iyidir herhalde. Ben şimdi Ankara'dan geliyorum ya, arada bir Kastamonu'ya gidip geliyorum.
0: Aa, doğru, sen Kastamonu'dan geldi diyorum da. Hep Kastamonu'sun ya, orada yaşıyorsun
1: ya,
0: gibi geliyor
1: mu Ankara? Herkes öyle zannediyor zaten. İyi vallahi, ne yapalım, soğuklardan geldik, bayağı karkış. Geldik çok şükür ama. Bugün
0: hoş
1: bakalım mutfağımızda neler yapacağız, ne çıkacak
0: evet,
1: bakalım.
0: Çok farklı tarifler var
1: bugün
0: hakikaten.
1: Bugün biraz farklı.
0: Yani tuzlu profiterol de farklı. Şu, hadi cupcake diyorum ki evet olur. Hani Türk kahveli.
1: İkisi de farklı.
0: Şu çıtır fincanla tuzlu profiterol tabii bayağı
1: tabii.
0: Farklı.
1: Bundan sonra fincan yıkama falan yok.
0: Yiyeceğiz fincanı.
1: Evet,
0: yıkamıyoruz. Fincanı da yiyoruz artık.
1: Kahvenizi için sonra yiyin.
0: O zaman hemen tariflerimize başlayalım. İlk olarak profiterole doğru gidiyoruz efendim. Malzeme listesi

0: Ekranlarınıza geliyor. Ben de size sayıyorum. Bakalım tuzlu profet rolün içinde neler varmış. Evet. Yarım su bardağı sütümüz var, yarım bardak suyumuz var, 6 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı un, 4 adet yumurta, 100 gram parmesan peyniri ve dereotumuz var. Ve devamı da var. İç harcı içinse 7 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 adet közlenmiş kapya biber, 1 diş sarımsak ve pul biberimiz var.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet,
0: evet Lale'cim neler yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi suyumuzu koyuyoruz.
0: Aynen profiterolün. Yani
1: tabii,
0: profiterol
1: tabii.
0: Derken o işte hamur kısmını yapıyoruz.
1: Hamur kısmını
0: evet,
1: yapıyoruz
0: ama tuzlu.
1: Evet tuzlu yapacağız. Malzemesi biraz
0: ne koydun
1: farklı.
0: Şimdi?
1: Suyumuzu koydum ben.
0: Sütü koydum.
1: Sütümü de koydum.
0: Tamam canım.
1: Bir kaşık rica
0: etsem.
1: Şimdi
0: tereyağını
1: da koyuyorum.
0: Bu teflon yatahta vereyim mi sana?
1: Aa, çok iyi olur.
0: Tabii. Evet böyle.
1: Şimdi tereyağımızı da koyduk.
0: Koyduk evet.
1: Evet. Şimdi bunu ocağa götürelim.
0: Hemen götüreyim. Senin evet. Orada başka işlemin varsa bu işle ben ilgilenebilirim.
1: Benim orada şimdi. Şu anda başka bir işlemim yok.
0: Yok tamam.
1: Birazcık da tuz atacağım içine çok az.
0: Tamam. Yani suyumuzu koyduk efendim, sütümüzü koyduk, tereyağımızı biraz koyduk, biraz daha tuzumuzu koyduk göz kararıyla.
1: Koyduk. Evet.
0: Ne dedin güzelim bir şey dedin galiba.
1: Biraz daha tuz koyayım dedim. Aslında şey yapabilirim ben de yoğurdu içini falan
0: ha,
1: hazırlayabilirim.
0: Hala,
1: çok
0: evet.
1: Memnun olurum eğer öyle
0: evet.
1: Olursa tamam ben de öyle başlayayım.
0: İki elden daha böyle evet. Kolay ve çabuk şekilde halledebiliriz efendim.
1: Evet.
0: Tenceremizde, ocağımızda sütümüz, suyumuz, tereyağımız ve tuzumuz
1: yeterli.
0: Var. Şöyle beraberce.
1: Şimdi ben içinin dereotunu hazırlayayım. Küçük
0: evet.
1: Küçük.
0: Kesiyorum. Sen şimdi iç harcını hazırlıyorsun.
1: Sonradan profiterole koyacağım harcı hazırlıyorum. Ondan aha. Sonra yoğurtlu iç harcını hazırlayacağım.
0: Hamurunu... Şimdi hamuruna bunları dahil edeceğimiz için
1: evet.
0: Değil mi?
1: Dereotunu da dahil edeceğim. Şimdi parmesanı da biraz rendeleyeceğim.
0: Tamam güzelim. Vallahi bilmiyorum kalemi kağıdı. Güzel konuşabilsem kalemi kağıdı hazırlayın efendim.
1: Evet biraz.
0: Çünkü farklı bir tarif hakikaten.
1: Evet.
0: Özellikle bence çıtır fincana bayılacaksınız. Garanti ediyorum. Çünkü ben gördüm onu. Gayet güzel. Aslında böyle göstersem yok göstermeyeyim. Beklesin seyircilerimiz.
1: Merak etsinler.
0: Sonuna kadar izlesinler bizi.
1: Evet.
0: Hiçbir yere ayrılmasınlar.
1: Tarifi aldılar. Ay beklemek zorunda değiliz demesinler.
0: Yok.
1: Görsünler
0: sonunda
1: nasıl yapılacak.
0: En son çıtır fincanı
1: çünkü
0: yapıyoruz.
1: Çünkü püfleri var onun. O yüzden.
0: Zaten her şey püf nokta. Lezzet püf noktadan
1: evet,
0: kaynaklanıyor.
1: Evet, evet.
0: Sen rendeliyor musun parmesanı?
1: Evet rendeledim.
0: Böyle parmesan peyniri de sevdiğim peynirler arasındadır.
1: Ay, çok değişik bir lezzet veriyor.
0: Çok çok.
1: Çok güzel.
0: Yani makarnaya özellikle ne güzel yaraşır.
1: Süper.
0: Evet
1: süper.
0: Yakışır. Evet.
1: Şimdi bunu da hazırladım. Şimdi şöyle yapmak istiyorum.
0: Ne yapmak istiyorsun Lale'ciğim?
1: Ne yapmak istediğimi söyleyeceğim.
0: Bekliyoruz heyecanla. Lale ne yapmak istiyor acaba?
1: Şunu da alıyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bunun kenarında... Hiç bulaştırmayalım başka bir şey.
0: Köz biber de mi olacak?
1: Tabii köz
0: bu eridi biberiz. Bu arada. Eritmem yeterli
1: süper.
0: Miydi? Unu ilave
1: kaynadı
0: edeceğiz.
1: Kaynadı mı?
0: Kaynamadı daha.
1: Bir kaynasın.
0: Bir kaynasın
1: şöyle
0: tamam.
1: Bir pıt yapsın.
0: Tamam
1: ondan
0: bir pıt yapsın
1: sonra...
0: Unu ilave edeceğiz
1: evet,
0: sonra.
1: Evet şimdi
0: tamam.
1: Bunu alıyorum.
0: Bak bir pıt yaptı.
1: Hemen geldim.
0: İlave edeyim ben unu.
1: Evet çok hızlı bir şekilde karıştıralım.
0: Ay o zaman sen
1: ha.
0: Yap.
1: Evet.
0: Kadının bir de profiterolünü bozmayalım. O şöyle. Kadar hızlı yapamam edemem. Bir de biraz kısayım mı altın ocağın?
1: Birazcık rica edeyim. Zaten hı-hı. Hemen kapatacağız. O toplanır.
0: Evet. Hemen topaklanıyor. Dur ben sana şunu tutayım.
1: Tamamdır.
0: Güzelce yapalım. Hızlıca karıştırıyoruz. Topaklanmasın unumuz.
1: Zaten topaklanma riski yok. O şimdi hemencecik bitti bile.
0: Bitti.
1: Bu kadar.
0: Ay profiterol demek böyle mi yapılıyormuş?
1: Evet. İşte bu hamuru tutturursanız...
0: Çok da güzel oluyor. Profiterol şimdi içine krema dolgusu yapılıyor.
1: Şimdi bu burada soğusun.
0: Soğusun. Tamam.
1: Şimdi.
0: Hamurumuz soğuyor. Ne yaptık
1: hamur
0: seyircilerimize
1: soğuyor.
0: Anlatayım.
1: Evet.
0: Suyumuzu koyduk, sütümüzü koyduk. Daha sonra içine tereyağı ilave ettik ve biraz da tuz koyduk. Şöyle bir taşım kaynayınca hemen ununu ilave ettik. Şimdi soğumaya bırakıyoruz.
1: Evet şimdi. Heh. Tasarruf ettim tahtadan.
0: Evet.
1: Şöyle yaptım. Alttan da döktüm galiba.
0: Olsun. Canım sağ olsun.
1: Tamam. Şimdi bunu da koydum.
0: Karıştıralım mı onu? Ne yapıyoruz?
1: Pul biber koyacağım. Sen pek seversin.
0: Çok severim pul biber. Yutkunmaya başladık gene.
1: Şu sarımsak izicimiz.
0: Rendeleye de rendeleyebilirsin.
1: Aha rendeleye nasıl olsa yaptık. Bence
0: evet.
1: De. Zaten birbirinin... Tadıydı.
0: Şimdi sarımsak ezici belki diğer stüdyolarda geziyor olabilir benim sarımsak
1: tamam,
0: ezici.
1: Tamam rendeledik bile hiç sorun yok.
0: Evet.
1: Yaptık yaptık.
0: Tamam canım.
1: O da bitti.
0: Karıştırayım mı?
1: Evet.
0: Şöyle güzelce.
1: Bunu da karıştırıyoruz.
0: Bu dereotunu ve parmesan peynirini nereye koyuyoruz?

0: koyacağız?
1: Hamura mı koyacağız?
0: Evet. Hamurunda dereot ve parmesan peyniri olacak.
1: Şimdi bunun hamurunu soğutmamız lazım aslında.
0: O zaman bu cam kabı alalım istersen ya da başka bir cam kap vereyim sana.
1: Şöyle yapalım. Bunu evet.
0: Yönetmenimizin kafası karışmış.
1: Ne
0: şimdi
1: gibi?
0: Baştan bir anlat diyor. Yine neler yaptık?
1: Hemen anlatalım, hemen anlatalım.
0: Şimdi ilk önce şeyi anlatalım. Yaptıklarımızı değil de baştan sona bir özet geçelim.
1: Geçelim.
0: Evet. Şimdi bu profiterol nasıl oluyor? Bunu niçin hazırladık? Bunu niçin hazır? Yumurtalar niçin var burada?
1: Hemen yumurtalar. Şimdi profiterolün hamurunu hazırladık. Bunu soğutmamız gerekiyor.
0: Ne yaptık hamuru için?
1: Hamuru için yarım bardak su, yarım bardak süt koyduk. Üzerine tereyağını koyduk, kaynadık. Hı hı. Kaynadıktan sonra da unumuzun tamamını koyup çok hızlı bir şekilde karıştırdık. Ama bu hamurumuz henüz şey yapmadı, tamamlanmadı. Hı hı. Bu birazcık ılıdıktan sonra yumurtaları tek tek kırıyoruz içine, hı hı, çırpıyoruz. Hı hı. Ondan sonra içine dereotu ve parmesanı koyuyoruz. Hı hı. Bir sıkma torbasına koyacağız. Aynı tatlı profiteroldeki gibi sıkma torbasından sıkarak pişireceğiz. Her şeyimiz hazır.
0: Evet.
1: Daha sonra piştikten sonra onların aralarını açıyoruz.
0: Piştikten sonra arasını açıyoruz.
1: Arasını açıyoruz ve bunu sıkıyoruz içine.
0: Ha, o yüzden iki tane sıkma torbamız var. Biri hamurumuz için, biri de bu iç harcı
1: için.
0: Nasıl profiterole krema dolgusu yaparız. Evet. Buna da yoğurtlu, kırmızı köz biberli ve sarımsaklı bir iç harcı hazırlıyoruz.
1: Bu bakın hemen ılımaya başladı. Sadece burada senden bir şey rica edeceğim.
0: Tabii ki güzelim.
1: Ben yumurtaları kırarken sen mikseri bir zahmet bana tutacaksın.
0: O zaman gel
1: ben
0: burada yapalım
1: geliyorum.
0: O işi. Evet.
1: Evet, çünkü beraber yapmazsak bu iş biraz zor olabilir.
0: Ben bak hazırladım. Öncesinden hemen. Benim yüzümden bir zarar ziyan olmasın diye.
1: Şimdi sen içine al bence onu. Yavaş yavaş. Hiç acele etmiyoruz.
0: Evet. Çık. Yumurtayı ben mi kıracağım? O mu daha kolaydı?
1: Aa, istersen
0: şaka yapıyorum.
1: Vallahi.
0: Şaka yapıyorum ya.
1: Yani.
0: Böyle böyle aynı anda.
1: Hemen çırpıyoruz.
0: Ama bu iki el istiyor o zaman yaparken ha.
1: Ya aslında stand mikseri kullanıyorum ben. Ha, o zaman tek elle başarabiliyorum.
0: Elle
1: evet, başarabiliyorum.
0: Tamam. Yoksa iki el ister.
1: Evet, evet. O zaman işte devreye benim kızım giriyor.
0: Senin kızın vardı değil mi Lale?
1: Direkt kızım giriyor devreye.
0: Doğru.
1: Şimdi bu sakız gibi bir kıvama gelecek.
0: Daha devam edeyim yani.
1: Evet,
0: ha?
1: Evet.
0: Biraz yükselteyim o zaman. Sakız gibi bir kıvama.
1: Geldi.
0: Bak geldi, evet.
1: Evet, şimdi. Kalsın kalsın.
0: Halledebilecek miyiz bunu?
1: Tabii ki edeceğiz. Şimdi bu da tamam.
0: İçine, hamurun içine parmesan peynirini rendelediğimiz ve doğradığımız dereotunu koyduk.
1: Evet. Şimdi karıştırıyorum.
0: Sakız gibi, evet. Bayağı böyle ağdalı bir kıvama geldi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet. Sıkabileceğiniz bir kıvam aslında. Hmm.
0: O yüzden işte ölçüleri o kadar önemli ki, yoksa sıkamazsın zaten.
1: Şöyle bir şey, zaten ölçü aslında ne? Şimdi genellikle pasta ve kurabiyeleri...
0: Evet, oraya basıyorsun.
1: Çıkaramadım, alamadım. Ha tamam, ay sen ellerini sürme istersen ya. Çıkmadı da.
0: Tamam.
1: Pasta ve kurabiyeyi aslında gramla yapmak lazım.
0: Evet, zaten bunu pastacılarımız yani, buraya gelenler de söylüyorlar. Ama seyircilerimiz...
1: işte herkesin evinde gramı tartısı olmadığı için
0: bardak ölçüsü istiyorlar seyircilerimiz
1: aslında biz, evet, hanımlara yönelik kolay, nasıl, neyi nasıl yapabilir, bardaktı, kaşıktı. Ben hep evde çeviriyorum o ölçüleri.
0: Ama hakikaten bu pastacılık işinde, hamur işinde hakikaten gramla çalışıyor
1: kesinlikle,
0: herkes. Evet, gramla yapmak gerekiyor.
1: Şunu yine alayım. Gramla yapmak gerekiyor. Gramla yaptığınız zaman hiç kaçağı yok.
0: Evet, tam birebir kıvamını yakalıyoruz.
1: Kıvamını yakalıyoruz.
0: Evet, şimdi Laleciğim geri geliyoruz. Bir fırın tepsisine ihtiyacım var zannediyorum.
1: Tepsisine.
0: Hemen geliyor fırın tepsisi.
1: Şöyle elime bir sileyim.
0: Elini sil güzelim. Ben de şuraları senin için açayım.
1: Şimdi şunu alayım. Hı. Şu düz uçmuyorum.
0: Al güzelim. İçine koyacaksın.
1: Evet.
0: Ben de şu köz biberi alayım oradan.
1: Evet, şimdi bunu da kestik.
0: Evet.
1: Şimdi... Kolay koyabilmek için ben böyle bir şeyden yararlanıyorum.
0: Ha.
1: İçine koymak bazen zor olabiliyor.
0: Zor oluyor diye. Açıyorsun. Bayağı detaylı yani. Bir kaşık yardımıyla onu sıyırayım mı? İster misin?
1: Fark
2: ekleyeceğiz.
0: Ay şimdi bunu böyle bile yiyesim geldi.
1: Şöyle sıyırırsan sen onu. Tamam. Ya gerçekten çok değişik ve lezzetli bir şey oluyor.
0: Ama benim canım Lale ne olur ne olmaz diye önceden sabah erken saatte kalkmış. Evet. 6 sularında. Yine de getirmiş profiterolü ve yapmış.
1: Şöyle, şimdi tek fırın çalışıyor burada. Yapacağımız her şey fırınla.
0: O yüzden de dedin ki ben önlemimi alayım.
1: Evet, evet. Hazırlıklı biraz geliyorum.
0: Evet, şimdi. İşte, tamam. Çok heyecanlı. Bunu da ben diğerine mi koysam acaba?
1: Ha, evet, onu hazırlayabiliriz burada.
0: Hazır mısınız efendim? Sıkıyoruz profiterolleri. Küçük küçük. Abi sıkma şey de çok zevkli. Ama ben de senin gibi nerede bizim şu kap?
1: Evet, içine koyarsan kolay sıkarsın.
0: Daha iyi olur. Böyle böyle. Çok fazla da değil, değil mi?
1: Evet, evet. Bunları zaten düzelteceğiz şimdi suyla. Uçlarını.
0: Suyla düzeltiyoruz.
1: Uçlarını, kalkan uçları.
0: Şey mi yapacağız? Onu ben düzleştirecek miyiz?
1: Düzleştiriyorum.
0: Tamam.
1: Onu ben eklerde de tatlı profiterolde de hep uçlarını suyla.
0: Suyla düzeltiyoruz.
1: Düzeltiyorum.
0: Tamam Gülüm. Evet ben de diğer sıkma kabına yoğurt dolgusunu koyuyorum. Yoğurt, köz biber ve sarımsak. Şimdi onu fırına göndereceğiz. Fırından çıktıktan sonra içini açıp bu dolguyu koyacağız değil mi? Evet, dolguyu sıkacağız. Evet. Yani daha dolguyla işimiz
1: yok. Dolguyla yok ama hazır olsun dolgumuz. Hatta ona başka bir şey düşündüm.
0: Ne düşündün?
1: Şimdi sıkarken.
0: Şimdi mi aklına geldi?
1: Ne geldi aklına? O dolgudan biraz ayıracağız. Sonra o dolguyu sulandıracağız. Ve üzerine koyacağız. Sos yapacağız ondan.
0: Sos yapacaksın. Tamam, sen nasıl istersen. Evet. Ben sana su da getirdim şimdi.
1: Tamam.
0: Üzerlerini
1: şimdi
0: düzeltmen
1: onlar düzelecek.
0: Için. Tamam. Ay, çok tatlı oldular ama.
1: Şimdi düzelteceğim ama.
0: Olsun. Ay efendim.
1: Biraz sıcak ya, o yüzden. Yani sıcak dediğim biraz ılık hani. Ilık. O yüzden.
0: Evde biraz daha
1: tam
0: bekletseniz
1: korumuyor.
0: Daha iyi olur
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, bekletirseniz daha iyi olur tabii ki.
0: Evet. Bir tanesini ben sıkabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Bir özendim.
1: Ay sık sık. Ben leze yapmayı çok seviyorum işte.
0: Hamur iyi geliyor değil mi?
1: Ay çok güzel oluyor bu sıkma işi.
0: Bak leze. Benimkine. Sıktım ve ne oldu?
1: Güzel kalsın orada.
0: Hakikaten ama şu an ılık olduğu için.
1: Evet. O şimdi düzelecek onları ben parmaklarımla.
0: Parmakla halledeceksin.
1: Hatta biraz aşağıdan sıkmadığın için oluyor.
0: Ha daha mı aşağıdan
1: sıkayım? Tabii daha aşağıdan sık.
0: Tamam şöyle.
1: Evet.
0: Benimkiler devriliyor, dayanamıyor. Ha, bak aşağıdan sıkınca daha iyi oldu.
1: Tabii.
0: Bir de yağlı kağıda da yapıştığı için.
1: Evet, evet.
0: Benimkiler devrilmek istiyor. Dayanamıyorlar. Ay çok komik bir şekil oldu. Baksana,
1: gayet de güzel.
0: Kaktüs gibi. Şu da solucan gibi.
1: Şimdi onlar hepsi yuvarlacık olacak, sen merak etme onları.
0: Bu kadar tamam. Yetecek Laleciğim. Devamını yaparız.
1: Devamını yapacağız. Şimdi evet. İki parmağımı ıslatıyorum. Eller zaten temiz.
0: Şimdi şeklini veriyorsun. Evet. Fırınımızı açayım ben.
1: Evet,
0: kaç
1: evet.
0: Derece?
1: Mümkünse 180 dereceye.
0: Evet 180 dereceye getirdim fırınımızı. Alt üst.
1: Alt üst pişireceğiz.
0: Evet. Evet. Şimdi su yardımıyla da o sıkarken bozulan şekilleri düzeltiyoruz
1: evet,
0: efendim.
1: Evet.
0: Elimizi ıslatıp. Pardon bu kameraymış. Sonra fırına gidecek. Sonra bu hazırladığımız yoğurtlu dolguyu aralarını böyle kesip içine ilave. Bitti o zaman bu.
1: Bitti tabii.
0: Ha, sonraki şeyi kaldı
1: yani
0: sadece.
1: Yani aslında herkes profiterol zor bir şey zanneder. Aslında değil.
0: Değilmiş.
1: Ölçüye sadık kaldığınız takdirde hiç zorluğu
0: hiç
1: yok.
0: Zor değil.
1: Asla değil.
0: Bileziğinle yüzüğün de güzelmiş. Elmas mı onlar? Değil mi? Daha yeni elmas baktım da biliyorum. Kaça aldın kız diye. Nereden aldın diye bir başlayayım efendim.
1: Şey hanımların ortak noktaları.
0: Evet ya. Ben de son zamanlarda bilgiliyim o işlere.
1: Diyoruz.
0: Evet efendim.
1: Biz bitirdik burayı.
0: Tuzlu profiterolün hamuru fırına gitti pişmek için. Birazdan çıkacak. İçini açacağız ve bu yoğurt dolgusunu koyacağız. O zaman ikinci tarifimize geçelim bence. Türk kahveli cupcake'in malzeme listesi geliyor ekranlarınıza. Bakalım içinde neler varmış. Evet 6 yemek kaşığı unumuz var. 7,5 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. 1,5 tatlı kaşığı kabartma tozu. Yarım su bardağı sütümüz var. 1 adet yumurta, 3 çay kaşığı

0: kahvesi ve bir fiske tuz devamı geliyor. Evet. Kreması için 250 ml süt, 3,5 yemek kaşığı toz şeker, yarım su bardağı nişasta. Kreması için 2 adet yumurta, 1,5 yemek kaşığı tereyağı diye bitmiştir diye umut ediyorum. Yok, daha bitmemiş. Üzeri içinse 20 adet çifte kavrulmuş lokum kahve çekirdeği.
1: Evet.
0: O zaten maşallah bir sayfayı doldurmuş. Hakikaten. Evet, evet. Lale.
2: Şimdi buyur. Yapacağız. Yalnız ben şu mikser uçlarını bir sudan geçireyim mi?
0: Geçir. O zaman ben de seyircilerimize tekrar bu profiterolü nasıl yaptık şöyle bir özet geçeyim.
1: Evet, süper olur.
0: Suyumuzu koyduk efendim. Sonra sütümüzü koyduk, tereyağımızı koyduk, bir fiske tuz attık. Onlar böyle fokurdayınca içine ununu da koyduk. Böyle güzel bir kıvam elde ettik. Biraz ılımasını bekleyip içine 4 tane yumurtayı kırdık. Kırdığımız anla birlikte mikserimizi çalıştırmaya başladık. Güzel sakız gibi bir kıvam elde ettik. Daha sonra dereotunu ve rendelediğimiz parmesan peynirini ilave ettik. Güzel bir hamur yaptık. Evet. Sonra sıkma torbamıza koyup onları sıktık ve fırına gönderdik. 180 derecede. Bir tarafta da yine sıkma kabında yoğurdumuz, közlenmiş biberimiz, kırmızı biberimiz ve sarımsağımız vardı.
1: Evet.
0: Onlar da piştikten sonra içine açılıp doldurulmayı bekliyorlar.
2: Bekliyorlar, evet. Evet. Şimdi ben hemen kekime başlayayım. Zaten.
0: Başla güzelim.
2: Yani kısa süreli şeyler bunlar.
0: Evet,
2: görüntüler güzel ama süresi kısa.
0: Kısa. Evet.
2: Evet. Gidelim. Şimdi ne yapıyorum?
0: Ne yapıyoruz?
2: Şimdi tereyağımı alıyorum.
0: Hemen bir tahta kaşık. Buyurunuz efendim.
2: Evet. Pardon, yanlış tereyağını aldık.
0: Ha, 2 tereyağı var değil mi?
2: Evet.
0: Az olanı koyacağız buna.
2: Az olanı koyalım.
0: Hamuruna.
2: Hamuruna az olanı koyalım.
0: Az olanı koyuyoruz. Evet. Tamam.
2: Bunu koyduk. Şekerimizi koyuyoruz.
0: Klasik şekerle yağ bir çırpıyoruz.
2: Yok, çırpmıyoruz. Her şeyi koyuyorum. Neyi koyuyorum?
0: Türk kahvesini koydun.
2: Evet, Türk kahvesini koydum. Sütümü koyuyorum.
0: Evet, yumurtamız daha değil mi?
2: Koyacağım yumurtayı da koyacağım şimdi. Hepsini bir arada koyuyorum.
0: Ben bunu tutayım istiyorsan. Ha, bir yumurta hamura giriyor.
2: Evet, bir yumurta hamura girecek.
0: Evet.
2: Şimdi tamamdır. Şunu bir sıyırmak için de bir kaşık.
0: Al güzelim.
2: O da olur, o da
0: al
2: olur.
0: Al canım.
2: Şöyle yapalım. Hiç problem değil. Şimdi.
0: Ver bana. Şimdi mikserle. Neyi koydun bir daha söyleyelim Lale. Tereyağını koydum.
2: Tereyağını koydum. Un hariç hepsini koydum aslında.
0: Un hariç, yumurtanı koydum. Türk kahveni koydum. Evet. Ve başka bir şey sütünü de koydum.
2: Evet. Evet. Şu anda çok yavaş çalıştıracağım. Evet. Ay.
0: Tamam, bu kadar. Evet, güzelce çırpıyoruz. Evet. Un hariç her şeyi ilave ettik hamurunda.
2: Evet.
0: Evet. Güzel, homojen bir kıvam elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi mi un giriyor?
2: Unumu koyuyorum. Diyorum evet. Ya, yapılışları hep kolay şeyler.
0: Kolay, basit. Kabartma tozu tabii ki. Un işine girince tamam. Kabartma tozu olmadan olmaz. Evet. Ben de şu malzemeleri toplayayım.
2: Tamam.
0: Sen onu hallederken. Sonra bir de sos mu hazırlayacağız?
2: Bir krema hazırlayacağız.
0: Krema hazırlayacağız.
2: Evet. Kokuyu duyuyorsun değil mi?
0: Duyuyorum. Türk kahvesi buram buram.
2: Türk kahvesi sevenler.
0: Evet, belki ben çok severim. Geçtiğimiz günlerde seyircilerimize anlatmıştım. Ben de böyle hiç un kullanmadan Türk kahveli bir kek yaptım.
2: Süper.
0: Muhteşem oldu. Beyazları merenk gibi yaparak.
2: Aa, çok güzel akını. Kabarmıştır
0: evet.
2: O zaman da onlar.
0: Güzel oldu vallahi. Lezzetli oldu.
2: İşte
0: evet gülüm.
2: Bu kadar.
0: Şimdi ne istedin?
2: Şu kekçeyi rica edebilir miyim?
0: Al bakalım. Ha,
2: tamam.
0: Kaplarımıza koyuyoruz.
2: Kaplarımızı dolduralım.
0: Bunu da aldık böyle. Mikserle işim bitti mi?
2: Mikserle işim.
0: Burası için var mı?
2: Orası için yok.
0: Tamam.
2: Hiç tamamen bitti işim.
0: Kaldırayım o zaman mikseri de.
2: Evet. Şöyle.
0: Hepsini dolduruyorsun.
2: Evet. Dolduralım.
0: Ama tamamını doldurmuyorsun. Hem kabaracağı
2: Hayır.
0: için hem
2: evet.
0: de
2: evet, evet.
0: krema yani, yapacağın için değil
2: ancak
0: mi?
2: Ancak yarısı kadar falan.
0: Hı hı. Kepçe yardımıyla. Dilerseniz evde bir kağıtlarınızdan da yoksa yağlayıp
2: tabii yağlayıp unlayıp
0: cupcake evet. kalıbına koyabilirsiniz.
2: Ben direkt kolay olsun burada çıkartması diye.
0: Evet, iyi yapmışsın. Neler koymuştuk içine Lale'cim? Bir daha seyircilerimize hatırlatalım. Altta geçiyor malzemelerimiz ama ilk olarak hamurunu yaptık biz. Lale bir daha anlatıyor efendim.
2: Evet, hamurunu yapıyoruz. İlk şekerini koyduk, yağını koyduk.
0: Hı hı.
2: Kahvesini koyduk.
0: Koyduk.
2: Sütünü koyduk.
0: Çırptık. Evet, çırptık
2: yumurtasını
0: güzelce.
2: Da koyduk.
0: Hı hı.
2: Çırptık bir güzel. Ondan sonra ununu ve kabartma tozunu koyduk.
0: Ve
2: eşit bir şekilde bunları.
0: Kaç derecede pişecek Lale'cim bu
2: bunlar
0: böyle?
2: Bunlar 175 derecede

0: Pişecek. 20-25 dakikaya pişer.
1: Ne aradın?
0: Ben
1: söyle bana.
0: Ben bir kaşık aradım.
1: Kaşık
0: ya.
1: Burada gülüm. Ver.
0: Bir tane bir kaşık şu. Aha.
1: Sıyıracaksın. Evet. Peki şimdi bunu fırına gönderip çıktıktan sonra mı bu sosu üzerine dökeceğiz?
0: Evet. Ha, o zaman sos da değil aslında. O bir krema.
1: Pardon, sos diyorum ama krema.
0: Kremasını. Şimdi kremasını yapalım, o da hazır olsun bence.
1: Hazır olsun ama bunu da fırına gönderelim. Tabii o sırada da kremasını yaparız.
0: Evet.
1: Sonra işte günün en heyecanlı tarifi birazdan efendim. Çıtır fincanlar. Hakikaten bunun içinde hamurdan bir fincan, içine de Türk kahvesi pişireceğiz. Bunu yiyeceğiz, onu da içeceğiz. Değil mi?
0: Evet.
1: Lale, doğru anlatıyorum.
0: Fincanını fincanı da yiyeceksiniz diyeyim artık.
1: Yani onu da yiyeceğiz.
0: Bulaşık
1: de.
0: Yok. Bundan
1: İlk önce
0: sonra
1: içeceğiz içindeki kahveyi.
0: Önce içiyoruz. Bu da tamam.
1: O zaman ben fırına gönderiyorum. Sen
0: evet,
1: de.
0: Şimdi.
1: Evet.
0: Bu da tamamdır.
1: Kremasını yaparsın.
0: Evet, kremasına başlayalım. Şimdi kremasına ocağı ne yapıyoruz? Evet. Sütümü koydum.
1: Tamam gülüm. Bunu süsleyeceğiz. Lokumla da süsleyeceğiz.
0: Evet, evet, evet.
1: Bunları kenara ayırdım.
0: Sütümü koydum. Yine bir kaşık alayım ben şuradan.
1: Orada var kaşık. Evet, evet. Oradan evet. Alabilirsin.
0: İşte karıştırmak için zaten çıkma teli. Şimdi şekerimizin yarısını koyuyorum.
1: Şekerin yarısı?
0: Evet, ve tereyağını koyuyorum. Aha.
1: Ocağın altına geçeyim.
0: Şimdi.
1: Gel gülüm.
0: Tamam. Bu da. Eriyecek ve kaynayacak.
1: Tamam, ben hallederim.
0: Tamam, ben şimdi şu çıkma telini alayım.
1: Bununla
0: şimdi
1: yumurtayı,
0: ben ne yapıyorum?
1: Nişasta.
0: Mısır nişastası.
1: Nişasta.
0: Evet. Şekerle.
1: Şekerin yarısını nişasta,
0: evet,
1: yumurta
0: ayırdım.
1: Ve şekerle yani
0: evet, evet.
1: Böyle bir karışım yapıyorsun.
0: Şekeri ikiye bölüyorum. Bir anda kaynayan sütün içinde şimdi.
1: Tamam. İki yumurtamız var.
0: Evet. Şimdi iki yumurtayı şöyle.
1: Bunun da fokurdamasını bekleyeceğiz.
0: Onun da fokurdamasını bekleyeceğiz. Tamam. Bu çok güzel kıvam alan bir krema. Bu aslında
1: pastacı.
0: Pastacı.
1: Ha, onu diyecektim. Pastacı kreması.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ben pastacı kreması. Her yerde kullanabiliyorum pastacıyı.
1: Lale.
0: Bayılıyorum.
1: Alman pastası yapmayı biliyor musun?
0: Evet.
1: Ay iyi, bir gün yapalım mı?
0: Yap.
1: Alman pastası çekiyorum.
0: Çok güzel, mayalı hamurdan yapılırım.
1: Vallahi çok hoşuma gidiyor.
0: Ben mayalıdan pastası da yapıyorum, mayasızdan
1: böyle
0: da bir tarifim var.
1: Ha.
0: Onu da yapıyorum.
1: Yani her ikisi de olur. Güzel yani, bir krema.
0: Pasta, kremadan geldi aklına herhalde.
1: Evet, birden yani bir Alman pastası canım çekti.
0: Çok,
1: o zaman Lale bir daha geldiğinde Alman pastası yapalım.
0: Nasıl istersen.
1: Evet. Seviyorum Alman pastayı. Gerçi tatlıların hepsini hemen hemen seviyorum.
0: Şimdi nişastayı da koydum bu karışımı.
1: Aha.
0: Böyle giydiriyorum.
1: Bu arada bu da eridi ama biraz fokurdamasını bekliyoruz.
0: Evet,
1: değil
0: onun
1: mi,
0: kaynamasını ve o hatta bayağı bir fokurdasın.
1: Fokurdasın mı istiyoruz?
0: Evet.
1: Tamam gülüm. Efendim, fırına tuzlu profiterolü gönderdik. Cupcake'in hamurunu gönderdik. Hatırlarsanız profiterolün iç dolgusunu da hazırladık, yoğurtlu. Şimdi de bu cupcake'lerin kremasını hazırlıyoruz. Bir pastacı kreması. Şimdi tereyağımız ve sütümüz.
0: Çok güzel kabardı.
1: Evet. Kabardı mı?
0: Çok
1: bakayım.
0: Güzel kabarıyor.
1: Aa, evet, kabarıyor. Şekilleri de güzel olmuş. Benimkiler bile düzelmiş o yamuk.
0: Elimizle düzelttik ya, sorun yok onda.
1: Evet, hallettik.
0: Şimdi o kaynamak üzere.
1: Bu kaynayınca bunu mu ilave edeceksin?
0: Bunu hızla karıştıracağız.
1: Çünkü
0: bunu
1: yumurta pişmesi.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Hızla.
1: Bak, fokurdamaya başlıyor Lale.
0: Hatta ben buna ne yapıyorum biliyor musunuz? Kalan sütü de şöyle şey
1: evet.
0: Yapıyorum ki biraz.
1: Bu arada seyircilerimize hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum efendim. Siz de ne güzel, bakın Lale ile beraber yemek yapıyoruz bu güzel mutfakta. Siz de benimle beraber yemek yapmak isterseniz kanalımızın web sitesinden bize başvuru yapabilirsiniz.
0: Ay, kesin
1: aynı
0: gelin
1: zamanda
0: yani.
1: Sosyal medya hesaplarından da bak, kesin gelin diyor.
0: Evet, burada ha. Harika bir elektrik var. Zaten harika bir uyum. Yani o kadar mutlu oluyorum ki bu kanal beni gerçekten çok mutlu ediyor geldiğimde.
1: Öyle, aile ortamı ya burada ondan.
0: Onun etkisi çok büyük.
1: Evet, hakikaten
0: şimdi,
1: öyle.
0: Şimdi çok hızlı.
1: Tutuyorum.
0: Bakın şimdi.
1: Çok hızlı olmamız gerekiyor.
0: Çok hızlı. Bir anda koyup karıştırmaya başlamanız lazım. O bir anda şu anda koyulaşacak.
1: Evet. Altını mı açıyorsun?
0: Açtım.
1: Ha, açtın. Bir anda koyulaşacak.
0: Şimdi bu kremayı söyleyeyim ben size. Şimdi bu koyulaşacak bu krema. Ama tavsiyem nedir? Tavsiyem
1: nedir?
0: Bir gün önceden veya bir 4-5 saat önceden yapmanız. Bunu yapıyorsunuz, üzerine hiç hava almayacak şekilde başka bir cam kaba boşaltıp streçle kapatıyorsunuz ama yapıştırıyorsunuz. Kabuk tutmasın. O kalıp gibi olur, korkmayın onu gördüğünüz zaman. Sonra onu miksere atıyorsunuz. Mikserde önce yavaş ayarda, sonra hızlı ayarda çırpmaya başlıyorsunuz ve kıvam alıyor. Ha, gördünüz, baktınız koyu. Biraz koyu olmuş olabilir.

0: koyu olduğu zaman direkt sütle açabilirsiniz.
1: Ne yapabilirim? Bir daha söyler misin son kısmını?
0: Sütle açabiliriz koyu olursa.
1: Sütle koyu olursa.
0: Miksere atıp
1: sütle açabiliriz. Evet, tamam. Tamamdır. Hah, bak böyle bir koyu kıvam.
0: Tabii.
1: Ama evde yaparken bekletsinler diyorsun.
0: Tabii, bu bitti.
1: Tamam, bitti. Bu da hazır.
0: Evet, bunu soğumaya bırakıyoruz şimdi.
1: Kalsın böyle.
0: Evet,
1: nasılsa
0: bu
1: daha
0: kalsın.
1: Fincanlarımızı yapacağız, çıtır fincanları.
0: Şimdi bunun üzerine işte dediğim gibi streci koyarlarsa kabuk da tutmaz. Ben tabii burada bekleme süremiz olmadığı için ben bunun hazırını getirdim, onu kullanacağız.
1: Onu kullanacaksın. Evet. Ama evde yaptıklarında senin bu formülünü mutlaka denesinler,
0: kesin,
1: öyle yapsınlar.
0: Kesin.
1: Kıvamı daha güzel
0: kıvamı
1: oluyor.
0: Kıvamı çok güzel, krem gibi çok güzel oluyor.
1: O zaman efendim günün son heyecanlı tarifine geçelim bence.
0: Şunu
1: çıtır
0: çıkarayım.
1: Fincanlar. Evet, sen bir hazırlıklarını yap. Saati, bileziği, elmasları falan bir çıkar. O zaman şimdi malzeme listesi geliyor. Çıtır kahvenin.
0: Evet, hemen şunları çıkarayım.
1: Çıtır fincan mıydı, kahve miydi kız, unuttum.
0: Çıtır fincanlar. Şimdi ben bunları
1: yarım
0: çıkarayım.
1: Yarım su bardağı yumuşamış tereyağı, yarım su bardağı esmer şeker, bir adet yumurta, iki su bardağı unumuz var. 3 paket damla çikolata, 1 su bardağı çekilmiş fındık ve Türk kahvemiz var.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi.
1: Ne yapıyoruz gülüm?
0: Şimdi ne yapıyoruz? Tereyağımızı alıyoruz yine.
1: Hı hı.
0: Şekerimizi alıyoruz.
1: Esmer şekerimizi koyduk.
0: Evet.
1: Evet.
0: Eldiven takayım mı, takmayayım mı?
1: Yok, yani takmak istiyorsan getireyim ama hayır, bence gerek yok.
0: Yani ben ellerim çünkü temiz olsun.
1: Kaç defa yıkıyoruz, hiç sorun yok. Elimizin yani lezzeti geçsin.
0: Ben çok sevmiyorum da.
1: Eldiven zaten şefler de öyle söylüyorlar
0: hiç
1: bu arada.
0: Hiç sevmiyorum eldiven takmayı. Şunu şöyle biraz yapayım.
1: Evet, bir çevir.
0: Bir çevireyim.
1: Aha. Oh. Tereyağıyla esmer şekeri.
0: Evet.
1: Şöyle bir karıştırıyoruz efendim.
0: Karıştırdık.
1: Sonra bir yumurta giriyor işin içine.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi.
1: Hı hı.
0: Şimdi elim girecek de önce bir karıştırayım diye.
1: Karıştıralım. Kadın her şeyin hazırını getirmiş ya. İnanamayacaksınız yani. Her şeyin hazırı var.
0: Ya ne olur ne olmaz diye işte bir tedbir aldım öyle. Şimdi unumu
1: evet
0: biraz koyuyorum.
1: Hı hı.
0: Yoğurmaya başlıyorum.
1: Başla bakalım. Bu beyaz un değil mi?
0: Beyaz un.
1: Beyaz un koyuyoruz, tamam. Ay, damla çikolatalar da ye beni diye bakıyorlar.
0: Nasıl
1: ondan
0: parlak parlak.
1: Evet, parlak parlak. Ay neyse.
0: Aslında senden bir ricam olabilir
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki gülüm.
0: Bunun birazını ben şöyle koysam bir benmari yapabilir misin?
1: Benmari yaparım.
0: Sana
1: tabii ki, tabii ki. Damla çikolatalarımızı benmari usulü eritiyormuşuz efendim. Ben hemen suyumu alayım. Evet, benmari usulü eritelim.
0: Un alma şansım var mı?
1: Efendim?
0: Un alma şansım. Ha, yok, gerek yok.
1: Ha, un tamam alma şansım. Niye hiç? Sesli söylesene. Un alma şansım var mı?
0: Hayır, yok yok, hiç
1: veririz,
0: gereği kalmadı.
1: Unumuz var.
0: Toplandı, toplandı.
1: Çok şükür, mutfağımızda en bol bulunan malzememiz unumuz.
0: Ha, toplanmadı zannettim de ben. Ha. Ya burada ışıklardan falan herhalde biraz çok çabuk hamurlar.
1: Bırakıyor kendini.
0: Bırakıyor.
1: Evet, doğru doğru.
0: Şimdi
1: bırakıyor.
0: Şimdi birazcık koydum.
1: Hmm. Çikolatalarımızı benmari usulü eritiyoruz efendim.
0: Evet.
1: Daha suyumuz kaynamadı haliyle. Daha erimedi.
0: Hatta
1: ne dedin gülüm?
0: Hatta ben su kaynatmıştım ama.
1: Evet,
0: soğumuş
1: evet
0: mu?
1: Yani
0: ha,
1: biraz
0: tamam
1: soğumuş tabii zaman geçince. Aynı zamanda hamura da böyle
0: attım damla çikolata.
1: Damla çikolatasını attın.
0: Şimdi bununla fincan yapmak için bu kahve yanı bardakları da olabilir.
1: Hı-hı.
0: Ama ben şu krem kremel kapı aslında
1: kazandım
0: bunlar. Ama bunlar şimdi eskiden ben dedemin babamın falan hatırlıyorum kulpsuz fincanları olurdu
1: var,
0: onların.
1: Olur.
0: Ben
1: hala
0: şimdi
1: var
0: onları hayal ettim, kulpsuz fincan yapmaya karar verdim. Şimdi ne yapıyorum?
1: Ne yapıyoruz? Buna güzelce bir taban hazırlıyoruz.
0: Evet, ama bunları mutlaka yağlıyoruz ve unluyoruz.
1: Unluyoruz. Yoksa çıkmaz.
0: Evet.
1: Şimdi.
0: Şöyle bir.
1: Çok heyecanlı.
0: Şöyle bir incelttim.
1: Evet.
0: Şöyle koydum.
1: Her tarafına bir fincan şekline
0: evet
1: getiriyorsun.
0: Çok
1: evet
0: aşırı kalın yapmayın. Dibini biraz kalın yapabilirsiniz.
1: Hı hı. Yağlı kağıdı koyuyorsun.
0: Koyuyorum.
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Hı hı.
0: Koyuyorum ve biraz nohut koyuyorum.
1: Üzerine ağırlık yapsın diye de nohut koyuyorsun. Evet, bu önemli bir püf nokta.
0: Evet.
1: Hamurumuzu güzelce hazırladık ve tabana ve etrafına yaydık. İnce olması gerekiyor ama onu unutmayalım.
0: Çok kalın
1: lütfen
0: olmaz.
1: Kalın.
0: Çok da ince yapmayalım çünkü
1: yırtılır mı,
0: yırtılır
1: ayrılır mı?
0: Yırtılır, kahve koyacağız içine ya.
1: Hı hı.
0: Kahvelerimiz akmasın.
1: Akmasın ama kabarmaması.

0: yansımasını istediğimiz için evet. de üstüne yağlı kağıdı
1: yağlı
0: koydun.
1: Kağıt.
0: Ve ağırlık yapsın diye de nohutları koydum.
1: Nohut, kuru fasulye.
0: Evet.
1: Böyle benim evde bir kavanozda hazır olur bunlar her zaman. Lazım olduğunda tartlarda falan da gerekir.
0: Senin

0: Hallederiz onu, sorun değil.
1: Bu kaç derecede pişiyordu Lale'cim?
0: Bunu ben... Bereketim.
1: Evet.
0: Şey bu 175-180 derecede bunu o 20 dakika falan pişiriyoruz.
1: Öyle komik bir şey oldu efendim. Öyle kusura bakmayın. Kendi aramızda bir güldük. Lale komik bir şey yaptı. Olur böyle şey.
0: Hiç olmayan şey. Bence... Evet.
1: Yani... Neyse aramızda sır. Sır aramızda,
0: evet,
1: kaldı.
0: Aramızda kaldı. Zararlı bir şey, evet, değil. Zararlı,
2: evet,
0: bir şey,
2: zararlı
0: değil.
2: Bir şey değil canım. Asla, komik bir şey oldu.
0: Asla zararlı değil. Ben o işin bereketine inandım.
1: Evet. Öyle bereketli.
0: Tamam. Son fincanımızı da koyayım ben.
1: Aha. Evet, bir taraftan da damla çikolatalarımız eriyorlar. Evet. Ben sorumu sorup sorup cevap mı alamıyorum ya da benim mi aklımda kalmıyor Lale?
0: Söyleyecek.
1: Kaç derecede pişirecektik?
0: 175 demiş idim.
1: Dedin sen ama benim kafadan gitti o, kusura bakma. Efendim 175 olabilir. Dereceymiş, kusura bakma Gülüm.
0: Bakın güzelce de içini böyle kenarlarını da düzeltiyorum.
1: Düzeltiyorsun, yine yağlı kağıdı koyuyorsun. Şey.
0: Evet, yağlı kağıdı.
1: Fındık ne zaman devreye girecek? Türk kahvesini pişireceğiz, değil mi?
0: O fındıklar biraz sonra, bunların içlerini kaplayacağız önce, sır çekeceğiz. Canım.
1: Bu da fırına gidiyor.
0: Tabii bunları fırına
1: gönderiyoruz.
0: Şu kenara koyarız bunları. Hiç, evet, hiçbir şey
1: reji
0: olmaz.
1: Reji kopuyor. Bir şey mi oldu?
0: Tamam mı?
1: Yönetmenim diyor ki Lale Hanım'ın eli çok pratik. Gerçekten aşırı pratik diyor. Ve soruyorsun, soruyorsun diyor. Cem Yılmaz gösterisi gibi. Sonunda hiçbir şey hatırlamıyorsun Tuğçe diyor. Benim, bende nevrajı var ya Mert, öyle cız yapıyor arada. Hata veriyor. Şöyle tekrar bir güzelce özetleyelim. Evet, özetler geç. Misin Lale?
0: Hemen özetliyorum. Yağ ve şekeri güzelce karıştırdım. Hı hı. Ondan sonra içine yumurtayı koyduk. Hı hı. Daha sonra kabartma, biraz daha karıştırdık. Kabartma tozu ve unumuzu da koyduk.
1: Evet.
0: Güzel bir hamur yaptık. Evet. Aslında bu bir kurabiye hamuru.
1: Evet, bildiğimiz kurabiye,
0: evet,
1: hamuru
0: kurabiye
1: değil mi?
0: Hamide. Evet. Daha sonra içine damla çikolatalarımızı koyduk. Hı hı. İçlerini yağladığımız, unladığımız
1: kahve
0: kalıplara,
1: olur,
0: fincan kalıp şeklini.
1: Evet.
0: Evet, kahve fincanı, kutsuz fincan varsa olabilir.
1: O da olur.
0: Onları da bir güzel ona yerleştirdik. İçlerine kağıtlarımızı koyduk, nohutlarımızı koyduk. Ağırlık yapsın, kabarmasın diye.
1: Ağırlık yapması için, evet.
0: Şimdi fırına verdik. Fırında hepsi pişiyor. Bu arada biz fincanlarımızın içini bununla kaplayacağımız için...
1: Bemari usulü erittiğimiz çikolatayla, evet.
0: Evet, kaplayacağız. Ve kenarlarına da çikolata sürüp fındığımıza batıracağız. Kenarlar, evet, biraz süslü olacak. Sonra içine...
1: Türk kahvesi pişireceğiz.
0: Size bir kahve ikram edeceğim
1: o zaman,
0: içinde.
1: O zaman geliyor efendim, hazır mısınız? Lale'nin daha önceden yaptığı,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Bu. Şimdi ben görüntüsünü göstereceğim size, bir böyle canınız çeksin diye. İşte şimdi, ne yapmış Lale burada?
0: Burada içini ben kapladım ama şimdi oradaki çikolataya batırıp fındığa batıracağız, hazırlayacağız.
1: İçini tekrar çikolataya batıracaksın ve fındığa batıracaksın.
0: Fındığa batıracağız ve hazırlayacağız.
1: Ve sonra içine kahvesini,
0: kahvesini pişireceğiz.
1: Haydi çikolatayı getiriyorum,
0: evet,
1: çikolatayı o zaman.
0: Çünkü bir iki dakika beklesin o, batıralım. Bunlar bir hemen soğusun.
1: Tamam. Haydi bakalım.
0: Şimdi.
1: Hazır mısınız? Erittiğimiz, bemari usulü erittiğimiz çikolata ve... Ay ne güzel oldu.
0: Şöyle. Hatta, aa, biraz bol koymuşuz.
1: Güzel olsun, bol bol olsun.
0: Bol olsun.
1: Bol olsun, görüntüsü güzel oldu. Hı. Ay ne tatlı, fındığa da böyle batırıyoruz.
0: Evet.
1: Sır çekiyoruz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, sır.
1: Ay elimde çikolata oldu bari. Yemek zorunda kaldım artık. Yemiyorum ya ben bugünlerde çikolata falan.
0: Kimse yemiyor zaten.
1: Yok, ben yiyorum da bugünlerde bir iki güne mahsus yemiyorum. Evet.
0: Ben bu ara sıfır.
1: Ha, şekersiz mi besleniyorsun?
0: Şekersiz beslenmiyorum ama biraz dikkat ediyorum bu ara.
1: Dikkat edelim ya. Arada yiyelim, evet, arada dikkat
0: şimdi
1: edelim.
0: Şimdi bunlar, hı, azıcık bir soğusunlar.
1: Soğusunlar. O zaman gel.
0: Bu arada biz...
1: Bu arada bunu yapalım biz,
0: evet,
1: bunu.
0: Biz
1: hemen
0: onu...
1: çıkarıyorum. Gel sen
0: hemen
1: böyle.
0: Onu yapalım.
1: Profiteroller geliyor. Hazır mısınız? Aşağıya ineceğim, yukarıya çıkacağım. Bir anda profiterol
0: pişmiş
1: gelmiş olacak.
0: Olacak.
1: Bak hatta şöyle saklayayım.
0: Şöyle açalım şurayı. Evet.
1: Evet.
0: Şimdi.
1: Görüyor musunuz efendim? Puf puf. Gerçekten puf puf. Dünya güzeli, bak bunun kendi böyle içi açıldı.
0: Tabii bak, bakın profiterol gibi içinde,
1: evet,
0: tamamen
1: göstereyim,
0: çekilmiş.
2: Harika.
0: Bunun
2: harika.
0: İçinin boşalması lazım böyle. Bu da boşalmış.

0: Çok güzel istediğimiz gibi olmuş.
1: Ay çok güzel de kokuyor. Dereotu peynir.
0: Dereotunun girdiği yere bayılıyorum.
1: Ben de bayılıyorum. Çok yakıştırıyorum dereotunu.
0: Her şeyi.
1: Dereotu sevmeyenlere de şaşırıyorum yani.
2: Dereotun... Nasıl biraz ağır ya aromalı. Gerçekten aroması yüksek, kuvvetli.
0: Her şeye koyduğunuz zaman çok baskın oluyor da ama yani çok lezzetli.
1: Çok
0: şey.
1: Lezzetli. Çok. Ay hadi sıkalım, çok heyecanlı.
0: Birimiz tutalım, birimiz sıkalım bence. İster
1: tamam.
0: Misin?
1: Sen ben tutayım sen.
0: Nasıl
1: sık.
0: İstersen ben ikisini de yaparım da
1: şey kaçırmayayım falan yani. Ha. Belki istediğim bir görsel vardır. Yok. Bir öğreneyim senden ondan sonra.
0: Tamam.
1: Onu zaten açmıştım ben hala.
0: Zaten işte içi boşaldığı için direkt açabildin.
1: Açabildim evet.
0: Açılır.
1: Şimdi hadi sıkalım, çok heyecanlı.
0: Çok güzel olur tabii şimdi onu.
1: Evet.
0: Şimdi ben bir kesi vereyim.
1: Ha, ucunu keseceksin.
0: Akmasın diye kesmiyorum önce ben.
1: Evet. Hı. Hazır mısınız efendim? Geliyor.
0: Şöyle bir şey sıkalım.
1: Hı. İşte tatlı profiterolün kreması. Evet. Bunun da yoğurtlu dolgusu.
0: Evet.
1: Bunu koyduk. Ha, sen sıkıyor musun?
0: Şöyle sıkalım. Al.
1: Oh.
0: Daha biraz fazla sıkıyorum. O görüntü çok güzel oluyor.
1: Ay harika.
0: Ve çok kolay bir ikram.
1: Gel gel burada halledelim.
0: Hemen geldim.
1: Tamam. Oh.
0: O kırmızı biberler harika. İsterseniz buna közlenmiş patlıcan da ilave edebilirsiniz.
1: Güzel olur ama kırmızı köz biber çok... gerçekten muazzam içinde.
0: Şey görüntü içinde muhteşem görünüyor.
1: Yönetmenim diyor ki, ben birkaç gündür detokstayım da Laleciğim, bu detoks bozdurur diyor. Yok bozmayacağım, çok azimliyim ve kararlıyım. O yüzden bozmuyorum. Evet. Oh.
0: Ya ama işte işin garip tarafı bunu hani iki tane yiyeyim de yeter.
1: Yok yani bu pıt pıt bu, gider bu. Bu hafif
0: bir,
1: ya.
0: Bu bir çerez bence.
1: Evet yoğurtla birlikte. Reji diyor ki bitirin de yiyelim bir an önce.
0: Hemen,
1: az kaldı.
0: Hemen az kaldı. Hemen
1: az
0: hazırlıyoruz.
1: Kaldı.
0: Sizin.
1: Al gülüm.
0: Hizmetinize sunacağız birazdan.
1: Evet.
0: Ben şimdi ne yapacağım?
1: Türk kahveyi pişir.
0: Türk kahveyi pişireceğim. Hemen geliyorum.
1: Hmm, bir şey ya. Yapacak Lale. Ha sen sulandıracaksın
0: onu. Çok azıcık
1: onu.
0: Bir
1: getiriyorum. Bekle bekle. Ha,
0: çok az sulandıracağım.
1: Üzerine ne yapacaksın? Ama onu güzel bir sunum kabına alalım ya.
0: Alalım şimdi hazırlayayım da ben sunum kabı... Tamam. Ha. Sunum kabında yapalım onu.
1: Biraz sulandım. Üzerine böyle şey gibi sos gibi gezdirecek sos. Misin?
0: Evet. Evet.
1: Ha, tamam.
0: Onu şurada sıkarken aklıma geldi de.
1: Bir anda işte yemek böyle bir şey. Hatta kaba, içine biraz dereot bile mi? Doğrayabilirsin onu biliyor musun?
0: Bence doğranır zaten.
1: Ha, doğranır. Al bu da benden. Çok inovasyon yaptım gerçekten.
0: Ya çok seviyorum
1: çok
0: böyle
1: şey. Al gülüm.
0: Evet iyi
1: geçinirken. Sen de mi öylesin?
0: İyi geçinirken.
1: Aa, biz de öyle kavga etmeyelim diye annemle hiç birbirimize bıçak vermeyiz. Ben bir fırına bakayım.
0: Bir bak.
1: Oo cupcake'ler bayağı güzel bir şekilde. Aa cupcake'in de hazırı var.
0: Her
1: bizde her şeyin hazırı var.
0: Evet.
1: Kadın
0: yok.
1: Her şeyi yaptı getirdi. O
0: bunu
1: da burada.
0: Bunu ben bu kapta kalsın mı yoksa alacağız mı? Sunum kabına ne yapalım?
1: Alalım.
0: Sonra onu yapalım.
1: Etrafı hazır. Toparlayalım şöyle
0: ay,
1: güzelce.
0: Ben de aynı fikirdeyim.
1: Bu cupcake'e de ne yapacaktık? Kremasını koyacaktık.
0: Hemen
1: bu kremanın da hazırı var. Onu da bir seyircilerimize gösterelim.
0: Evet.
1: Bak onu da sıkma kabına almış. Bizim aşağıda depo sihir var. Böyle aşağı iniyorsunuz bir anda kremalar, cupcake'ler çıkıyor
0: şimdi
1: ortaya.
0: Efendim şimdi.
1: Onun
0: evet.
1: Da ucunu kes gülüm.
0: Onu da keselim. Ya çünkü biliyorum buranın süresi sıkıntılı.
1: Kız ne sıkıntılı? 45 dakika işte.
0: 45 dakika ama el oyalayan işler olduğu
1: tabii
0: zaman.
1: Haklısın,
0: yoksa süre
1: haklısın.
0: Anlamı da onu söylüyorum ben
1: evet,
0: kendi
1: evet.
0: Adıma.
1: Evet şimdi kremamızı. O püf noktayı söyler misin tekrar Lale? Kremayı yaptıktan sonra ne yapmamız gerekiyordu?
0: Kremayı yaptıktan sonra...
1: Pastacı kreması.
0: Evet bir 4 saat en az bekletelim.
1: Hem sık
0: beklettikten sonra... bu çok katı bir kıvam alabilir. Hiç huzursuz olmayın eyvah bu ne oldu diye.
1: Hı hı.
0: Çünkü...
1: sütle açabiliriz.
0: Mikserle çıktığımız zaman zaten açılacak. Eğer baktınız çok koyu kıvam. Bazen nişastadan olabiliyor kıvamı koyu.
1: Hı hı.
0: Azıcık bir süt ya da hafif bir krema. Azıcık bir krema.
1: Azıcık. Açmak için
0: açmak
1: hemen.
0: Açmak için hiç problem olmaz ve lezzetinde asla değişim olmaz. Zaten bunun lezzeti çok olağanüstü.
1: Ay vallahi billahi ya yanına da. Şimdi bakın
0: evet.
1: Şöyle bir uyum oldu.
2: olacak. Şimdi. Ben bir seyircilerimize şu uyumu göstereyim.
0: Şimdi onun süslemelerini alayım.
2: Daha bitmedi mi bunun süslemesi? Aa, bir dakika pardon.
0: Gel gel burada yap. Oraya mı geleyim? Ha,
2: gel
0: tabii.
2: Evet.
0: İşim Türk kahveli olunca.
2: Bir lokum.
0: Bir lokum koyarız. Hatta iki lokum koyarız.
2: Evet. Şöyle. Biraz da kahve
0: biraz
2: çekirdeği.
0: Kahve çekirdeği koyalım şöyle.
2: Ay daha ne olsun. İşte hemen efendim.
0: Diğerlerini de
2: yaparız onu. Hallederiz. Tamam. Bir toplayacağız etrafı. Evet, sunuma tamam. Hazırlayacağız ya. Efendim bu işte Türk kahveli cupcake'imiz. Yanında da fincanımız, değil mi? Çıtır fincanımız.
0: Birazdan
2: içine güzel bir sade Türk kahvesi pişecek. Bir bundan ısıracağız, bir de bundan içeceğiz. Bundan ısıracağız, bundan içeceğiz ama birazdan bekleyin, biz geliyoruz.

0: İşletmen çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira.
1: İşte işletmen, işte hayat.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 79 lira 50 kuruş. Algida Spoonful 175 lira.
12: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
13: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
12: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
13: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
12: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
13: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
12: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
13: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Obsessor. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
10: dondurma. Golf. Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
7: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: A101'de tazenin yıldızları. Limonun kilosu 109 lira 50 kuruş. Salkım domatesin kilosu 27 lira 90 kuruş.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
9: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
10: KOP'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
11: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
12: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım.

0: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
2: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
1: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
6: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
7: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
8: Ismarlama evlilik olur mu? Higel'den ben olacağım.
9: Sözlerin ne güzel.
10: Neden kızlara aşık ona?
11: Ben de onu düşünüyordum.
7: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
11: Müstakbel kocam benim.
6: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
11: Ne arıyorsunuz burada?
6: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
11: Kim bu kız?
7: Teyzemin kızı.
12: Bizim oğlana bölebiliriz. Elzemdi zaten.
11: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım bayılacak.
13: Küçük Bey bugün 16.15'te TV4'te.
14: Evet efendim, Lale ile birlikte hakikaten çok enteresan tariflerle karşınızdaydık. Son bir şeyimiz kaldı, buyur Laleciğim. Evet, fincanlarımıza kahvemizi koyacağız.
15: Tazecik yaptığımız kahvelerimizi koyuyoruz.
14: Evet, Allah. Buyurun. Aa, köpüklü de yaptın Lale.
15: Köpüklü yaptık, sade yaptık çünkü bu bayağı şekerli.
14: Şekerli, zaten kahvenin güzeli sade olduğu zaman evet. Oluyor. Şunu şöyle kenara koyayım. Lalem hep sen gel, yine gel. Alman pastası yapalım. Her türlü çay saatine seninle varım.
15: Ne zaman isterseniz ben hep gelirim.
14: Canım benim. Ankara'da selam olsun. Memleketin Kastamonu'ya da selam olsun.
15: Çok teşekkür ediyorum. Çağırdığınız için, beni ağırladığınız için çok teşekkür
14: canım
15: ediyorum.
14: Canım benim hep gel. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Evinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Bu evi gezen kişilerden geri bildirimler çok olumlu gelmişti. Bundan dolayı çok da memnunuz. Gördüğünüz tüm detaylar bizim kendi tasarımımız ve kendi imalatımız. Burası örnek evi olduğu için her tarza uygun olması gerekiyordu. Bundan dolayı modern ve avantgard tarzını birleştirdik. Sade bir ev yapmaya çalıştık.

0: Metrekare'de bu bölüm Büyükçekmece'de iç mimar Çiğdem Yalçın'ın tasarımını gerçekleştirdiği iki katlı villaya konuk oluyoruz. ...500 metrekare büyüklüğünde modern ve avantgard tasarım anlayışıyla dekore edilmiş... ...konforun ön planda tutulduğu, yeşillikler içinde bir bahçede bulunan bu muhteşem villayı gelin birlikte gezelim.
1: Merhabalar, ben iç mimar Çiğdem Yalçın. 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. 8 yıl önce iki kızımın ismi olan Yasmin ve Mina'dan esinlendiğim... firmamı kurdum. Çok da keyifle çalışıyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var. Genelde %70 projelerimiz villa projesi oluyor ve genelde bu bölgelerdeyiz. Şu anda Büyükçekmece'de bulunan bir villa projesindeyiz. Bu projenin inşaat firmasının sahipleri bütün örnek evlerini bize verdiği gibi bu örnek evi de bize verdi. Bu projede de iki tane örnek ev yaptık. Bir tanesini gezeceğiz şimdi. Burası iki dönüm arsa üzerine 500 metrekare bir villanın konumlandığı bir ev. İki katlı bir evimiz var. Girişimiz üst kattan, aşağıda da salon bölümleri oluyor. Havuza açılan bölümümüz oradan oluyor.

Bu villanın peyzajını da biz üstlendik ve bunu da yaparken çok keyifle yaptığımız bir projelerden biriydi. İki katlı bir ev olduğundan dolayı arsada da iki tane kadememiz var ve merdivenle inişler yapmamız gerekti burada. Yukarıda otopark alanımız var ve girişimiz var. Alt bölümde de havuzumuz var ve bir peyzaj alanımız var. Bu şekilde keyifli bir ev olduğunu düşünüyoruz. Hadi buyurun evimizi gezmeye başlayalım.

Şimdi evin salonundayız. Büyük bir salonumuz var. 3 bölümden oluşuyor. Yemek bölümü, salon ve oturma bölümü. Şömineli bir oturma bölümümüz var. Altı metrelik bir yüksek tavanımız var. Bu buradaki en önemli detay, bu güzelliği daha da güzelleştirmemiz gerekiyordu. Büyük bir avizeyle ve aynalarla buraya dikkat çekmeye çalıştık. Burası örnek evi olduğu için her tarza uygun olması gerekiyordu. Bundan dolayı modern ve avantgard tarzını birleştirdik. Sade bir ev yapmaya çalıştık. Bunun dışında bu evi gezen kişilerden geri bildirimler çok olumlu gelmişti. Bundan dolayı çok da memnunuz. Gördüğünüz tüm detaylar bizim kendi tasarımımız ve kendi imalatımız. Tek tek aydınlatmalardan, koltuklardan, tüm gördüğünüz mobilyalar ve ürünler kendi tasarımımız ve kendi imalatımız. Bu bölüm 3 bölümden oluşuyor salon. Burası salonun orta alanı. Bu bölüm her yerden görünüyor, yukarıdan, her açıdan görüldüğü için en önemli yer evde. O yüzden çok daha dikkatli olduk burada. Yerlerde seramik kullandık çünkü mermer kullanımının zor olduğundan dolayı işte lekelenmeler oluyor, bazı problemler çıktığından dolayı seramiği tercih ettik bu evde. Kullanış açısından daha uygun bulduk. Renk olarak gri bir tonlarda bir seramik seçtik. Gri ve kahve damarları olan bir renk. Yüksek duvarlarımız olduğundan dolayı ayna kullanıp etrafında da çıtayla devam ettik. Çıtalarla zenginleştirdik. Bir separasyonumuz var. Geçiş koridorumuzu sağlamak açısından aynalı bir separasyon yaptık. Oradan bir koridor elde ettik. Koltuklarımızı Chester modeli seçtik. Kadife bir kumaş kullandık. Daha rahat ve sıcak bir ortam olması adına. Berjerlerimiz var iki tane. Onlar da deri kumaşları var. Orta sehpayı ahşap kaplama kullanmayı tercih ettik. Siyah bir ahşap kaplamamız var. Büyük genişçe bir sehpamız var. Kadifeyi tercih ettik ama kadifede dikkat edilmesi gereken noktalar bir iz yapıyor. El izi yaptığı için ona uygun bir kadife tercih ettik. Buna dikkat edilmesi gerekiyordu kadifede. Çok sevdiğim bir kumaştır kadife. Genelde koltuklarda kadifeyi tercih ederim. Halılarımızı genelde daha sade, çok renkli olmayan tonlarda seçmeye çalışıyoruz ki dikkati oraya vermeyelim. Daha farklı alanlara çekelim. Mobilyalar, aksesuarlarla renklendirmeyi tercih ediyorum. Büyük bir cephemiz olduğundan dolayı perdemiz 6 metreye yakın bir perdemiz var. En önemli yer burada perdeler. Çünkü en çok görünen ve dikkat çeken alanımız ve eve ilk girdiğimiz anda direkt perdeyle karşılıyoruz. Avize ve perde karşılıyor bizi. Bundan dolayı perde tasarımına çok dikkat ettik. Arka tarafta gördüğünüz yemek bölümü 10 kişilik bir masayla destekledik. Üzerinde 2 tane avize kullanmayı tercih ettik. Böylece daha büyük, ihtişamlı bir alan elde edeceğimizi düşündük. Ahşap kaplamayı yine orada da kullandık ve kadifeleri, burada kullandığımız kadifeleri orayı tamamlaması için orada da kullandık. Yemek alanının daha derin ve güzel göstermesi için tavanda bir havuz oluşturduk. Bu havuzun içerisine aynaları yerleştirdik ve aynaların etrafına da çıtayla destekledik. 2 tane de avize kullandık tasarımımızı desteklesin diye. Havuzun içerisine de ledleri yerleştirdik ki daha şık bir görünüm sağlasın diye, hem de ışık kaynağı olması açısından. Yemek masasının arkasında yine ahşap kaplama bir konsolumuz var. Yine siyah renkli bir ahşap kaplamayı tercih ettik. Üzerine de aksesuarlarla destekledik. Duvarda yine çıta kullandık ki tasarımımızı devam ettirelim, destekleyelim diye. Duvarın boş kalmasındansa çıtalarla desteklemek güzel bir şık ve görüntü sağlıyor. İçlerine de aplik kullandık. Şıklığı devam ettirmek adına ve ışık kaynağı sağlamasından dolayı.
Güzel bir merdivenimiz var, şık bir merdiven. Bunu desteklemek için merdiven alınlarını da çıtayla devam ettirdik. Kenarlarda, geçişlerde de çıtalar var. Merdiven seramiklerini daha mat seramik tercih ettik ki kayma olmasın diye. Küpeçlerimiz perforje kullandık. Siyah perforje üzerine pirinç detaylarımız var.

Salonumuzun üçüncü alanında ise televizyon bölümü var. Çok güzel bir şöminemiz var, odunlu şömine. Yerdeki seramiklerle etrafını kapladık ve onun etrafında da bir ahşap kaplama giydirme yaptık. Üzerine de televizyon yerleştirdik. Şöminenin üzerinde eğer televizyon kullanıyorsanız kesinlikle ısı izolasyonu yapılması gerekiyor. Bu da dikkat edilmesi gereken detaylardan biri. Biz de buna dikkat ederek bu tasarımı yaptık. Televizyon ünitesi olarak da parlak leke, güzel bir ton yakaladık. Ve parlak leke televizyon ünitesi tasarladık. Nişlerle aksesuarlar koyarak içerisine zenginleştirdik alanı. İki tane koltuğumuz var, kanepemiz. Salondaki orta bölümdeki berjerlerle aynı kumaşı kullanarak bir bütünlük sağladık.

Aynı şekilde yemek bölümünde yaptığımız gibi tavanda burada da öyle bir derinlik sağlamak adına bir havuz oluşturduk ve içerisine aynaları yerleştirip etrafında çıtalarla döndük. Nişlerin içerisinde de ayna kullandık ki birbirlerini tamamlasınlar ve geniş bir alan elde edelim istedik. Tablolarla da duvarları renklendirmek istedik, daha zengin görünsün, daha şık görünmesi adına. İki katlı olan evimizin alt katında bulunuyor salon. Salon bahçeye açılıyor.

direkt havuzu karşılıyor bizi. Mutfağımız da yemek bölümünün hemen yanında mutfağa geçişimiz var. Aynı zamanda salondan da bir mutfağa geçişimiz var. Mutfağın hemen yanında bir ufak bir kilerimiz var. Salondan bir misafir odasına bir geçiş var. Onun yanında da bir çamaşır odamız var. Tüm odalarda banyo tercih ettik. Her odada banyo var. Aynı zamanda bu banyoları şu şekilde tasarlamamız gerekiyordu. İnşaat firmasının bizden istediği standart mobilyaların tasarlanmamızı istediler. Evi teslim ederken bu mobilyaları teslim edeceklerdi. Ve biz de tüm buradaki villaların banyolarında kullanmak üzere banyoları tasarladık.

Daha önce de bahsettiğim gibi salondan ve yemek bölümünden bu mutfağa geçişlerimiz var. Bu kapılar hem salondan açılıyor hem de yemek bölümüne açılıyor. Bu mutfağı da tasarlarken yine inşaat firmasının bizden istedikleri vardı. Onlara göre tasarlamaya çalıştık. Sonrasında tasarlarken, kendi tartışırken firmayla bizim daha önce yaptığımız bir tasarımı gördüler ve beğendiler. Çağla Şeker'in evinde kullandığımız mutfağı çok beğendiler ve biz aynısını, bu tasarımı burada da kullanmak istediklerini söylediler. Çağla Şeker'den izin alarak bu tasarımı bu eve uyarladık. Renk olarak farklı bir renk kullandık. Yani normal RAL kodundan seçtiğimiz bir renk değil, karışımları uygulayarak, gri ve maviyi karıştırarak kullandığımız bir ton elde ettik ve çok da beğenildi bu ton. Pirinç kutular kullandık. Tezgahta da porselen, beyaz damarlı ve siyah bir porselen tezgah kullandık. Mermer kullanmadık çünkü leke çok yapıyor ve çizilme çok yaptığı için bu ürünü tercih ettik. Mutfağımız çok büyük bir mutfak. Kullanışlı olması bizim için çok önemliydi. Bunu önceliğimiz buydu. Bu şekilde karşılıklı iki tane bölümümüz var. Ortada da bir adamız var ve bu adada da yemek bölümü için, yemek yemekleri için bir alan elde etmek istedik. Bu alanı daha çok pişirme alanı olarak düşündük karşı tarafa. Bu tarafı da daha dekoratif, işte kahve köşesi, burada işte buzdolabımız var, depolama alanı gibi düşündük. Karşı tarafı baktığımız zaman elektrikli ocak kullanmak istemedik. Çünkü genelde herkes doğal gazı tercih ediyor. Gazlı ve beş gözlü bir ocak kullandık. Altında da büyük bir fırın kullandık. Buzdolabını ankastre kullanmayı tercih ettik. Çünkü mobilyalarımız o kadar şık ve güzeldi ki o mobilyaları kullanmayı tercih ettik. Aynı şekilde davulumuzu da bundan dolayı ankastre tercih ettik ki üstünde güzel bir kaplama yapalım diye. Ada bölümünde de sıcaklık vermesi için bir ahşap kullandık. Bu mavi tonun yanında bu ahşap rengini çok yakıştırdık. Bu bölümde pişirme değil, daha çok ön hazırlık bölümü olacağı için adada tezgahı boş bırakmayı tercih ettik. Sadece bir evye kullandık ve zaten bu tarafta da yemek yenilen alan olacaktı. Tezgah boş ve düz kalmasını istedik. Arka tarafta da bir vitrin oluşturduk raflarla. Orada dekoratif ürünlerini kullanabilirler, işte kahve fincanlarını koyabilirler, işte eski ürünlerini kullanabilirler. Böyle bir alan da yaratmak istedik. Yine evimizin olmazsa olmazı ayna tavanımız var. Diğer taraflara uyum sağlasın ve yine derinlik katması açısından bir ayna tavan uygulaması yaptık. İki bölümden oluşuyor bu mutfak. O yüzden iki tane havuzumuz var. İkisine de büyükçe bir avize kullandık. Pirinç detayları burada da kullandık ve kristal camlarla destekledik. Aynı zamanda villa kullanımlarında, yani daha çok villa projesi yaptığımız için yaklaşık %70'e yakın villa projesi bizim projelerimiz. Kullanıma çok dikkat ediyoruz. Neler tercih ediyorlar, neler yaptıkları için. Genelde tek buzdolabı yeterli olmuyor villalarda. O yüzden iki tane buzdolabını yan yana koyduk ve daha rahat kullanacaklarını düşünüyoruz. Çok büyük mutfağımız vardı. Bu mutfağın hepsini mutfak olarak değerlendirmek yerine bir bölümünde bir oturma alanı tasarlamayı tercih ettik. Çünkü genelde hanımlarımız tüm gününü mutfakta geçiriyorlar. Arkadaşları, misafirleri geldiği zaman burada ağırlamak onların daha tercih ettiği bir durum oluyor. Ve daha samimi bir

ortam oluyor burası. Ve kullanıma da baktığım zaman buradaki evlerde genelde tüm aile bireyleri bu alanda oturduğunu düşünüyorum. Hep böyle bir geri bildirim alıyorum. Bundan dolayı mutfaklar benim en çok keyifle çalıştığım alanlar oluyor. Oturma bölümünde de yine televizyon ünitesinde aynı rengi kullanmayı tercih ettik ki bütünlük sağlasın diye. Kullandığımız o mavi gri rengi burada da kullandık ve pirinç detaylarla bütünledik. Televizyonun altına da bir bölüm yaptık ki o alana oyun konsolu ve benzeri materyallerini rahatlıkla konulabilsinler diye. Arkasında da bir ayna yine kullandık her zamanki gibi. Yine derinlik ve güzellik katması açısından. İki tane karşılıklı kanepemiz var. Bunları karşılıklı koymamızın sebebi mutfaktan da televizyon rahatlıkla izlensin ve daha kullanışlı bir alan oluşturması içindi. Yine ortada sade bir halı kullanmayı tercih ettik. Üzerine de pirinç detaylı ve cam detaylı sehpa kullandık. Duvarda daha koyu bir ton kullandık. Burada çünkü bu ortama daha çok yakıştığını düşündük. Daha güzel bir derinlik kattığını düşünüyoruz. Tabloyla da renklendirdik yine duvarları. Bu alanda çıta kullanmadık çünkü zaten çok az duvar kaldığı için tablolar yeterli olacağını düşündük. Daha sade ve düz kalmasını istedik. Çünkü bir de renk de koyuydu. Bundan dolayı sade kalmasını tercih ettik. Mutfakta genelde mavi tonlara hakim olduğundan dolayı perdede ve yastıklarda da maviyi destekledik. Bütünlük sağlaması için çok güzel bütünlük kattı ve şıklık kattığını düşünüyoruz. Evi de burada adada kullanmamızın sebebi karşılıklı ocak ve evinin karşılıklı olması kullanım açısından daha uygun olacağını düşünüyoruz. Buzdolabı da zaten hemen yanımızda oluyor. Böyle bir üçgen oluşturuyoruz ki alanı çok rahat kullanabilsinler diye. Bu mutfağı tasarlarken aynı zamanda şunu düşündük. Eskiden annelerimiz tel dolaplar kullanırdı, vitrinler kullanırdı. İçinde eski kahve fincanları, eski tabaklar, şık tabaklarını ve fincanlarını sergilemek için burada da öyle bir alan oluşturmak istedik. Ama daha modernize etmek istedik bu alanı. Daha modernize ederek bir vitrin oluşturduk. Daha dekoratif olması için pirinç detaylarla destekledik. Pirinç raflar kullandık. Ortasını cam yaptık ki daha derin bir görüntü sağlayalım diye. Arkasında yine ayna kullandık ve aynanın etrafına da sanki böyle bir çerçeve gibi bir çerçeveyle döndük. Şıklık kattık. Yine mavi rengimizi kullandık tabii. Yerde aynı seramiklerini devam ettirdik. Genelde yerde, mutfakta, zeminde seramik kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü kullanım açısından her türlü daha uygun. Parkeyi çok önermiyoruz ama artık şimdi yeni ürünler var. Parkede de su geçirmeyen ürünler var. Onlardan da kullanılabilir ama tabii seramik her zaman benim önceliğim. Evin alt katı bu kadardı. İsterseniz yukarıdaki odaları gezmekle devam edebiliriz.

Burası evimizin ikinci katında bulunan ana yatak odası. Ebeveyn yatak odasındayız şu anda. Çok geniş bir odamız var. Ve bu odayı yerleştirirken, yerleşim planını yaparken bir dolap yapmamız gerekiyordu. Ama düz duvara yapmak yerine ayrı bir bölümde tasarladık dolap bölümünü. Uyku bölümünde geniş bir yatak kullandık ebeveyn odası olduğundan dolayı. Bir yatak başımız var. Açık tonlar kullandık yatak başında ve yatak örtülerinde. Yatak başının arkasındaki duvarı da süslemek için ve şık görünüm için kumaş bir panel kullandık. O paneli yeşil kullandık ki birazcık odayı renklendirelim istedik. İçine de pirinç detaylarımızdan çıtalar kullandık. Odanın tüm alanlarına çıtalama yaptık. Bazı çıtaların içerisine ayna etrafında ahşap çıtaları olan, pirinç detaylı ahşap çıta olan aynalarımızı yerleştirdik. Ve bu da çok şıklık kattığını düşünüyoruz. Aynaların üzerine de tasarımı tamamlaması için yine pirinç detaylı ve cam detaylı apliklerimizi kullandık. Ve bu da çok şıklık kattığını düşünüyoruz. Yatağın önüne kullanım amaçlı gül kurusu renginde kadife bir bench kullandık. Ve oturmak için bir de berjerimiz, böyle ufak bir berjer, yeşil tonlarında berjer kullandık. Makyaj masamız var. Yine komodinerle uyumlu siyah ahşap kaplama ve pirinç kutlu makyaj masamız var. Altında da yeşil berjerimize uygun buffumuz kullandık. Aynı zamanda bir büyükçe de bir ayna kullanmayı tercih ettik makyaj masasının üstünde. Bu odada kullandığımız avize pirinç detaylı dal şeklinde pirinçlerimiz var. Bu dallardan cam damla şeklinde camlarımız düşüyor. Bu da çok şık bir avize olduğunu düşünüyorum. Bana göre yatak odalarında olmazsa olmaz. Mutlaka yani ya duvardan duvara halı ya da normal bir halı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yatağın altına yerleştirdik halımızı. Sade. Çok fazla desen olmayan bir halı tercih ettik. Yatak odalarında, bu evin tüm yatak odalarında parke kullandık. Daha sıcak, samimi bir ortam oluşturması için. Burada kullandığımız perdeler biraz daha şık olması gerektiği için farklı bir tasarım yapmayı tercih ettik. Arkasında bir fonun arkası farklı bir fon, önünde de topladığımız bir fon vardı. Bu fonu toplarken de aynı kumaştan ipliklerle bir pirinç detayı olan bir iplikle topladık. Tülümüzü genelde ben yatak odalarında tülü ortadan ikiye bölmeyi tercih ediyorum. Kullanım açısından daha iyi oluyor. Görsel açısından tabii ki ortadan bölmek daha şık duruyor ama ortadan böldüğümüz zaman kullanım açısından daha iyi oluyor. Çünkü direkt açıp dışarıya çıkabiliyoruz. Çok güzel bir terasımız var çünkü bu odada. Bu bölümde yatak tarafında da bir dolap kullanmak istedik. Çünkü burada da bir alanımız vardı. Bu tarafa da bir dolap kullandık. Dolaplarımızın hepsi lake, parlak lake. Ve değişik böyle simli bir renk kullandık bu odaya uyum sağlaması için. Ve dolapların içine de ledler yerleştirdik. Ama bu ledleri rafların arasında değil de yanlardan kullandık. Daha şık ve daha konuşlu olduğunu düşünüyoruz. Bu dolabın yanı sıra mobilyadan oluşturduğumuz bir giyinme bölümümüz var. Bu da bizim oluşturduğumuz bir alan normalde. Burası boş bir alandı. Bunu yapmamızın sebebi dolap kullanımı çok fazla ihtiyaç oluyor ve büyük bir alana ihtiyacımız vardı. Bu şekilde ayrı bir bölüm tasarlayarak hem kullanışlı hem de güzel şık bir görüntü sağladık. Giyinme bölümünü gizlememizin sebebi, sürgü kapıyla gizlememizin sebebi odadan girdiğimiz zaman direkt giyinme bölümü karşımıza çıkıyor. Daha derli toplu bir görüntü sağlaması için yaptık. Aynı zamanda da kapıdan girdiğimiz zaman direkt bizi ayna karşılıyor ve şık bir görüntü sağlıyor. Giyinme bölümünün içerisine girdiğimiz zaman kapak kullanmayı tercih etmedik. Kapaksız bir giyinme alanımız var. Üst tarafa kapak yaptık çünkü genelde o alanlar çok kullanılan alanlar değil, daha çok depolama amaçlı kullanılıyor. Görsel açısından ve daha rahat olacağı için oraya kapak kullandık. Diğer bölümleri açık kullandık, daha derli toplu kullanabilecekleri için. İçerisinde de yine dolaplarımızın içinde ledlerimiz var. Daha şık görüntü sağlıyor ve aynı zamanda kullanış açısından da çok faydalı oluyor.
Aynı zamanda burada ebeveyn odamızın içerisinde bir de ebeveyn banyomuz var. Bu banyonun içerisini tasarlarken yine standart mobilya olarak tasarlayacağımız için genel kullanımda nasıl olacağını düşündük öncelikle. Burası ebeveyn banyosu olduğundan dolayı iki lavabo kullanmayı tercih ettik. İki kişi aynı anda kullanılabilir ve ayrı ayrı tercih edebilirler. Zemini banyolarda açık renk seramik tercih ettik. Zemin ve duvarları açık renk seramikle devam ettik. Açık renk kullanmamızın sebebi daha ferah bir alan oluşturmak içindi. Büyükçe bir banyo dolabı tasarladık. Siyah renk kullandık. Aplik kullanmak yerine farklı bir tasarım yapmayı tercih ettik. Sarkıt, iki tane sarkıt aydınlatmamız var. Hem aplik kullanımı seramik duvarlarda da zor olacağı için bu daha tercih edilir olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda büyükçe bir duşakabin alanı oluşturduk. İçerisindeki seramikleri mat kullanmayı tercih ettik. Kayma olmaması adına. Duşakabinin karşı alanına yine şıklık katması adına şık bir küvet kullandık. Aynı zamanda dolap renklerini destekleyen bir küvet. Küvetin cam önünde olması da banyoya ayrı bir hava kattı.

Bu katta 3 tane yatak odası vardı. Bir tanesini gezdik. Diğer 2 tanesi de çocuk odaları olarak tasarladık. Öncelikle havuza bakan odadan başlamak istiyorum. Genişçe bir odamız vardı. Bu odayı tasarlarken, yerleştirirken yine dolap odası yapmak istedik. Banyosu arka tarafta olduğu için banyoya giden bir koridor oluşturduk. O koridorun içerisinde de giyinme bölümü, kapaksız bir giyinme bölümü tasarladık. Hemen arkasında ahşap bir panel var. O panelle de çıtalı, pirinç çıtaların içinden çıktığı ahşap bir panelimiz var. O paneli de yatak başı olarak kullandık. O panelin önüne de yatağımızı yerleştirdik ve şık bir görüntü sağladık. Yatağın önüne de bir çalışma alanı oluşturduk. Ama aynı zamanda makyaj masası olarak da kullanılabilir diye düşündük. Çünkü burada kimlerin kalacağını daha bilmediğimizden dolayı bu şekilde çift kullanımlı tasarladık. Renk katması adına perdelerde kiremit rengini kullandık. Mavi ile bir bütünlük sağladığını düşünüyorum.

Bir de diğer çocuk odamız var. Tüm odalarda olduğu gibi burada da giyme bölümünü ayrı alanda tasarlamayı tercih ettik. Çok dolap dolap durması değil de bu şekilde daha derli toplu bir görüntü sağlıyor. Burada da aynı şekilde yatağın arkasına bir panel oluşturarak bir gizli bir koridor yaptık. Orada da yine aynı şekilde açık raflardan bir giyinme bölümümüz var. Hemen önünde ince çıtalardan oluşan yivli bir panel, ahşap panel var. Onun önüne de yatağımızı yerleştirdik. Yanlarında da komodinlerimiz var her zamanki gibi. Yatağımızın önünde yine bir makyaj masası var. Siyah tonlarını tercih ettik. Bu odada genelde beige tonların üzerine lacivert desenlerle destekledik.

Bu alanda evimizin giriş kısmı. Oldukça büyük bir girişimiz var. Girişin hemen yanında iki tarafa da ayna kullandık, iki duvarda da. Bir aynanın önüne puf kullandık. Çıkarken oturabilmeleri ve ayakların rahatlıkça giyip çıkarabilmeleri için. Karşı tarafına da zirestuar kullandık. Aynaların üzerine kumlama detayıyla bir desen oluşturduk. Ve tekrar aynaların üzerinde apliklerimizi yerleştirdik.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez.
2: Bir bakayım.
1: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Chatman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira. İşte Chatman, işte hayat.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı

0: Dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
12: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
11: Söğüş, peynir, zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
12: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
11: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
12: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
11: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
12: Gezmek olsun, yarın 11.30'da TV4'te.
13: Otel harika.
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir biskrem versem.
6: Sen. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
5: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: KOP'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
13: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
14: Baba.
13: Engin Can.
15: Engin Can.
14: Dedeciğim.
15: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
14: Bonus kılık.
15: Ne?
14: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
15: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
16: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
14: Seni dinledik. Bonus kılıklı oldum.
15: Yıkıldın mı şu an?
14: Bonus kılık da ekliyor dede.
17: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
18: Dresörümüzde salonda olduğu gibi ahşap kaplama kullandık. Çünkü bu alan direkt salonu görüyor yukarıdan. Bundan dolayı salonla uyumlu olmasını tercih ettik. Yine her zamanki gibi dresörümüz üzerinde de şık aksesuarlar kullandık. Eve girer girmez oldukça büyük bir alan bizi karşılıyor ve bu alanın hemen arkasında kocaman bir avizemiz, uzunca bir perdemiz ve camlar var. Ve çok da şıklık katıyor bu durum eve. ...500 metrekarelik dubleks villamızı gezdik. Çok keyifle tasarladığımız bir evde. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve size fikir oluşturmuştur. Teşekkür ederim.

Ben Türev Uludağ. Bugün size ilk tarif olarak Karaman bölgesinde yani İç Anadolu bölgesinde çok fazla tüketilen geleneksel bir tarif olan pırasa mıhlaması yapacağız. Pırasa mıhlaması için malzemelerimiz çok kolay. Pırasamız var, limonumuz var, yumurtamız var ve bir miktar unumuz var. Birazcık içerisine tuz ekleyeceğiz. Birazcık böyle isterseniz

tadında renklendirmek için de pul biber ve karabiber ekleyebilirsiniz. Hemen ben suyumu kaynatmıştım ve pırasaları da görmüş olduğunuz gibi şu şekilde küçük küçük doğradık. Yaklaşık 4-5 dakika boyunca ya da 3 dakika boyunca pırasaları birazcık haşlayacağız. Pırasalar haşlandıkça böyle o kendini yumuşayacaklar ve kendini bırakma aşamasına gelecekler. Pırasalar haşlandıktan sonra bunları şu görmüş olduğunuz una bulayacağız ve hemen yağda kızartacağız. Sonra üzerine yumurta kıracağız ve pırasayla limon çok yakışır biliyorsunuz. Üzerine de hemen birazcık limon sıkacağız. Pırasa benim en sevdiğim yemeklerden birisi. Ya bir Adanalı olarak pırasayı bu kadar seviyor olmam insanları çok şaşırtıyor. Şimdi yeni evlendiğim zamanlarda işte eşim soruyor ne yemek yapayım, ne yemek yapayım diye. Ben diyorum ki pırasa yap. Çünkü ya, o ekşilikle birlikte o hani pırasanın o pirinçli soğuk olacak ama zeytinyağında böyle. Ekşi limon sıkacaksınız üstüne. Of nasıl güzel oluyor yani. Ömrümü pırasayı yiyerek geçirebilirim yani. Bu hani eti evet çok seviyorum. Zaafım olan iki şey var. Birincisi baklava. Baklavayı gördüğüm zaman o kat kat güzel baklava olacak ama Antep'te olan o baklavalardan olacak. Böyle ısırdığınız zaman çıtırt diye bir tat gelecek. Sonra ağzınızda böyle güzelce dağılacak. Bakın şu an hayal ediyorum bunu. Şu an gözlerimin önünde o Antep'teki o baklavalar var. Mis gibi tereyağı kokusu olacak. O baklavayı yiyeceksiniz. Gerçekten hayata tekrar geleceksiniz. Yani şu an hani benim yemeğin neyi bu kadar sevdiğimi bence çok daha iyi anlıyorsunuz. Pırasayla da böyle bir aşk yaşıyoruz aslında. Şimdi pırasalarımız yavaş yavaş haşlanıyorlar. Şöyle hafif hafif dokunun. Yumuşayıp yumuşamadıklarını anlayacaksınız. Yumuşadıktan sonra hemen pırasayı alacağız. Böyle ortadan bir çizik çekeceğiz. Pırasanın yapraklarını tek tek ayıracağız. Tek tek ayırdıktan sonra da böyle una bulayacağız ve pişirme işlemlerimize devam edeceğiz. Pırasalarımız yavaş yavaş haşlanıyor. Bu arada ben hemen yumurtaları çırpabilirim. Yumurtaları çırpacağız. Hazır bir şekilde bekletelim yumurtalarımızı. Birazdan hemen pırasa mıhlamamızın üzerine yumurtaları ekleyeceğiz. Yumurtamızı çırptık. Yumurtamız burada bir kenarda dursun. Bu arada pırasalarımızı bir kontrol edelim. Evet, tam da istemiş olduğum yumuşaklığa geldiler. Hemen pırasaları şöyle yavaşça alalım. İsterseniz bunu soğuk suya tutabilirsiniz. İsterseniz birazdan benim yapacağım gibi peçete yardımıyla suyunu alıp birazcık soğutabilirsiniz. Bu şekilde hemen bakın zaten kendisi yapraklarını bırakıyor. Şimdi şu tavaların yerlerini değiştirelim. Burada birer çizik atacağız ve bütün yaprakları açacağız. Açmış olduğumuz yaprakları una bulayacağız ve pişireceğiz. Bahsettiğim gibi çok kolay bir tarif. Ama eğer pırasa seviyorsanız bu sizin vazgeçilmezliğinizden olacaktır. Hemen bütün pırasalara aynı işlemleri yapacağız. Şöyle bunu ortadan ikiye bölelim. Bunu birazdan ayçiçek yağında kızartacağız. Kızartma işleminden sonra da üzerine çırpmış olduğumuz yumurtayı ekleyeceğiz. Ve üzerine limonu sıkıp afiyetle yiyeceğiz. Hemen tüm pırasaları gördüğünüz gibi birleştiriyoruz. Unu buluyoruz. Güzel, keyifli bir tarif. Benim gibi eğer pırasayı bu kadar çok seviyorsanız mutlaka bu tarifi yapın. Yaptıktan sonra da bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Hemen şurada. İstemiş olduğumuz tam anlamıyla bu. Çok haşlamadık farkındaysanız. Çok haşlayıp pırasaları böyle o diriliğini kaybetsinler istemiyoruz. Sadece birazcık yumuşasın istiyoruz. Bahsetmiş olduğum gibi İç Anadolu bölgesinde çok fazla tüketilen bir tarif bu. Geleneksel bir tarif. Şöyle

Bu arada diğer pırasalarımıza devam ederken ocağımızın altını yakalım. Şöyle ayçiçek yağımızı koyduk. Ocağımızın altını yakalım ki yağımız yavaş yavaş kızgınlaşsın. Yağımız kızgınlaştıktan sonra bütün pırasaları da bitirdikten sonra, unu buladıktan sonra hemen bunları kızartacağız. Çok da güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Şöyle orta kısımlarını direkt unu buluyorum. Hemen. Birazcık sıcak. Mutlaka dikkat edin. O sıcaklığı soğuk suyun altına tutup yapabilirsiniz. Ama benim gibi elleriniz varsa da, yani sıcağa dayanıklı elleriniz varsa, şu an yapmış olduğumuz gibi işlemlere devam edebilirsiniz. Son pırasamız kaldı. Son pırasamızda bir çizik attık. Yağımız kızgınlaştı mı? Bir kontrol edelim. Bir tanesini atalım. Hem de o onu test etmiş olsun. Yağımız kızgınlaştıktan sonra işlemlerin hepsine devam edeceğiz. Yağımız kızgınlaştı. Tek tek pırasaları içerisine atıyoruz ve kızartma işlemlerine başlıyoruz. Söylediğim gibi, benim gibi eğer pırasa seviyorsanız bu sizin için vazgeçilmez bir tarif olacak. Hemen pırasaları attık. Hemen kızartacağız ve üzerine yumurtayı kıracağız. Limonla birlikte inanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Bahsettiğim gibi yapımı çok kolay, çok keyifli, çok da

pişirmeye devam ediyoruz. Yumurtamıza bu arada birazcık tuz atalım. Birazcık pul biber atalım. İyice çırpalım. Şimdi içerisine yumurtayı ekleyeceğiz. Limonu sıkacağız ve tarifimiz sonlanacak. Birazcık diri olsun istiyorum. Zaten haşlamıştık. Çok böyle kızarmış bir şekilde olsun istemiyorum. Bu pişme süresi benim için yeterli. Hemen yumurtamızı ekliyoruz. Yavaş yavaş yumurtayı karıştırıyoruz. Bakın ne kadar renkli ve güzel görünüyor. Çocuklarınıza mutlaka yedirmeniz gereken bir tarif bu. Yumurtayı birazcık sıvı bıraktım. Üzerine limonu gezdiriyorum. Ve pırasa mıhlamamız hazır. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz Balkanların vazgeçilmez sosu avyar. Avyar için malzemelerimiz ne? Domatesimiz var, kabuklarını soyduk. Közlenmiş biberimiz var, közlenmiş patlıcanımız var, soğanımız var ve sarımsağımız var. Zeytinyağıyla birlikte bunların hepsini pişireceğiz. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Hemen domatesleri minik minik doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Hatta öncesinde bence soğanları doğrayalım ki bu arada soğanları pişirelim. Güzelce ince ince soğanları doğrayalım. Zeytinyağımızı hemen tavaya koyduk. Ocağımızın altını yaktık. Hemen soğanlarımızı yavaş yavaş kavurarak işlemlere başlayalım. Bahsettiğim gibi soğanları daha küçük halde de yapabilirsiniz ama ben böyle biliyorsunuz birazcık büyük malzemeleri seviyorum. Soğanı koyduk. Yavaş yavaş soğanımız burada kavrulacak. Kavrulurken biz doğrama işlemlerimize devam edelim. Domatesi ince ince küçük küçük doğrayacağız. Daha sonra közlenmiş patlıcanı ve közlenmiş biberi doğrayacağız. Közlenmiş patlıcanlar zaten parçalanmış durumda. Közlenmiş biberleri doğrayacağız. Minik minik doğrayacağız. Sonra bütün hepsini pişireceğiz ve avyar sosu hazırlanmış olacak. Patlıcanı közledikten sonra bunun kabuklarını soymak için isterseniz şöyle bir yol önerebilirim size. Buzdolabı poşetlerine koyun. Buzdolabı poşetine koyduğunuz zaman o havanın buharı ile birlikte bir şekilde daha kolay bir şekilde soyulacaktır. Hemen ince ince domateslerimizi minik minik doğruyoruz. Çok güzel, çok keyifli bir sos bu. Yapımı da kolay. Birazcık Adana'daki baba ganuşa benziyor. Adana, Antakya bölgesinde yapılan baba ganuşu andırıyor ama bu piştiğinden dolayı o domatesler, biberler, sarımsakların lezzeti birbirine karışıyor. Aynı zamanda içerisinde zeytinyağı pişirdiğimiz için farklı bir lezzet ortaya çıkıyor. Şimdi hemen soğanı soteliyoruz. Bu arada sarımsağımızı ince ince doğruyoruz. Hemen sarımsağı da koyduk içerisine. Sarımsağımızı ekledik. Birazcık pişiriyoruz. Hemen közlenmiş biberlerimizi minik minik doğrayacağız. Közlenmiş patlıcanları zaten parçalamış durumdayız. Hepsini bir araya koyacağız ve pişirme işlemlerini yapacağız. Sonra da ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkacak. Afiyetle yiyeceksiniz. Doğrama işlemlerine devam ediyorum. Sarımsak ve soğan kokusu burnuma geliyor. Zeytinyağı ile birlikte birleştiğinden dolayı inanılmaz güzel bir kokusu var şu an. Bıçakla şöyle üzerinden geçerek
doğramalarımızı yapıyoruz. Şimdi hepsini tavamızın içerisine aktarıyorum.

İyice karıştırıyorum tüm lezzetleri. İçerisinde tuzunu atacağız. Şöyle. Pul biber atacağız. Pişirmeye devam ediyorum. Hatta bunu şu an büyük ocağıma alabilirim. Büyük ocağımda daha hızlı ve daha güzel pişecek. Pişerken domatesleri isterseniz rendeleyebilirdiniz de. Ama ben domatesleri rendelemek yerine böyle güzel güzel pişmesini tercih ediyorum. İçerisine közlenmiş patlıcanları da ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Yaklaşık 5 dakika boyunca pişireceğiz. Pişirdikten sonra sosumuz hazır hale gelecek. Havyar tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Çok güzel görünüyor. Ocağın altını hemen kapatıyorum. Hemen bunu şöyle güzelce bir kaseye alalım. Hemen. Evet. Kızarmış ekmeğin üzerine muhteşem bir şekilde sürüp afiyetle yiyebileceğiniz bir kıvamda şu an. Bugün size pırasa mıhlaması ve Balkanların vazgeçilmez sosu olan havyar yaptık. Bu lezzetli tarifleri umarım evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün ben bir yerlerde çalışmaya, işe öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Çok güzel böyle günlük güneşlik bir havada. Balat'tayız. Balat sahil yolunda çok güzel bir sepetçi var. Ben bugün sepet yapımını öğreneceğim. Çok da keyifli biliyor musunuz? Böyle her şey sepette. Çok vakit kaybetmeden buyurun başlayalım.
1: Sepet sepet yumurta, sakın beni unutma. Unutursan küserim, saçlarını keserim Tuğba. Sonra bu sepetle dolaşırsın.
0: Peki ben bugün kiminle çalışıyorum? Muharrem Akyol'la. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben sizi aradığımda daha böyle yaşı olgun bir bey bekliyordum. Ama çok gençsiniz bu işi yaptığınız için. Ama bilmiyorum nereden geliyor bu merak?
2: Adım Muharrem Akyol, Kastamonu'yum ben.
0: Öyle mi?
2: Dedem, babam. Ben üçüncü kuşağım. Hı hı. Üçüncü kuşak temsilciliğini yapıyorum bu sanatın.
0: Ne güzel. Son temsilcisi değilsiniz inşallah.
2: Son
0: devam eder.
2: Son temsilcilerindeyiz ama biz işi daha farklı boyutlara taşımaya çalışıyoruz yani. Daha çok yeni nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Bence de.
2: Yenilere öğretmeye çalışıyoruz. Sonra workshoplar tasarlıyoruz şu anda. Hı hı. Yani workshoplarla öğretmeye çalışıyoruz insanlara.
0: Yani öğrenmek istiyorlar değil mi? Benim gibi meraklısı var.
2: Çok. Çok.
0: Ben bugün peki küçük bir sepet mi yapacağım, nasıl bir şey çalışacağım?
2: Bugün normalde biz büyük sepetler de yapıyoruz. Bugün daha küçük bir sepet yapacağız. Avize, hasır aydınlatma bir modeli.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Evinizde kullanabileceğiniz bir model.
0: Aa süper.
2: Herkesin merak ettiği bir modeldi.
0: Ben de çok merak ettim. O zaman başlayalım mı sevgili seyirciler? Hadi buyurun.
1: Tuğba bize bugün sepet yapımının inceliklerini anlatacak. Böyle el emeği işlerle uğraşmana hayran oluyorum Tuğba. Bakalım gün sonunda sevimli sunucumuz Tuğba başarılı olabilecek mi?
0: Sevgili seyirciler, ben zannediyorum ki böyle basit bir sepet yapacağım. Ama çok iddialı bir başlangıç oldu bu avize. Evet. En zorunu mu seçtiniz benim için?
2: Kolay
0: sepet yapalım dedim ustam sadece.
2: Kolay mı sandın Tuğba?
0: İşte bunu bekliyordum. Bunu yapmak için de bayağı bir çaba sarf etmemiz
2: programa
0: gerekecek.
2: Programa uyusun diyene...
0: Değil mi?
2: Güzel bir
0: vallahi
2: şey.
0: Vallahi bravo yani.
2: Şimdi malzemelerimiz bizim bunlar. Bunu örmek için. Şunlarla başlayacağız. Bunlarla öreceğiz. Ha. Bunu önce ıslatmamız lazım.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Bu şimdi, bir tane yetiyor mu hepsine?
2: Yok yetmiyor. Başlamak konusunda ha, daha yumuşak için. Olması için bunu tamam. Islatmamız lazım şu anda.
0: Tamam ustam.
2: Bunu ıslatmaya gidelim.
1: Muharrem ustamız bambuların forma girmesi için ıslatıyor. Islanmazsa kırılır Tuğba.
0: Evet ustam.
2: Şimdi biz bunlara dikme diyoruz. İlk başlangıç malzemeleri. Hmm. Bunları diziyoruz şu şekilde.
0: Yerde yapacağız.
2: Önce ben size göstereyim, ondan sonra siz yapacaksınız.
0: Tamam.
2: Aynı dizi şey. Şöyle 3 tane dizip 6 tane toplamda. Hı hı. Gerisini de aralara diziyoruz. Birer tane böyle. Bu şekilde. Bozalım, hı hı. Siz yapın. Bakalım kolay mıymış?
0: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Kolay mı sandın?
0: Hiçbir şey kolay sanmıyorum ben aslında da. İşte bazen bir şeyleri yapabiliyorum.
2: Olmadı, ama.
0: Olmadı mı?
2: Bunu da alalım. Önce 3 tane şu şekilde.
0: Ha, şimdi
2: evet.
0: Şöyle. Bir tane böyle.
2: Öyle.
0: Bir tane de böyle herhalde.
2: Öyle. Tam eşit olursa aralıkları tam daha şey çıkar. Şimdi ıslattığımız malzeme ile...
0: Bunun ana malzemesi ne ustam?
2: Bu bambu, bunlar ağaç.
0: Hmm.
2: Avizeler bambudan örülüyor.
0: Anladım.
2: Rahattan verilen malzeme.
0: Şimdi şunun aynısı olması için...
2: Bunun aynısı olması için şuradan üstten başlıyoruz. Önce en üste koyduğumuz şeyden, yerden. Bunun üstüne ben göstereceğim şimdi.
0: Tamam.
2: Şöyle ayağımızla basıyoruz.
1: İyi izle Tuğba. Basit bir işe benzemiyor. Biraz karmaşık belli ki. Dikkat gerektiriyor.
2: Bir alttan alıp şöyle üstten döndürüyoruz.
0: Aa.
2: Kilitlendi şimdi. Alttan aldık. En üstten de kenar aldığımız zaman şu şekilde örmeye devam ediyoruz.
0: El işi gibi ya.
2: Aynen.
0: Bir alttan bir üstten falan diye.
2: Çoğunlukla zaten workshop'a gelenler bayanlar olduğu için daha çabuk öğreniyorlar.
0: Öyle
2: mesela.
0: Mi?
2: Her workshop'ta sepet yapıp gidebiliyorlar. Bu şekilde.
0: Kadınlar,
2: ben şu an gösterdim. Şimdi siz

0: Aynısını yapın, sökelim.
1: Çökmeyin. Durun. Ben buradan devam edeyim.
0: Yok, başlayacağım.
1: Öyle mi? Tamam. Şimdi... Ne yapıyorduk? Şuraya kilit.
0: Şimdi yok. Şu ayağınızla basın. Çok zorlanırsanız bir tur döndürürüz.
1: Böyle.
0: Şu şekilde. Şuradan alttan.
1: Tamam.
0: Nasıl onu düzeltiriz. Şöyle şunun altından.
1: Oyun
0: İzleyicilerimiz de yormuş olur.
1: Ne yapıyor bunlar diyorlardır kesin. Ne oluyor diye. Bir alttan şimdi bir üstten çekin, değil
0: evet.
1: mi?
0: Şu şekilde. Hı hı. Tamam devam edin. Dönün siz de onunla birlikte.
1: Tamam.
0: Şimdi bir tur ben atayım. Siz anladınız mantığı normalde.
1: Ben yaşlı teyze gibiyim şu an. Ha böyle döneceğiz böyle.
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Bu şekilde.
1: Ne uğraşmış bu ya?
0: Ya ilk bir tur, iki tur böyle dönüyoruz. Ondan sonra oturarak yapabiliyoruz.
1: He, bunun başlangıç seviyesi bu.
0: Şimdi aynı noktaya geldik. Bir tane teke düşürmemiz lazım. Teke düşürmek için bunu kesiyoruz ortaya. Teke düşürüyoruz.
1: Üst üste gelmemesi için böyle bir yöntem yapıyoruz.
0: Evet.
1: Önce biz bunları dizdik böyle uçurtma yapar gibi. Sonra ip görevi görsün diye bu ince bambuyu ıslatıp aralarını örmeye başladık. Daha doğrusu ustam başladı.
0: Evet.
1: Ben oraya izleyici gibi geldim.
0: Şimdi?
1: Matematiğini çözmeye çalışıyorum olayın çünkü.
0: Şu şekilde.
1: Tekrar bir tur devam edeceğiz değil mi?
0: Evet. Siz devam edin şimdi.
1: Şuraya mı basıp basayım?
0: Evet, şöyle. Oraya basıp.
1: Şöyle alttan,
0: alttan
1: alacağım.
0: Şimdi aslında yer şeyimiz bitti. Ha buraya oturup taburede de örebiliriz.
1: Yoruldunuz.
2: Tuğba, benim pek umudum yok. Anladım ki sen bu avizeyi öremeyeceksin. Sorun ayakta durman ya da oturman değil. Beceri meselesi malum.
0: Şimdi sepetin daha rahat kısmına geldik.
1: Evet, yani sonunda oturarak, oturacak bir yer buldum kendimi.
0: Oturarak bir iş buldunuz artık. Buyurun.
1: Şimdi böyle böyle öreceğim.
0: İki bacağınızın arasına böyle...
1: Şöyle iyi mi?
0: Evet, öyle gayet iyi. Malzemeye çok nazik davranmayın. Biraz daha sert.
1: Vallahi bilmeli. Bak sizi uyarıyorum. Elimde kalır bu. O gülen eden Tuğba nereye gitti? Benim yerime siz gülüyorsunuz
0: ben
1: bugün.
0: Ben sana dedim. Kolay sanma Tuğba dedim. Kolay sanmışsın.
1: Ben ne bileyim geldiğimde... geldiğimde şurada sepet yapıyorlardı. Tamam dedim. Ben gelince bundan yaparım dedim. Tabii tabii dediler. Gelince görürsün. Yani ne bileyim avize falan yapacağımızı.
0: Bizim yıllar aldı sepeti öğrenmemiz.
1: Ya yani bir günde olacak
0: dededen,
1: şimdi.
0: Dededen babadan ben 7-8 yaşından beri mesela.
1: Öyle mi?
0: Bu işin içinde olduğum için
1: Allah.
0: Yani.
1: Kaç yaşındasınız?
0: Şu an 27 yaşındayım.
1: Ben sizden büyüğüm o zaman. Yine bir ustadan daha büyük olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Böyle devam ediyor. Çok keyifli ama ben bir şey söyleyeyim mi? Şu ilk aşamadan sonra bir sevindim.
0: Şu anda avize olmuyor.
1: Ne oluyor?
0: Düz bir şey oluyor. Biraz daha sıkmamız lazım o yüzden. Onu da göstereyim ben size.
1: Duvara bir aksesuar gibi düşündüm
0: aynen.
1: Ben burayı.
0: Suple gibi bir şey olmuş. Şöyle biraz daha sıkarak eğmek için.
1: Yapacağım ki böyle olsun
0: böyle,
1: diye.
0: Evet. Bir iki tur böyle göstereyim ben de. Biraz daha şey olsun.
1: Tamam.
0: Şu şekilde. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi kavis alıyor.
1: Şimdi oldu. Benimkisi böyle supla gibi bir şey oluyordu. Öyle olabilirmiş aslında.
0: Aynen. Yani örgü tekniğini öğrendikten
1: olmayınca
0: sonra...
1: Olmayınca onu çevireceğim için birazdan sevgili seyirciler. Yani zemin hazırlıyorum. Öyle kavisli olmazsa.
0: Şimdi siz devam edin.
1: Ya bunu benden yapmamı beklemiyorsunuz değil mi gerçekten? Bilmiyorum. Sanki...
0: Ya yakın bir şey yapalım.
1: Ona yakın evet.
2: Aynen. Güldürme bizi Tuğba. Elbette onu yapamayacağını biliyoruz.
1: Nasıl gidiyor usta?
0: Güzel, gayet güzel.
1: Uzaklaştınız çünkü size gelecek diye değil mi?
0: Evet.
1: Ben sizi uzaklaştırdım.
0: Normalde eskiden babamlar, dedemler derdi, sepetin sağ tarafında duran sopa yer derdi. Malzemeler devamlı çarptığı için
1: evet.
0: Sağ ya karşısında duracaksın ya solunda duracaksın.
1: Doğru. O yüzden dedim size
0: o yüzden
1: uzaklaşın.
0: Ben de uzaklaştım.
1: Bir de ben sepetçi olmadığım için ipim bitiyor yavaş yavaş.
0: O zaman bir tane daha alıp ıslayacağız. Yani ıslayacaksınız.
1: Öyle mi?
0: Evet. Yine devam edeceğiz.
2: İp de bitmez, iş de bitmez Tuğba. Yeter ki çalışmaya niyetin olsun. Bak orada.

0: bir sürü bambu var. Al birini ıslat ve tekrar devam et örmeye.
1: Bunu ne yapacağım şu usta? Bitti bu.
2: Şimdi bitti. Bekleme kısmını gösterelim. Islattığımızı alalım dükkanımıza. Şimdi bunun altından alacağız. Aynı şekilde. Yani birleştiriyoruz.
1: Çıkmaz değil mi?
2: Çıkmaması için de bir tane böyle bir çıtayla üstten tutuyoruz. Bir dahaki tura veren, bir dahaki tura geldikten sonra...
1: Çıkaracağız.
2: Evet, onu çıkaracağız. Şöyle şunu geçireyim ben size. Ondan sonra örmeye devam edeyim.
1: Elimin ıslığıyla şöyle. Siz bunu ne kadar sürede yapıyorsunuz ustam mesela?
2: Biz böyle bu şekilde malzemeleri hazırladığımız zaman... bir saatte falan küçük bir avizeyi çıkarabiliyoruz.
1: Benim herhalde 15 dakikalık program için bir iki saat bir şey çekmemiz gerekecek. Çünkü ancak yani bakmayın 15 dakika olduğunu. Hep böyle saatlerce çalışıyoruz.
2: Ama avize oluşmaya başladı yavaş yavaş.
1: Evet.
2: Yani oluyor.
1: Gibi. Beni yüreklendirmeye çalışıyor şu an kendisi.
0: Muharrem Usta altın kural Tuğba'ya oluyor, yapıyorsun denmez denmemeli. Aksi halde Tuğba hemen işi boş vermeye başlar. Bu tecrübeyle sabit bir durumdur. Daha önceki birçok ustamız bu hataya düştüler ve sonunda işi kendileri yaptılar. Benden söylemesi.
1: Ya ne kadar da çabuk yaptım, öyle değil mi sevgili seyirciler?
2: Evet.
1: Vallahi birazını ustam yaptı. Bizde yalan yok. Çünkü bayağı saatlerde sürecekti çünkü. Değil mi ustam?
2: Evet.
1: Dedi ki ver artık şunu ben dedi yapayım dedi. Artık yeter akşam oldu dedi. Aa yanlış yaptım bir dakika.
2: Ya da, evet. Değil mi? Öğrendi. Yanlış yaptığımı anlıyor. Demek ki...
1: Demek ki isteyince oluyormuş. Ama çok güzel olmadı mı ya? Yarısında benim de tabii katkım var.
2: Tabii tabii.
1: Onu atlamayalım.
2: Gayet güzel bir hoş bir avize. Daha bittiği zaman daha hoş bir avize
1: oldu.
2: Öyle
1: mi? Başlangıcı zordu.
2: Şekli verdikten sonra örmesi çok en
1: evet,
2: basit
1: diye örmesi. Şekli verince devamı kolay oluyor şu anda. Ne güzel böyle hani sadece sepet yapmıyorsunuz. Bu tür aksesuarları da yapıyorsunuz ev için. Değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii yani biz normalde küfecilikle falan başladık. Ben daha sonra... Geliştirdim biraz daha ev aksesuarlarını falan döndürdüm.
1: Artık dedin ki babacığım bu böyle devam etmez.
2: Evet.
1: Daha da modern bir şeyler yapmalıyız dediniz. Sonra bir Tuğba çıkıverdi. Buraya geldi. İşinize bir el attı. Baktım şuralarda boş dükkan var mı diye. Yok olsaydı hemen karşınıza hemen bir tane açacaktım. Bunu da sardıktan sonra bitiyor herhalde ustam. O zaman sevgili seyirciler finalde görüşelim mi? Hadi.
0: Rekabet başarıyı getirir Tuğba. Gerçekten kendine güveniyorsan yakınlarda bir örme dükkanı da sana açalım dilersen. Muharrem Usta'ya rakip olursun.
1: Evet, kesim işlemine geldik.
2: Tam dipten keselim ki. Evet, gayet güzel.
1: Aa, iyi bir şey duydum.
2: Gayet.
1: Yok yok. Ustamız gayet güler yüzlü. Gayet öğretmeye açık ama ben ne yaptım biliyor musunuz?
2: O kadar olabilir.
1: Olur değil mi
2: tabii,
1: bu?
2: Tabii tabii onu.
1: Tamam.
2: Temizlerim.
1: Neyse ki satışa sunulmayacak bu yani.
2: Yapanın sepeti alıp gidebiliyor.
1: Aa.
2: Evet.
1: Benim mi oldu şimdi bu?
2: Sizin oldu.
1: Aa çok mutlu oldum şu anda.
2: Yani çok güzel bir sepet çıksaydı vermezdim ama.
1: Olmayınca dediler ki hadi gönlü olsun al.
2: Aynen.
1: Bu tam benim oturma odama göre ama tam onun konseptinde.
2: Yok, gayet güzel oldu, şaka yapıyorum.
1: Neyse tamam benimmiş zaten bu, o yüzden...
2: İstediğiniz gibi kesebilirsiniz.
1: İstediğim gibi çalışabilirim.
2: Böyle kesin.
1: Nasıl oldu sevgili seyirciler sizce?
0: Şekilsiz bir şey oldu.
1: Dış ses sana sormadım. Nasıl oldu ustam?
2: Gayet güzel.
1: Bence bu başlık da olabilir.
2: Aynen.
1: Tuğba bunu çok olabilir. Fonksiyonlu kullanabilir. Ben bunu evde artık değerlendireceğim. Avizem var. Belki yanına küçük bir şey yapabilirim. Ustam çok teşekkür ediyorum size.
2: Rica ederim.
1: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, sevgiye ve gösterme ilginize karşı. İnşallah kazancınız daha da bol olur.
2: Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizin de yolunuz açık olur inşallah.
1: İnşallah, çok ayağınıza teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Bugün Tuğba atölyemize geldi. Sepet yapmaya çalıştı. Zorlandı. tabanda dönerken gayet zor olduğu bir bölümde çok zorlandı. Ama en sonunda başardı. Gayet güzel bir avize modeli yaptık. Kendisine çok teşekkür ederiz bizi programında ağırladığı için. Ayağına sağlık. Yine bekleriz.
1: Efendim ben bugün Balat Sahil Yolu'nda çok güzel bir sepetçiye konuk oldum. Ben böyle sepet malzemesinden avize yaptım. Ben sadece basit bir sepet yapacağımı düşünürken bir anda böyle bir aksesuara dönüştü bu olay. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Paşa Hazretleri, bakın şu Ahmet Mithat Küstah'ın İbret denilen paçavradaki makalesini.
1: Dün gece Gedik Paşa Tiyatrosu'nda oynanan Vatan yahut Silistre piyesinden sonra halk ellerinde fenerlerle piyesin yazarı Namık Kemal'i bulmak için sokaklara dökülmüştür. Beklediğimiz mükafat halkın teveccühüydü.
2: Çok şükür buna muvaffak olduk. İnşallah asıl maksadımız olan muradımıza da nail oluruz.
0: Namık Kemal ve arkadaşlarının vatan, millet, hürriyet gibi laflarla halkı galeyana getirip peşlerinde sürüklemelerine daha ne kadar müsaade edilecek? Tevkif ve sürülmeleri için ne bekliyoruz?
2: İbret gazetesi hemen kapatılsın!
0: Emredersiniz!
2: Namık Kemal Magosa'ya, Ebu Ziya ve Ahmet Mithat Beyler Rodos'a, Bereketzade Nuri ve İsmail Hakkı Beyler Akka'ya sürülecek. Ben tevkif ve sürgün fermanını bu akşam Zat-ı Şahane'den alırım.

0: Acı bir kahve.
1: Var.
0: Ama çabuk.
1: Namık Kemal Bey'in fincanı.

0: Muhterem namı Kemal Beyefendi, tevkifiniz için ferman çıktı. Canınızı kurtarmak istiyorsanız lütfen kaçınız.
1: Nedir? Ne olmuş?
2: Tevkifimiz için ferman çıkmış. Kaçmamızı istiyorlar.
3: Kaçacak mıyız?
2: Hayır! Kaçmayacağız. Kaçarsak mücadelemizin hükmü kalmaz. Dünyada baki olan ne? Ebedi olan sadece vatandır. Vatanseverleri mahkum etmekle hiçbir şey kazanamazlar.

0: Allah ve millet bizimle beraberdir. Yaşasın vatan!
1: Yaşasın vatan!
2: Yaşasın vatan!
1: Yaşasın vatan!
3: Kimse kımıldamasın! Namık Kemal Bey! Ebu Ziya Tevfik Bey! Ahmet Mithat Efendi! Bereketzade İsmail Hakkı Bey! Hepinizin tevkifi için emir çıktı! Hadi!

0: İhbarıma niçin önem vermediniz? Neden kaçmadınız?
1: Üzülmeyiniz. Vatan olsa ne rütbeyi perva. Gene de dünyada zulmü yıkarız. Merkezi arza dağıtsalar bizi, küre-i arzı patlatır çıkarız.
2: Sen onun nesi oluyorsun?
3: Haremiyim.
2: Peki.

0: nesime. Nesime, yavrum. Çocuklarımın anası.
1: Beyim, efendim.

0: böyle bir yerde nasıl yaşayabilirsiniz? Nasıl kıyabildiler size?
1: Üzülme yavrum! Vatan ve millet için mücadele edenlerin kadınlarına yas yaraşmaz.
0: Efendim!
1: Ben vatan derken, içinde senin de bulunduğun kutsal bir varlıktan bahsediyorum. Karım, çocuklarım, dostlarım, atalarımızın toprağı. Nefsimi uğruna adadığım vatan sizlersiniz.
0: Uğruna, kendinizi adadığınız vatana ben de feda olayım. Yalnız sizin kahrolmanıza tahammül etmek güç.
1: Beni kahretmişler ne çıkar? Ellerindeki kudret kemiklerimi bile yok edebilir ama imanımı asla sarsamaz. Vatanını sevmek başka, uğrunda dövüşmek başka şeydir Nesime.
2: İstidamı berbat ettin. Çanakkale'den postalayacaktım.
3: Ne istidası? Kime postalayacaktın?
2: Zat-ı şahaneye, affımızı istirham etmek üzere.
1: Böyle bir şeyi nasıl yaparsın?
2: Kızmayın ya, şaka ettim. İstida filan değil, aileme mektup yazıyordum. Sen bizi vatan piyesindeki kahramanlardan daha mı yüreksiz sandın? Kahramanlar insanların sadece hayallerinde mi yaşar?
4: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır. Öyle değil mi Kemal?
1: Evet. Gelibolu'da mutasarrıfken olayı bizzat yaşamış eski bir askerden dinledim. Oyun haline getirirken belki azametini layıkıyla veremedim. Onlar, milletimin içinde asırlardır yaşamış binlerce kahramandan farksızdılar benim için. Bu yüzden İslam dedim birine. Hepimiz İslam değil miyiz? Belki de şu anda hala yaşıyorlardır. Ama kim bilir nerede ve nasıl?
5: Beni emretmişsiniz abi.
4: Zeki'nin İstanbul'a göç edeceğini duydum. Derhal onunla görüşmem lazım.

0: Aman abi, bu nasıl iş? Haremde yalnız değiliz ki, ev misafir dolu.
1: Ne olur seni ya? 5 dakika için bahçeye çıkmaya razı etsek iyi. Hı?
0: Madem ki istiyorsun, peki. Uzun bir yol var sana. Karanlık ormanlardan geçeceksin. Büyük sıkıntılara düşeceksin. Ama sonun ferah, rahatlayacaksın. Kısa zaman sonra da başına devlet kuşu konuyor. Hiç yanılmaz falım. Abin seni bahçede bekliyor. Hadi. Abin bekliyor diyorum.
2: Seni ha nasıl olur?
0: Yok canım, olur hadi. Ateş bacayı iyice sarmış anlaşılan. Hadi, ne duruyorsun? Hadi gitsene.

0: Kendi konağınız bile olsa buraya hareme kadar gelmeye nasıl cesaret ettiniz? Çıldırdınız mı siz? Ya bir gören olursa?
1: Senden başka hiçbir şeyi gözümün gördüğü yok. Bir kusurum varsa Allah affetsin. Kaçma benden. Bırak güzelliğini doya doya seyret. Neden bakışlarını kaçırıyorsun? Söyleyecek hiçbir sözün yok bana. Ya Rabbi, insanın yüzü gibi gönlünü de meydanda yaratsaydın ne olurdu? O güzel gözlerin içindeki sırları öğrenebilmek için canımı bile verirdim. Söyle bana, neden mektuplarımı cevapsız bıraktın? Bir nebzecik olsun sevmiyor musun be?
0: O mektuplar, dünyayı bildim bileli yüzünü bir kerecik göremediğim babamdan bile gelmiş olsa bu kadar sevinmez. Allah'ım, nasıl utancımdan yerin dibine geçmeden bunları söyleyebiliyorum?
1: Allah aşkına, ellerini yüzüne kapama. Kabahatimin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Başka biri bütün bunları kız kardeşime yapmış olsa, kanını helal sayar öldürürdüm. Ama ne yapayım ki iradem elimde değil, seviyorum seni.
0: Muradın nedir? İnsan içine çıksam gönlümde sen, yalnız kalsam karşımda sen, daima sen. Vücudumu mu istersin? İşte esirin! Canımı mı istersin? Al işte senin!
1: Allah'ıma bin şükür ki sen de benim gibi iradesiz seviyorsun. Gönüllerimiz ikiz yaratılmış ki birbirimizi bir kere gördüğümüz halde sevdik. Burada ayrılsak bile ahirette mutlak birleşiriz. Ayrı zan oluruz, daima biriz, beraberiz.
2: Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Bütün eli silah tutanlar kasaba meydanına! Ey ahali! Devlet düşmana savaş açmış! Eli silah tutanlar kasaba meydanına! Devlet düşmana savaş açmış! Düşman Sarhat boylarında pusuya yatmış! Ey ahali!
0: Allah'ım! Ne olmuş, ne var?
1: Bana bir yemin et ki, gerek ayrılalım, gerek ayrılmayalım, dünya ve ahirette benden başka kimseye yar olmayacaksın.
0: Hem beni seviyorsun, hem neden ayrılmaktan bahsediyorsun?
1: Gözlerimin içine iyice baksan, dünyada senin uğruna göze alamayacağım hiçbir şey olmadığını anlardım. Ama ayrılacağız çaresiz, çünkü gideceğim.
0: Gönlümden annemin babamın muhabbetini çıkardım. Ne uykum ne de iradem kaldı. Gönlümde senden başka bir şey bırakmadım.
1: Zekiye!
0: Şimdi de kendini elimden alacaksın. Hem de müjdesini kendin getiriyorsun. Eğer gidersen, ben de bu dünyadan giderim. Ömrümün bütün lezzetini kaybettikten sonra, kara toprağın nesi var?
1: Gitmeliyim.
0: Önce beni öldür.
1: Gireceğim. Gireceğim, yoluma cehennemin ateşleri saçılsa, göğsüme Ezrail'in pençesi dayansa, gene gideceğim.
0: İslam Bey, neler söylüyorsun?

0: Kandil günleri mezarlığa gidersin değil mi? Orada benim ocağımdan yatan bir erkek gördün mü hiç? Ailemde 42 şehit adı sayarım. Rahat döşeğinde ölen bir tek Sancak Bey yoktur. Düşman Serhat'te. Razı olur musun ki vatanıma çevirdiği silahın karşısında benim göğsümü bulmasın? Beni Allah yarattı. Ama vatan besledi. Nasıl olur ki vatan tehlikede bulunsun da ben rahat oturayım? Vatan uğrunda ölmeyeceksem ya ben niçin doğdum? İzin ver sancağı karşılamaya gideyim.
1: Vatan... Vatan olunca ben ne derim, ne diyebilirim? Savaşa gidiyorsun öyle mi, vatan için? Git beyim, beni de dünyayı da unut. Ben her vakit senin kulunum. Yıllarca önce savaşa giden babamın ardını bekleyen anan gibi ben de seni beklerim. İnşallah selametle döner gelirsin.

0: Allah sınalık Zeki.
1: Dün sabah bahçede benden bir yemin istemiştin. Kutsal saydığım ne varsa hepsinin üzerine yemin ederim. İster ayrılalım, ister ayrılmayalım. Dünyada ve ahirette senden başkasına yar olmayacağım.
0: Hayır Zekiye. Vazgeçtim o yeminden. Eğer vatanım için şehit olacak kadar bahtım varsa... o zaman sen istediğin erkeği seçebilirsin.
1: Allah 100.000 kere canımı alsın. Ellerimle kalbimi parçalatacaksın bana. Sen şehit olursan ben yaşar mıyım sanıyorsun? Rabbimin 1001 ismi üstüne yemin ederim ki dünyada ve ahirette Zekiye senindir. Yalnız senin kulun olarak kalacak.
0: Zekiye ben...
1: Sus! Yemin istemem. Senden başka hiç kimseye yar olmam. Olamam!
0: Allah aşkına biraz gayret bırak ki veda edebileyim. Gönlümü demirden mi yapılmış sanıyorsun?
1: Ya ben? Ya ben ne yapayım? Sana olan sevgimden şüphe etmene nasıl katlanayım?
0: Bundan sonra ölsem de gam yemem. Yurdumda senin gibi bir kız görmek... benim için sana sahip olmaktan da büyüktür. Sevginin ateşi koruyacak beni. Düşman üzerime gülle değil, yanar dağlar bile assa gene de ölmeyeceğim. Göğsüm süngü kurşun yaralarıyla bezenmiş sana döneceğim.
1: Annem her gece anlatırdı. Babam da savaşa giderken böyle şeyler söylermiş. Zavallı anacığım, yıllarca bu ümitlerle bekledi onu. Sonunda ne gelen var ne giden.
0: O nurdan parlak, gülden temiz ağzınla şehitlerimiz ve askerlerimiz için dua et. Allah elbette duanı kabul edecektir. Gözlerinden dökülen inci taneleri nedir peki? Hani hiç ağlamayacaktın? Biraz gayret et, artık gitmem lazım. Allah'a ısmarladık. Seni Allah'ın birliğine emanet ediyorum.
1: Ben de seni. İslam! Senden son bir isteğim var. Giderken bizim evin önünden geç. Seni gönüllülerin başında... sancağın altında son bir defa göreyim.

0: Arkadaşlar, gaziler, vakit sefer vaktidir. Beni seven ardımdan gelsin.
1: Beni seven ardımdan gelsin.
0: Hadi arkadaşlar, Tuna bizi bekliyor.

0: Ben Manastır Sancak Bey İslam. Gönüllerimle emrinize amadeyim Miralayım.
1: Sağ ol evladım. Kalemize hoş geldiniz. Ağalar, çok nazik zamanda kalemize geldiniz. Düşman Tuna'yı geçmek üzere. Yakın zamanda kaleyi kuşatması mukadderdir. Allah zeval göstermesin, devlet kalesini kendi askeriyle de korumaya kadirdir. İçinizden kim dilerse kaleden çıkmaya izinlidir.
2: Zaten düşman çok asker az, neden bizi daha da azaltmak istersiniz?
1: Ağalar, muharebede kurşun ve gülleden başka açlık ve susuzluk da var. Canını kurtarmak isteyen...
3: Miralay Bey, biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik. İzin ver dövüşelim!
1: Pekala evlatlarım! Allah sizden razı olsun! Sağ olun, var olun!
4: Hazır olun!
1: Kaç yaşındasın ağam?
5: 70.
1: Yaşlısın, istersen köyüne dönebilirsin.
5: Beyim, bu gözler çok savaş gördü. Kurbanın olan, şehitlik rütbesini çok görme bize.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Ağa!
6: Buyur beyim!
1: Kaleden çıkmak için izinlisin.
6: Beyim, sen bakma bizim tek kollu olduğumuza. Bir kol alacağımız var düşmandan. İzin ver de dövüşelim beyim.
1: Pekala. Fakat bunlar da pek çocuk Rüstem. Sen şöyle ortaya çık bakayım. Sen, sana söylüyorum. Evladım, adın ne senin?
7: Adem efendim.
1: Fakat ne işin var burada senin?
7: Vatanım uğrunda savaşmaya geldim efendim.
1: Çok küçüksün sen yavrum, bir başka sefere inşallah.
7: Dövüşmeme izin yok mu beyim?
1: Ne işe yararsın sen yavrum, silah bile tutamazsın.
7: Vatanım için ölmeye çalışırım beyim. Başka da ne isterseniz yaparım.
8: Bu zavallı çocuk da bizimle kalsa kıyamet mi kopar?
1: Çavuş, sen galiba kale bile elden gitse kıyamet mi kopar diyeceksin.
8: Hayır beyim, ben ölmedikçe bir kere kale elden gidemez. Öldükten sonra da konuşamam ki kıyamet mi kopar diye bileyim.
1: İslam Bey, sana Kaymakam Rüstem Bey'i tanıtayım. Benim mavinim ve can yoldaşım. Bu da bizim Abdullah Çavuş. Senelerdir bizimle silah arkadaşlığı ediyor. Sağ kolumuzdur diyebilirim. Hani Abdullah Çavuş olmasa...
8: Kıyamet mi kopar?
1: Kıyamet mi kopar, kıyamet mi kopar? Bizim Çavuş'un her cümlesi böyle biter. Mayiyetiniz kaç kişi evladım?
9: 500 atlı Miralayım.
1: İyi.
10: Ben Çınartabi efradından Onbaşı Hasan oğlu Mustafa. Düşmanda sızma hareketleri görüldü. Yüzbaşım emrinizi bekliyor efendim.
1: Çınar tabyası kuvvetlerimizin en zayıf olduğu yer. Herhangi bir düşman hücumuna uzun

0: Bu süre karşı koyamaz. Derhal yardım göndermeliyiz.
1: İmkansız Miralayım. Elimizdeki son yedekleri bu sabah kum tabyasına sevk ettim. Tekrar çınar tabyasına dönmeleri için en az bir gün ister.
2: Miralayım, emrederseniz ben gönüllerimle yardıma hazırım.
0: Kaç günlük yoldan geldiniz, yorgunsunuz. Sizi savaşa sürmek çılgınlık olur.
2: Düşman bizim dinlenmemizi bekleyecek değil ya. Emredin Miralayım.
0: Galiba başka çaremiz de yok evladım. Nehrin en sığ yeri burası. Bu noktadan hücuma geçeceklerine eminim. Kumtepe'de atlılarınla emrimi bekle. Gece karanlığından istifade ederek tabiye sızarsın. Düşmanı da şaşırtmış oluruz böylece.
2: Baş üstüne Miralayım.
0: Yolun açık, gazan mübarek olsun.
2: Sağ olun Miralayım.

0: kovuş nereye?
1: Çınar tabyası düşmek üzere. İslam Bey'in gönüllülerine emir götürüyorum.
0: Yolun açık olsun çavuş. İslam Bey'i görürsen bir hemşerisinin selamını söyle.
2: Ey Saka! Bir yudum su ver, ölmüşlerimizin ruhuna.
3: Son Altes Grand Dük Nikola Hazretleri!
4: Ahmaklar, bunaklar! Bu nasıl oldu, söyleyin bana! Bu nasıl oldu? Söyleyemiyorsunuz demek. Şu kadarcık bir tabyayı bütün gün topa tutturdum. Dünya kadar cephane harcadım. İstediğiniz silahları verdim. En seçkin askerlerimi ayırdım. Sonra bir avuç Türk'ün karşısında sürüleri gibi kaçıştınız. Sürüleri! Sen söyle, bu nasıl oldu? Bak bak, cevap bile veremiyorsun. Rütbelerini geri alıyorum. Defol! Peki ya senin cevabın ne? Sana bu kılıcı saray salonlarında kızlara caka satasın diye mi verdiler ha? Sersem, defol! Türk cephesine kadar giren müfrezenin başında olan sendin değil mi? Alçak cevap ver!
5: Fakat Altes, Türkler karşısında...
4: Kaçmaktan başka çare bulamadın değil mi? Alexander!
6: Altes!
4: Götürün! Götürün bu herifi, gözüm görmesin! Hayır, götürmeyin! Kurşuna dizin! General!
7: Altes!
4: Bütün kuvvetleri! Anlıyor musun? Bütün kuvvetleri taarruza geçireceksiniz! Nehrin karşısındaki bütün tabyaların kan ve ateş içerisinde boğulmasını istiyorum! Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır! Bütün bataryalar birden ateş edecek! Taş üstünde taş bırakmayacaksınız!

0: aslanlar, dayanın gaziler!
1: Top başına! Herkes top başına! Atışa atıyoruz!
2: Ne diyorsun Rüstem, bir çare görüyor musun?
3: Vaziyetimiz kötü mü yer alayım?

Şükür Allah'ıma. Şehitlik rütbesini çok görmedi bizi.

Kardeşlerim, vatan ve Allah uğruna ölmek birdir. Teş!

0: abim. İslam Bey, İslam Bey, ne oldu sana abim, ne oldu?
1: Rüstem, bütün birlikler mümkün olduğu kadar az zayiat vermeye çalışarak kaleye çekil, sağ üstüne!

0: Baka, su ver.
1: Düşmanın İstanbul yolunu kestiği görüldü Miralayım.
0: Allah devlete millete zeval vermesin. Artık tamamen muhasara altındayız.

0: Hangi tabiadan bunlar?
1: Çınar tabiasından, İslam Bey'in gönüllüleri miralayı.
0: Zayiat çok mu?
1: Yarısından çoğu geri dönmedi efendim. İslam Bey de...
2: İslam Bey'e ne olmuş?
1: Ağır yaralı efendim.

0: fiyatlara uçarsın.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
10: kurduğu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Herkes ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
15: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
16: Yoksa sorun değil.
15: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
3: Bir şey mi dedin aşkım?
2: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
4: hayat. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
8: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
9: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
10: Ismarlama evlilik olur mu? Higgen'den ben olacağım.
11: Sözlerin ne güzel.
12: Neden kızlara aşık ona?
13: Ben de onu düşünüyordum.
8: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
14: Müstakbel kocam benim.
8: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
15: Ne arıyorsunuz burada?
8: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
15: Kim bu kız?
8: Teyzemin kızı.
16: Bizim oğlana bölebiliriz. Elzemdi zaten.
17: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım bayılacak.
18: Küçük Bey bugün 16.15'te TV4'te.
19: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Evet sevgili Dimes Kullanmik sevenler. Very delicious dedik.
3: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
10: Şimdi ferahlamak deyince... Dimes Cool Lime Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.

0: varsa...
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Ay.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar

0: markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Uçarsın bu fiyatlara.
11: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
12: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
13: Baba.
12: Engin Can. Engin Can.
13: Dedeciğim.
12: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
13: Bonus kıl.
12: Ne?
13: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
12: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
14: Nerede ne harcıyor benim dededim.
13: Seni dinledik, bonus kıl oldum.
12: Yıkıldım şu an.
13: Bonus kıl da yıkılıyor dede.
15: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
16: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
17: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
16: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
17: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hata.
18: Adam cinayet ve hırsa tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
17: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada kocan. Yanında da bir kadın var.
19: Anlıyorum Nurhan.
18: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
19: Eşimin bazı yetkilerini de geri alın.
20: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
13: Ara sıra kavga ederler.
16: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
17: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
21: Teşekkür ederim.
22: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
18: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
17: Davadan vazgeçiyorum.
22: Bunu yapamazsın.
23: Savunma bugün 18'de TV4'te.

0: Yarası ağır mı?
1: Evet Miralayım. Vücut delik deşik. Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış. Korkarım kör kalacak. Ama Allah'tan ümit kesilmez.
0: Abdullah Çavuş, İslam Bey'i derhal benim odama nakledin.
2: Bağ üstüne, çek el bakayım çocuğum.
3: Asıl sen çekin! Canım kucağımda ölüm halinde. Onu sana verir miyim hiç? Anlamıyor musun? Seviyorum!
0: Ne oluyor sana evladım?
3: Bana mı? Şey, demek bilmiyorsunuz. Ben de manastırlıyım. Bugüne kadar bu beyin sayesinde yaşadım. İşte ölüm. Canımı alıp ona verebilir misin? Bari bırakın da kucağımda ölsün. Vatan nedir biliyorsunuz. Gönül nedir bilmez misin?
0: Peki yavrum, sen de beraber gidersin.
1: Şiddetli bir buhran geçirebilir. Başında devamlı birinin bulunması lazım.
3: Ben beklerim efendim.
2: Öyle ya, bu çocuk beklese kıyamet mi kopar?
0: Peki, beklesin.

0: Cerrah bey, öbür yaralılara da bakalım.
1: Geliyorum efendim. Uyuma sakın. Sargılarını açmaya kalkarsan muhakkak kör olur.
2: Hiç uyumadan beklerim efendim.
1: Hadi bakayım, göreyim seni.
3: Vatan uğruna canlarını verip şehadet mertebesine ulaşanların mübarek vücutları toprağı örtmüştü.

0: Tanrım, bunu bana neden reva gördün? Etrafı düşmanla çevrili bir kalede hiçbir işe yaramadan beklemek.
1: Sabredin efendim, iyileşeceksiniz. Sabrın sonu selamettir.
0: Sabır, sabır, sabır! Bıktım artık.
1: Sabrınızın mükafatını elbette göreceksiniz.
0: Bu ses... Adem! Adem! Adem! Adem! Adem neredesin?
1: Buradayım efendim.
0: Belki de aklımı oynatıyorum. Belki de hiçbir şey gerçek değil. Sen konuşurken... sesin bana çok sevdiğim birini hatırlat.
1: Kim bilir beyim, belli olmaz. Belki de sevdiklerinize çok yakında kavuşacaksınız.
0: Kavuşmak mı? Ona bir daha kavuşacak mıyım sahiden? Yok. Hayır. Zekiye'nin güzel yüzünü bir daha göremeyeceğim.
1: Niçin böyle söylüyorsunuz beyim? Allah'tan ümit kesilir mi hiç? Elbette onu bir gün göreceksiniz.
0: Ya hiç göremezsem?
1: O vakit o sizi görür. Sizin gözünüz olur.
0: Bir kadın bu halime nasıl katlanır? Katlansa bile bana merhamet etmesini, acımasını nasıl kabul ederim? Beni bu halimle görmesine bile tahammül edemem.
1: O halde siz onu tanımıyorsunuz. Böyle bir şey aklından bile geçmez. Bir genç kızın ana, baba, kardeş sevgisinden mahrum kalan kalbini... bütün varlığıyla size bağlaması ne demektir biliyor musunuz?
0: Zekiye?
1: Zekiye! Senin kulun! Allah'ım çok şükür!
0: Seni görmem lazım! Mutlaka görmeliyim!
1: Durun! Sakın açmayın sargılarınızı, sonra kör kalırsınız!
0: Evet, kör! Körüm ben. Söyle bakalım, sakatlığımla alay etmek için mi geldin buraya? Haftalardır benim körlüğümle zavallılığımla alay ettin.
1: İslam!
0: Hayır, sus! Kimsenin merhametine ihtiyacım yok. Çık dışarıya! Çık dışarıya! Çık dışarıya diyorum! Çık dışarıya diyorum! Defol! Hadi durma!

0: देखिए
1: Adem, ne bakıyorsun yüzüme? Al şunu sırtına. Hadi yürü.
0: Oturun evladım, oturun. Yüzbaşı, cephane durumumuz nedir?
2: Ancak birkaç atımlık barutumuz kaldı Miralay'ım.
0: Pekala evladım,

0: Abdullah Çavuş.
1: Buyurun Miralayım. Bu aslanlar bunca şeyle nasıl doyar? Bir çorba olsun pişiremediniz mi?
2: Erzakımız tükendi Miralayım. Sadece yaralılara yetecek kadar çorba yapabildik. Hem zeytin ekmek yeseler kıyamet mi kopar?
3: Vaziyetimiz iyice kötü Rüstem.

0: Eğer cephanemiz olsaydı erzak kıtlığına göz kırpmadan razı olurduk Miralay'ım.
1: Tahminime göre düşman hemen hücuma geçecek Rüstem. Onların bol cephanesine karşı göğsümüzü siper etmekten başka çaremiz kalmadı.
0: Biz de düşmanın cephaneliğini uçururuz. Müsaade ederseniz bu işi ben üzerime alayım efendim.
1: Hayır Rüstem. Kalede çok az zabit kaldı. Seni de feda edemem.
2: Miralay'ım! İzin verirseniz bir diyeceğim var. Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
1: Çok gençsin çocuğum. Tek başına bu işi nasıl yaparsın?
3: Ben de giderim efendim. Cephaneli beraber uçursa kıyamet mi kopar? Çingene kılığına gireriz. Bu da benim çocuğum olur.
2: Tabii, kızı olurum. Yani kız kıyafetine girersem hiç şüphelenmezler benden.
1: Adın neydi senin?
2: Adem efendim.
1: Kimin kimsen var mı?
2: Babamı geçen harpte kaybettik. Annem de acısına dayanamayıp öldü.
1: Babanın adı neydi?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
4: Miralay'ım çavuşun teklifine benim de aklım yattı.
3: Bu kalede daha hiçbir kavgaya katılmadım. İzin verin de bir kalemde borcumu ödeyeyim.
1: Pekala çavuş, hazırlanın bakalım.
3: Sağ ol Miralay'ım, yürü Adem.
1: Rüstem, zor günler bekliyor bizi. Yarın kimin gazi, kimin şehit olacağı belli değil. Uzun yıllardır yüreğimde sakladığım bir sırrı açıklamak istiyorum. Sen benim asıl adımı biliyor musun?
0: Asıl adınızı mı?
1: Evet Rüstem. Benim asıl adım Sıtkı değil, Ahmet'tir. Yüzbaşı Ahmet.
0: Aman Miralay'ım, nasıl olur bu?
1: Olur Rüstem. Bu fani dünyada her şey olur. Yıllarca önce gene Tuna boyunda savaş içindeydim. Bir akşam en yakın arkadaşımı kurşuna dizmek emrini getirdiler bana. Suçsuz olduğundan emindim. Emri yerine getiremedim. Harp divanı rütbelerimin sökülmesine karar verdi. Böyle şerefsiz bir damgayla karımın, çocuklarımın yanına dönemezdim. Her şeye yeniden başladım. Eski rütbemi elde edene kadar yıllar geçti. Çocuklarımı aradığımda izlerini bulamadım. Savaşın ateşi onları da yok etmişti. Karımı bilmem ama çocuklarım belki de hala yaşıyorlardır. Ama nerede ve nasıl? Eğer şehit düşersem onları arayıp bulacağına söz ver bana.
0: Şerefim üzerine söz veriyorum.
1: Unutma, kızımın adı Zekiye.
5: Miralay'ım, Cerrah Bey İslam Bey'in yanına kadar biraz buyursunlar dedi.
1: Peki evladım, geliyorum.
3: Hakkını helal et kumandanım.
1: Yolunuz açık, kazanız mübarek olsun.
3: Sağ ol kumandan.
0: Hadi bakalım, gelin benimle.
6: Şimdi yavaş yavaş aç.

0: Görüyorum. Görüyorum. Görüyorum. İşte oda. İşte kapı. İşte masa. Pencere. Pencere. Silahlarım. Cerrah Bey sağ olun. Miralayım. Rüstem Bey. Peki ya Adem? Adem nerede?
1: Adem mi?
0: Adem yani bizim küçük sakı.
2: Abdullah Çavuş'la birlikte biraz evvel yolcu ettik onları.
0: Nereye?
2: Düşman cephaneliğini uçurmaya.
0: Ne? Düşman cephaneliğini mi uçurmaya gitti? Bu işi yapacak başka kimseyi bulamadınız mı?

0: Abdullah Çavuş, bombaları unuttuk.
1: Unuttuk mu? Ya bunlar ne?
0: Söylesene be Çavuş, unuttuk diye dün patladı.
1: Be Sübhanallah, ne oldu sana yahu? Alayım semanın altından mı geçtin yoksa? Sen sahiden kıza benzedin be adam.
0: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
1: Ne?

0: Kağıtlarını göster. Peki şimdiye kadar aklınız neredeydi?
1: Ancak sıra geldi bize.
0: Çavuş! Ne oluyor orada? Çingeneler efendim. Bir sopa atıp sorguya çekelim emrederseniz. Sopayı yiyince bir sürü masal uydurur bunlar. Yanına birisini katıp geriye def et gitsin. Dimitrov!
2: Buyur çavuşum.
0: Cephe gerisine def et bunları.
2: Baş üstüne. Hadi durmayın, yürüyün!
1: İyi! İyi!

0: Düşman karargahına yakın olsak gerek.
1: Evet. İstersen ortalık kararıncaya kadar burada bekleyelim.
0: Yok yok, bence çekinecek bir şey yok. Ulu orta yürüsek daha iyi olur.
1: Hadi öyleyse.
0: Hadi.
2: Hey, durun orada!
1: Hiç bozmayalım.
0: Evet.
3: Çingene kızı ha, çapkın! Ne de güzel şey böyle!
0: Ya!
3: Boşuna mı gittin?
1: Aa, sus canım!
0: Benim babandır! Bırakın beni! Bırakın diyorum size! Bırakın!
1: Sen ne yaptın?
2: Hey, ne oluyor orada? Nedir bu çapazelik?
3: Bu çingeneleri cephanelik yolunda yakaladık. Casus olma ihtimalleri var.
2: Götürün kurşuna dizin!
1: Yürü! Bırakın! Yürü! Bırakın beni dedim! Ne yaptık ki
2: size? Yürüyorum sana! Buraya bak çingene kızı! Sen oyuncu musun?
1: Tabii ya! O da çalgıcı!
2: Hay Allah cezanızı versin! Neden söylemiyorsunuz? Bunlar beklediğimiz çingeneler. Karargaha götürüp karınlarını doyurun. Akşama Grand Dük'ün önünde dans edecek bu kız. Yeah!

0: gene dur bakalım.
1: Bırakın beni. Bırakın beni diyor. Bırakın beni.
0: Yürü, zorluk çıkarma bize.
1: Yürü diyorum.
2: Ne arıyorsun burada?
0: Yürü bakalım, kumandan bülbül gibi konuşturmasını bilir seni.
2: Yürü bakalım.
3: Lan! Ne oluyor orada?
2: Mutfakta yakaladık bu çingeniyi onbaşım.
3: Bana bırakın, ben alakadar olurum onunla.
2: Aç üstüne onbaşım. Onbaşı hakkında.
3: Zekiye nerede?
4: Ha?
3: Zekiye nerede diyorum, söyle.
4: Anlamadım İslam Bey.
3: Yani Adem demek istiyorum.
4: Düküm karşısında dans ediyor.
5: Bu sakallı herif bağladı bizi.
2: Yakalayın! Oh,

0: herkesin oyunu. Seni pis casus seni, yakalayın!
1: Ya Allah!
2: Dur, dur! Geliyorum bakalım.
0: Gebertin! Derhal kurşuna dizin!
3: Cephanelin yerini buldum ama Allah kahretsin bombamız kalmadı.
4: Gelin benden, karargâhta bir şeyler oluyor.
3: Abdullah Çavuş, siz beni koruyun. Peki. Al sen de şunu.

yoksa ateş ederim! Ateş ederim diyorum sana! Yaklaşma!

0: Konuşma be Adem. Kötü yerden yedik kurşunu. Ben de artık şehit olsam kıyamet mi kopar?
1: Hiçbiri geri dönmedi. Üçü de şehit oldu besbelli. Yüreğimi taştan oyulmuş sanırdım Rüstem. Ama aslı yokmuş. İnsan zayıf, insan aciz. Karımın, oğlumun ölüm haberini aldım. Kızın kayboldu dediler. İçim kanadı ama sana en yakınıma bile sezdirmedim. Dünyada Abdullah Çavuş'tan başka dostum kalmamıştı. İslam Bey boz yeleli genç bir aslan gibiydi. Hele o çocuk, Adem. Ağzı süt kokan böyle bir biçare ölüme gönderilir miydi? Kendi ellerimle ölüme yolladım onları. Tanrı beni affetsin.

0: Tıpkı annesine benziyor. Yavrum, kızım, evladım. Ya Rabbi, sen çok şükür olsun.
1: Gerçekten babamsınız değil mi? Rüya görmüyorum değil mi? Oh, Tanrım, bütün dualarımı kabul ettim. İslam Bey, işitiyor musun bak? Babam benim için ağlıyor, tıpkı benim gibi.
2: Ajet Mobil'e gel, takvimdeki en iyi fiyatları gör, avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksi.

0: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
1: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
2: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
3: Ismarlama evlilik olur mu?
4: Ki geldim ben olacağım.
5: Sözlerin ne güzel.
0: Neden kızlara aşık ona?
4: Ben de onu düşünüyordum.
2: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
3: Müstakbel kocam benim.
1: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
4: Ne arıyorsunuz burada?
1: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
4: Kim bu kız?
1: Teyzemin kızı.
6: Bizim oğlana böyle bilir. Elzem'di zaten.
3: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım bayılacak.
7: Küçük Bey bugün 16.15'te TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean.

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
4: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
3: Söğüş, peynir, zeytin, bal, kaymak, peynirli menemen.
4: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
3: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
4: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
3: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
4: Gezmek olsun, yarın 11.30'da TV4'te.
5: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
10: Beş yıldır hep seninle.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolle...

0: bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
20: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Nesime.
1: Beyim. Beyim efendim.
0: Çocuklar. Çocuklarımız nasıl?
1: İyi. İkisi de çok iyi.
0: Bir kerecik onları doya doya koklayabilseydim.
2: Bu elinizde efendim. Ben bu kalenin yeni kumandanıyım.
0: Buyurun.
2: Asıl adlarımızın önemi yok. Bize verdiğiniz isimlerle ben İslam.
1: Ben de Zeki. Sizin Zeki.
0: Silistre kahramanları.
2: Bu vazifeyi sizi kurtarmak ümidiyle kabul ettik. Her şey hazır efendim. Vatan sizi bekliyor. Serbestsiniz.
0: Vatan. Vatan esir oldukça ben hürriyeti neyleyim? Beni kaçırmakla bir tek Kemal'i kurtarmış olursunuz. Halbuki bu vatanda insanlıktan mahrum yüz binlerce Kemal var. Asıl onları kurtarmak lazım.
1: Daha yıllarca bu karanlık zindanlara nasıl dayanabilirsiniz?
0: İsterlerse bu naçiz vücudumu parça parça etsinler. 7 kat toprağın altına gömsünler. Eğer bu vatanın evlatlarına bir parçacık hizmet edebildiysem ne mutlu bana.
1: Ya çocuklarımız? Babasız mı büyüsünler istiyorsunuz?
0: Nesime yeter.
1: Fakat beyim, bunca fedakarlıklarla açtığınız bayrak rüzgarsız yelkenler gibi hareketsiz kaldı.
0: Nesime yeter, yeter diyorum sana, yeter!
1: Affedin beni.
0: Bilirsin ki seni canım gibi severim. Kızımı ve oğlumu canımdan da üstün tutarım. Fakat ben kanundan kaçmak için değil, kanunların değiştirilmesi için mücadele ediyorum. Kendi milletimin içinde bir kaçak gibi yaşayamam. Beni kurtarmakla hiçbir şey değişmez. Asıl vatanı kurtaracak çareleri düşünmek lazım. Vatan. Zavallı vatan. Zavallı vatanımız.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Leyla Bilene Şimşek. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Bir kedim, bir köpeğim var. Hobilerim arasında piyano çalmak ve voleybol oynamak var. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Masal Keskinsoy. 9 yaşında 4. sınıf öğrencisiyim. Şu anda aktif olarak yaptığım spor yüzmedir. Müzik dinlemeyi ve kitap okumayı çok severim. Ayrıca fanatik bir Galatasaraylıyım. Süper Kumbara'ya katılmayı çok isterim.
3: Merhaba, benim adım Ayberk. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Yüzmeyi, tenis oynamayı ve gezmeyi seviyorum. Buraya katılma amacım eğlenmek ve güzel vakit geçirmek. Diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Görüşürüz.
4: Merhabalar, benim adım Aleyman Kaya. 9 yaşındayım. 4. sınıfa başlayacağım. Hobilerim bisiklet sürmek, top oynamak, kitap okumak. Yarışmış arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Masal var, ikinci masamızda Eymen, üçüncü masamızda Leyla ve dördüncü masamızda Ayberk. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyi.
0: Nasıl enerjiler? Sesiniz çok iyi geliyor. İyi miyiz?
5: İyi. Evet.
0: O zaman Masal'cığım, seni tekrar tanıyalım.
6: Merhaba, ben Masal. 9 yaşında 4. sınıf öğrencisiyim. Yüzme ve müzik dinlemeyi çok severim.
0: Peki ileride ne olmak istiyorsun Masal'cığım?
6: İleride ressam veya yüzme öğretmeni olmak istiyorum.
0: Ressam ya da yüzme öğretmeni olacaksın.
6: Evet.
0: Peki nasıl karar verdin bu ikisine? Çok mu seviyorsun?
6: Yüzmeye gittiğim için yüzme öğretmeni olmak istiyorum. Hı-hı. Ressam olmak da resim yapmayı çok seviyorum. Çok güzel resimler yapıyorum o yüzden.
0: Harika. Biz kuliste sohbet ettik sevgili kardeşlerimizle, sevgili izleyenler. Bana dedin ki Masal'cığım, ben çok güzel böyle el işleri de yapabiliyorum.
6: Evet.
0: Değil mi? Bileklik mi hazırlıyorsun?
6: Evet, bileklik
0: yapıyorum. Başka neler yaparsın?
6: Böyle
0: yani. El işinde iyisin.
6: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz Masal'cığım. Başarılar diliyorum ve Eymen'cim hoş geldin.
7: Hoş buldum. Merhabalar, benim adım Zeymen Kaya. Hobilerim bisiklet sürmek, kardeşimle oyun oynamak, müzik dinlemek ve kitap okumayı seviyorum.
0: Peki sen ne olmak istiyorsun Eymen'cim?
7: Futbolcu.
0: Futbolcu. Neden futbolcu olmak istiyorsun?
7: Kulübe gidiyorum. Hı-hı. Kulübe gittiğim için, çok fazla golüm olduğu için, hı-hı, ve futbol sevdiğim için.
0: Çok fazla golün var. Tebrik ediyoruz seni. Peki ilhamın kim, idolün?

0: kim futbolda?
1: Ronaldo.
0: Ronaldo. Bravo. Teşekkür ediyoruz sana da İmen'cim. Başarılar. Ve Leyla'cığım hoş geldin.
2: Merhaba. Ben Leyla Bilene Şimşek. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Hobilerim arasında takı yapmak, kıyafet tasarlamak ve voleybol oynamak var.
0: Kıyafet tasarlamak var. Hı-hı. Neler tasarlarsın Leyla'cığım?
2: Kıyafet. Hı hı.
0: Peki kimlerle beraber, tek başına mı yoksa ailenden yardım alıyor musun?
2: Kuzenim var, o da kıyafet tasarımcısı. Onunla birlikte yapıyoruz.
0: Harika. Bir de Leyla'cığım senin bir ismin daha var.
2: Bilana.
0: Bilana. Bilana ne demek?
2: Bilana benim annemin adı Ceylan. Hı hı. Babam da Çerkez. Çerkezce Ceylan'da Bilana demekmiş.
0: Çok güzel bir hikayesi varmış isminin ve ismini de böyle koymuşlar. Bilana, evet. Leyla. Teşekkür ediyoruz sana da Leyla'cığım. Bir şey diyecektim.
2: Evet. Ayrıca hobilerim arasında bir de takı yapmak var.
0: Takı yapmak? Evet. Nasıl takılar yapıyorsun? Daha çok bileklik, yüzük, kolye?
2: Hepsinden.
0: Hepsini biraz. Mi? Merak ediyorum o zaman takılarını. Çıkışta belki gösterirsin varsa eğer burada. Olur mu?
2: Evet.
0: Teşekkür ederiz. Ayberk'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Benim adım Ayberk Yücelgök. 4. sınıfa geçtim. 9 yaşındayım. Yüzmeyi ve tenis oynamayı seviyorum. Hı hı.
0: En çok hangisini? Yüzme mi, tenis mi?
3: Tenis.
0: Tenis. Ne olmak istiyorsun peki Ayberk'cim?
3: Mühendis.
0: Mühendis olmak istiyorsun. Ne mühendisi?
3: Robot.
0: Robot mühendisi. Peki çalışmalara başladın mı şimdiden? Bununla ilgili alanları takip ediyor musun? Araştırma yapıyor musun?
3: Yapıyorum.
0: Harikasın Ayberk'cim sen de. Arkadaşlar o zaman hazırsak artık gelsin mi harf tablomuz?
4: Gelsin.
0: Duyamıyorum.
4: Gelsin.
0: Şahanesiniz. O zaman masal için geliyor harf tablomuz.
5: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 60 puan değerinde ve eğlenceden geliyor sorumuz. Kutlamalarda ve eğlencelerde fırlatılan renkli küçük kağıt parçalarıdır. Süremiz başladı.
5: Konfeti.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Eymen'cim seninle devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Eymen için.
6: Resulün R'si.
0: Resulün R'si 40 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Çoğu beyaz renkte olan perde ayaklı yüzücü deniz kuşlarının ortak adıdır. Süremiz başladı. Hadi bakalım ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar düşünelim. Çoğu beyaz renkte olan perde ayaklı yüzücü deniz kuşlarının ortak adıdır. Denizi düşünelim. Kuşları düşünelim. Leyla?
2: Martı.
0: Martı mı doğru cevabımız? Bravo. Görselimizde de görüyoruz. Teşekkür ediyoruz Leyla'cığım ve seninle devam ediyoruz.
2: Meryem'in M'si.
0: Meryem'in M'si 30 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Karelere ayrılmış zemin üzerine 16'şar taşla ve 2 kişiyle oynanan oyundur. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir acaba? Düşünelim, daha süremiz var. Karelere ayrılmış zemin üzerine 16'şar taşla ve 2 kişiyle oynanan bir oyun. Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Masal?
5: Dama.
0: Dama mı doğru cevabımız? Bravo. Ve Ayberk'le devam ediyoruz.
3: Ormanın O'su.

0: Tosso 60 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Bir otoparkta bulunan 3 otomobil, 2 motosiklet ve 1 bisikletin toplam lastik sayısıdır. Süremiz başladı. Sendeyiz,
1: 18.
0: Sendeyiz. 18 dedi. Görelim doğru mu? Alperk'cim, kuliste bana dedin ki matematiğim çok iyi dedin. Şimdi orada seni izledim. Galiba topladın değil mi? Çıkardın, bir şeyler yaptın. Son saniyede buldun. Tebrik ediyorum. Masala devam ediyoruz.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 40 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Fotoğrafları dizip saklamaya yarayan eşyadır. Süremiz başladı.

0: Albüm.
1: Albüm mü doğru cevabımız? Arkadaşlar, evlerde albümü olan var mı, aile albümü? Ayberk,
2: benim bebeklik
1: Leyla,
2: albümüm var.
1: Bebeklik albüm, herkes de var. Peki neler? Senin bebeklik fotoğrafların mı var içinde?
2: Evet.
1: Eymen?
3: Benim de bebeklik
1: fotoğrafım. Senin de bebeklik, Leyla'cığım?
4: Benim de bebeklik fotoğrafım.
1: Bebeklik peki böyle aile, hani işte anneannelerin, babaannelerin, evlilik
4: biz
1: zamanı?
4: Bizde öyle bir 2-3 tane albüm de var.
1: 2-3 tane aile
2: benim
1: değil mi?
2: Benim annemle babamın evlilik şeyi var.
1: Düğün fotoğrafları var. Arberk'cığım?
5: Benim de annem ve babanın düğün fotoğrafları var.
1: Çok güzel değil mi arkadaşlar o albümlere bakmak? Şimdi her şey teknolojik oldu. Telefonumuzda saklıyoruz ama onları böyle karşımızda görüp sayfaları çevirirken bir sürü zamanda yolculuk yapıyoruz. Anılara gidiyoruz değil mi? Ailemize soruyoruz bu nerede çekildi diye. O yüzden çok kıymetli. Bence albümün her evde olması gerekiyor. Ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz. Size de teşekkür ediyoruz efendim. Alkışlayalım onları da. Ve Eymen'le devam ediyoruz.
6: Hamza'nın H'si.
1: Hamza'nın H'si 50 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Ameliyat yapan uzman hekimdir. Süremiz başladı. Sendeyiz.
6: Hekim.
1: Hekim. Bir bak bakalım sana. Hekim mi doğru cevabımız? Hadi düşünelim. Ameliyat yapan uzman hekimdir. Kimler ameliyat yapar? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Açalım mı bir kutu daha? Herkes bana bakıyor. Hadi tamam bir kutu daha açalım. Masal?
2: Cerrah.
1: Cerrah mı doğru cevabımız? Bravo! 20 puanı kumbaraya attık. Masalcığım. Ve Leyla ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
4: Irmağın ısı.
1: Irmağın ısı 40 puan değerinde ve doğadan geliyor sorumuz. Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yerdir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Üzerinde gür ot biten düz nemli yer. Açalım mı bir kutu? Tamam bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Masal?
2: Çayır.
1: Çayır mı doğru cevabımız? Bravo. Ve Ayberk için geliyor 8. sorumuz.
5: Demir'in D'si.
1: Demir'in D'si 60 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Dizlere kadar inen kısa pantolondur. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması.

0: Düşünelim bakalım ne olabilir? Dizlere kadar inen kısa pantolon. Düşünelim kıyafetleri. İsimlerini düşünelim. Hadi bir kutu açalım, yardımcı olsun size. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu daha. Var mı fikriniz? Dizlere kadar inen kısa pantolon.
1: Bermuda diye.
0: Şimdi pantolon düşün. Ne diyeceksin?
1: Bermuda diye bir şey.
0: Bermuda mı? Ama basman lazım.
1: Bermuda.
0: Bermuda mı görelim? Yaklaştık. Buradan bir ekip çalışması yapabiliriz arkadaşlar. Ne olabilir? Bermuda dedin değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi orada bir harf değişecek.
1: Bir.
0: Ber ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Hadi bakalım.
1: Bermuda.
0: Bermuda mı doğru cevabımız? Bravo. Senin için geliyor masalcı Marif tablomuz.
1: Kayseri'nin K'si.
0: Kayseri'nin K'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki, duygularındaki etkilerini ifade eden sözcüktür. Süremiz başladı. Böyle güzellik. Güzellik deyince Eymen. Ama şimdi basman lazım bir fikrin varsa.
1: Güzellik.
0: Güzellik?
1: Yok.
0: Görelim güzellik mi? Ne olabilir? Bir kutu açacağım ben. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bence artık bir şeyler düşünebiliriz. Ne diyorsunuz? Güzellik deyince aklınıza ne gelir? Böyle hani derler ya çok güzel bir...
1: Estetik.
0: Estetik mi görelim? Eymen için geliyor harf tablomuz.
1: Yaylanın Y'si.
0: Yaylanın Y'si 60 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Taneleri yemeklerde kullanılan baklagillerden bir bitkidir. Süremiz başladı. Yani taneleri yemeklerde kullanılan derken yemeği oluyor onun. Yemek böyle. Söyle. Söyle.
1: Bezelye.
0: Bezelye mi doğru cevabımız? Eymen'cim niye korkarak söyledin? Bir emin olamadın mı? Sever miyiz arkadaşlar bezelye? Yemek ayırt etmiyoruz değil mi herkes? Nasıl yemeklerle aramız? Annelere naz yapıyor muyuz?
2: Evet. Ben bazen bezelye ayıklıyorum.
0: Bezelye ayıklıyorsun. Bravo Leyla'cığım. O zaman sen anneye mutfakta yardım edenlerdensin. Değil mi?
2: Evet.
0: Şahanesi siz arkadaşlar?
1: Ben de anneme bezelye ederken yardım ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum size anneleriniz adına. Bezelyeyi de gördük değil mi görselde?
1: Evet.
0: O zaman Leyla ile devam edebiliriz.
2: Takının T'si.
0: Takının T'si 40 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Müzikte ses özelliklerinin düzenli tekrarlanmasından doğan uyumdur. Süremiz başladı. Böyle. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Müzikte ses özelliklerinin düzenli tekrarlanmasından doğan uyum. Şimdi müzik deyince aklımıza neler geliyor? Bir kutu açalım. Leyla?
2: Ritim.
0: Ritim mi doğru cevabımız? 30 puanı kumbaraya attık. Bravo.

0: Ve Ayberk'le devam ediyoruz.
1: Pirincin P'si.
0: Pirincin P'si 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Genellikle ciğer, fıstık, kuş üzümü, baharat ve pirinç kullanılarak yapılan bir yemektir. Süremiz başladı. İçindekileri düşünelim. Oradan yola çıkarak acaba bu yemeği nasıl buluruz düşünelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması. Arkadaşlar aklınıza gelen bir kısım varsa birinci kısım ya da ikinci kısım söyleyin, olur mu?
2: Ben sondan pirinç buldum.
0: Sen sondan pirinç mi buldun? O zaman hadi ben de size bu ekibe bir yardım edeyim. Pirinç buldun.
2: Evet.
0: Peki başıyla ilgili bir fikrin var mı?
2: Yok.
0: Yok mu? Pirinçli bir şey mi görelim? Olmadı. Şimdi arkadaşlar ekip çalışması. Oldu mu? Var mı fikriniz? Pirinç dedi. Pirinçle bir şey yapılır. Ne yapılır? Pirinçle ne pişirilir? Hangi yemek olur? Bir sürü yemek olur da. Hani çok yeriz. Yanında ayran da olur, yoğurt da olur. Pirinçle. Tamam, bir kutu açalım. Makarna yer misiniz?
2: Sonunu pilav buldum.
0: Pilav mı görelim ama başı yok. Görelim. Olmadı. Ama arkadaşlar şu anda bir ekip çalışması. Tamam mı? Ekip çalışması yapıyoruz. Masal pilavı buldu. Ne olabilir? Nasıl bir pilav bu? Ne olabilir? Nasıl bir pilav arkadaşlar? Hı? Tamam, bir kutu daha açalım.
2: Aç pilav.
0: Aç pilav mı doğru cevabımız? Olmadı. Şimdi arkadaşlar hani şey, şu nerede? Dışarıda oluyor değil mi?
2: Evet.
0: Böyle yapınca nerede oluyor?
2: Aşağıda.
0: Hayır. İçeride. Burası dışarısı, burası?
3: İç pilav.
0: İç pilav mı doğru cevabımız? Harikasınız. İşte iç pilavımız arkadaşlar, görmüş olduk ve ısınma turu bitti. Ne diyorsunuz? Nasıldı?
2: Güzel.
0: Güzel miydi? Masalcığım nasıldı senin için?
4: İyiydi.
0: Eymen?
5: İyiydi.
0: Leyla?
6: Eğlenceli.
0: Eğlenceli. Ayberk?
7: Çok güzeldi.
0: O zaman ben kumbaraya gitmek istiyorum ama tahminleri de alalım. Masal?
8: 550.
0: 550. Eymen?
9: 440.
0: 440. Leyla?
10: 460.
0: 460. Ayberk?
11: 510.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 440 mı demiştin Eymen'cim?
12: Evet.
0: Bildin, bravo. Ve hedefimiz için kalan puanımız 2060. Harikasınız ekip. Şimdi o zaman arkadaşlar hızlıca nereye gidiyoruz? İkinci tura mı?
2: Evet.
0: Gidelim mi ikinci tura?
2: Evet.
0: İkinci tura gitmek için yeterli bir coşku yok. Gidelim mi?
2: Evet.
0: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler güçlü alkışlarınız için arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu harika ekip ikinci tura hazır değil mi?
2: Evet.
0: Evet, çok hazırsınız. O zaman masal için gelsin harf tablomuz.
2: Masalın M'si.
0: Masalın M'si 110 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Genellikle öğle vakti gelen ışınların ve aşırı sıcağın altında kalmayla ortaya çıkan sağlık sorunudur. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması ne olabilir? Şimdi en sevdiğim kısım ekip çalışması. Hadi bakalım güzelce bir ekip çalışması yapıp cevabı bulalım arkadaşlar. Öğle vakti gelen ışınların. Ne ışını bu?
1: Gün. Başını buldum.
0: Başını buldu. Söyle.
1: Güneş.
0: Güneş mi? Şimdi başı buldu. Tamam. Hayır, başını buldun. Tamam. Şimdi ekip buradan düşünecek. Başı masal. Güneş. Masal. Evet. Başı güneş. Masal size şimdi bir ipucu verdi burada. Ne olabilir arkadaşlar? Yani ne oluyor? Güneşten gelen ışınlar ve aşırı sıcak altında kalmayla ortaya çıkan sağlık sorunu. Hani der ya annelerimiz böyle, çok güneşin altında kalma, ne olur derler. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Düşünelim. Çok yardım ettim artık, etmeyeyim. Ne olabilir?
1: Güneş çarpması.
0: Leyla'dan cevap geldi. Eğer doğruysa kumbaramıza 90 puan ekler mi? Bravo. Ayberk, Leyla, Eymen ve Masal'ın ortak çalışmasıydı. Harikaydınız. Nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi böyle ortak çalışma
1: evet,
0: yapmak?
1: Evet.
0: Bence de çok güzel. Eymen'le devam ediyoruz.
1: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 140 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Ankara, Konya, Yozgat gibi illerimizin bulunduğu alandır. Süremiz başladı.
1: Ankara, Yozgat, Konya.
0: Masal?
1: Bir ve ikiyi buldum.
0: Söyle bakalım.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu. İç Anadolu mu? Ama üç yok. Şimdi bir çalışalım.
1: İç Anadolu.
0: Yine bir ekip çalışması yapalım. Az önce yaptık ya, çok güzel oldu. Değil mi? Eğleniyoruz da, söyle.
1: İç Anadolu bölgesi.
0: Ne ara buldun? Masal, ne ara buldun?
1: Orada siz konuşurken bölgesi oluyor mu diye baktım.
0: Baktın. Tamam, biz de bakalım. O zaman Masal kumbaramıza 140 puan ekliyor mu? Harikasınız. Çok şaşırdım Masal'cığım. Yani ben böyle bir iki herhalde kelime ettim. Ve sen 3 saniye içinde İç Anadolu bölgesi deyince dedim ne ara buldum Masal, tebrik ediyorum ve Leyla ile devam ediyoruz.
1: Nazan'ın nesi?
0: Nazan'ın nesi 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Değerini yitirmek, rağbet görmemektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Değerini yitirmek. Rağbet görmemektir. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Ne olabilir arkadaşlar?
1: Nasıl? Kökten koşmak.
0: Kökten?
1: Koşmak.
0: Kökten koşmak mı doğru cevabımız? Olmadı. Ayberk?
2: Kökten düşmek.
0: Kökten. Kökten?
2: Düşmek.
0: Düşmek. Kökten düşmek mi görelim? Olmadı. Güzel bir ekip çalışması ama bir yerlerde bir eksik var. Onu tamamlayacağız arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım.
1: Masal. Gözden düşmek.
0: Gözden düşmek mi cevabımız? Leyla, sende de mi vardı? Elim butona gitti.
1: Gözden düşmek.
0: Gözden düşmek. Eymen. O zaman Leyla ile Masal'ın ortak çalışması. Tebrik ediyoruz. Ve Ayberk ile devam ediyoruz.
2: Eşeğin şeysi.
0: Eşeğin şesi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Üst baş elbise anlamındaki sözdür. Süremiz başladı. Üst baş elbise. Nedir bunlar? Hadi ekip. Geldik yine bir ekip çalışmasına. Ne düşünüyorsunuz? Bir kutu açalım. Var mı fikriniz?
3: Ben birinci kelimeyi buldum galiba.
0: Söyle bakalım.
3: Giyim.
0: Giyim mi? Ama ikinci kelime yok. Görelim. Leyla güzel bir yerden yakaladı bence. Şimdi arkadaşlar biraz daha düşünelim. Acaba ikinci kısım ne olabilir? Açalım mı bir kutu?
3: Evet.
0: Açalım bir kutu. Şimdi Leyla tasarımcı olmak istiyor. Tasarımcımızdan bir giyim geldi. Eğer giyimse ikinci kısım acaba ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Üst baş elbise. Ayberk?
2: Giyim kuşku.
0: Giyim?
2: Kuşku.
0: Kuşku mu? Görelim.
2: Anlamadım.
0: Böyle giyinirken kuşkulu olmak gibi bir şey mi oldu Ayberk'cim? Haydi bir kutu daha. Şimdi bulacağız. Ne olabilir arkadaşlar masa?
1: Giyim kuşam.
0: Katılıyor mu ekip?
2: Evet.
0: Katılıyor musunuz masala? Herkes katılıyorsa eğer bu şahane ekip kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Masalla devam ediyoruz.
1: Ayancığın ağası.
0: Ayancık. Ayancığın ağası 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Binaların girişinde bulunan gelen mektup ve evrak gibi şeylerin konulduğu yerdir. Süremiz başladı.
1: Biliyordum. Neydi anladı ya?
0: Neydi acaba?
1: İsmini anlamadım.
0: Binaların girişinde bulunuyor mektup, evrak. Hepsi oraya koyuluyor. Neresi orası acaba? Leyla?
3: Posta kutusu.
0: Posta kutusu evet, mu doğru cevabımız? Evet. Evet diyor herkes.
3: Evet.
0: Bravo. Eymen için geliyor harf tablomuz.
3: Rana'nın R'si.
0: Rana'nın R'si 70 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Ünlü çizgi filmde Gargamel'e karşı köylerini koruyan karakterlerin lideridir. Süremiz başladı.
3: Dur ya. Heyecandan unuttum ya.
0: Hiç heyecanlanma. Heyecanımız gitti artık.
1: Dur ya.
0: Dur, dur dedi. Olmadı dur. Leyla. Ya.
3: Şirin Baba.
0: Şirin Baba mı? Aklına geldi mi Eymen?
3: Evet, Şirin Baba.
0: Doğru mu görelim? Şahanesiniz ekip. Arkadaşlar bir de müziği vardı değil mi? Nı nı nı nı nı nı. Doğru mu
3: evet.
0: söylüyorum? Nı nı nı nı nı. Hala var değil mi?
3: Evet.
0: Çünkü biz küçükken de vardı. Böyle çok seviniyorum aynı çizgi
3: var.
0: Filmleri izlediğimizde. Çünkü bazen sizin çizgi filmlerinizi ben bilmiyorum. O zaman da böyle ah diyorum işte ben bunu bilmiyorum bizim zamanımızda bu vardı diye. Şirin Baba'yı Leyla ve Eymen'in ortak çalışmasıyla teşekkür ediyoruz. Ve Leyla ile devam ediyoruz.
3: Fatma'nın F'si.
0: 80 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Yemişi toprak içinde kabuklu halde oluşan çerez olarak tüketilen bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: Haydi bakalım, bu harika ekip yine bir çalışma yaparak cevabı bulur.
1: Sanını fıstığı buldum.
2: Ben de bu.
0: Fıstığı. Fıstığı? Ne fıstığı acaba? Fıstığı mı görelim? Acaba ne fıstığı? Eğer fıstığı doğruysa. Bilmiyorum. Hı? Ne diyorsunuz? Açalım mı bir kutu Masal?
1: Kar fıstığı.
0: Kar fıstığı mı doğru cevabımız? Hadi ben bir kutu açacağım arkadaşlar. Açalım bir kutu.

0: Yer fıstığı.
1: Yer fıstığını görelim. Bravo Masal. Yer fıstıklarını da görüyorsunuz arkadaşlar ve Ayberk'le devam ediyoruz.
2: Gök

0: Hadi ekip çalışması.
1: Paçayı giyinmek.
0: Paçayı?
1: Giyinmek.
0: Giyinmek mi? Paçayı giyinmek, paçayı sıvamak mı doğru cevabımız? Olmadı, hadi ekip. Leyla'cığım sen kuliste okulda atasözleriyle ilgili mi bir evet. gün yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz?
2: Öğretmen bize bir ödev veriyor her hafta ve onun içinde bir atasözü veya deyim oluyor.
0: Her hafta?
2: Her çarşamba.
0: Harika. Masal? Orada
1: paçayı masal. Paçayı giydirme.
0: Orada masal oradan bir düşündü yine biz konuşurken. Dedi ki paçayı giydirme mi? Görelim.
3: Evet.
0: Olmadı. Hadi tamam ben bir kutu açıyorum sizin için. Bir kutu daha açalım. Açalım mı bir kutu daha?
2: Evet.
0: Masal?
1: Sonunu girdirme. Sonunu girdirme.
0: Girdirme. Acaba girdirmeli bir şey mi? Görelim. Olmadı. Bir kutu daha açalım. Demek ki giymekle ilgili bir şey değil.
1: Masal? Sonu gördürme.
0: Gördürme ile ilgili ne olabilir ama? Gelmedi cevap. Leyla?
2: Sonu görünmek olabilir mi?
0: Sonu görünmek mi? Acaba bu cevapla da doğru mu görelim? Arkadaşlar kutu açacağım. Kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Süremiz de var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Masal?
1: Sonu görmedik.
0: Görmedik mi? Cevap geldi mi doğru? Olmadı. Üst kısmı. Siz şimdi ikinciye çok takıldınız arkadaşlar. Üst kısmı düşünün. Ayberk?
4: Duru'yu...
0: Duru'yu?
4: Görmedim.
0: Görmedim. Duru'yu görmedim. Paçayı sıvamak mı görelim? Arkadaşlar böyle akarsular vardır ya hani. Akan sular var. Ne olur? Göller var. Başka dere. Ne var? Ne var Eymen? Ne var?
1: Dereyi, Eymen? Dereyi. Hı. Başçı dereyi.
0: Evet.
1: Görmedik.
0: Dereyi görmedik mi? Eymen.
5: Dereyi görmedim.
0: Dereyi görmedin mi? Ben bir kutu daha açmak istiyorum lütfen. Bir kutu daha açtık.
1: Dereyi görmedin.
0: Dereyi görmedin mi?
2: Evet.
0: Leyla.
2: Dereyi görmeden.
0: Dereyi görmeden mi doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar sizinle gurur duyuyorum. Çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
2: Evet.
0: Hadi birbirimize alkışlayalım. Şimdi masal için gelsin o zaman harf tablomuz.
1: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 160 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Yaşadığı alan kişiye dair bilgi verir anlamındaki sözdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta belli olur. Süremiz başladı. En sevdiğim kısım ekip çalışması. Hadi bakalım.
1: Ben biri dair olabilir mi diye düşünüyorum ama.
0: Bire dair.
1: Evet dair.
0: Ne mesela? Dair.
1: Dair.
0: Hmm, bir düşünelim bunu ama ben kutu açayım bence arkadaşlar olur mu?
1: Tamam.
0: Hadi bir kutu açalım onun üzerine açalım. Düşünelim.
1: Evet.
0: Demek ki değil tahminin. Bir kutu daha açalım.
1: Bir esnek diye
0: bir kutu daha açalım. İyice düşünelim. İyice. Çünkü sen hiç daha orada harf yokken bir tahminde bulundun.
1: Ama düşün.
0: İyi, çok iyi yaptın. Teşekkür ederim.

0: açıyorum. Hadi bakalım bu ekip için bir kutu daha.
1: Hadi.
0: Ne olabilir? Yaşadığı alan. Şimdi onlara kutuları doldurmak yerine arkadaşlar yaşadığı alan kişiye dair bilgi verir. Yaşadığımız alan bize dair bilgi veriyor. Yani bu ne demek oluyor? Hadi bir kutu daha açalım.
1: Bir aslın.
0: Bir kutu daha açalım. Ayberk, bir sevindin Ayberk. Geliyor mu? Bir kutu daha açalım.
2: Aslan yattığı yerden belli olur.
0: Güçlü bir söyler misin?
2: Aslan yattığı yerden belli olur.
0: Belli olur mu görelim? Bravo Ayberk. Şahane gidiyoruz arkadaşlar. Eymen'le devam ediyoruz.
3: Sıla'nın sesi.
0: Sıla'nın sesi 120 puan değerinde ve özel günlerden geliyor sorumuz. Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kültürel mirasların tanıtılıp kutlandığı özel gündür. Süremiz başladı.
3: Neydi ya?
0: Haydi ekip çalışması. 18-24 Mayıs tarihleri arasında kültürel mirasların tanıtılıp kutlandığı. Şimdi kültürel mirastan yola çıkalım. Buradan bir düşünelim ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Okulla geziler yapar mısınız arkadaşlar?
1: Evet.
0: Nereleri gezersiniz?
1: Biz bir tane...
0: Leyla?
4: Galiba ilk kelimenin cevabını buldum.
0: Söyle bakalım.
4: Müzeler.
0: Müzeler ama ikincisi ne olabilir? Özel bir gün olduğuna göre ve kutlandığına göre.
1: Dur.
0: Ne olabilir Leyla? Olmadı, olmadı ama çok yaklaştı Leyla.
1: Müzeler haftası.
0: Katılıyor musun Leyla?
4: Evet.
0: Eymen sende de bir cevap vardı. Ayberk?
5: Ben tam katılıyorum.
0: Hadi bu ekip katılıyor. Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Siz bugün çok iyi bir ikili oldunuz değil mi? Müzeler buradan geldi, hafta senden geldi. Kutluyorum sizi arkadaşlar tekrar ve Leyla ile devam ediyoruz.
4: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 80 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Kişinin doğuştan edindiği ana iletişim biçimi dışında öğrenilen sözlü ve yazılı ifade biçimidir. Süremiz başladı. Doğuştan edindiği ana iletişim biçimi dışında öğrendiğimiz. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Sonu dil.
2: Yabancı dil.
0: Dil buradan geldi. Ayberk de yabancı dil dedi. Görelim doğru mu? Harika bir ekip oldunuz arkadaşlar. Ve son harfimiz Ayberk için geliyor.
2: Yeşim'in Y'si.
0: Yeşim'in Y'si 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Cam, porselen gibi maddelerden yapılmış bardak, tabak gibi eşyalardır. Süremiz başladı.
1: Cam, porselen gibi maddelerden
0: ekip bence cevabı bulur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Güveniyor musunuz ekibinize?
1: Evet.
0: Hadi o zaman bir ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Cam

0: porselen gibi maddelerden yapılmış bardak, tabak gibi eşyalar ne olabilir? Hadi bir kutu daha. Var mı bir fikir? Bir kutu daha açalım. Masal?
1: Züccaciye. Züccaciye.
0: Hangisi? Hangisi?
1: Züccaciye.
0: Doğru mu görelim? Bravo! Arkadaşlar, nasıl geçti bu tur?
1: Güzel.
0: Masal nasıldı senin için?
2: İyiydi.
0: İyiydi, Eymen?
3: İyiydi.
0: Leyla?
4: Güzel.
0: Ayberk?
5: Güzel.
0: Eğlendik değil mi? Ekip evet, çalışması evet. Nasıl oldu? Bence çok iyi ekip çalışması yaptınız evet. Arkadaşlar. Hı-hı. Şimdi kumbaraya gideceğim. Hadi bir tahmin alalım Masal.
1: 1500.
0: 1500 Eymen?
3: 1600.
0: Leyla?
2: 1650.
0: Ayberk?
5: 1480.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? 1320 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1180. Bravo arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
1: Evet. Evet.
0: Gidiyor muyuz finale?
1: Evet.
0: Biz şimdi finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazırız.
1: Evet.
4: Evet.
0: Çok az ses duyuyorum ama.
1: Evet.
0: Tamam, şimdi oldu. Şahanesiniz. Masalcığım, o zaman kategorilerimiz senin için geliyor. Araç gereçler, yiyecekler, teknoloji, insan vücudu. Hangisi olsun?
1: Yiyecekler.
0: Yiyecekler hangisi? Hangi harf?
1: E.
0: E harfi. Görelim sorumuzu. Meyve suyunun şekerle kaynatılmasıyla istenilen yoğunlukta elde edilmiş şekerlemedir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması.
3: Meyve
0: suyunun şekerle kaynatılmasıyla istenilen yoğunlukta.
3: Bir kutu açsak bulacağım ya.
0: Hadi bir kutu açalım.
3: Evet, hadi.
0: Bir kutu daha. Eymen?
3: Jöle.
0: Cevap doğruysa eğer. Kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar kaç soru bilmemiz gerekiyor acaba?
1: Şimdi 1800'dü.
0: Hemen bir kumbaraya gidelim önce. Kumbarada kaç puan var görelim.
1: 1620
0: puanımız var. 980 puan. Yani bu ne demek oluyor? Kaç soru bilirsek? Her soru 200 puan. Kaç soru bilirsek ödül bizim? 5 soru bilirsek? Ödül bizim
3: tüm
0: mi arkadaşlar?
3: Soruları bilelim daha iyi.
0: Bütün soruları bilelim diyor Eymen. O zaman Eymen için gelsin kategorilerimiz. Bütün soruları bilmek istiyor Eymen.
1: Araç gereçlerden A.
0: Araç gereçler A. Sorumuzu görelim. Ressamların boyaları üzerine dizerek fırçayla karıştırdıkları elde tutulan levhadır. Süremiz başladı.
3: Dur. Neydi onun adı ya? Duymuştum onu bir yer. Dün onu duymuştum ya.
5: Tablo.
0: Tablo. Cevabımız doğru mu görelim?
4: Doğru.
0: Masal?
1: Tabak.
0: Cevabımız tabak mı görelim? Ben kutu açıyorum durun. Hadi bakalım bir kutu açalım. Bir kutu daha. Hani böyle renkleri karıştırırız ne olur orada böyle hani renkler.
3: Bir kutu ya.
0: Bir kutu daha. Ayberk. Resim yaparken, resim yapıyorsunuz.
3: Ya.
0: Fırçalar, boyalar, hepsi var. Olmadı masal.
3: Palet.
2: Palet.
0: Herkes birbirine bakıyor. Herkes katılıyor mu masala?
2: Evet.
0: Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Güzel gidiyoruz. Leyla ile devam ediyoruz.
1: Araç gereçler D.
0: Araç gereçler D sorumuzu görelim. Suda boğulma tehlikesine karşı kullanılan bir maddedir. Süremiz başladı.
3: Cam simidi.
0: Eğer cevabımız doğruysa Leyla kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Ayberk'le devam ediyoruz. Hangisi olsun?
1: R.
0: Yiyecekler R. Sorumuzu görelim. Genellikle atıştırmalık olarak tüketilen bir tür gevrek ve tuzlu yiyecektir. Süremiz başladı. Düşünelim şimdi. Atıştırmalıklar. Eymen'cim.
3: Ben basamıyorum.
0: Basamıyorsun şu anda. Eymen.
3: Kraker.
0: Eymen kraker dedi.
3: Doğru.
0: Cevap doğruysa Eymen kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Çok heyecanlıyım. Bence ödüle çok az kaldı. Kumbaramıza gidelim. Kumbaramızda 2120 puanımız var. 380 puana ihtiyacımız var.
3: Hatta artıyor.
0: Bu ekip yapar arkadaşlar değil mi? Artıyor. Hadi bir alkış, hadi bir alkış. Masalla devam ediyoruz.
1: Teknoloji O.
0: Teknoloji O. Sorumuzu görelim. İnternete bağlanabilmek için kullanılan bir cihazdır. Süremiz başladı. Hani aç kapa derler. Neyi aç kapa? Haydi ekip çalışması.
3: Neydi onun adı ya? Anten olamaz.
0: Ne olabilir? Bir kutu açalım hemen.
3: Evet, evet,
0: evet. Evet, evet, bir kutu. Bir kutu daha demeden masal.
3: Modem.
0: Arkadaşlar eller çok hızlı butona gidiyor. Herkes burada değil mi?
3: Evet, doğru modem.
0: Bir hızın içindesiniz. Doğru dedi herkes. Görelim doğru mu? Elin mi acıdı? Kıyamam. Çok mu hızlı bastın?
3: Evet.
0: Dikkatli ol.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
8: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
6: Bir şey mi dedin aşkım?
5: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
7: İşte Çetmen, işte hayat. Obseso. Silver moon.
8: Coming glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
10: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
9: Söğüş, peynir, zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
10: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
9: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
10: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
9: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
10: Gezmek olsun, yarın 11.30'da TV4'te.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
12: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
13: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
12: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Gazino'da şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
18: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
19: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
17: Ismarlama evlilik olur mu? Higel'den ben olacağım.
20: Sözlerin ne güzel.
17: Neden kızlar aşık ona?
21: Ben de onu düşünüyordum.
19: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
21: Müstakbel kocam benim.
18: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
21: Ne arıyorsunuz burada?
18: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
21: Kim bu kız?
19: Teyzemin kızı.
22: Bizim oğlana da olabilir. Elzem'di zaten.
21: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım, bayılacak.
10: Küçük Bey bugün 16.15'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
23: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
24: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
25: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuk mu Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez.
2: Bir bakayım.
1: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Gün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
8: Yaşanacaksa,
9: her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde krak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
6: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan buyurun. Yazık.
9: Baba.
6: Engin Can. Engin Can.
9: Dedeciğim.
6: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
9: Bonus kulluk.
6: Ne?
9: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
9: Seni dinledik. Bonus kulluk oldum.
6: Yıkıldım şu an.
9: Bonus kulluk mu ekliyor dede?
2: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: Eymen için geliyor kategorilerimiz.
5: İnsan vücudu K.
14: İnsan vücudu K sorumuzu görelim. İstemsiz olarak boğazdan çıkan ve aralıklarla tekrarlanan sestir. Süremiz başladı. Ay beni de bir şey tuttu derler. Ne acaba?
5: Dur ya, o bana hep oluyor. Bitti.
14: Haydi, Leyla.
5: Hıçkırık. Ya o kadar bastım böyle ya.
14: Eğer bu cevap doğruysa...
5: Doğru.
14: Kumbaramız doldu mu görelim. Herkes alkışlıyor, bravo. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Masal. Bravo Masal. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eymen. Bravo Eymen. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Leyla. Bravo Leyla. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ayberk. Bravo Ayberk. Herkes birinci. Harikasınız arkadaşlar. Nasıldı? Masalcığım seninle başlayalım.
5: Güzeldi.
14: Eğlendik mi?
5: Evet.
14: Ekip çalışması nasıldı?
5: Çok güzel.
14: Elin acıdı, elin iyi mi? Bu butonlara basayım derken iyi değil mi? Bir sorun yok.
5: İyi.
14: Teşekkür ederiz. Eymen'cim?
11: Bence puan biraz daha uzun olsaydı rahat geçerdik. Sorularda ufak zorlandım.
14: Ama çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Çok hem eğlendik hem de bir sürü şey öğrendik değil mi?
5: Evet.
14: Leyla'cığım?
13: Bence çok eğlenceliydi. Çok eğlendim.
14: Teşekkür ederiz sana da Leyla'cığım. Ayberk'cığım?
20: Çok eğlenceli, güzeldi. Takımla başarılar diliyorum.
14: Evet, çok güzel bir takım oldunuz. Sizi tekrar alkışlıyorum. Şimdi buralarda bir ödül abla var. Ben o ödül ablayı her gün arıyorum ama benden önce siz buluyorsunuz. Gören var mı?
21: Tablet.
22: Orada.
14: Ödül abla. Ödül ablamız, Duygu ablamız burada. Hemen Duygu ablamız karanlıkların içinden beliriveriyor. Teşekkürler Duygucuğum. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Çok güzel bir ekip çalışması yaptık bugün.
5: Teşekkürler.
14: Gurur duydum sizinle Leyla'cığım.
5: Teşekkürler.
14: Eymen'cim.
5: Teşekkürler.
14: Masal'cığım iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum.

Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim bugün. Çok da enerjik başladım güne. Harika iki tarifim var. Size bir müjdem var. Çok güzel iki tarifim var. Bir tatlı yapacağız, bir de tuzlu yapacağız bugün. İlk tatlıyla başlıyoruz. Şöyle ağzımız bir tatlansın. Tatlı tuzlu da bir keyfimiz yerine gelsin diye. Kestaneli milföy yapacağız bugün. Bir muhallebi hazırlayacağız. Sonra o milföylerin içine koyacağız muhallebileri ve üzerine kestane koyacağız. Çok güzel olacak. Arkasından da ayvalı, tavuklu harika bir salatamız var. O da böyle kırmızı soğanlar girecek işin içine. Çok güzel olacak. Her zamanki gibi birlikte olduğumuzda her şey çok güzel oluyor zaten. Umarım keyfiniz de yerinizdedir. Hadi bir çay alın, kahve alın, başlayalım malzemeleri saymakla. Kestane şekeri, şeker, vanilya, nişasta, üzerini süslemek için pudra şekeri, tereyağı, yumurta, süt ve unum var. Bir de 3 tane milföyüm var. Onları da sonra keseceğiz ve fırına vereceğiz. Fırınımı da yaktım. Fırınım da sıcak sıcak hazır, beni bekliyor. Önce şu muhallebinin hemen malzemelerini şöyle koymaya başlayalım. Evet, sütümü böyle tavaya aldım. Evet, bir yanda da şöyle yapacağım. Bir kaşık alayım. Nişastayı, her şeyi, tozları burada birleştireceğim, vanilyamızı. Şöyle unumuzu. Şöyle şekerle birleştireceğim ki topak topak olmasın. Rahat karıştıralım. Evet, biraz daha undan öyle alalım. Evet. Şimdi artık koyma zamanı. Biraz daha unu koyalım. Ekleyelim. Çünkü şeker ağırlığını verdiği için topak yapmasını engelliyor bildiğiniz gibi. O yüzden ben de böyle karıştırıp koymayı tercih ediyorum. Şimdi başlayalım sütümüzü şöyle bir karıştırmaya. Yavaş yavaş ocağımın da altını yakıyorum. Bir yandan da güzelce karıştırıyorum. Kış deyince, değil mi? Mesela eskiden sobalar varmış. Sobada kestane yaparlarmış. Biz o dönemi kaçırdık. Şanslı mıyız, değil miyiz? Ben de bilmiyorum. O dönemi anlatı anlatırı bitiremeyen büyüklerimiz var. Eski zamanlar ne güzeldi diye. Şimdi işte tamam, kaloriferli evlerdeyiz. Ama onların yaşadığı güvenli ortam yok belki, değil mi? Ya da onların dostlukları bizim gibi değil, belki biraz daha çıkarsız ve saf. Bu arada kestane içinde şunu öneriyorlar. Normalde kestaneyi haşlayabilirsiniz, fırınlayabilirsiniz ya da direkt ateşte yapılabiliyor ya, hani arabalarda olan. Onu çok önermiyorlar, direkt ateşte temasını. Çünkü sağlık açısından daha riskli buluyorlar. Haşlamayı ve fırınlamayı daha sağlıklı buluyorlar. Aklınızda olsun. Kestane yapacağınız zaman bunu hatırlamış olursunuz. Şimdi ben bu muhallebiyi güzelce pişireceğim. Evet, böyle koyu bir muhallebi oldu. Şimdi içine bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum.

Biraz da tereyağıyla karıştıracağım. Evet, muhallebimi böyle güzel karıştırıyorum. Şimdi şöyle yayacağım çünkü soğumaya alıyorum artık. Evet, şöyle biraz yayayım ki çabuk soğusun. Hemen soğumaya alıyorum. Bu arada tepsimi Gizemcim ayarlamış, buraya koymuş. Teşekkür ediyorum. Evet, ne yapıyoruz? Şöyle bir kare milföyü yine biz 4 tane kare elde ederek hemen fırın tepsimize diziyoruz. Evet, şöyle 4'e bölüyoruz. Burayı da 4'e bölüyoruz. Yani aslında bir tane kare milföyden 2 tane tatlı çıkacak. Ay, ben kestane çok severim, biliyor musunuz? Kestaneli hiçbir şeye dayanamam. Pasta olacaksa kestaneli olmalı mesela. O kadar seviyorum kestaneyi. Efendim, 180 derece fırına gidiyoruz biz. Evet, milföylerim pişti. Fırından çıkardım. Biraz da soğuttum. Şimdi eldivenlerimi takıyorum. Pasta operasyonu başlıyor. Şöyle yapacağız. Evet. Şimdi ortadan ikiye bu kareleri kesiyorum. Şöyle birkaç tane hazırlayayım. Rahat olsun. Ay, bunlar böyle tek lokmalık tatlılar. Ben böyle tek lokmalık tatlıları hakikaten çok seviyorum. Çünkü zahmetsiz. Herkesin tabağına böyle çok rahat alabildiği. Zaten milföy çok kolay, çok basit. Sizi böyle hiç yormuyor mutfakta, değil mi? O yüzden böyle ben böyle pratik tatlılara bayılıyorum. Hani bazen ay ne yapacağım, ne yapacağım, misafir geliyor dediğinizde işte bunlar hep kurtarıcı. Ben de çünkü biliyor musunuz bir hafta sonra kuzenlerimi ağırlayacağım. 21 kişi oluyoruz evde. Çoluk, çocuk, kalabalık ama çok keyif alıyoruz. O güne mesela şimdi bana da alternatif lazım. Hepimize gerekiyor. Benim de aklıma geldi, bunu çok rahatlıkla yaparız. Evet, ben böyle bunların hepsini içine açtım. Güzelce hazırladım. Şimdi doldurma zamanı. Evet. Harika oldu. Tam da kesme tahtam ne kadarsa milföylerde o kadar oldu. Evet, şöyle. Az da krema koymuyorum, bol koymaya çalışıyorum. Sonra bir tane kestane koyuyorum. Sonra kapağını şöyle kapatıyorum. İşte pastam hazır oldu bile. Tekrar şöyle kremamdan yerleştiriyorum. Evet, şöyle. Buraya biraz daha sürelim. Hemen kestane şekerini de şöyle üzerine bastırıyorum. Üzerini kapatıyorum. Ve kenara alıyorum. Ay, çok zevkli gerçekten. Hem yapması kolay hem pratik. Çok kısa zamanda pişiyor. Kestaneli nefis bir milföy oluyor. Şöyle kestanesini de koyalım. Evet, şöyle. Şöyle de kapatalım. Hop, tabağımızı alalım. Pratik, tek lokmalık tatlılar hayatı kolaylaştırmak için var. Bu arada kestane deyince de aklıma hep Bursa geliyor. Bursa'da böyle bazı pastaneler var. Kendi özel kestane şekeri yapıyorlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Herkesin hani her yörenin bir şeyi var ya, değil mi? Bursa'nın da bu kestane üzerine gerçekten sanatçılar. Hemen şimdi bir tane daha alalım. Efendim, böyle böyle hepsini dolduracağız. Kestanelerini koyacağız. Ve minik milföy pastalarımızı yapmış ve tamamlamış olduk.

alacağız. Evet. Az da koymuyorum. Bol olsun kestanesi. Şöyle kestaneli olduğu belli olsun yendiğinde. Ancak öyle olur değil mi? Şöyle kestaneleri de alalım. Evet şöyle biraz eldiven yapıştığı için arada zorlanabiliyorum ama hiç sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor. Şöyle hafif de balından da geliyor kestane şekeri olduğu için. Evde şekerle kestaneleri kestane şekeri haline çevirebiliyorsunuz. Evet şöyle kapatalım üstünü. Evet ben şimdi bunları tek tek böyle hepsini yapacağım. Sonra sizle harika bir salataya geçeceğiz. Geldik tatlı tuzunun ikinci bölümüne. Ayvalı, tavuklu harika bir salata yapıyoruz. Ayva yememiz gerekiyor biliyor musunuz? Size o kadar faydalarından bahsedeceğim ki sık sık da ayvayı getiriyorum biliyorsunuz ekrana. O yüzden ayvalı bir salata yapıyorum şimdi. Hemen tarife ve malzemelere geçiyorum. Göbek salatam var, ayvam var. Önce soydum, sonra güzelce limonladım kararmasın diye. Kırmızı soğan, tavuk, haşlanmış ve didiklenmiş bir tavuk, küp küp kesilmiş tavuk göğsü kullandım. Mayonez, sirke, tuz, zeytinyağı, limon, hardal ve kaparin var. Ay kaparin de çok severim ben biliyor musunuz? Hani böyle salatalarda falan çok güzel olur. Evet ne yapıyorum şimdi? Şöyle yapalım isterseniz. Önce tavuğumuzu bir kaşık alayım. Evet, tavuğumuzu, ayvamızı şöyle salata kasemize alalım. Şöyle birazcık, evet, birazcık karıştıralım. Evet, tavuk da çok besleyici. Hem de meyvenin girdiği çok güzel bir salata oluyor bu. Evet, şimdi sosumuzu yapalım. Hardalım var. Mayonezim var. Çok güzel bir sos olacak bu. Çünkü böyle, evet sirkem var. Kalabalık bir sos. Herkes gelmiş efendim, herkes var. Ama lezzet için de böyle şeylere ihtiyacımız var. Zeytinyağım var. Bu zeytinyağı oranını arzunuza göre biraz daha arttırabilirsiniz. Hop, limon suyum var. Tamam, şimdi güzelce karıştırıyoruz. Evet, şöyle iyice zeytinyağı da karışsın. Hani zeytinyağı gibi üste çıkmak tabiri var ya. Tam bu soslarda başımıza geliyor yani. Zeytinyağı hep üste. Zeytinyağı gibi üste çıktı derler. Ne de güzeldir bu zeytinyağı. İyi ki var, iyi ki keşfedilmiş. Ne kadar sağlıklı. Evet, şimdi kaparinin bir kısmını koyuyorum. Sonra biraz da üzerini süslemek için kullanacağım. Evet, şöyle. Şimdi sosu başlıyorum dökmeye. Şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde sosunu döktüm. Ne vardı? Sirke, tuz, hardal, mayonez. Evet, tam böyle aslında tavuğa da yakışan şeyler değil mi? Evet, şimdi ne yapıyorum? Güzelce karıştırıyorum. Sosun böyle hem ayva tarafından hem tavuk tarafından çekilmesini bekliyorum. Bakın zaten hemen sosla birlikte salatanın rengi değişti. Ve salata, biliyorsunuz değil mi, salatalara sosunu koyunca çok karıştırmak gerekiyor. Her yerine değmesini sağlamak gerekiyor. Şimdi bir eldiven alıyorum. Ve hemen şu soğanları da şöyle güzel güzel halka halka salatama koyuyorum. Bence yani şu salatanın en şıklığı da şu soğanlarında. Böyle tam misafire yakışır. Çok güzel bir salata yaptık. Bugün böyle halka halka soğanları da koyduk. Şık şık olsun. Şöyle kaparilerini de koyduk. Evet her yere bir tane kapari atalım. Ayvalı, tavuklu salatamız
Hazır. Ben şimdi pastamı da alacağım. Sunumda tekrardan görüşeceğiz. Bugün de tatlı tuzunun sonuna geldik. Bugün hep beraber harika bir kestaneli milföy yaptık. Bir de ayvalı tavuklu çok güzel bir salata yaptık. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

böyle bir topuklu ayakkabıları giymişken böyle havalı havalı bir yürümek istedim açıkçası sevgili seyirciler. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güneş gibi kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün gezmek olsun da neler yapacağız hemen onun bilgisini verelim. Alışveriş var, çikolata var, çikolata gibi bir bölüm olacak bir kere bu bölüm, onu söyleyeyim size. Yani bu bölümde bugün yok temiz hava var, ne isterseniz var. Şu anda Bahçeşehir Şelale Park'tayız sevgili seyirciler. Burada açılışımızı yaptık. Bakalım buradan biz nerelere gideceğiz? O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

çok güzel bir şekilde açılışımızı yaptık. Şelale Park'ta biraz yürüdük ve nefes aldık bu güzel havada gerçekten de. Şimdi çok güzel bir şekilde kahvaltı yapacağız ve çikolata müzesinde gezeceğiz. Ailesiyle hafta sonu serpme kahvaltı yapmak isteyenler, serpme kahvaltı yapmayı sevenler mutlaka bu bölümü izleyin. Ve tabii ki çikolata sevenler, bu bölüm sizler için. Ne duruyoruz, hadi gelin. Bir kere şunu söyleyeyim size. Size çok güzel bir pastaneye getirdim. Yıldız, hem çikolata müzesi hem pastane aklımızı karıştırdın diyebilirsiniz. Çikolata müzesine girmeden önce bu pastanede ister tatlınızı yersiniz, ister restoran kısmında dünya mutfağından mantısından köftesine, makarnasına, salatasına kadar yemeklerinizi yersiniz, ister serpme kahvaltınızı yaparsınız, ister sıcak soğuk kahvenizi yudumlarsınız ya da içeceğinizi yudumlarsınız. Şimdi ben serpme kahvaltı tercih ettim sevgili seyirciler. Birçok çeşit var. O zaman serpme kahvaltımı bekleyeyim. Kahvaltım gelince sizleri karşılayayım.

Bir de yumurtalı ekmek söyledim ben. Buradaki yumurtalı ekmek tatlı bir yumurtalı ekmek. Bu arada o kadar bol malzeme koymuşlar ki tıpkı şu an benim yapacağım gibi ki ekmek de sıcacık ve taze. Kahvaltı altın öğün biliyorsunuz. Kahvaltını güzel yapınca günün çok güzel geçer. Ben de şöyle hemen bir gelmişken vakit kaybetmeden tadına bakayım. Hayatımda ilk kez tatlı yumurtalı ekmek yiyeceğim. Bayağı iyi. Ve simit omlet. Buranın en çok tercih edileniymiş. Ama ben buraya bayıldım ya. Burada kahvaltı enfes. Pazar günü bir kahvaltı oluyormuş burada sevgili seyirciler. Yer bulamıyormuşsunuz. Açık büfe kahvaltı. Fazla karnımı doyurmamam gerekiyor. O yüzden kameraman arkadaşlarımı da davet etmem gerekiyor. Şöyle kameraman arkadaşlarımızla bir oturalım, muhabbet edelim. Ondan sonra dünyanın en büyük çikolata müzesine götüreceğim sizi. Ne duruyoruz? Hadi orada buluşalım.

0: Kahvaltımızı yaptık ve şimdi sizi dünyanın en büyük çikolata müzesine götürüyorum. Çikolata çeşmesinin önündeyiz sevgili seyirciler. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman bu çikolata çeşmesinden çikolatanızı alıyorsunuz. Sonra biletinizi alıyorsunuz ve yukarı çıkıyorsunuz. Mis gibi çikolata kokusunun arasında geziyorsunuz. Çok güzel bir müzede. O zaman Banu'cum çikolata çeşmesini açalım mı?
1: Tabii. Buyurun.
0: Gelen her misafire bunlar ikram ediliyor. Şimdi ben kameraman arkadaşlarımdan başlayayım. Şöyle bir tane Mithat'a vereyim. Bir tane Zafer'e vereyim. Bir tane Portakal'a vereyim. Şöyle. Ve bir tane de kendim alayım. Buraya geldiğinizde mutluluk garanti. Çikolata şelalesinden çikolatamızı aldık ve geldik müzenin girişine. Burası müzeye çıkıyor. Ve müzeye girelim artık. Çikolata müzesine giriş yaptık. Sevgili seyirciler, burada gördüğünüz her şey ama her şey çikolatadan. Bir kere onu söyleyeyim. Mithat'ın şu an size gösterdiği ev dahi her şey çikolatadan. Sol tarafımdaki tablolar olsun. Yani bir tek yerde yürüdüğümüz yer çikolatadan değil. Onu size söyleyebilirim. Beyaz çikolata, bitter çikolata ve sütlü çikolata kullanılarak yapılmış buradaki bütün ürünler. Ve birazdan sizi bir yere götüreceğim. Çikolata müzesinde bir şelale var, çikolata şelalesi. Aman Allah'ım, böyle içine girmek isteyeceksiniz yani, o kadar söyleyeyim. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz Dolmabahçe Sarayı beyaz çikolatadan yapılmış, onu söyleyebilirim. Dolmabahçe Sarayı'nın kapısı. Şimdi ben size burada her şeyi anlatmayacağım. Böyle çok gezeceğiz. Burası çok büyük bir yer gerçekten de. Bülent Bey bize burayla ilgili bilgileri verecek. Ama önce şöyle bir çikolata şelalesinin oraya doğru gidelim. Bu güzel sanat eserlerine bakarak. Şaka gibi ya. Hepsi çikolatadan, baksana. Bu şelaleden çikolata yiyebiliyorsunuz. Hijyenik açıdan ama. Şuradan kaşığı aldığınız zaman bir peçete, sadece bir kez bu kaşığı burada tutuyorsunuz. Ben kaşıktan çikolata yiyeyim, ikinci kez buraya getireyim, yok, onu söyleyeyim. Yani gerçekten şu çikolata şelalesinin içine dalmak istiyorum şu anda. Mis. İstediğimiz kadar alabiliyoruz. Ama bir kere sadece kaşığı değdiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu yiyeceğiz.

buradaki her şey çikolatadan. Bir kez daha hatırlatayım size. Merak edip de ellemek isterseniz hani buradan böyle içeriye kesinlikle yasak. Böyle güzel simgeleri bize sunmuşlar. Şu an İstanbul'un simgelerinin olduğu yerdeyiz. O yüzden böyle güzel sanat eserlerine diyeceğim. Bence zarar vermeyelim sevgili seyirciler. Gerçekten çok güzel bir şekilde yapılmış. Yerebatan Sarnıcı'ndan tutun da Kız Kulesi'ne, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne,

0: Sevgili seyirciler, nerede olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Burası Esenyurt ilçesinde, İstanbul Avrupa yakasında. Pelit Çikolata Müzesi. Bülent Baki Beyefendi var şimdi yanımda. Çikolata Müzesi ile ilgili bilgileri Bülent Bey'den alalım.
1: Evet.
0: Bülent Bey, ne zamandan beri var bu çikolata müzesi ve nasıl dünyanın en büyük çikolata müzesi haline geldi? Ve biz İstanbul'da yaşayarak bazılarımız bilmiyoruz.
1: Evet, öncelikle İstanbul Esenyurt'taki çikolata müzemize hoş geldiniz.
0: Çok
1: burası dediğiniz gibi dünyanın en büyük ve en iyi çikolata müzesi unvanını aldık artık. Burası saatlerce insanların vakit geçirdiği çok keyifli bir yer haline geldi. Yaklaşık 10 sene evvel temelleri atıldı. Firma sahibimiz Selahattin Aya'nın kendi el becerileriyle başladı. Zaman içinde öyle bir hale geldi ki birazdan siz de göreceksiniz. Saatlerce burada gezmek yetmiyor. Çocuklardan büyüklere herkesin çok keyifli vakit geçirdiği bir yer haline geldik.
0: Peki bunlar erimiyor mu? İzleyicinin merak edeceği şekilde sorayım, ben de merak ediyorum zaten.
1: Evet, şu an müzenin biz çok çeşitli konsept, değişik bölümleri var. İstanbul'la ilgili olan bölümdeyiz. Bahsettiğiniz gibi bütün buradaki gördüğünüz eserlerin hepsi çikolatadan. Yaklaşık 60 tane klima santrali buraları soğutmaya yarıyor. Yani bu sayede çikolata biliyorsunuz oda sıcaklığında erimez zaten. O anlamda 1-2 derecede soğuktur burası oda sıcaklığından. O sayede hiçbiri erimeden bu şekilde muhafaza edilmiş oluyor.
0: Peki bir şey soracağım. Tahminen içeride ne kadar çikolatadan heykel, sanat eseri ya da simge var?
1: Şimdi bu müzenin yapımı hiç bitmeyecek diyoruz. Bizim parolamız o. O yüzden her geçen gün yeni bir ürün katılıyor. Yani yüzlerce, bunun sayısını saymak çok zor. Zaten siz de göreceksiniz. Yüzlerce eser var. Her geçen günde bu eserlere yenileri katılıyor.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten. Çikolata insandaki mutluluk hormonlarını çıkmasını sağlayan bir besin. Hem kokusu hem görüntüsü.
0: Kesinlikle.
1: Ama müzenin seyir zevki de bunlara katılınca bambaşka boyuta ulaşıyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Size.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de görmüş olduğunuz gibi çikolatadan heykeli yapılmış sevgili seyirciler. Şöyle ilerleyelim. Ara Güler, Einstein, Picasso, Kaplumbağa Terbiyecisi. Sevgili seyirciler, şu anda medeniyetler bölümündeyiz. Aklınıza gelebilecek bütün medeniyetler burada çikolatadan yapılmış durumda. Göbekli Tepe'den tutun Hitit Güneşi'ne. Şöyle ilerliyoruz. Lamassu heykeline. Mısır piramitlerine. Tike'ye. Toprak askerlere kadar birçok medeniyet var burada. Gerçekten keyifle geziyorum şu an burayı. Tarihi böyle güzel bir şekilde anlattığınız zaman hem eğitici hem öğretici olunuyor diye düşünüyorum ben. Hemen Mithat'ın şu an sizlere göstereceği heykellere bakmanızı istiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişi sevgili seyirciler. Çikolatadan. Mesela Hürrem Sultan var hemen arka tarafımda. Sultan II. Abdülhamit Han'ın paytonu var. Ve hemen karşısında da 16 Türk Devleti var. Ve hemen yan tarafta Çikolata Müzesi'ne geldiğiniz zaman böyle fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Burada ben hala topuklu ayakkabıyım. Bakalım ne kadar dayanayım. Çikolata Müzesi daha bitmedi bu arada. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi Çikolata Müzesi'nde Mısır Çarşısı bölümündeyiz. Burası birebir Mısır Çarşısı'nın bir koridorunun aynısı. Buraya geldiğiniz zaman dilediğiniz çeşit çikolatadan satın alabilirsiniz.

gidiyorsunuz. Sadece çikolata satın almıyorsunuz. Hemen sol tarafımda şöyle göstereyim. Birbirinden güzel takıları satın alabiliyorsunuz. Yani hem alışveriş yapıyorsunuz hem müzeyi geziyorsunuz. Dilerseniz müzeyi gezmekten yorulursanız hemen arka tarafta, benim karşı tarafımda, Mithat'ın arka tarafında oturup yine bir şeyler atıştırabileceğiniz, kahvenizi, çayınızı yudumlayabileceğiniz kafeteryada da soluklanabilirsiniz. Burası Tatlı Köyü sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman birbirinden güzel çikolatadan heykelleri görebiliyorsunuz. Türk müzik tarihinin önemli insanlarını görebiliyorsunuz. Fotoğraf çekebileceğiniz birçok alan var. İleride çizgi film kahramanları var ve şeker hamurundan yapılan pastalar var. Dilerseniz imalathaneyi de, nasıl burada pastaların yapıldığını da izleyebiliyorsunuz. Şöyle bir burada yürüyelim. Sonrasında artık çikolata müzesinden yavaş yavaş çıkalım. Bu çevrede butiklerin olduğu çok ama çok güzel bir çarşı var. O çarşıyı da size göstermek istiyorum. Enerjimizi depoladık. Şimdi alışverişe gideceğiz. Nereye? Bahçeşehir, Esenkent'e. Zaten Esenyurt, Bahçeşehir, Esenkent hepsi birbirine yakın yerler. O yüzden giderken zorluk yaşamayacaksınız. Siz de benim gibi gezersiniz.

Çok güzel bir kahvaltı yaptık, çikolataları yedik. Şimdi biraz alışveriş diyelim ve sizi çok güzel bir çarşıya götürelim. Bahçeşehir Esenkent burası, Süleyman Demirel Caddesi, Aşık Veysel Mahallesi diye geçiyor. Birazcık hem gezelim, hem alışveriş yapalım, hem size fikir verelim, hem de neler varmış neler yokmuş bir göz atalım. Ne dersiniz? Hadi gelin. Şimdi burada birbirinden güzel ürünler var, bir kere onu söyleyeyim size. Dış giyim dahil, işte kaban olsun, kot olsun, elbise olsun, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz burada. Bu köşeyi çok sevdim. Bir de ben bugün fazla şıkır şıkırım ya sevgili seyirciler. Tam böyle bugün butiklere göre geziyorum açıkçası. Formata uygunum, aynen böyle buraya uygunum. Bu butik de şıkır şıkır ama baksana duvardaki güllere falan Mithat. Gerçekten çok güzel şeyler var. Şimdi önce indirim yapılıyor mu? Ben pazarlık yapılan yerleri çok seviyorum sevgili seyirciler. Vallahi billahi hanımefendi de arkadan gülüyor ama çünkü bir alışverişin keyfi oluyor ya. Yani ben öyle düşünüyorum. Sen Mithat, ben de dedim Mithat. Mesela şöyle sarı renkte bir hırka var. Yani bunu hırka olarak düşünmeyin ama bunu hırka gibi değil, kazak gibi de giyebilirsiniz, böyle bluz gibi de. Mesela şöyle ilerleyelim. Şu desenler fazla moda kazakta. Gayet şık bence.

yapınca mağazalarda daha çok dikkat çekiyor. Yani gerçekten de aynen öyle kombin gösteriyor bence ürünü. İlk kez bir sweatshirt'te zincir gördüm. Bakın siz de sweatshirt'lerinize zincir takabilirsiniz. Ya da buraya gelip satın alabilirsiniz diyelim de haydi gezmelere devam edelim.

Arkamda görmüş olduğunuz gibi mükemmel ev dekorasyon ürünleri satan bir mağaza var. Bambu ürünler de var içeride, hasır ürünler de var. Şimdi buraya girelim, neler var neler yok bir sizlere gösterelim. Yani bu mağaza Nişantaşı'nda Etiler'de olsaydı wow derdiniz. Bu mağaza Bahçeşehir Esenkent'te içimi açan bir mağaza oldu gerçekten de. Sevgili seyirciler, çok güzel bir şekilde dekore etmişler. Yani çok farklı. Yani iki kameraman arkadaşım da kafa sallıyor karşıdan bana. Bu mağaza haftanın 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor, akşam 10'da kapatılıyor. Bu tarz ürünleri almayı seviyorsanız mutlaka ama mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Ama çok güzelmiş bu, oturabilir miyim? Taşır herhalde dedi. Bence de taşır. Ay bence çok güzel. Mithat çok güzel değil mi? Şöyle seramik ürünler var sevgili seyirciler. Vazo ya da dekoratif olarak sehpanın ya da televizyon ünitesinin yanına koyabileceğiniz ürünler. Bakın şöyle orta sehpanızın üstüne koyabileceğiniz mum sehpaları var. Şöyle. Almasanız bile gelir fikir edinebilirsiniz. Buyurun son kez mağazaya göz atın. Sonrasında çok güzel yerlere götüreceğim sizi.

0: Sevgili seyirciler, alışverişimizi yaptık. Şimdi geldik çok ama çok güzel bir yere. Şimdi burası kuru yemişçi, baharatçı. Ama ben sizi buraya niye getirdim? Burası Esenyurt'ta bir yer. Sevgili seyirciler, burada bir lokum var. Hayatımda böyle bir lokum yemedim. Bunu ciddi bir şekilde söylüyorum size. Biz bir gün kayınvalidemlere gidiyoruz. Berin annelere. Eşim bana dedi ki annemlere giderken ne alalım? Lokum alalım dedi. Burayı gösterdi. Dedim ki ben lokum mu falan yaptım böyle. Sonra buraya geldim. Buradaki abi bana dedi ki Allah aşkına bir tadına bak dedi. Yemeyeceğim dedi. Bir tadına bak dedi. Baktım tadına. Ve ben hayatımda gerçekten böyle bir lokum yemedim. Ciddi söylüyorum, bu lokum bildiğiniz lokumlardan değil. Özellikle şu dördü. Şu dördü. Siz şöyle lokumlara göz atarken abi de gelsin bize tadımlık kesin. Bu lokum baklavalı fıstıklı lokum. Bu da bisküvili lokum. Şöyle. Hayatında böyle lokum gördün mü sen? Görmedim, ilk defa gördüm. Abi kes sen baklavalı lokumu. Bisküviliyi de kesti, baklavalıyı da kesti. Ben de şöyle tadına bakayım. Böyle bir lokum yok. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar. Buraya geldiğiniz zaman baharattan kuru yemişe, anlattığım lokumlara kadar aradığınız her şeyi en taze, en uygun şekilde satın alabilirsiniz. Ama buraya mutlaka bu lokumları yemek için gelin. Baklavalı fıstıklıyı deniyorum şimdi. Yemin ederim yok böyle şey. Bak yemin ederim. Ben hayatımda böyle bir lokum yemedim demek istiyorsanız buyurun gelin. Çok ciddi söylüyorum. Şimdi lokumcudan çıkıyoruz ve hepimizin evde bin bir emekle sardığı o sarmaları yiyebileceğimiz bir yere götürüyoruz sizi sevgili seyirciler. Yemin ederim hayatımda böyle bir lokum yemedim. Sevgili seyirciler, Esenyurt'ta Koza Mahallesi'nde çok güzel bir dükkandayız bir kere. Sarma sevenler ekran karşısından ayrılmasın. Lahana, yaprak, etlisi, zeytinyağlısı her şekilde burada var. Haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 3'e kadar açık, sipariş alınıyor. Bu çevredeyseniz evlere servis de var. Onu söyleyeyim size. Şimdi Cihan Bey, nereden çıktı bu fikir?
1: Nereden çıktı bu fikir? Girişimcilik adına da en çok sevdiğim yemek sarma dolma. Herhangi hiçbir yerde bulamıyorum. Bunu ancak market reyonlarında, X1 restoranlarda varsa bulabiliyoruz. Onun için de herkesin rahatlıkla bulabileceği şekilde böyle bir fikirle kalkıştım. Şu an şükürler olsun Almanya, Hollanda ihracatımız başladı.
0: Allah Türk kardeşlerimize.
1: Allah. Evet. 15 tane franchise'ımız bekliyor yolda. Şu an 3 tane açtık. Böyle devam.
0: Süper vallahi. Yani bin bir emekle evde sarmaya üşeniyorsanız o sarmaları gelip buradan alabilirsiniz sevgili seyirciler. Dediğim gibi zeytinyağlısı, etlisi, lahanası, yaprağı hiç fark etmiyor. Vallahi benden söylemesi. O zaman hadi bir sarma yiyelim. Sonrasında sizi çocuklarınızla çok ama çok güzel vakit geçirebileceğiniz Avrupa'nın en büyük tenis tesisine götüreceğim. Bu kadar yedik içtik, biraz enerji atalım değil mi? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Böyle bir konseptle dükkan Türkiye'de bir ilk. Onu söyleyeyim size. Burada çıtır sarma da var. Şöyle. Sarmanın her çeşidini yiyebilirsiniz. Zeytinyağlısı, etlisi, bunlar ne?
2: Acı sos ve yoğurt.
0: Acı sos ve yoğurt. Evet, oo süper. Şimdi sarma zaten annelerimiz yapar biliyorsunuz. Tencerede elle yenir. Çatalla yesem ben zevk almam. Sen Mithat? Ben de kesinlikle zevk almam diyor Mithat. Buranın konsepti de siyah eldiveni takıyormuşsunuz ve sarmanızı yiyormuşsunuz. Ben de takacağım şimdi siyah eldivenimi. Gerçi benim eldiven takmama çok gerek de yoktu ama elimde direkt yerdim. Madem konsepti bu, uyalım ve sarmamızı yiyelim. Bayılırım sarmaya ya, bayılırım. En sevdiğim atıştırmalık diyorum ben buna, yemek demiyorum ama doyurucu bence. Ay biz yaprak sarması olsa da yesek valla. Ben eşimle şu yaprak sarması sayesinde tanıştım sevgili seyirciler, biliyor musunuz? Bunu da söylemiş olayım. Ah bu yaprak sarması. Sevgili seyirciler, buranın konsepti eldiven olabilir ama ben bu eldiveni çıkartıyorum. Yaprak sarması elle yenir. Gayet elimle yiyeceğim. Bu arada sarma mükemmel. Hayatımda ilk kez böyle sırf sarma satan, lahana sarması, yaprak sarması satan bir yer gördüm. Ve sizlere de göstermek istedim.

0: Yedik, içtik. Sabahtan beri çok ama çok keyifli bir gün geçirdik. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu detayı atlamayalım. Spor ayakkabılarımı girdim sevgili seyirciler. Görüyorsunuz değil mi? Topuklu ayakkabıya daha fazla dayanamadım. Ha bu arada ayaklarım ağrıdı mı? Evet çok ağrıdı. Direndim. Sonunda böyle bir yere gelmişken spor ayakkabılarımı giydim. Şimdi burada çok ama çok güzel aslında aktiviteler var. Bir kere onu söyleyeyim size. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç ve Zafer birazdan gösterecek sizlere. Sabahtan beri yemediğimiz kalmadı gerçekten. Lokum, sarma, bir serpme kahvaltı, çikolata bunları eritmemiz gerekiyordu. Tenis. Aslında pahalı gibi gözüken ama her bütçeye uygun olabilen bir spor. Özellikle Covid zamanında spor salonlarına gitmeye hani birazcık böyle korkuyorsak işte böyle birebir özel ders alabileceğimiz ya da mesafeli bir şekilde oynayabileceğimiz böyle kortlara gelebiliriz. Maliyetli gibi gözüküyor ama aslında her bütçeye göre tenis oynanabiliyor diyelim. Sabahtan beri yedik, içtik, doyduk. Kilo almamamız gerekiyor. Biz de birazcık tenis oynamaya çalışalım. Ve sonrasında sanıyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Bay bay diyeceğiz herhalde değil mi Mithat? Evet diyor artık Mithat da. Biraz daha şöyle bir göz atın buralara. Sonrasında ben de deneyeyim.
1: Raketin sapının en altından tut. Avucunu sıfırla. Bu elini bırak. Hayır. Evet. Aşağıya, geriye, işte bu kadar. Hadi vuralım bir iki tane. 2-1 ağır çekimde.
0: Sen mi?
1: Harika. Yeni bir tenisçi doğuyor. Bir daha. Hazreti Yedirseğini.

0: 3, 2, 1.
1: İyi miyim?
0: İki elle çak demek eskisinden daha iyi.
1: Gerçekten. Hadi birkaç tane daha atalım. Hadi o zaman.

0: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan. Buyurun. Yazık.
1: Baba.
0: Engin Can. Engin Can.
2: Dedeciğim.
0: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
2: Bonus kılık.
0: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kılıklı oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
14: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
11: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
12: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.

0: anama evlilik olur mu?
1: Higel'de ben olacağım. Sözleri
2: ne güzel. Neden kızlara aşık ona?
0: Ben de onu düşünüyordum.
3: Kızın yüzünü görmedin daha. Ha. Görmedim ki.
4: Müstakbel kocam benim.
5: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
0: Ne arıyorsunuz burada?
5: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
0: Kim bu kız?
3: Teyzemin kızı.
6: Bizim oğlana böyle bilir. Elzem'di zaten.
4: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım bayılacak.
7: Küçük Bey birazdan TV4'te.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata.

0: karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
6: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
5: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
6: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
5: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
6: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
5: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
6: Gezmek olsun, yarın 11.30'da TV4'te.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
8: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Go! Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
10: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
11: Vurdur mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
12: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
13: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
12: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
14: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
12: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
20: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
21: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
22: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
21: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
23: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
24: Bugün burada uyuyamayacağız.
21: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
25: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: oldu.
1: Bence çok güzel
0: evet.
1: oldu.
0: Evet. Biz şimdi Mustafa Hoca ile devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ve turnuvalara gireceğiz beraber.
0: Evet, turnuvalara gireceğiz. Aynen öyle.
1: Ortak.
0: Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ediyorum teşekkür gerçekten de. Biz devam edeceğiz ama Mustafa Hoca ile oynamaya. Sevgili seyirciler, bugün dop dolu ama dop dolu bir program izlediniz. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Çikolata müzesine gittik. Alışveriş yaptık. Lokumdu, sarmaydı derken ve Avrupa'nın en büyük tenis tesisine geldik. Buraya gelebilirsiniz. Burası Esenyurt'ta Koza Mahallesi'nde. Haftanın 7 günü açık. Hafta içi 8'de açılıyor. 11'de kapanıyor. Hafta sonunda yine 8.30-9 gibi açılıyor. Akşam da 10'da kapanıyor. Turnuvaları izleyebilirsiniz. Özel ders alabilirsiniz. Bugün programda her şey vardı. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha iyisi gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Hayatınız hep tenis gibi renkli geçsin. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.

0: Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün ben bir yerlerde çalışmaya, işe öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Çok güzel böyle günlük güneşlik bir havada. Balat'tayız. Balat sahil yolunda çok güzel bir sepetçi var. Ben bugün sepet yapımını öğreneceğim. Çok da keyifli biliyor musunuz? Böyle her şey sepette. Çok vakit kaybetmeden buyurun başlayalım.
1: Sepet sepet yumurta, sakın beni unutma. Unutursan küserim, saçlarını keserim Tuğba. Sonra bu sepetle dolaşırsın.
0: Peki ben bugün kiminle çalışıyorum? Muharrem Akyol'la. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben sizi aradığımda daha böyle yaşı olgun bir bey bekliyordum. Ama çok gençsiniz bu işi yaptığınız için. Ama bilmiyorum nereden geliyor bu merak?
2: Adım Muharrem Akyol, Kastamonu'yum ben.
0: Öyle mi?
2: Dedem, babam. Ben üçüncü kuşağım. Hı hı. Üçüncü kuşak temsilciliğini yapıyorum bu sanatın.
0: Ne güzel. Son temsilcisi değilsinizdir inşallah.
2: Son
0: devam eder.
2: Son temsilcilerindeyiz ama biz işi daha farklı boyutlara taşımaya çalışıyoruz yani. Daha çok yeni nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Bence de.
2: Yenilere öğretmeye çalışıyoruz. Sonra workshoplar tasarlıyoruz şu anda. Hı hı. Yani workshoplarla öğretmeye çalışıyoruz insanlara.
0: Yani öğrenmek istiyorlar değil mi? Benim gibi meraklısı var.
2: Çok. Çok.
0: Ben bugün peki küçük bir sepet mi yapacağım, nasıl bir şey çalışacağım?
2: Bugün normalde biz büyük sepetler de yapıyoruz. Bugün daha küçük bir sepet yapacağız. Avize, hasır aydınlatma bir modeli.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Evinizde kullanabileceğiniz bir model.
0: Aa süper.
2: Herkesin merak ettiği bir modeldi.
0: Ben de çok merak ettim. O zaman başlayalım mı sevgili seyirciler? Hadi buyurun.
1: Tuğba bize bugün sepet yapımının inceliklerini anlatacak. Böyle el emeği işlerle uğraşmana hayran oluyorum Tuğba. Bakalım gün sonunda sevimli sunucumuz Tuğba başarılı olabilecek mi?
0: Sevgili seyirciler, ben zannediyorum ki böyle basit bir sepet yapacağım. Ama çok iddialı bir başlangıç oldu bu avize. Evet. En zorunu mu seçtiniz benim için?
2: Kolay
0: sepet yapalım dedim ustam sadece.
2: Kolay mı sandın Tuğba?
0: İşte bunu bekliyordum. Bunu yapmak için de bayağı bir çaba sarf etmemiz
2: programa
0: gerekecek.
2: Programa uyusun diye ne?
0: Değil mi?
2: Güzel bir
0: vallahi
2: şey.
0: Vallahi bravo yani.
2: Şimdi malzemelerimiz bizim bunlar. Bunu örmek için. Şunlarla başlayacağız. Bunlarla öreceğiz. Ha. Bunu önce ıslatmamız lazım.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Bu şimdi, bir tane yetiyor mu hepsine?
2: Yok yetmiyor. Başlamak konusunda ha, daha yumuşak için. Olması için bunu tamam. Islatmamız lazım şu anda.
0: Tamam ustam.
2: Bunu ıslatmaya gidelim.
1: Muharrem ustamız bambuların forma girmesi için ıslatıyor. Islanma

0: masa kırılır Tuğba.
1: Evet ustam.
2: Şimdi biz bunlara dikme diyoruz. İlk başlangıç malzemeleri. Hmm. Bunları diziyoruz şu şekilde.
1: Yerde yapacağız.
2: Önce ben size göstereyim, ondan sonra siz yapacaksınız.
1: Tamam.
2: Aynı dizişi. Şöyle 3 tane dizip 6 tane toplamda. Hı hı. Gerisini de aralara diziyoruz. Birer tane böyle. Bu şekilde. Bozalım, hı hı. Siz yapın. Bakalım kolay mıymış?
1: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Kolay mı sandın?
1: Hiçbir şey kolay sanmıyorum ben aslında da. İşte bazen bir şeyleri yapabiliyorum. Olmadı mı?
2: Bunu da alalım. Önce 3 tane şu şekilde.
1: Ha, şimdi
2: evet.
1: Şöyle. Bir tane böyle.
2: Öyle.
1: Bir tane de böyle herhalde.
2: Öyle. Tam eşit olursa aralıkları tam daha şey çıkar. Şimdi ıslattığımız malzeme ile.
1: Bunun ana malzemesi ne usta?
2: Bu bambu, bunlar ağaç.
1: Hmm.
2: Avizeler bambudan örülüyor.
1: Anladım.
2: Rahattan denilen malzeme.
1: Şimdi? Şunun aynısı olması için.
2: Bunun aynısı olması için şuradan üstten başlıyoruz. Önce en üste koyduğumuz şeyden, yerden. Bunun üstüne ben göstereceğim şimdi.
1: Tamam.
2: Şöyle ayağımızla basıyoruz.
0: İyi izle Tuğba. Basit bir işe benzemiyor. Biraz karmaşık belli ki. Dikkat gerektiriyor.
2: Bir alttan alıp şöyle üstten döndürüyoruz.
1: Aa.
2: Kilitlendi şimdi. Alttan aldık. En üstten de kenar aldığım zaman şu şekilde örmeye devam ediyoruz.
1: El işi gibi ya.
2: Aynen.
1: Bir alttan bir üstten falan diye.
2: Çoğunlukla zaten workshop'a gelenler bayanlar olduğu için daha çabuk öğreniyorlar.
1: Öyle
2: mesela.
1: Mi?
2: Her workshop'ta sepet yapıp gidebiliyorlar. Bu
1: i̇şte
2: şekilde.
1: Kadınlar,
2: ben şu an gösterdim. Şimdi siz aynısını yapın. Sökelim.
1: Sökmeyin.
2: Kolay mısın?
1: Durun. Ben buradan devam edeyim.
2: Yok. Başlayacağım.
1: Öyle mi? Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Şuraya kilit.
2: Şimdi yok. Şu arada ayağınızla basın. Çok zorlanırsanız bir tur döndürürüz.
1: Böyle.
2: Şu şekilde. Şuradan alttan.
1: Tamam.
2: Nasıl onu düzeltiriz. Şöyle şunun altından.
1: Oyun
2: İzleyicilerimiz de görmüş olur.
1: Ne yapıyor şöyle. Bunlar diyorlardır kesin. Ne oluyor diye. Bir alttan
2: şimdi
1: bir üstten değil
2: evet.
1: mi?
2: Şu şekilde.
1: Hı hı.
2: Tamam devam edin. Dönün siz de onunla birlikte.
1: Tamam.
2: Şimdi bir tur ben atayım. Siz anladınız mantığı ay. Normalde.
1: Ben şey, yaşlı teyze gibiyim şu an. Ha böyle döneceğiz böyle.
2: Evet.
1: Allah Allah.
2: Bu şekilde.
1: Ne uğraşmış bu ya?
2: Ya ilk bir tur, iki tur böyle dönüyoruz. Ondan sonra oturarak yapabiliyoruz.
1: He, bunun başlangıç seviyesi bu.
2: Şimdi aynı noktaya geldik. Bir tane teke düşürmemiz lazım. Teke düşürmek için bunu kesiyoruz ortaya. Teke düşürüyoruz.
1: Üst üste gelmemesi için böyle bir yöntem yapıyoruz.
2: Evet.
1: Önce biz bunları dizdik böyle uçurtma yapar gibi. Sonra ip görevi görsün diye bu ince bambuyu ıslatıp aralarını örmeye başladık. Daha doğrusu ustam başladı.
2: Evet.
1: Ben oraya şey izleyici gibi geldim.
2: Şimdi?
1: Matematiğini çözmeye çalışıyorum olayın çünkü.
2: Şu şekilde.
1: Tekrar bir tur devam edeceğiz değil mi?
2: Evet. Siz devam edin şimdi.
1: Şuraya mı basıp basayım?
2: Evet, şöyle. Oraya basıp.
1: Şöyle alttan, alacağım.
2: Şimdi aslında yer şeyimiz bitti. Ha buraya oturup taburede de örebiliriz.
1: Ay Gözde de.
2: Yoruldunuz.
1: Buraya geçiyoruz seyirciler.
0: Tuğba, benim pek umudum yok. Anladım ki sen bu avizeyi öremeyeceksin. Sorun ayakta durman ya da oturman değil. Beceri meselesi malum.
2: Şimdi sepetin daha rahat kısmına geldik.
1: Evet,
2: yani
1: sonunda
2: oturarak,
1: oturacak bir yer buldum kendimi.
2: Oturarak bir iş buldunuz artık, buyurun.
1: Şimdi böyle böyle öreceğim.
2: İki bacağınızın arasına böyle...
1: Şöyle iyi mi?
2: Evet, böyle gayet iyi. Malzemeye çok nazik davranmayın, biraz daha sert.
1: Vallahi bilmeli, bak sizi uyarıyorum, beni uyarıyorum. Elimde kalır bu. O gülen eden Tuğba nereye gitti? Benim yerime siz gülüyorsunuz
2: ben
1: bugün.
2: Ben sana dedim. Kolay sanma Tuğba dedim. Kolay sanmışsın.
1: Ben gelirken geldiğimde... geldiğimde şurada sepet yapıyorlardı. Tamam dedim. Ben gelince bundan yaparım dedim. Tabii tabii dediler. Gelince görürsün. Yani ne bileyim avize falan yapacağımızı.
2: Bizim yıllar aldı sepeti öğrenmemiz.
1: Ya yani bir günde olacak
2: dededen,
1: şimdi.
2: Dededen babadan Ben 7-8 yaşından beri mesela
1: öyle mi?
2: Bu işin içinde olduğum için yani.
1: Kaç yaşındasınız?
2: Şu an 27 yaşındayım.
1: Ben sizden büyüğüm o zaman. Yine bir ustadan daha büyük olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Böyle devam ediyor. Çok keyifli ama ben bir şey söyleyeyim mi? Şu ilk aşamadan sonra bir sevindim.
2: Avize olmuyor.
1: Ne oluyor?
2: Düz bir şey oluyor. Biraz daha sıkmamız lazım o yüzden. Onu da göstereyim ben size.
1: Duvara bir aksesuar gibi düşündüm aynen. Ben burayı.
2: Suple gibi bir şey olmuş. Şöyle biraz daha sıkarak eğmek için.
1: Yapacağım ki böyle olsun böyle, diye.
2: Bir iki tur böyle göstereyim ben de. Biraz daha şey olsun.
1: Tamam.
2: Şu şekilde. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi kavis alıyor.
1: Şimdi oldu. Benimkisi böyle suple gibi bir şey oluyordu. Öyle olabilirmiş aslında.
2: Aynen. Yani örgü tekniğini öğrendikten
1: olmayınca
2: sonra...
1: Ona çevireceğim işim birazdan sevgili seyirciler. Yani zemin hazırlıyorum. Öyle kavisli olmazsa.
2: Şimdi siz devam edin.
1: Ya bunu benden yapmamı beklemiyorsunuz değil mi gerçekten? Bilmiyorum.
2: Sanki... Ya yakın bir şey yapalım.
1: Ona yakın evet.
0: Aynen. Güldürme bizi Tuğba. Elbette onu yapamayacağını biliyoruz.
1: Nasıl gidiyor ustam?
2: Güzel, gayet güzel.
1: Uzaklaştınız çünkü size gelecek diye değil mi? Evet. Ben sizi uzaklaştırdım.
2: Normalde eskiden babamlar, dedemler derdi, sepetin sağ tarafında duran sopa yer derdi. Malzemeler devamlı çarptığı için
1: evet.
2: Ya karşısında duracaksın ya solunda duracaksın.
1: Doğru. O yüzden dedim size
2: uzaklaşın. O yüzden
1: uzaklaşın.
2: Ben de uzaklaştım.
1: Bir de ben sepetçi olmadığım için ipim bitiyor yavaş yavaş.
2: O zaman bir tane daha alıp ıslayacağız. Yani ıslayacaksınız.
1: Öyle mi?
2: Evet. Yine devam edeceğiz.
0: İp de bitmez, iş de bitmez Tuğba. Yeter ki çalışmaya niyetin olsun. Bak orada bir sürü bambu var. Al birini ıslat ve tekrar devam et örmeye.
1: Bunu ne yapacağım şu usta? Bitti bu.
2: Şimdi bitti. Bekleme kısmını gösterelim. Islattığımızı alalım yanımıza. Şimdi bunun altından alacağız. Aynı şekilde. Yani birleştiriyoruz.
1: Çıkmaz değil mi?
2: Çıkmaması için de bir tane böyle bir çıtayla üstten tutuyoruz. Bir dahaki tura kadar. Bir dahaki tura geldikten sonra...
1: Çıkaracağız.
2: Evet, onu çıkaracağız. Şöyle şunu geçeyim ben size. Ondan sonra örmeye devam edeyim.
1: Elimin ıslığıyla. Evet. Şöyle. Siz ama... bunu ne kadar sürede yapıyorsunuz ustam mesela?
2: Biz böyle bu şekilde malzemeler hazırladığımız zaman bir saatte falan küçük bir avizeyi çıkarabiliyoruz.
1: Benim herhalde 15 dakikalık program için bir iki saat bir şey çekmemiz gerekecek. Çünkü ancak yani bakmayın 15 dakika olduğunu. Hep böyle saatlerce çalışıyoruz.
2: Ama avize oluşmaya başladı yavaş yavaş.
1: Evet.
2: Yani oluyor.
1: Gibi. Beni yüreklendirmeye çalışıyor şu an kendisi.
0: Muharrem Usta altın kural Tuğba'ya oluyor, yapıyorsun denmez denmemeli. Aksi halde Tuğba hemen işi boş vermeye başlar. Bu tecrübeyle sabit bir durumdur. Daha önceki birçok ustamız bu hataya düştüler ve sonunda işi kendileri yaptılar. Benden söylemesi.
1: Öyle değil mi sevgili seyirciler?
2: Evet.
1: Vallahi birazını ustam yaptı. Bizde yalan yok. Çünkü bayağı saatlerce sürecekti çünkü. Değil mi ustam?
2: Evet.
1: Dedi ki ver artık şunu ben dedi yapayım dedi. Artık yeter akşam oldu dedi. Aa yanlış yaptım bir dakika. Ya da,
2: evet.
1: Değil mi?
2: Öğrendi. Yanlış yaptığımı anlıyor. Demek ki...
1: Demek ki isteyince oluyormuş. Ama çok güzel olmadı mı ya? Yarısında benim de tabii katkım var.
2: Tabii tabii.
1: Onu atlamayalım.
2: Gayet güzel bir hoş bir avize. Daha bittiği zaman daha hoş bir avize
1: oldu.
2: Öyle
1: mi? Başlangıcı zordu.
2: Şekli verdikten sonra örmesi çok en
1: evet,
2: basit
1: diye örmesi. Şekli siz verince devamı kolay oluyor şu anda. Ne güzel böyle hani sadece sepet yapmıyorsunuz. Bu tür aksesuarları da yapıyorsunuz ev için. Değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii tabii. Yani biz normalde küfecilikle falan başladık. Ben daha sonra... Geliştirdim biraz daha ev aksesuarlarına falan döndürdüm
1: artık işi. Dedin ki babacığım bu böyle devam etmez.
2: Evet.
1: Daha da modern bir şeyler yapmalıyız dediniz. Sonra bir Tuğba çıkıverdi. Buraya geldi. İşinize bir el attı. Baktım şuralarda boş dükkan var mı diye. Yok olsaydı hemen karşınıza hemen bir tane açacaktım. Bunu da sardıktan sonra bitiyor herhalde ustam. O zaman sevgili seyirciler... Finalde görüşelim mi? Hadi.

0: Rekabet başarıyı getirir Tuğba. Gerçekten kendine güveniyorsan yakınlarda bir örme dükkanı da sana açalım dilersen. Muharrem Usta'ya rakip olursun.
1: Evet, kesim işlemine geldik.
2: Tam dipten keselim ki. Pürüz olmasın. Evet, gayet güzel.
1: Aa, iyi bir şey duydum.
2: Gayet.
1: Yok yok. Ustamız gayet güler yüzlü. Gayet öğretmeye açık ama ben ne yaptım biliyor musunuz?
2: O kadar olabilir.
1: Olur değil mi bu?
2: Tabii tabii onu.
1: Tamam.
2: Temizlerim.
1: Neyse ki satışa sunulmayacak bu yani.
2: Yapanın sepeti alıp gidebiliyor.
1: Aa.
2: Evet.
1: Benim mi oldu şimdi bu?
2: Sizin oldu.
1: Aa, çok mutlu oldum şu anda.
2: Yani çok güzel bir sepet çıksaydı vermezdim ama.
1: Olmayınca dediler ki hadi gönlü olsun al.
2: Aynen.
1: Bu tam benim oturma odama göre ama tam onun konseptinde.
2: Yok, gayet güzel oldu, şaka yapıyorum.
1: Neyse tamam, benimmiş zaten bu. O yüzden...
2: İstediğiniz gibi kesebilirsiniz.
1: İstediğim gibi çalışabilirim.
2: Böyle kes.
1: Nasıl oldu sevgili seyirciler sizce?
0: Şekilsiz bir şey oldu.
1: Dış ses sana sormadım. Nasıl oldu ustam?
2: Gayet güzel.
1: Bence bu başlık da olabilir.
2: Aynen.
1: Tuğba bunu çok olabilir. Fonksiyonlu kullanabilir. Ben bunu evde artık değerlendireceğim. Avizem var. Belki yanına küçük bir şey yapabilirim. Ustam çok teşekkür ediyorum size.
2: Rica ederim.
1: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, sevgiye ve gösterme ilginize karşı. İnşallah kazancınız daha da bol olur.
2: Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizin de yolunuz açık olur inşallah.
1: İnşallah, çok ayağınıza teşekkür sağ ederim. Sağ olun.
2: Bugün Tuğba atölyemize geldi. Sepet yapmaya çalıştı. Zorlandı. Tabanda dönerken gayet zor olduğu bir bölümde çok zorlandı. Ama en sonunda başardı. Gayet güzel bir avize modeli yaptık. Kendisine çok teşekkür ederiz bizi programında ağırladığı için. Ayağına sağlık. Yine bekleriz.
1: Efendim ben bugün Balat Sahil Yolu'nda çok güzel bir sepetçiye konuk oldum. Ben böyle sepet malzemesinden avize yaptım. Ben sadece basit bir sepet yapacağımı düşünürken bir anda böyle bir aksesuara dönüştü bu olay. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Anacığım, benim canım anneciğim.
1: Yapma evladım, işim var.
0: Benim tonton anneciğim.
1: Yapma dedim evladım. Hem öyle giyinmiş kuşanmış nereye gidiyorsun?
0: Sevgili pederimin ısrarıyla kimya öğretmenliği yapıyorum. Bundan sonra gezmek, eğlenmek benim hakkım değil mi?
1: Baban gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
0: Boş ver, nereden öğrenecek? Biz her şeyi ayarladık.
1: Ben orasını bilmem.
0: Alo? Dişenciğim, sen misin yavrum? Bu akşam mı dedin? Gelirim tabii. Yalnız mıyız? Amma yaptın ha, tamam. Dişenciğim, dinle güzelim. O gece ben seni aldatmadım. Döşe mi? O benim kardeşim sayılır ya. Ayşe mi? Canım, o benim arkadaşım be.
2: Uy anasını, yatır daha yatır.
0: Ne yapıyorsun baba ya? Telefonla konuşuyorum, görmüyor musun?
2: Ne ulan neşeler, ayşeler, garı koleksiyonu mu yapıyorsun ı?
0: Ya baba ne konuşuyorsun sen, arkadaşım onlar benim.
2: Uy, senin adam olduğunu, ciddi bir işle meşgul olduğunu ne zaman göreceğim? Seni okuttuk, adam ettik, yüksek kimya mühendisi ettik, hala aklın fikrin garılarda.
0: Ne yapalım yani? Sen istedin diye kimyager oldum. Gene sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum. Bırak da boş zamanlarımda arkadaşlarımla birlikte olayım.
2: İndir lan ayağını ehlaksız. Hoca oldun, fena mı oldun yani? Seni serbest bıraksaydık ya şarkıcı ya zurnacı olurdun. Yani tam serseri.
0: Gene başlama Allah aşkına.
2: Sus sen başlama.
1: Bey, nesi var?
2: Sen sus hanım. Evinin hamuruyla erkek işine karışma.
0: Ben gidiyorum.
2: Ne? Nereye gidiyorsun? Dur bakayım bu. Daha bitmedi. Hem artık evlenme zamanı geldi. Bu işi de ben halledeceğim.
0: Şimdi bir bu eksikti. Evlenme işini falan düşünemem ben.
2: Evet ama onu ben düşünüyorum.
0: Bunun lafını bile etmek istemiyorum. Hadi eyvallah.
2: Dur oğlum dur, düşünmek olmaz mı? Konuşacağız evlenme işini.
0: Yok baba, evlenmeyi düşünmüyorum şimdilik. Bunu kafana koy. İşte o kadar.
2: Oy sıçan kafalı garı. Bunlar hep senin yüzünden. Şımartıp tepemize çıkarttın oğlanı. Evlenmek istemeymiş, evlenemezmiş, konuşamazmış.
0: Oturun. Bugün sözlü imtihan yapacağım. Konumuz heyecanın insan üzerindeki kimyasal etkisi. Siz söyleyin, nedir bu etki?
1: Heyecanın kimyasal etkisi heyecanın çeşidine bağlıdır. En etkili heyecan aşk heyecanıdır.
0: Susun. Sen söyle. Pekala, bu heyecanın sonunda nasıl bir kimyasal değişim olur?
3: İnsanlar aşık olunca bir kimyasal eritken içindeymiş gibi erir biter.
0: Susun, susun. Olmaz öyle şey. Ama madem bu hususu açtınız, size aşk hakkında bir iki kelime de ben söyleyeyim. Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Aşka çare bulmak için ancak sevgiliye yalvarmak lazımdır.

0: rezalet.
1: Şey müdür hanım, çocuklara biraz moral eğitimi yaptırıyordum da.
0: Ya.
1: Hep ders olmaz değil mi?
0: Ahmet bey, burası ciddi bir okuldur. Sizin vazifeniz de talebelerinize şarkı söylemek değil, kimya öğretmektir.
1: Ben de onu öğretiyordum zaten.
0: Hiç böyle gürültülü müzikli kimya dersi de görmedim. Bu size son ihtarım.
1: Evet. Dersimize devam edelim. İşte kimyasal değişiklikler böyledir. Yani kadınlar insanı bu hale getirir.
2: Ah Avniciğim, nasıl geçti seneler değil mi? Çocuklarımız şu kadarcıkken kocaman oluverdiler.
3: Haşan bazen kendi kendime, ha bu koca kimya mühendisi benim oğlum mu diyorum ya.
2: Ben de bu güzel kız benim kızım mı diye soruyorum Avniciğim. Şu düşündüğün hayırlı işi gerçekleştirelim artık. Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
3: Tabii Kazımcığım, tabii mi? Ben de oğluma çitlattım. Benim bu ara biraz işlerim fena, zihnimi meşguladıydı. Kazımcığım, şu bana çocuğun kredi işini diyorum. Hani
2: aman Avniciğim, dünür sayılırız bugüne bugün. Aramızda paranın lafı mı olur?
3: Öyleyse Kazımcığım, ha bu iş lafta kalmasın. Ben bunu hazırlamıştım, sen şuna imzayı atın.
2: Tabii Avniciğim, imzalayayım hemen. Sen de akşama oğlanla bir konuş, bu işi bir karara bağlayalım.
3: Tabii tabii, konuşacağım oğlanla.

0: herif. Doğrudur, saramıyorum be.
1: Şu kahvemi içsem de sonra sarsak olmaz mı?
0: Zaten ne işe yararsın ki? Ya içersin, ya kahve içersin, ya mecbaları okursun. Kimin parasıyla alıyorsun X mecbalarını? Benim paramla. Hı-hı. Bundan sonra almayacağım da okumayacağım da.
1: Okumayacağım. Yalnız fotoğraflarına...

0: edeceğim.
1: Acıkta bize baksan olma mı? Bizim ne farkımız var o karılarından ha?
2: Hiçbir farkın yok, büyük ada gibisin.
1: Sus lan! Yutarım ağzını yıllık. Hani ne oldu bizim kızın evlenme işi, konuştun mu Avni Bey'le?
2: Evet hanım, yakında kızı istemeye gelecekler. Avni Bey de çok hevesli.
1: Ses! Öykü seri. Tabii hevesli olacak. Benim kızım gibi kız mı var bu zamanda? Kız, çaylar ne oldu? Senin kızın işte.
2: Senin değil mi?
1: Kız! Kız ne oldu bardaklara?
3: Bardaklar mı anneciğim? Hiç. Ben yanlarından geçerken bir de baktım kendi kendilerine şangur şungur şangur şungur kırılıverdiler.
1: Allah kahretsin. Babasının kızı beceriksiz ne olacak? Geç otur şöyle. Seninle konuşacaklarım var.
3: Geliyorum. Anneciğim. Merhaba babacığım.
4: Merhaba kızım.
1: Şöyle. Hadi anlatsana.
4: Ne ki karıcığım anlatacağım.
1: Sen çok konuşuyor. Bana bak kızım. Şu Avni Bey'in oğlu ile evlenme meselesine daha bir cevap vermedin. Senin için seçtiğimiz en uygun koca bu.
3: Aman anne. Bu zamanda böyle ısmarlama evlilik olur mu?
1: Abo. Lafa bak sen. Herin iki çifte laf sen etsene.
4: Bak kızım be.
1: Sus. Çok konuşma sen. Bak kızım, Avni Bey'in oğlu kibar, efendi, mazmut bir çocuk. Üstelik de kimya mühendisiymiş.
3: Birbirimizi görmeden böyle bir evliliğe karar verilmez dedim bin defa.
1: Verilir tabii, neden verilmezmiş?
2: Tabii verilir. Biz ananı gördükten ne oldu sen kim?
1: Sen sus! Konuşacağına oğlanın fotoğrafını versene kıza.
2: Ha, fotoğraf vereyim ver.
1: Geveze.
2: Al kızım.
3: Hiç de fena çocuk değilmiş.
2: Bana benzer biraz.
3: Ben de kalabilir mi bu
1: kızım? Nasıl kızım nasıl ama cevabını fazla geciktirme.
3: Ben artık gideyim. Güle bahçede güle arkadaşlarım bekliyor.
2: Güle güle yavrum. Kendine mukayyet ol. Üşütme kızım.
1: Koryon da herif. Eve yeni bir damat geliyor.
2: Zavallı oğlan.
1: Ne? Ne diyor sen ayı? Bana bak. Bana cevap verme. Sus. Hala konuşuyorduk be. Gene sus diyorum sana sus. Sus bana cevap verme. Senin bana bak dilini kökünden koparma. Dürümlerim herif seni. Bana karışma sen. Bu evde her şeye ben karar veririm anlıyor musun? Zaten sinirimi bozdun. Seni böyle didik didik didiklerim ha.
5: Ahmet nerede kaldı?
6: Ben de onu bekliyorum zaten. Ay. Kim bilir hangi kıza takılmıştır. Sahneye de geç kaldı. Patrondan fırça yiyeceğiz fırça.
5: İşte geliyor.
7: Ha? Ne haber üstün? Ne haber kızlar?
8: İyi gelebildin.
3: Ahmet sayın.
7: Merhaba.
3: Nasılsın?
7: İyisin ya.
8: Durun ya. Canım, durun ya. Sahne bu oğlum.
7: Aman bıktım bu sahne lafından. Giyindik geldik işte. Gene peder uyutmakla meşguldük. Ona kalsa nefesi bile izinle aldıracak bana.
8: Sen de gazinoda çalıştığını söyle. Okulda hocalığı bırak olsun bitsin bu iş.
7: Oğlum bizim peder böyle şeyler söylersen alır eline tabancayı. Bam bam bam.
8: Peki sen hazırlan bakalım.
7: Hadi bakalım.
8: Hadi
7: kızlar, görüşürüz.
8: Hadi.
3: Güle güle.

0: İyi de söyleyin, bu sizin kimya hocanız sonunda benim kocam olacak. Yoksa hakkında kötü bir şey mi biliyorsunuz?
1: Pek kötü sayılmaz. Ama bana bak kızım, Ahmet Bey senin bildiğin kimya hocalarından değil.
2: Bir kere o kadar yakışıklı ki hepimiz hayranız.
1: Ayrıca harikulade bir sesi var.
0: Güzel sesi mi var? Bunu hiç bilmiyordum. Bu kötü bir şey mi?
2: Kötü değil ama çocukcağızın aklı gazinoda.
0: Ne gazinosu? Neden bahsediyorsunuz siz?
2: Ayol bilmiyor musun? O her akşam bir gazinoda şarkı söyler.
0: Yani sahiden sahneye mi çıkıyor?
1: Tabii sahneye çıkıyor ya. Senin o mazmut öğretmenin kadınların sevgilisi.
0: Yoksa bir de üstelik çatkın mı Ahmet Bey?
1: Vallahi bu kadar yakışıklı, güzel sesli bir şarkıcıyı kadınlar boş bırakmaz değil mi?
0: Bana bakın siz, benimle şaka mı ediyorsunuz?
1: Yo, istersen gidip onu sahnede görebilirim.
2: İstersen okula da gelebilirsin.
0: Hayır, gazinoya gidelim. Kocam olacak insanın karakterini araştırmak isterim.
3: Gürültü etmeyin. Şimdi kitaplarınızı açın ve sayfa 100'den 110'a kadar çalışın.
4: Peki hocam, çalışın. Peki.

0: Bakken ne kadar da güzel. Evkalade güzel.
1: Ne oluyor burada? Ahmet Bey! Ahmet Bey! Hı? Nedir bu hal?
2: Yapma sevgilim. Rahat bırak beni.
1: Aa, bu kadarı fazla. Kalkın lütfen Ahmet Bey. Yeter.
2: Yapma sevgilim. Rahat dur. Yapma, gıdıklanıyorum.
1: Ahmet Bey!
2: Ha, ne var? Müdür hanım.
1: Ahmet Bey, ne oluyor burada?
2: Sessiz sessiz oturuyorduk.
1: Burası uyuma yeri değil, çalışma yeri. Lütfen sınıfı terk edin.
2: Gürültü ediyoruz, kızıyorsunuz. Sessiz sessiz oturuyoruz, yine kızıyorsunuz.

0: Çıkın dışarı diyorum.
1: İşte insanı iskelet haline getiren kadınlardan biri de bu.
0: Çık dışarı.
2: Oy anasını, lan gene mi kovuldun okuldan? Lan be deyyus, bu kovulduğun 11. okul. Daha avval 8 fabrika 7 iş yerinden kovuldun. Niçin kovulur seni okuldan da?
1: Ne yapayım baba, anlamıyorlar beni.
2: Ya bak bak, anlamıyorlarmış. Dur daha dur, hele dur dur. Alo kim? Şahmetini mi istiyorsun? Dinle bak oğlum. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uy anasını. Alo kim? Ahmet Bey mi? Yok yok yok da. Nereye mi gitti? Aya gitti aya. Bir daha da dönmeyecek.
1: Telefonu neden vermiyorsun baba? Seni arasalar ben vermeyecek miyim?
2: Uy sus be, kızdırma kafanı, kızdırma oğlum. Son 6 aydır bir telefon bile gelmedi be. Bu zıkkım ne zaman çalsa bir karı sesi Ahmet. Çıkma oraya nedir? Uy anası.
3: Ne? Ben... Çekil.
4: Kazım, Kazım.
2: Şey Kazım Bey, şey beyefendi, özür dilerim. Bir serseri adam diye telefonu da o zannettim. Kusura bakmayın.
4: Avni ben şu bizim meselesi ne?
5: İstel be evlilik.
4: İstel be evlilik.
5: Bu iş uzadı artık.
4: Bu iş uzadı artık.
5: Yan evvel bitsin.
4: Yan evvel bitsin.
5: Yoksa fena olacak.
4: Yoksa fena olacak.
2: Tabii Kazım Bey. Ahmet'le konuşup en kısa zamanda halledeceğim efendim. Tabii beyefendi, hürmetler ederim efendim.
5: İşte ya, o kadar.
4: O kadar.
5: Kapa.
4: Kapa. Oh be. Herifin dersini verdin.
5: Sen mi verdin?
4: Yok canım, sen verdin, ben vasıta oldum
5: Allah
4: ona.
5: Allah canası simsik.
2: Bak Kazım Bey, evlilik işini sordu. Bilirsin kızı Hülya ile seni evlendirmek istiyor. Ha bu iş tamam mıdır? Hı?
1: Saçmalama baba ya, sen de. Evlenmek dediğin çarşıdan domates almaya benzemez ki.
4: Ahmet, Ahmet ayvayı yedik. Oğlum ayvayı yedik. Pardon,
1: ne oldu lan?
2: Uy anasını. Nereden çıktı bu ay?
1: Şey baba, yabancı değil. Kimyager arkadaşım Hüsnü.
4: Ya bırak gırgırı be. Bizim salçılar gazoneyi bıraktı. Ne yapacağız akşama? Ay. Ne vuruyorsun be?
1: Sus.
2: Ne oluyor da? Gazinolar, sazlar. Siz bir şeyler karıştırıyorsunuz veletler. Ha benden bir şeyler saklıyorsunuz gibi geliyor. Zaten bu ayının halini hiç beğenmedim ben.
1: Yok babacığım, yanlış anladınız. O sizi çok sever değil mi Üstü? Öp ulan amcanın elini.
4: Öpeyim amca. Kusura bakmayın. Sazcılar gazinodan kaçtı da onun için telaşlıyım.
2: Ne sazcısı da?
1: Şey baba, biz kimyagerler aramızda birbirimize sazcı diye takılırız da. Yani, onu söyleyeyim.
2: Kimyager sazcı? Gazino neyin nası peki?
1: Şey baba, kimya laboratuvarına da gazino deriz ya. Öyle değil mi Üstü?
4: Öyle öyle.
1: Hadi biz gidelim baba.
2: Üstü, nereye gidiyorsun gene?
1: Söyledik ya baba, gazinoda sazcılarla çalışmaya gidiyoruz. Kimya çalışması. Hadi eyvallah.
2: Yürü, bir çuval içirip berbat edin. Yürü, hayır.

心间。

0: acaba neden kızlara aşık ona?
1: Ben de onu düşünüyordum. Peşinde bu kadar kız olan bir adamla nasıl baş edeceğim ben?
0: Bilmem ki. Geliyor.
2: Gene döktürdün Ahmetciğim. Harikaydı.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Seni öpebilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hop hop hop. Ağır ol bakalım.
1: Aa, bıraksana.
2: Sen ya. Evlenmeden bize rahat yok. Aa, hani şu sizinkilerin bulduğu Hülya mı nedir? Onunla evlen artık. Aa, biz de rahat edelim ya.
1: Oğlum evlenme.
3: Oğlum biz evlensek de karı evde oturur. Biz aynı hız devam. Ha. Anladın mı?
2: Evleneceğin kız güzel mi acaba? Güzelse acırım ona.
3: Ya bir kere kız güzel olsa parayla yamamaya kalkarlar mı bize hiç düşünsene?
2: Doğru be. Doğru. Yani sen kızın yüzünü görmedin daha. Heh,
3: görmedim ki. Kim bilir ne çirkin şeydir.
2: Çirkin olduğunu nereden biliyorsun?
3: Ben bilirim oğlum. Bana malum olur. Sonra bizim peder babasının banka cüzdanını görmüş ya. Gerisini boş ver.
0: Hadi kalkalım Hülya.
2: Lale. Hı. Pazar günü bizim motor gezisine geliyorsun değil mi?
0: Gelirim herhalde.
2: Güzel. Gelirken yanına birkaç arkadaşını al da bu heriften fırsat kalırsa biz de otlarız.
1: Salak şey. Hı?
3: Lale, beni bu güzel arkadaşınla tanıştırmayacak mısın?
0: Şey, tanıştırayım tabii. Bu Ahmet Bey.
3: Sizin de isminiz herhalde gökyüzünden inen melektir, öyle değil mi güzelim?
2: Oğlum, her kuşun eti yenmez. Formdan düştün galiba.
3: Sen de be. Bu ajanla niye tokat attı acaba? Ona kötü bir şey söylemedim ki. Ver ulan bana oradan.
2: İç, işte formdan düşme.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Yeni Disk Double'la

0: Konuşmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
2: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
1: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
3: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hata.
4: Adam cinayet ve ırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
5: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
6: Anlıyorum Nurhan.
4: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
6: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
7: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem.
5: Ara sıra kavga ederler.
1: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey. İtiraf edin siz!
5: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
8: Teşekkür ederim.
9: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
4: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
5: Davadan vazgeçiyorum.
9: Bunu yapamazsın.
10: Savunma bugün 18'de TV4'te.

0: günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme, kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i.
8: Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
15: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

25 yıldır hep seninle. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Geçtik, yana yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
2: Arkadaşlar, ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm, yeriz.
1: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
0: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
16: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
17: Baba.
16: Engin Can. Engin Can.
17: Dedeciğim.
16: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
17: Bonus kıl.
16: Ne?
17: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
16: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
18: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
17: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
16: Yıkıldım şu an.
17: Bonus kıl mı ekliyor dede?
19: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Adama bak. Ben acüze ve evde kalmışım ha. Ben ona gösteririm. Pis çapkın.
1: Ama şekerim ben sana çok çapkındır demedim mi?
9: Helal olsun sana hayatım. Allah ne tokattı. Muhammed Ali Kule'yi gibiydim vallahi.
5: Ona daha esaslı bir ders vermem lazımdı aslında.
1: Yakında onlarla bir motor gezisine davetliyiz. Orada atıver denize.
5: Yo, denize atmayacağım. Göreceksiniz. Ona öyle bir ders vereceğim ki ömrü boyunca unutamayacak.
9: Kız, senin kafanda bir şeytanlık var galiba.
5: Dur bak. O kendini bize ağırbaşlı, mazmut bir öğretmen diye tanıtmadı mı? Biz de kendimizi bir başkası olarak tanıtacağız. Çocuklar, bana yardım eder misiniz?
9: Ederiz, ederiz.
5: Öyleyse bugünden sonra sen ben olacaksın. Ben de sen olacağım.
9: Anlamadım.
5: Yani Ahmet Bey'e görücüye çıkacak kız Hülya sen. Senin yerine fabrikada masum masum çalışacak Figen de ben olacağım.
9: Laflara bak laflara. Evde kalmış değilmiş. Ayol ben senin kadarken sen benim kucağımdaydın. Herif anlatsana. Anlatsana be. Ben Gonca Dirgül'üken nasıl da beni dalımdan kopardın.
2: Ben de hep kendi kendime düşünüyorum da.
9: Ne düşünüyordun?
2: Bu, hep bu hıyarlığı nasıl yaptığımı.
9: Ben de iyi bir şey söyleyeceğim.

0: yaşıyor sen gene. Bak sen, görücü usulünden evlenemezmiş. Ya nasıl evleneceksiniz küçük hanım?
1: Söyledim ya, önce dışarıda bir yerde buluşup görüşürüz çocukla. Eğer birbirimizi beğenirsek o zaman size bildiririz. Siz de lazım geleni yaparsınız.
0: Aman deli edecek bu kız beni. Peki peki, ama bir an evvel de bu iş bitmeli.
2: Salak herif!
0: Karşımda oturacağına kalkıp telefon etsen de bunların bir yerde buluşmasını temin etsen olma mı?
3: Peki karıcığım.
0: Hadi!
3: Peki peki. Peki şimdi peki karıcığım ne diyeceğim?
0: Karşıma geçmiş ne diyeceğim diye bana soruyorsun. Sanki ben biliyor mu ne halt edeceklerini? Kız, nasıl tanıyacaksınız birbirinizi?
1: Öf, anneciğim birkaç kere söyledim ya sana. Hani pastanede buluşup yakamıza böyle güzel bir karanfil takacaktık ya.
0: Aptal herif, karanfil takacaklardı ya.
3: Peki karıcığım, ben ne takacağım?
0: Ne takacağını sen düşün artık.
3: Biraz da sen düşün.
0: Senin bana bak, sen numarayı çevir de alo de, alo.
3: Alo. Alo!
4: Tabii Kazım Bey, tabii. Evet, en münasibi karanfil koysunlar göğüslerine efendim. Evet, hürmet bizden efendim. Uy anasını! Ulan yeter be yeter! Gazineye döndürdün burasını! Nedir o tantada titon?
5: Babacım, bu Türk sanat müziği insanın ruhunu okşar.
6: Ruhuna şimdi ha?
4: Bırak bunları be! Gel öyle bak gidin öyle. Kazım Bey'le konuştum. Yarın kızı Hülya ile buluşacaksın. Yani müstakbel garinle.
5: Baba ben bu işi biraz yaş görüyorum.
4: Ben sana yaş bir gurumu gösteririm. Otur oraya da.
7: Ha bu kızla evleneceksin dedim.
5: Yo baba su koy vermek yok. Seninle kızı göreceğim diye anlaşma yaptık.
4: Oğlum,
5: mutlaka evleneceğim diye değil.
4: Sen zaten kızı bir kere görsen yeter. Gül gibi bir kız dilin tutulacak. Çarpılacaksın güzelliği karşısına.
5: Ne dilim tutulacak ya? Madem kızları bu kadar güzel ne diye parayla yamıyorlar sanki?
4: Sen ne anlarsın hayırlı işlerden?
5: Peki, peki, peki.
7: Uy anasını da.
5: Kızla pastaneye buluşacaksın. Kırmızı bir karanfil takacaksın yakana, unutmayasın.
4: Ha? Bir de kırmızı karanfil takacağım ha. Ne günlere kaldık Allah'ım.
3: Dur canım dur, daha iki kelime
5: anladık
3: konuşalım.
5: Anladık baba ya, anladık.
3: Teferruatı var da, dur nereye ciddiysin, dur. Ay anasını, hep senin yüzünden sıçan suratlı gari.
1: Ben ne yaptım bey?
3: Daha ne edeceksin be? Şey doğuran sandığı mısın? Doğuramaz olaydın.
1: Nasıl mı? Nefis beni. Harika, fevkalade olmuşu ceketini.
8: Bakalım damat damzede seni görünce ne yapacak?
1: Ne yapacak acaba çok merak ediyorum.
8: Ne yapacak sanıyorsunuz? Şak diye düşüp bayılacak. Aman unutmayalım karanfili de yakana takalım. Çünkü biliyorsun ya birbirinizi karanfilden tanıyacaksınız.
1: Karanfilini harcet canım, ben kendim karanfilim ayol. Sıkıdır Ahmet, geliyorum canım.
9: Ne o peki, heyecan mısın?
5: Sus be aptal, ne heyecanı. Pedere söz verdik diye kızı göreceğiz bir kere işte.
9: İster misin Hülya denen bu kız? İlah gibi bir kız olsun da şaka maka derken bu işte oluversin.
5: Ulan her tarafı ilah olsa ne yazar be? Bizim dalgamız başka oğlum. Hem sen bir an önce uç buradan bakalım. Kız neredeyse gelir hadi.
9: Peki peki. Ben şuradaki masaya geçiyorum.
5: Yürü.

0: doğru olamaz bu.
1: Siz Ahmet Bey'siniz değil mi?
0: Ben mi? Şey evet. Şey yani hayır.
1: İşlerim ya. Beni hiç yanıltmaz. Bir görüşte Ahmet olduğunuzu hemen anladım. Hem yakanızda karanfil de var. Ha?
0: Hay olmaz olsaydı.
1: Oturun oturun.
0: Şey bakın hanımefendi ben Ahmet'im de... Belki de değilimdir yani.
1: Anladım hiçbir şey söyleme bana. Bakışlarından anladım. Benim de buramdan güm güm güm diye çarpıntı geliyor.

0: bir koca falan değilim. Çık.
1: Ay, lokum gibi çocuksun. Al yerim seni.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın beni yemeye kalkma. Çünkü ben acıyım, acı.
1: Daha iyi ya. Ben Adanalıyım. Acıyı severim.
2: Gel, gel.
0: Hay Allah'tan yapma. Evlilik acısı senin bildiğin acılardan değil.
1: Ziyanı yok. Evliliğin acı tarafı da var, tatlı tarafı da var. Sana tam 35 çocuk yapacağım. Canım kocacığım benim.
0: Üstü yetiş ulan buraya. Sen ne biçim arkadaşsın be? Ulan karı yiyor beni.
3: Ben gelemem, gelemem. Ben yemek yiyorum.
0: Hay Allah, boğazında kalsın inşallah. Gelsene.
3: Geliyorum, geldim.
0: Şeyin, bakın benim çok acele bir işim çıktı. Gitsem iyi olacak.
1: Git kocacığım, git. Nasıl olsa ölünceye kadar tependeyim.
0: Tabii tabii, bulursan olursun. Üstü, Üstü sen hanımefendiyi idare et, ben gidiyorum. Ha. Burada yoğum.
3: Oldu.
0: Anlaşıldı, tamam mı?
1: Nereye?
0: Afrika'ya kadar gidiyorum.
1: Ne zaman gelirsin?
0: Tam 150 sene sonra.
2: Oh. Hadi gel benimle. Hadi.
1: Kollarım açık, bekliyorum seni. Şimdi gelelim sana.
3: Ne olmuş bana?
1: Sen de hiç fena değilmişsin tombulum.
4: Olmaz. Ben bu kızla evlenmem. Bu kızla evlenmesi için insanın manyak olması lazım ya.
5: Manyak senin babandır. Hıyar. Gül gibi kızı beğenmedim diye tutturuyor, şuna bak.
4: Ama senin gül gibi dediğin kız biraz fazla açılmış baba. Kasap dükkanı açacak değiliz ya.
5: Ulan damarın tuttu değil mi? Oğlum, akıllı oğlum, uslu oğlum benim. Babanın durumunu düşün. Söz vermişim bir kere. Ulan iflas edeceğim değil.
4: Söz verirken bana sordun mu baba ya?
5: Uy anasını.
4: Sonra ben sana söylemedim mi? Kızları bu kadar güzel olsaydı para için yamamaya kalkmazlardı.
5: Tövbe tövbe, ay Allah deli edecek bu herif beni. Oğlum bu iş olmazsa kredi kesilecek. İflas edeceğim hıyara. İflas edeceğim dedim. İflas be iflas.
0: Ne yani, sen iflas edeceksin diye ben de mezara mı gireceğim? Bu iş olamaz baba.
5: Ulan zaten babasının iflasını isteyen evlattan ne hayır gelir?
0: Gelir gelmez, bana ne, ben gidiyorum.
5: Defol git diyorum sana. Defol! Bunu eşkılak! Defol oraya! Siçen suratlı gari!
1: Ben ne yaptım bey?
5: Daha ne yapacaksın? Süt verdim b***yını! İnşallah kız beğenmez oğlan.
1: Babacım!
6: Yavrum benim!
1: Anneciğim!
6: Aman da saçımısın!
7: Dur kız, ne oluyor be?
1: Hiç anne, çok mutluyum.
7: Kız bana bak, oğlanı beğendin mi? Ha? Hadi sıkılma da söyle!
1: Doğrusunu söylemek gerekirse, evet anneciğim, çok beğendim.
7: Sah mı diyorsun kız? Hadi anlat, anlat.
6: Anlat yavrum.
1: Ah anneciğim, o kadar güzel ki, o kadar yakışıklı ki, tıpkı babam gibi.
6: Demek ki çok yakışıklı ve güzel bir çocukmuş, bana benzedi.
7: Sus sen Allah canına, nasıl karışma şeye.
6: Yok, oturayım lan oraya.
7: Anlat yavrum.
1: Şimdi bırakın kavgayı da, benim bir derdim var değil mi?
7: Neymiş o?
1: Galiba o beni beğenmedi.
7: Kız babana benziyorsa nasıl beğenmezmiş? Dur bakayım, aklıma geldi. Herif yoksa sen de mi beni beğenmemiştin ha?
6: Yok karıcığım, maalesef ben sana bayılmıştım.
7: Öyleyse kalk bakayım kalk. Bir telefon et de o da ona bayılsın.
6: Nöbete geç.
7: Aman ben kültüre oturayım.
1: İnşallah beğenmiştir anneciğim. Yoksa kahrımdan ölürüm.
8: Uy, iş ciddi demek beyefendi. Ne yapalım, ziyanı yok. Hülya Hanım beğenmediyse kalsın.
9: Alo Avni Bey, bizim kız sizin oğlanı beğendi.
7: Çok beğendi de.
9: Çok beğendi de. Çok beğendi de yavrum.
10: Ne? Ne diyorsun sen bu? Çok mu beğendi?
8: Allah kahretsin. Yok efendim, yanlışlık oldu, sana demedim. Çok memnun oldum demek istedim. Evet evet.
5: Konuşayım.
8: Düğün gününü kararlaştırırım. Hürmetler efendim, hürmetler.
9: En kısa zamanda kararlaştırıp bize bildirin.
7: Çok çabuk olsun desene.
9: Çok çabuk olsun desene.

0: kazamanda olmasını Tezel. İstiyorum.
1: Tezelden olsun.
0: Tezelden gel, tezelden. Allah canını alsın.
1: Ne?
0: Sana söylemedim.
2: Uyan seni. Bu iş gittikçe berbatlaşıyor.

0: Bravo, gerçekten güzel söylüyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
2: Abicim, dinle beni kardeşim, şurada iki tane fıstık bizi bekliyor.
1: Dur şimdi oğlum, mühim işim var
2: benim. Ya boşver mühim işi falan, dinle beni kardeşim, bak bak.
3: Aga Nigi ha?
1: Hadi oğlum üstüne al bakalım.
4: Aga Nigi sak, Aga Nigi bak, Aga Nigi.
1: Hadi yürü lan. Yürü.
3: Dün bana niye kızdığınızı bilmiyorum ama bugün tokat atmak yok değil mi?
0: Yok canım. Dün başka birine kızmıştım. O anda karşıma siz çıktınız.
3: Ben de hayatımın kadınını arıyordum. Karşıma siz çıktınız.
0: Çok güzel şarkı söylüyorsunuz.
3: Sizin güzelliğiniz karşısında insan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
0: Siz her gördüğünüz kıza hep aynı iltifatları yapar mısınız?
3: Hayır. İnanın. İnanın bunları kalbimden söylediğim ilk kız sizsiniz. Sizi ilk gördüğümde şuradan hiç duymadığım sesler geldi.
0: O duyduğunuz ses motorun sesi herhalde. Bana müsaade, arkadaşlarımı yalnız bırakmayın.
3: Durun bir dakika, daha isminizi bile bilmiyorum.
0: İsmin mi? Figen.
3: Peki nerede bulabilirim sizi?
0: Siz bizim gibilerin bulundukları yerleri bilmezsiniz. Ben bir fabrikada çalışıyorum.
2: Ahmet abi, ne oldu ya o senin aganici maganici ha?
1: Bana bak, şu kızın ismi Figen'miş. Bir fabrikada çalışıyormuş galiba. Onun çalıştığı yeri öğrenip gel.
2: Sen hiç merak etme abi, en doğru haberi benden al. Tamam mı?

0: Kimmiş? En doğrusunu öğrendim abi. Bana yutturamazlar. Ha. Kız gömlek fabrikasında çalışıyormuş. İsmi de Figen.
1: Güzel. Aferin ulan sana.
0: Aferin ulan bana.
1: Aferin ulan sana. Aferin ulan sana. Aferin.
0: Yeter ulan aferin.

0: Sizi bana çok eski bir arkadaşım tavsiye etti. İnşallah iyi çalışırsınız.
1: Elimden geleni yapacağıma bir şüpheniz mi var?
0: Vallahi bilmiyorum. Pek çalışacağa benzemiyorsunuz da.
1: Ben eskiden beri çalışırım efendim.
0: Şimdilik haftalık zarfları dağıtınız.
2: Dördüncü kısım ne tarafta?
1: Şurada ileride.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. Eyvah!
0: Ne oldu?
1: Hiç efendim. Ben hemen çalışmaya başlayayım.

0: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
1: Ama burası iş yeri.
0: Hmm, hayır, burası iş yeri değil. Sizin bulunduğunuz her yer cennettir benim için.
1: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni hiç beklemeyin.
0: Bir dakika. Sizi bu kadar takip ettim.

0: gel buraya kızım. Gel. Senin zaten çalışamayacağını anlamıştım. Arkadaşıma da öyle söyle. Eski işine dönsen kızım.
1: Peki efendim.
0: Ey Allah'ım, ne günlere kaldık, ne günlere.
1: Sizin yüzünüzden işimden de kovuldum. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Niyetim sizi görmekti. Bir kötülük yapmak istemedim.
1: Daha ne yapacaksınız ki? Herkesin içinde şarkı söyleyip beni öpmeye kalktınız.
2: İsim verin de orada yarım kalan işi şimdi burada tamamlayalım.
1: Lütfen yapmayın. Daha evvel de söylemiştim. Ben kendi halimde bir kızım. Siz kendinize aşık olan kızlardan birini seçin.
2: Yanılıyorsun. Seni gördükten sonra her şey değişti.
1: Nasıl inanayım? Ahmet! Ah, yakışıklı sözdüm benim.
3: Hay Allah, bu da nereden çıktı böyle?
1: Ahmet, kim bu kız?
3: Teyzemin kızı. Ulan ah, tam zamanını buldum be.
1: Ahmet'im, yakışıklı erkeğim.
3: Ya gitsene kızım, hasta mısın sen ne be?
1: Ahmet, sen bana yalan söylüyorsun. Bu kız hiç de teyzenin kızına benzemiyor.
3: Bir dakika.
1: Yalancı.
3: Bir dakika bak, anlatayım sana.
1: Ahmet, gitme canım.
3: Ah ulan baba, ah.
4: Allah canı alsın herif, benim kız için kederden ölürken sen burada oturmuş keyif ediyorsun.
5: Hayır ya kardeşim, bilmiyorsun, ben keyfimden değil bunu kahrımdan içiyorum.
4: Ne karışma, ver onu bakayım.
5: Al kardeşim, al bakayım. O terkoz suyu değil, kaynak içme o kadar. Mideni bozarsın. Yapma.
4: Ben kederimden içiyorum.
5: Ağlama, ben de ağlatacaksın. Ben biraz kahrımdan çekeyim.
4: Ya sen de ağla, ver açıkta ben ağlayayım.
5: Al karıcım, ağla. İç karıcım, biraz da bana ver, kahrımdan biraz daha içeyim.
4: Şişt, bana bak, herif bir gelemem. Sakla şişeyi.
5: Sakla şişeyi.
4: Üzerine otur.
5: Oturamam üstüme.
4: Ah. Ya, kimse

0: Mehmet'ten bir haber var mı? Şimdilik yok. Ama olacak.
1: Ya olacak kızım.
2: Yok. Ağlamam ben.
1: Ağlama.
0: Anne.
1: Yavrucuğum ağlama yavrucuğum. Ağlama ağlama. Ben ağlamıyor muyum sanki? Benim işim kan ağlıyor.
2: O zaman sus be.
1: Sustum.
2: Burada ağlayacağına git de erkekçe hallet şu işi.
1: Ben mi?
2: Yok ben. Bana bak sen gitmezsen kız elden gidiyor.
1: Karıcığım kalkayım mı?
2: Kalk.
1: Gideyim mi?
2: Git Allah canı alsın.
1: Allah korusun
2: Allah
1: beni.
2: Ya Rabbim nereden geldi başıma bu işte senin?
1: Bak abi. Arkadaşlık bir yana evlat bir yana. Onun için şimdi beni iyi dinle. Çok sert konuşacağım. Bana bak, o senin sümsük oğlun çok ileri yetti. Bütün aileyi mahvetti.
3: Ne dedin, ne dedin? Oğluma sümsük mü dedin?
1: Evet, sümsük dedim. Ne yapacaksın bakayım?
3: Yeter bu. Ne yapalım? Oğlum kızını beğenmemiş. Zorla mı yani? Sız kokmuş kızınıza. Başka koca bulun.
1: Sen aslında o hergeli oğlunu al başına çal.
3: Oy, benim oğlana kurban olsun.
1: Sen de benim kızıma kurban ol. Sana verdiğim bütün borçları bir haftaya kadar öde. Yoksa seni hapishanelerde sürüm sürüm süründürürüm.
3: Aşan sana da, çadoloz karına da, verdiğim borçlara da, ben eşek oğlumu da Allah kahretsin.
1: Allah seni kahretsin be. Ulan ne sert konuştum ha. Oh be. Eyvah, ben şimdi karıma ne diyeceğim? Alo, karıcığım. Bütün işleri ettim.
4: Durun, aklıma bir şey geldi. Bizimkiler nasıl olsa Ahmet'ten ümidi kestiler. Ama ya ben Ahmet'siz yaşayamayacak olsam da açlık grevi falan yapsam ne olur? Hı?
5: Ne olacak? İşler biraz daha karışır.
4: Öyleyse iş tamam. Bendeniz şu andan itibaren açlık grevine başlıyorum.
2: Kız içkidir, ağza lokma ekmek koymuyor. Ölecek yarabbi. Herif ne duruyorsun orada yalı kazıkları gibi? Bir şeyler yapsana.
1: Hanım ne yapayım bir saattir? Kapının önünde yalvarıyorum. Kapıyı kilitlemiş, benimle konuşmuyor bilem.
2: Amanın dostlar, kız açlıktan ölecek.
1: Aç kuruna.

0: Teşekkür ederim çocuklar. Hadi gidin, az sonra içeri gelir, tamam mı? Çabuk olun.
1: Kızım. Yavrum. Aç kapıyı, ne istese yapacak.
2: Hadi gidin.
3: Gideceğim. Kapıyı aç, bir lokma ye. Gözün gözün gidelim. Hadi yavrum de.
2: Madem Ahmet beni sevmiyor, hiçbir şey yemeyeceğim ben de. Açlıktan ölmek istiyorum.
3: Ağzından gelen sözü söyleyeceğim ya, ben öleyim. Yok babanız. Bak, bak yavrum.
1: Peki kızım, peki yavrucuğum, darılma gidiyorum. Herim, herim.
4: Ver karıcığım.
1: Dilerim Allah'tan bu kız iyi olsun. Kıza bir hal olursa seni o kafanı çiğ çiğ yerim.
4: Aman
1: yerim,
4: yapma.
1: Yerim, yerim.
4: Kafama yerim. Vurma karıcığım.
1: Ne olmuş kalın kafana?
4: Kafama acı bağıyorum, fincanlar kırılacak, onu acıyorum.
1: Allah kahretsin.
5: Ah teyzeciğim, bizim arkadaşımıza neler oldu?
6: Çok mu hasta Hülya?
1: Ah sormayın kızlar, sormayın, ağzına bir lokma ekmek koymuyor. Acından ölecek. Acaba sizden ikna edebilir misiniz?
5: Vallahi imkansız teyze. Bilirsiniz çok inatçıdır.
6: Ya?
1: Sakma.

0: hepsini sen çıkardın benim başıma. Şimdi git ne yapacaksın? Paramı vereceksin, pulumu vereceksin, namusunu vereceksin. Herifi buraya getir, senin parçalarımı aldatma.
1: Baş üstüne
0: baş. Anlatacağım mahsusun inşallah. Ay.
2: Katiyen olmaz efendim. Kızınızla evlenmeme imkan yok.
1: Ama sen kızımla evlenmezsen kızım kendini öldürecek oğlum.
2: Ama onunla evlenirsem ben öldüm demektir, öyle değil mi?
1: Peki öyleyse sana başka bir teklifte bulunacağım. Kızımla evlenirsem babanın bütün borçlarını sileceğim ve de sana 1,5 milyon başlık vereceğim. Buna ne dersin bakalım?
2: Ya, 1,5 milyon mu?
1: 1,5 milyon.
2: Fena para değil.
1: Değildir ya.
2: Demek beni satın almak istiyorsunuz.
1: Yok estağfurullah, ben onu demek istemedim Ahmet.
2: Sizin kızınız 1,5 milyona değil 50 milyona bile çekilmez. Bu bir. Beni parayla satın alamazsınız, bu iki. Müsaadenizle şimdi sahneye çıkıyorum, bu da 3.
1: Eyvah Ahmet Bey oğlucum. Yaktım ben onun annesine, ne söyleyeceğim şimdi oğlum?
3: Galiba oyunu açıklamanın zamanı geldi. Herhalde artık Ahmet'in seni gerçekten sevdiğine inandın değil mi?
4: İnanmasına inanıyorum. Ben de onu seviyorum. Yalnız Ahmet benim için ne kadar fedakarlık yapar diye merak ediyorum.
3: Yine senin kafanda bir şeytanlık var.
4: Var ya. Acaba fakir bir işçi olan Figen ondan büyük bir para isterse Ahmet fedakarlık yapıp bulur mu o parayı?
5: Ben mahvoldum artık.
2: Üzme kendini. Bir çare buluruz.
5: Çaresi falan yok bunun. 500 bin lira. Nasıl bulunur bu kadar büyük bir para? Hem yarın saat 5'e kadar bulunmazsa savcılık el koyacak bu işe. Hapislerde çürüyeceğim. Allah'ım mahvoldum ben.
2: Bana güven. Senin hapislere düşmene göz yummayacağım. Bir çare bulacağım bu işe.
5: Ahmet. Hayır Ahmet. Senin bu duruma karışmanı istemiyorum.
2: İstemiyorum olur mu sevgilim? Seni böyle bir durumda nasıl yalnız bırakabilirim ki?
5: Peki ama nereden bulacaksın bu kadar parayı?
2: Bir şey düşüneceğiz herhalde. Yarın saat 5'te para burada elindedir.
1: Gel bakalım şirefe içelim. Teklifimi kabul ettiğin için çok sevinçliyim. Kızımı da mesut edeceğinden eminim oğlum.
2: Orasını Allah bilir.
1: Artık kızımla evlendiğine göre babanızın borçları da dahtı demektir. Bu para da senin düğün hediyen olacak.
2: Hayır, borç borçtur. Ayrıca bu evliliği çok sevdiğim bir insanın hayatını kurtarmak için yapıyorum.
1: Yo, öyle demeyin. Göreceksiniz, pişman olmayacaksınız. İşte oğlum bak çekin de hazır. Buyur yavrum.
2: Teşekkür ederim beyefendi. Nikahta görüşürüz artık.
1: Aferin be oğlum damat. Ulan ne kafamı çalıştırdım be.
2: Hülya sevgilim çok az vaktimiz kaldı. Al parayı koş, yetiş kendini kurtar.
5: Ama olmaz ki.
2: Hadi al.
5: Sevgilim bu fedakarlığını nasıl ödeyeceğim? Ama sen gelmiyor musun?
2: Bak Figen. Belki çok acı ama birbirimize veda etmemiz lazım.
5: Veda mı? Niçin o?
2: Çünkü evleniyorum.
5: Evleniyor musun? Kiminle?
2: Şimdi anlatmam güç. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, hiç istemediğim biriyle. Ama şunu bil ki bunu senin için yapıyorum.
5: Ahmet, eğer bu para içinse istemem. Sensiz olacağıma hapislere düşmeyi tercih ederim.
2: Konuşma, hadi geç kalıyorsun.
5: Ama Ahmet!
2: Hadi çabuk dedim.

0: Uyuyuk kurban olayım sen. Garibin ilacı akılsızdır denilir ama sen akıllı çıktın kız. Bravo sana. Bizim oğlana böyle bir ders. Elzemdi zaten. Öyle değil mi? Aferin sen.
1: Tabii benim kızım pek akıllı. Kimin kızı?
2: Benim kızım.
0: Her şey iyi hoş da... Şu bizim veladın beni nasıl uyutup gazinolara şarkı söylediğini anlayamadım bir türlü.
3: Ah amcacığım, o kadar güzel söylüyor ki. Onu ilk kez şarkı söylerken beğenmiştim.
0: Demek öyle, çok güzel okuyor. Gidip bir de ben seyredeyim şu hayvan idi. Hadi hoşça kal. Eyvallah Dünür, eyvallah.
3: Aman amcacığım, ne olursun Ahmet'e nikah kadar bir şey belli etmeyin. Biliyorsunuz oyunumuz daha bitmedi.
0: Tamam ama hepsi nikaha kadar. Nikahtan sonra oğlumu hiç üzmek yok gelin, tamam mı? Hadi kalın sağlıcakla.
1: Hadi bakalım bu işte. Aman kız çabuk. Nikaha bekliyorlar. Ne diyor? Hadi çabuk in peki. Çabuk in. Hadi bu iş bitti işte.
2: İş bitti, sen de kayınvalide oldun.
1: Öst ayı, ben daha gelinliğimi unutmadım.
2: Kayınlar ayı.
1: Yavaş tehdit deme.
2: Ayı. Kimleli karı. Seksi karı. Amanın karı. Karıdan karı. Güzeli karı.
1: Sarı lan. Sarı. Ayı.
4: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
5: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
6: Diyemeyeceğiniz için.
7: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
8: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
7: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
5: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Bugün burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Ay.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
18: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi? Trivago.
19: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
20: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
21: Bir şey mi dedin aşkım?
20: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitler.

0: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
2: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
1: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
3: Adam cinayet ve hırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
4: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, koca. Yanında da bir kadın var.
1: Anlıyorum Nurhan.
3: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
1: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
0: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
4: Ara sıra kavga ederler.
0: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
1: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
5: Teşekkür ederim.
2: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
3: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
1: Davadan vazgeçiyorum.
0: Bunu yapamazsın.
6: Savunma birazdan TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Lof lof lof lof lof.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
6: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Obsessor. Yeah. Silver moon.
8: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
15: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
14: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
15: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
14: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
15: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
14: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
15: Gezmek olsun, yarın 11.30'da TV4'te.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle. Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu, Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Lof, lof, lof, lof, lof.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
6: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
7: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
8: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
9: Bir şey mi dedin aşkım?
8: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
10: İşte Chatman, işte hayat.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
15: Baba.
14: Engincan. Engincan.
15: Dedeciğim.
14: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
15: Bonus kulluk.
14: Ne?
15: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
14: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
16: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
15: Seni dinledik, bonus kullu oldum.
14: Yıkıldım şu an.
15: Bonus kullu da yıkılıyor dede.
17: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

sevgili seyircilerim, bu gece benim son gecem. Zira biraz sonra bendeniz buradan çıkacağım ve doğru gidip bir tabuta gireceğim. Yani evleneceğim. Demek istediğim, onun için bu dertli akşamımda sizlere dertli bir şarkı okuyacağım. Bu şarkımı benim gibi tüm dertlilere hitap ediyorum.

0: Dur bu, bak bak işin, dur evladım, dur bak.
1: Vurma beni, ne olur.
0: Hadi, dur.
1: Yapma, her şeyi anlatacağım sana.
0: Ya oğlum, ben kızmadım ki sana.
1: O zaman ne diye arkamdan dam dam dam diye ateş ediyorsun?
0: Zıftın oğlum, zıftın.
1: Çek, ne olur çek şunu, çek.
0: Beğendim şarkını, iftihar ettim seninle.
1: Yani bana hiç kızmadın öyle mi?
0: Yok.
1: Öyleyse koy şu silahını yerine.
0: Haklısın, koyalım onu yerine. Gel şimdi bakalım, seni bir öpeceğim. İftihar ettim seninle, benim aslan oğlum benim canım.
1: Baba.
0: Ya söyle.
1: O zaman senden bir ricam var.
0: Söyle bakalım neymiş?
1: Baba ne olur elini ayağını öpeyim. Beni şu karıyla evlendirme ne olur.
0: Gene saçmalamaya başlayacaksın, olur mu? Hadi yürü gidiyoruz. Bütün İstanbul bizi bekliyor oraya.
1: Sana da baba dedik, bağrımıza bastık.
0: Kaçlar. Baba.
2: Oh be.
3: Merhaba.
4: Oh, merhaba.
3: Ah, ne kadar heyecanlıyım. Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecandan düşüp bayılacak.
4: Kızlar, saçlarım güzel mi baksana?
5: Çok güzel.
4: Kız, bu ne heyecan böyle?
3: Tabii heyecanlanacak. Onun yerinde sen olsan sen de heyecanlanırsın.
4: Ay, nerede kaldı, yoksa bir şey mi oldu?
6: Yok canım, çocuk kafasını kullanıp kaçmıştır nikahtan.
7: Sus, benden habersiz konuşma demedim ben sana.
6: Baş üstüne karıcığım.
0: İsme Kerem.
4: Geliyor, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi.
7: Otur bakayım. Dur şimdi.
4: Sen de saklan, saklan.
3: Ahmet.
0: Ay.
3: Haşin kocacığım, geldin mi?
1: Ay, senin aşin kocan bastı değil mi?
0: Terbiyeli konuş, aman rüzgarım.
8: Gel otur hele.
1: Baba be, bana bir iyilik yapar mısın?
8: Söyle bakayım.
1: Madem söz verdik, benim yerime onunla sen evlenir misin? Hadi, ben gidiyorum.
8: Sıçan suratlı anan garı ne olacak sonra? Otur oraya, otur oraya, gel.
4: Sus!
9: Siz Hülya Hanım, Ahmet Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
4: Ettim.
9: Siz Ahmet Bey, Hülya Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz?
1: Başka ne alt edebilirim ki?
9: Yani?
1: Yani evet memur bey, verin idam hükmümü kendim imzalayayım.
9: Buyurun imzalayın.
1: Tamam.
9: Siz?
1: Buyurun.
9: Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum.
0: Şimdi memnun musun Ahmet?
1: Sevincimden kelebek gibi uçayım mı yani? Sana da eyvallah lanet karı. Hadi baba, ben içmeye gidiyorum. Sen ne halin varsa gör.
0: Kendimi gidiyorsun.
4: Ahmet. Beni de anlıyor musun sevgilim?
0: Ne?
1: Hülya, gözlerime inanamıyorum.
4: Sevgilim.
1: Öpüşelim.
4: Öpüşelim.
1: Alkışlayın hadi. Canım benim. Baba.
0: Uy anasını.
1: Baba, bu bizim ürün ya.
10: Ben sana demedim. Aşk.

Açılır gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Açılır gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Seni Mecnun.

0: Burada bekleyin. Ben şimdi gelirim.
1: Affedersiniz, savcı hanım yoklar mı?
2: Handan hanım gelmediler. Buyurun oturun.
1: Sağ olun. Günaydın. Nasılsınız?
3: Günaydın.
1: Size iyi bir paket getirdim. Sağlam bir cinayet dosyası. Ve suçunu ikrar eden bir suçlu.
3: Suç ne?
1: Sapıklık. Küçük bir çocuğun ırzına geçti ve öldürdü.
3: İğrenç bir olay. Tahkikat tam olarak yapıldı mı?
1: Evet savcı hanım. Hiçbir açık kapı bırakmadım. Tevkif ettirmekte zorluğunuz olmayacak.
3: İnsanları tevkif ettirmek heveslisi değilim. Adaletin tecelli etmesi için uğraş vermekteyim. Yardımlarınız için teşekkürler.
1: Bizim de görevimiz sizlere eksiksiz dosya sunmak savcı hanım. İyi günler efendim.
3: İyi günler.

0: İddia makamından mütalaasının sorulmasına karar verildi. Evet efendim.
1: Hazırlık soruşturması ve dava dosyasında mevcut delillerden ve sanığın suçunu ikrar etmesinden anlaşıldığı üzere suçu sabittir. Bu nedenle tutuklanması talep ve mütalaa olunur.
2: Sanık Şefik Kara, hakkında okunan iddianameyi duydun. Ne söyleyeceksin?
3: Ben suçlu değilim hakim bey.
2: Bak oğlum, suçunu ikrar etmiş, ifadeni imzalamışsın.
3: Baskı altında imzaladım. Günlerce sorguya çekildim. Bunalmıştım. İfademi okumadan imzaladım.
2: Gereği düşünüldü. Sanığın isnat edilen cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve mütakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi.
4: Savcı hanım, ben Şefik Kara'nın karısıyım. Kocam suçsuzdur.
1: Bana bir kanıt getirin öyleyse. Suçsuzluğunu belgeleyin. Başka bir şey yapamam ki.
4: Her şey size bağlı savcı hanım. Şu yavrumu öksüz bırakmayın.
1: Üzgünüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok.

0: Alo. Evet benim. Kimsiniz?
1: Savcı hanım, ben Şefik Karan'ın karısıyım. Rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Kocam katil değil. Yalvarırım onu kurtarın.
0: Bak kardeşim, gecenin bu saatinde ben ne yapabilirim ki? Bugün de sana söyledim. Bana kesin belge lazım. Sen söyle bana. Kocanın suçsuz olduğunu nereden biliyorsun?
1: Arkadaşları geldiler bana. Cinayet gününde kocam meyhanedeymiş. Bir insan aynı saatte iki yerde olur mu savcı hanım?
0: Bir yanlışlık olmalı. Çünkü kocanı yakalayan Cemal çok tecrübeli bir polistir. Böyle önemli bir noktayı gözünden kaçırmaz. Gene de dosyayı yeniden tetkik edeceğim. Görüşürüz.

0: Alo. Buyurun efendim. Kim? Ayrılın savcan.
1: Hemen sizinle görüşmem lazım. Şimdi büromda bekliyorum sizi.
0: Özür dilerim savcı hanım. Gece operasyon vardı. Tam 3'te yattım. Sabah buluşsak?
1: Çok önemli bir konu Cemal Bey. Bir insanın hayatı söz konusu. Ben gece yarısından beri büromda çalışıyorum. 2 saatte siz fedakarlık edin.
0: Tamam. Yarım saat sonra büronuzda olurum. Ne oldu?
2: Kimdi Allah aşkına bu densiz?
0: Savcı hanım. Acemi çaylak. Bakalım gene neler yumurtlayacak.
2: Sana bir çay hazırlayayım. Hı-hı.
1: Şefik Kara suçlu değil. Dosyayı yeniden inceledim.
0: Bu kanaate nasıl vardınız? Sorabilir miyim savcı?
1: En önemli nokta gözünüzden kaçmış. Cinayet saatinde Şefik Kara neredeydi?
0: Dosyayı iyice okudunuzsa orada yazılı. Sözünü ettiğiniz saatte... Zavallı çocuğun ırzına geçip onu öldürdü.
1: Kesin değil bu. Çünkü aynı saatte Şefik'in meyhanede olduğunu beyan eden bir düzine şahit var.
0: Düzmece şahit olamaz mı bunlar? Biz neler gördük bu meslekte? Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım ben.
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey. Çünkü bu olayın üzerine gideceğim.
0: Boşuna yorulacaksınız savcı hanım.
1: Bir can için yorulmaya değer sanırım. Umarım siz de benim gibi düşünürsünüz. Ben şahitleri getirtiyorum. Zabıt tutalım.
3: Peki, yaz onu.
1: Sizi birlikte dinlemek istiyoruz. Saatin kaç olduğunu ve Şefik Kara'nın dükkanda bulunduğunu kesin olarak hatırlıyor musun?
4: Evet efendim. Şefik Kara çok erken geldi. Efkarlıydı. İşten atılmıştı. Parasız bir adamdı ama çok namusluydu. İçkiyi biz ısmarladık ona.
1: Erken geldi dediniz. Saat kaçtı?
4: Daha kupa maçı başlamamıştı. Saat 2'ydi demek. Beraber maçı izledik.
1: Şefik Kara dükkandan kaçta ayrıldı?
4: 7:30'tu. Bizden başka şahit isterseniz bütün meyhanedekiler gelir.
1: Peki polis ifadenize müracaat etmedi mi?
4: Hayır efendim. Üstelik biz polise yardımcı olalım dedik. 3 saat müdüriyet kapısında bekletildik.
1: Sizi bekleten kimdi?
4: Komiser Cemal efendim.
1: Teşekkür ederim beyler. Mahkemede ifadenize tekrar başvurulacak.

0: Şefik Kara'nın tahliye kararını getirdim. Suçsuzluğu anlaşıldı.
1: Şefik Kara mı dediniz?
0: Evet. Adamcağızın bir dakika fazla kalması bile günah.
1: Üzgünüm savcı hanım. Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
0: Olamaz. Öldü mü?
1: Evet. Yüz kızartıcı bir suçla suçlanmasını onur meselesi yapmış ve kendini asmış.
0: Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz müdür bey?
1: Bakın savcı hanım. Şefik Kara'yı buraya ben getirmedim. Siz yolladınız.
0: Suçsuzluğunu kanıtlamıştım.
1: Ne yazık ki geç kalındı. Şefik Kara defin için ailesine teslim ediliyor.
0: Bakalım bunun hesabını kim verecek?

Başınız sağ olsun. Siz sağ olun demeyeceğim. Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hataydı. Onu kurtarmak için gelmiştim. Suçsuz olduğunu kanıtlamıştım. Neye yarar artık? Kocamı geri getirebilecek misiniz? Acınızın büyüklüğünü anlıyorum. İnanın ben de sizin kadar üzgünüm. İnanmıyorum. Suçsuz adama katil damgası vurdunuz.

0: asıl katil sizlersiniz.
1: Karısının katiller diye haykırışı hala kulaklarımda. Haklıydı. Şefik Kara'yı biz öldürdük.
2: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Adli bir hata yapıldı, hepsi o kadar. Şefik'in intiharından biz sorumlu değiliz.
1: İnsanların onuru vardır komiserim. O zavallıya hem katil hem sapık damgasını biz vurduk.
2: İddianameyi siz hazırladınız.
1: Hazırlık dosyasını sen hazırladın. Sana güvendim. Bu kadar sorumsuz olacağını bilemezdim ki.
2: Bana hakaret etmeye hakkın yok. Ben bu mesleğe hayatımı koymuşum.
1: Demek ki yetmemiş. İnsan gururuna, insan hayatına biraz önem verseydin, Şefik Kara bugün yaşıyor olurdu.
2: Suçunu ikrar etmesi beni yanılttı.
1: Mazeret değil bu. Şahitleri dinlemeliydin. Kapına kadar gelmişler. Bunu biliyorum.
2: Şahitler geldiğinde sorgudaydım. Ve Şefik Kara suçunu kabul etmişti.
1: Nasıl kabul ettiğini tahmin ediyorum.
2: Düşündüğünüz gibi değil. Beni suçlamayın. Ben doğruyu bulmak istiyorum. Hem olan oldu savcı hanım. Bakın, birbirimize ihtiyacımız var. Birlikte çalışacağız.
1: Asla komiserim. Artık birlikte değil, karşı karşıyayız. Senin canını okuyacağım. Bunu hiç aklından çıkarma.
3: İstemeyerek yapılmış bir hata nedeniyle istifa etmen beni üzüyor kızım.
1: Sözünü ettiğiniz hata bir insanın hayatına mal oldu. Artık savcılık yapamam.
3: Bak kızım, mesleğinde çok başarılıydın. İleride daha da iyi olacaktın. İstersen biraz daha düşün.
1: Yeteri kadar düşündüm. Avukatlık yapacağım. Bundan sonra suçlu veya suçsuz onların safındayım. Adli hataların yapılmaması için yaşamım boyunca mücadele edeceğim. Sayın Başsavcım, lütfen istifamı kabul edin.
4: Reagan-Gorbaçov buluşmasını baş sayfaya alıyoruz. Bu konu ayrıca işlenmeli.
5: Afrika'daki açlar için toplanan paranın amacına ulaşıp ulaşmadığı konusu var. Bu konuya girelim mi?
6: Bu konu çok güncel. Atlamayalım, işlensin.
5: Oldu. Bir de intihar olayı var. Yalnız bu çok ilginç. Şefik Kara adında bir tutuklu kendine attı. Adam cinayet ve ırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş. Ve savcı da istifa etmiş.
4: Karışık bir olay.
5: Yok, pek karışık değil. Şefik Kara'yı yakalayan tecrübeli bir polis, Cemal Gökay. Bence işlenmeli.
4: Olayın üzerine cesaretle gidilmeli.
6: Bence bu konuyu atlayalım. Polis örgütünü karşımıza almayalım.
4: Senin gibi düşünmüyorum. Bu gazetenin kurucusu olan rahmetli babam cesur bir gazeteciydi. Onun prensiplerine sadık kalmalıyız Çiğdem.
6: Çok isteniyorsa yazalım. Ama üzerine fazla gitmeyelim.
4: Tam tersi. Polisin hatası varsa açıklamalı. Başka ne var?
5: Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektubu. Dördüncü mektup oluyor.
4: Hiç önemli değil. Havlayan köpek ısırmaz.
6: Tehdit bana yapılıyor Cengiz. Gazetenin sahibi benim. Oysa cesaretli yazıları yazdıran sensin. Mafyayı, hayali ihracatçıları deşifre eden sensin.
4: Sanırım bu bir kusur değil. Gazetenin tirajının büyük ölçüde arttığı inkar edilemez. Eğer arzu edersen savcılığa müracaat edip koruma isteyelim ha?
6: Peşinde bir muhafızla dolaşmak beni rahatsız eder.
4: Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Ha, bir dakika.
5: Bunu bu tarafa alıyoruz.
4: Tamam.
2: Skandal. Polis masum bir adama suçlu damgası vurdu. Bir çocuğun ırzına geçmek ve öldürmekle suçlanan Şefik Kara intihar etti. Savcı Handan Çelik istifa etti. Şefik Kara'yı yakalayan 2. Şube Başkomiseri Cemal Gökay'ın da istifası bekleniyor.
7: Kardeşim birini yaraladı. Davasına bakmanızı rica ediyorum.
8: Önce bana geldiğiniz için teşekkür ederim. Yalnız size yardımcı olamayacağım. Çünkü ceza davalarına bakmıyorum.
7: Bunu bilmiyordum. İzninizle.
8: Güle güle.

0: Sana geliyordum. Şu gazeteye bak. Neler yazmışlar.
1: Yazılanları takip ediyorum. Onlara kızmaya hakkın yok. Görevlerini yapıyorlar.
0: Bu bilgileri sen mi verdin onlara?
1: Böyle bir şeyin suç olduğunu bilecek kadar kanunları bilirim.
0: Nasıl öğrenmişler peki? En ince detayına kadar yazıyorlar.
1: Onların işi bu. Herkes işini iyi yapsa bir takım tatsızlıklar olmaz, acılar yaşanmaz.
0: Bu taş bana değil mi? Benim şerefli bir mazim var. Bunu bir gün sen de anlayacaksın.
1: O yazıları ben yazmadım. Niye gazeteyle hesaplaşmıyorsun?
0: Şimdi değil. Bir gün onlarla hesaplaşacağım.
2: Güzellik yarışmamız büyük ilgi topladı Çiğdem. Özellikle ilgileniyorum.
3: Biliyorum. Yalnız ilgilendiğin yarışma değil. Kraliçe adayları genç kızlar.
2: Saçmalama lütfen. Basit kıskançlıklarla huzurumuzu bozma.
3: Hangi huzurumuzdan söz ediyorsun? Herkesin diline düştüm. Genç kocası tarafından aldatılan zengin kadın durumundayım.
2: Yalan. Çirkin dedikodu bunlar. Hayatımda senden başka kadın yok.
3: Yalan olan bu. Küçük... Herkes biliyor.
2: Nasıl inanırsın Çiğdem? Mutluluğumuzu kıskanıyorlar.
3: Ben mutlu değilim. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Kocam gibi değil bir gibi davranıyorsun. Artık tahammülüm kalmadı Cenk. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Beni yaktınız, ben de sizi yakacağım.
1: Var mıydı?
2: Bırak Haydar efendi. Ne söyleyecekse söylesin.
0: Hakkınızda dava açacağım. Ticari itibarımı sıfıra indirdiniz.
2: Konu nedir? Önce onu söyleyeyim.
0: Hayali ihracat. Gazeteniz her şeyimi açıkladı. Mali polis defterlerime el koydu.
2: Niye gocunuyorsunuz? Suçlu değilseniz aklanırsınız.
0: Kolay değil.
3: Durun.
0: Kredilerim kesildi. Sıfıra düştüm. Bunun hesabını soracağım sizden.
3: Açıkça tehdit ediyorsunuz.
0: Ediyorum, edeceğim. Yaptıklarınızı pahalıya ödeyeceksiniz. Bu gazeteyi yerle bir edeceğim. Allah belanızı versin.
3: Tehdit mektuplarını gönderen bu olmalı. Savcılığa müracaat etsek iyi olur Çiğdem Hanım.
2: Haklısınız. Siz gerekeni yapın. Ben Cengiz'le konuşurum.
4: Yarışma heyecanı içindeyim. Moralimi düzeltmek için Sapanca'da tatil yapmak istiyorum.
5: Moralini düzeltmek için yardımcı olmak isterdim. Merhaba Çiğdem. Yarışma adaylarımızdan Alev Hanım'ı tanıtayım. Şartları konuşuyorduk.
2: Umarım konuşmanız bitmiştir.
5: Güle güle Alev Hanım. Size iyi günler dilerim.
4: Teşekkür ederim.
2: Az önce odama gözü dönmüş bir adam girdi. Senin yazdığın yazılar için beni tehdit etti. Sen de burada oturmuş basit kırıştırıyorsun.
5: Günahımı alıyorsun.
2: Sen iğrenç bir yalancısın. Benim verdiğim güçle, benim paramla beni aldatıyorsun.
5: Doğru değil Çiğdem. Senin moralin bu.
2: Moralimi bozan sensin. Beni küçük düşüren sensin.
5: Beni yanlış tanıyorsun. Lütfen tartışmayalım.
2: Tartışmayacağız, tamam. Ama bir gün senin ihanetini yakalayacağım ve sen seni bulduğum sefaletin içine gireceksin. Senden ayrılacağım. Bir dakika lütfen. Kapıyı vurduğunu duymadım komiserim.
6: Vurmadım ki duyasın. Bu gazete iyice azıttı. Yine aleyhimde yazı yazmışlar.
2: Bu konuyu daha önce konuşmuştuk.
6: Biz ikimiz aynı gaye için çalışıyoruz. Gazete aleyhine manevi tazminat davası açmak istiyorum. Olayı en yakından bilen sensin. Vekilim olur musun?
2: Üzgünüm komiserim. Ben haklı bulduğum insanı savunurum. Sen haksızsın.
6: Öyle mi? Kabahat bende.

0: Avukatlar varken bir acemiye geldim.
1: Bu acemi bir gün senin karşına çıkacak ve canına okuyacak komiserim.
0: O günü ben de sabırsızlıkla bekleyeceğim. Evet, bekleyeceğim.
1: Yeni bir

0: Kocam yönlendiriyor. O nerede? Toplantıya niçin katılmadın?
1: Bildiğinizi sanıyordum. Cengiz Bey belediye seçimlerini takip etmek için taşraya gitti.
0: Haberim yok.

0: Seçim yazarlarımız varken kocam niçin gazeteden ayrılıyor?
1: Özellikle ilgilendi. Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi. Umarım... ancak hafta sonunda döner Çiğdem Hanım.
0: Nerede olduğunu öğrenince hemen bana bildirin. Bundan sonra gazetenin politikasını ben yönlendireceğim. Ayrıca eşimin bazı yetkilerini de geri alıyorum.

0: Ne haber Nurhan? Özlettin kendini. Nerelerdesin? Sapanca'da mı?
1: Kısa bir tatil için geldim. Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
0: Anlıyorum Nurhan. Teşekkür ederim.

0: Çok üşüdüm.
1: İleride kahve var. Sıcak bir çaya ne dersin? Yemeği istersen burada yiyelim.
0: Ben buraya odada kapalı kalmak için gelmedim. Eğlenmek, özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum.
1: Özgür olmadığını hatırlatırım.
0: Burada bizi kim görecek? Hadi, diskoya inelim.

0: Seni seçim gezisinde biliyordum.
1: İzin ver, her şeyi açıklayayım Çiğdem.
0: Seni suçlarken haksız olmadığım kanıtlandı. Sen iğrenç ve utanmaz bir adamsın.
1: İnan bunalım içindeyim. Beni kendimden uzaklaştırdın. Bir boşluğa düştüm.
0: Bundan sonra sürüneceksin. Bir hiç olacaksın. İstanbul'a döner dönmez boşanma davası açacağım. Senden kurtulacağım.

0: Ankara'da bir hafta kalacağım. Bu süre içinde ikimiz de daha sağlıklı düşünürüz.
1: Ben düşündüm ve kararımı verdim Cengiz. Boşanmak istiyorum.
0: Seni seviyorum ben.
1: Sen beni değil, paramı, sana verdiğim imkanları seviyorsun.
0: Doğru değil bu.
1: Ne yazık ki doğru. Birbirimize oyun oynamayalım. Sıradan bir adamdın, sayemde kişilik sahibi, mevki sahibi oldun.
0: Bunu hiçbir zaman unutmadım. Bağışla beni.
1: Kapatalım, bitti. Bizim meselemiz bitti. Umarım ayaklarıma kapanıp yalvarmazsın. Zaten gene de bir şey değişmezdi. Sana iyi yolculuklar.

Bay Selim Polat. Bay Selim Polat. Danışma bürosuna lütfen. Bay Selim Polat.

0: Adım Orhan Güven.
1: Leyla Güneş.
2: Anne, babam, kardeşim geldiler.
0: Aman ne iyi.
1: Yağmurda aynı taksiye binmek zorunda kaldık.
3: Çatır çatır boşatıcıyım. Bir daha kızımın tırnağını bile göremeyeceksin.
0: Hay Allah razı olsun.
1: Peki, buluşma teklifinizi kabul ediyorum.
0: Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım.
4: 2 hafta geçti, hala bir haber yok.
0: Oysa ben tüm anılarımı geçmişte bırakarak seninle beraber yepyeni bir yuva kurmak istiyorum.
5: Yaz Bekarı yarın 16.15'te TV4'te.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kılı.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya, hesabını değil cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
7: Seni dinledik, bonus kılı oldum.
6: Yıkıldın mı şu an?
7: Bonus kılı da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kılı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
12: Hesap.
11: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Hesap kurdu.
13: Vurdur mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
14: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
15: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
14: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
16: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
14: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
19: Her gün kazandırır.
18: Lazım olduğunda hemen çekerim.
19: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
20: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
21: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
22: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
23: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
24: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
23: Üzüm.
24: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
23: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
24: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
23: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
24: Ceviz de buna çok yakışır bence.
23: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
24: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
22: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
25: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
26: Baloncuklu Lipton mu?
27: Çok lezzetli.
26: Ve ferah. İçim küpür küpür.
25: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
28: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
21: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Siparişiniz
1: ve Pepsi'niz.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Onlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: Tosun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun, yarın 11.30'da TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
7: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Bey diyor. Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
15: Kasa.
17: Marul.
15: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: seni seçim gezisinde biliyordum.
1: İzin ver, her şeyi açıklayayım Çiğdem.
0: Seni suçlarken haksız olmadığım kanıtlandı. Sen iğrenç ve utanmaz bir adamsın.
1: İnan bunalım içindeyim. Beni kendimden uzaklaştırdın. Bir boşluğa düştüm.
0: Bundan sonra sürüneceksin. Bir hiç olacaksın. İstanbul'a döner dönmez boşanma davası açacağım. Senden kurtulacağım.

0: Ankara'da bir hafta kalacağım. Bu süre içinde ikimiz de daha sağlıklı düşünürüz.
1: Ben düşündüm ve kararımı verdim Cengiz. Boşanmak istiyorum.
0: Seni seviyorum ben.
1: Sen beni değil, paramı, sana verdiğim imkanları seviyorsun.
0: Doğru değil bu.
1: Ne yazık ki doğru. Birbirimize oyun oynamayalım. Sıradan bir adamdın, sayemde kişilik sahibi, mevki sahibi oldun.
0: Bunu hiçbir zaman unutmadım. Bağışla beni.
1: Kapatalım, bitti. Bizim meselemiz bitti. Umarım ayaklarıma kapanıp yalvarmazsın. Zaten gene de bir şey değişmezdi. Sana iyi yolculuklar.

Bay Selim Polat. Bay Selim Polat. Danışma bürosuna lütfen. Bay Selim Polat.

0: 94 merkez.
1: Bıçağı bahçede bulduk komiserim.
2: Katile ait olduğu kesin. Parmak izi araştırın.
1: Baş üstüne.
3: Maktule tecavüz edilmemiş. Vücudunda 14-15 derin yara var. Sanki doğranmış kadın.
2: Sapık bir katille karşı karşıyayız. Soygun olmadığı kesin. Parmak izlerine dikkat edin.
4: Peki efendim.

0: Lütfen içeri girin,
1: ben ev sahibiyim.
2: Başınız sağ olsun, karınızı öldürdüm.
0: Doğru olamaz bu,
2: lütfen,
0: olamaz.
2: Çekiz Bey, lütfen, bırak. Onu görmeseniz daha iyi olur, lütfen.
0: Durun, götürmeyin, karımı götürmeyin. Çiğdem, yavrum, ne yaptılar sana, nasıl kıydılar?
2: Cengiz Bey, doktor sakinleştirici bir iğne yapsın mı?
0: İstemiyorum. Beni sakinleştirmek istiyorsanız o katili bulun. Bulun onu bana, bulun o canavarı!

0: Evet.
1: Şüpheli biri var mı acaba? Suikast olabilir mi?
2: Hakkendeli olabilir mi acaba?
3: Siyasi bir cinayet denilebilir.
4: Lütfen. Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika lütfen, lütfen beni dinleyin. Bu aşamada kesinlikle herhangi bir yorum yapamam. Bekleyin, gelişmelere göre bilgi alacaksınız. Şimdi izninizle.
5: Av uçağı Cengiz Bey'indi.
4: Hanımefendi ile beyefendi iyi geçinirler miydi?
6: Her ailede olduğu gibi. Ara sıra kavga ederlerdi.
4: Peki olay günü Cengiz Bey evde değil miydi?
7: Ankara'ya gitmişti. Cengiz Bey'i havaalanına ben bıraktım. Uçağın kalkmasına 20 dakika vardı.
4: Ha. Pekala, gidebilirsin.
6: Yanılmama imkan yok. Cengiz Bey'in bilet kontrolünü ben yaptım.
8: Uçağa bindiğini gördünüz mü?
6: Bulunduğum yerden görmeme imkan yoktu.
9: Cengiz Bey fotoğrafçı olarak gazetemize girdi. Kabiliyetli bir gençti. Üst kademelere kadar yükseldi. Tabii bu yükselişinde Çiğdem Hanım'ın eşi olmasının etkisi de vardı.
8: İyi anlaşırlar mıydı?
9: Son zamanlarda Çiğdem Hanım ayrılacaklarından söz etmişti.
8: Bu çok önemli de... Bu duyduğunuz bir haber mi yoksa... dedikodu olabilir mi?
9: Yok, kesinlikle hayır. Çünkü Çiğdem Hanım doğrudan bana söyledi.
8: Ayrılma sebebini de biliyor musunuz?
9: Evet. Çiğdem Hanım eşinin ihanetinden şüpheleniyordu.
8: He. Aha. Teşekkür ederim.
4: Öldürülen kadının kocası birinci derecede mirasa hak kazanıyor. Bu bir. Bana bir söz söyledi. Beynime çakılıp kaldı. Katili bulun dedi. Canavarı bulun. Nereden biliyor bunu? Bir ya da iki katil olabilir. Etti iki. Cinayet aleti olan av bıçağı hakkındaki raporu aldın mı?
10: Av bıçağının kocaya ait olduğu tespit edildi komiserim.
4: Etti üç. Katilin evi çok iyi bildiği kesin. Evet, kapılar zorlanmamış. Belki de anahtarla açıldı, ne dersiniz ha? Etti dört. Uçaktaki yolcuların listesi...
11: Cengiz Bey 16.45 çayla Ankara'ya uçmuş. Fakat uçakta bir yolcu eksikmiş.
4: Etti beş, beş, beş! Bu kadar varsayım şimdilik yeter. Karışık gibi görünen bu cinayet sanırım kolay çözülecek çocuklar. Evet çocuklar, hedef Bay Cengiz Okan.
12: Siz görevinizi yapıyorsunuz Cemal Bey. Rahat hareket edebilirsiniz.
9: Belki faydası olur komiserim. Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektupları buyurun.
4: Bu tehdit mektupları için savcılığa müracaat ettiniz mi?
12: Karım istemedi. Çok cesur bir kadındı. Her şeyden önce idealist bir gazeteciydi. Bu tehdit mektuplarının gazetemizin yayın politikasından rahatsız olan kişiler tarafından yollandığını tahmin ediyorum.
4: Cengiz Bey, gazetede resmi bir ortaklığınız var mı?
12: Sadece sembolik bir hissem var. Gazetenin imtiyaz sahibi rahmetli karımdı.
4: Üzgünüm Cengiz Bey. Sizi sorgulamaya almak zorundayım.
12: Ben hazırım başkomiserim. Buyurun gidelim.
4: Önce cinayetin işlendiği saat olan 23.30'da neredeydiniz Cengiz Bey?
12: O saatte ve bütün gece Ankara'daydım. 4.45 uçağıyla uçmuştum.
4: O uçakta bir yolcu eksikti. Bunu tespit ettik.
12: O yolcunun kimliği belli mi? Eksik olan yolcu ben miyim yani?
4: Olmadığınızı ispat edebilir misiniz?
12: Mümkün değil ki. Siz ben olduğumu ispat edebilir misiniz?
4: Cengiz Bey, sizi burada bir müddet alıkoymak zorundayım.
8: Gerçeği anlatıncaya kadar misafirimiz olacaksınız. Cengiz Bey, buyurun.
12: Bana hep aynı sualleri soruyorsunuz, ben de aynı cevapları veriyorum. Bu daha ne kadar sürecek?
8: Fazla sürmeyecek, çünkü sizi cinayetle suçluyorum Cengiz Bey.
12: Bu saçma kanaate nasıl vardınız?
8: Önce yıllanmış tecrübem, sonra da varsayımlar.
12: O yıllanmış tecrübeniz ve varsayımlarınızla kısa bir süre önce masum bir adamın ölümüne sebep olmuştunuz.
8: Gazetenizde bu olayı ballandıra ballandıra kamuoyuna duyurmuştu.
12: Gazete olarak görevimizi yapmıştık Cemal Bey.
8: Şimdi de ben görevimi yapıyorum Cengiz Bey. Çeşitli varsayımların üstünde bir delil var.
12: Beni merakta bırakmazsınız sanırım.
8: O gün karınızın cesedine kapanırken bana bir şey söylediniz. Katili bulun, o canavarı bulun. Hatırladınız mı?
12: Hatırladım, öyle demiştim.
8: Cengiz Bey, neden katilleri bulun demediniz de katili bulun dediniz? Çünkü bir kişi olduğunu biliyordunuz değil mi?
12: Lafın gelişi söylemiş olamaz mıyım?
8: Lafın gelişi değil. Hayır, lafın gelişi değil. Bilinç altınızdaki gerçeği söylediniz bana. Çünkü o gece evdeydiniz ve karınızı da siz öldürdünüz.
12: Yalan!
8: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey. İtiraf edin siz! Evet, karınızı siz öldürdünüz. Hadi itiraf edin, siz öldürdünüz karınızı. Söyleyin siz!
0: Cengiz Okan, emniyet soruşturma dosyası ve Cumhuriyet Savcılığı'nın talepname ve ekleriyle karını taammüden öldürdüğün iddia ediliyor.
12: Suçsuzum. Karımı ben öldürmedim efendim.
0: Toplanan delillere ne diyorsunuz?
12: Aleyhimdeki tüm deliller düzmecedir. Polisteki ifademi baskı altında verdim. Yazdıkları zaptı zorla imzalattılar. Salıverilmemi talep ediyorum.
0: Gereği düşünüldü. Delillerin takdiri, yargılamayı yapacak görevli mahkemeye ait olmak üzere sanık Cengiz Okan'ın kendisine isnat olunan cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve müteakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi.
2: Cinayetle suçlanıyorsunuz. Söyleyeceğiniz bir şey var.
3: Karınızı niçin öldürdünüz? Şiddetli geçimsizlik diyebilir miyiz?
2: Tek plansçı oldunuz.
12: Arkadaşlar, bir dakika. Sizlere söyleyecek bir tek sözüm var. Suçsuzum ve bunu ispat edeceğim.
13: Danışmanlarınızı odama aldım. Sadece 10 dakika görüşebilirsiniz.
12: Sağ olun müdür bey.
14: Buyurun, avukat istesin.

0: Bana ünlü ceza avukatlarının listesi dediniz. Oysa burada Handan Çelik adında isimsiz biri var.
1: Evet, eski bir savcıdır. Gazetemizde yayınlanan Şefik Kara olayına adı geçmişti. Özellikle ismini listeye yazdık.
0: Biraz açıklar mısınız?
2: Savcılık yaptı. Adliye ile arası iyidir. İyi savcı, iyi bir cezacı demektir.
3: Kadın olması olumlu ve etkendir. Ve en önemlisi sizi suçlayan başkomiser Cemal Gökay'ın hasmı olmasıdır.
0: İyi çalışmışsınız. Bu durumda benim de adayım Handan Çelik'tir.
4: Hoş geldiniz beyler. Buyurun oturun.
1: Randevusuz rahatsız ettiğimiz için özür dileriz.
4: Rica ederim. Buyurun.
2: Çok büyük bir gazetenin sahiplerinden Cengiz Bey tutuklandı cinayet suçuyla.
4: Size nasıl yardımcı olabilirim?
3: Bu davaya bakmanızı Cengiz Bey özellikle istedi. Ve selamlarını saygılarını iletti.
4: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ne yazık ki ceza davalarına ben bakmıyorum.
2: Bu davanın bir özelliği var Handan Hanım. Cengiz Bey'i suçlayan polis Cemal.
4: Cemal mi?
1: Evet, olayları biliyoruz. Şefik Kara olayı hala gündemde.
3: Gene suçsuz bir insanın ipe gönderilmesini istemezsiniz herhalde.
4: Beyler, beni ikna etmenize gerek kalmadı. Polis Cemal'le ufak bir hesabım var. Ama davayı almadan önce sanıkla konuşmam gerek. Suçsuz olduğuna önce ben inanmalıyım.
1: Görüşebilirsiniz.
0: Merhaba. Davamı aldığınız için mutluyum.
4: Henüz almadım Cengiz Bey. Bazı sorularım var.
0: Hazırım.
4: Önce suçsuz musunuz? Sizin ağzınızdan duymak istiyorum.
0: Suçsuzum. Kesinlikle suçsuzum.
4: Bu sözünüzü teminat olarak kabul ediyorum. Şimdi sıra şartlarımda. Her şeyinizi bana anlatacaksınız.
0: Memnuniyetle.
4: Özel hayatınızı, iş hayatınızı, her şeyinizi. Ufacık bir detayı gizlerseniz ve bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım.
0: Kabul edildi, başka?
4: Duruşmanın sonuna kadar gazetenizde size ait hiçbir haber, yorum ve röportaj çıkmayacak.
0: Söz, başka?
4: Son olarak duruşmaya tek başıma katılacağım. Hiçbir hukuk danışmanını kabul edemem.
0: En çok bu şartınızı beğendim. Çünkü siz varken onlara zaten tahammül edemem.
4: Evet, sizi dinliyorum.

0: Patlama açıyorum, geldim. Dur be ya. Allah Allah. Kim bu?
1: Vay. Merhaba Rıza baba.
0: Ay, merhaba. Vay. Sen misin savcı hanım? Hı hı. Ben de alacaklı geldi sandım, basacaktım kalayı. Geç. Buyur şöyle. Otur, otur canım. Söyle bakalım, hangi rüzgar attı seni böyle?
1: Sana ihtiyacım var Rıza baba. Artık savcılık yapmıyorum, avukatım. Ve önemli bir cinayet davasını aldım.
0: Hayırlı olsun ama benim gibi bir emekli polise niye ihtiyacın olsun ki?
1: Sen emekli oluncaya kadar polis örgütünün en iyi dedektifiydin. Birlikte çalışalım mı?
0: Çalışalım, çalışalım. Ama bir tek şartım var. İçkimi içerim ben. Çünkü iki tane atmadan kafam çalışmaz.
1: Bir tane de benden çekme Rıza baba. Çünkü kafalarımızın çok çalışması lazım. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
2: Eldeki dokümanlara bakılırsa çok ağır bir yükün altına girmişsin kızım.
1: Farkındayım. Ağır yükümü senin yardımınla hafifleteceğime inanıyorum. Örgütün en acar dedektifi sendin, unutma.
0: Birbirimizi yağlamayı bırakalım da işe başlayalım.
1: Cengiz Okan lehinde delil toplamamız gerek.
0: O benim işim.
2: Önce tahkikat dosyasına bir göz atayım. Sonra seninle oturup bir program yapalım ha?
1: Benim bir davam var, çıkmam gerek. Sen otur çalış, olur mu?

0: Bana eski bir alışkanlıkla geldin sanırım. Artık savcı değilim, avukatım.
1: Sana bazı tavsiyelerde bulunmaya geldim. Bu davadan vazgeç. İnan. O adam katil.
0: Gene yanlış yoldasın. Cengiz Okan katil olamaz. Tanıdım adamı. Konuştum.
1: Çok kibar ve yakışıklı, öyle mi?
0: Evet öyle. Ve davasını kabul ettim.
1: Ne yazık ki bu ilk büyük işinde başarılı olamayacaksın. Ama oldukça iyi bir reklam olur, değil mi?
0: Ben reklam peşinde değilim komiserim. Bir hayat kurtarma savaşındayım.
1: Bu savaştan yenik çıkacaksın. O adam katil.
0: Bu kanaata nasıl vardın?
1: Delillerle.
0: Hiç sanmıyorum. Senin aleyhinde gazetesinde yazılar çıktı. İntikam uğruna bir can almaya çalışıyorsun.
1: Doğru değil. Biliyorum, her şey adamın aleyhine. Bak, bütün miras Cengiz'e kalıyor. Bu bile yeterli bir cinayet sebebi.
0: Sen çağ dışı kalmışsın komiserim. Onun mevkiinde bir adam aptalca, sapıkça cinayet işlemez.
1: Dış görünüşü seni yanıltmasın. Gel. Bu sevdadan vazgeç.
0: Asla. Sonuna kadar savaşacağım. Ve kazanan ben olacağım.

0: üzerinde duracağımız hususlar şunlar Rıza Baba. 1. Cinayet saatinde müvekkilimin nerede olduğu araştırılacak. 2. 4.45 uçağına binip binmediği sorulacak. 3. Ankara'da kaldığı otelden kayıtlar istenecek. 4. Kesin delil olarak gösterilen bıçak özel bir bıçak mıdır? Benzeri var mıdır? Yoksa yok mudur? Ona bakılacak. 5. En önemlisi, gazete arşivlerinden Başkomiser Cemal aleyhine yazılan yazıların hepsi alınacak, tamam mı?
1: Tamamdır. Bir şey merak ettim. Sen niye avukat oldun? Zıpkın gibi bir dedektif olabilirdin.
0: Olmadım. Çünkü senin gibisi varken bana iş düşmezdi. Hadi Rıza Baba, fazla vaktimiz yok. Acele edelim.

0: Eldeki bütün deliller cinayetin son derece bilinçli olarak hazırlandığını ve büyük bir soğukkanlılıkla işlendiğini göstermektedir. Hazırlık dosyasından anlaşılacağı gibi sanık suçunu kabul etmemiş ve suçsuz olduğunu beyan etmiştir. Ancak sanık aleyhindeki deliller cinayeti bu bıçakla miras nedeniyle taammüden işlediği kanaatini hasıl etmektedir.
1: İtiraz ediyorum. Cinayeti ben işlemedim. Karımı da öldürmedim.
2: Sus! Söz verilmeden konuşmayacaksın. Buyurun, devam edin.
0: Bu nedenle iddianamemizde belirttiğimiz üzere sanığın isnat edilen cinayet suçunu işlediği anlaşıldığından eyleme uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyoruz.
2: Söz savunmanın.
3: Sayın Başkanım, iddia makamının belirttiği gibi müvekkilim hakkında kesin bir delil yoktur. Kanaate binaen cinayetle suçlanmaktadır. Sözü edilen delillerin hiçbiri tutarlı değildir. Biz bu delillerin geçersizliğini kanıtlayacağız. Birinci derecedeki delil olarak gösterilen cürüm aleti bıçağın tetkik edilmesini rica ediyoruz.
2: Ya verin bakayım. Devam edin.
3: Başkanım, bu bıçakları da sayın mahkemenize sunuyorum. Görüldüğü gibi model olarak, şekil olarak ve marka olarak cinayetin işlendiği bıçakla sunduğum bıçakların hepsi benzer ve aynıdır. Yani cinayetin işlendiği bıçağın bir benzerine müvekkilimin sahip olması ille bu cinayeti işlemesi demek değildir. Sayın Başkanım, bu bıçaktan yüzlerce kişi satın almış olabilir. O halde sayın savcı buraya sanık olarak bu bıçaktan satın alanların hepsini getirmelidir. Ayrıca bugün burada benim müvekkilime itham eden sayın savcı da bu bıçaktan satın almış olabilirdi. O zaman sayın savcı da mı bu sanık sandalyesine oturacaktı? Bıçak üzerinde müvekkilimin parmak izine de rastlanmamıştır. Demek ki cinayetin işlendiği bu bıçağın mutlak surette müvekkilime ait olduğu iddia edilemez. Ve bu bıçak yüce mahkemeniz için delil olamaz. Lütfen tahkikatı idare eden yetkiliden sorulmasını rica ederim.
2: Tanık çağrılsın.
4: Sanık müvekkilinin bıçağın üzerindeki parmak izlerinde durması çok yersiz. Katil eldiven giymiş olamaz mı? Sayın Başkanım, savunmanın iddia ettiği gibi sanık cinayet saatinde Ankara'da olduğunu kesinlikle ispat edememiştir. 4.45 uçağında bir yolcu eksikti. Sanık bütün uçuş işlemlerini tamamlamış ama cinayeti önceden tasarladığı için de uçağa binmemiştir.
3: Başkanım, söz istiyorum.
2: Buyurun.
3: Tanık başkomiserin iddiasını kesin delillerle çürüteceğiz. Müvekkilim 4.45 uçağıyla Ankara'ya uçmuş, Tap Oteli'nin 46 numaralı odasında konaklamıştır. Bu durum otel kayıtlarıyla da tespit edilmiştir. Evet, takdim ediyorum. Ayrıca cinayet günü Ankara uçağındaki eksik yolcunun kimliği tespit edilmiştir. İzninizle tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.
2: Siz ne diyorsunuz, sizce münasip midir?
5: Bizce de uygundur.
6: Uçağa binmek üzereyken anonsu duydum. Telefona çağrılmıştım. Karım erken doğum için hastaneye kaldırılmış. Derhal hastaneye koştum. Size o günün tarihini taşıyan uçak biletimi sunuyorum.
2: Söyleyeceğiniz başka bir husus var mı?
3: Var efendim. Lütfen sayın başkomiserin tekrar dinlenmesini talep ediyorum. Tahkikatı yürüten emniyet görevlisinden şu hususu açıklamasını istiyorum. müvekkilime büyük bir çabayla katil damgası vurmasının özel bir nedeni var mıdır?
4: Kesinlikle yok. Ben bir kanun adamıyım. Suçlu olduğuna inanıyorum. Çünkü suçludur.
3: Sayın Başkanım, şahit sorduğum suali saptırdı. Özel bir sebep olmadığını söyledi. Oysa vardı. Müvekkilimin gazetesi başkomiser hakkında yazılar yazmıştı. Bir hatasını kamuoyuna açıklamıştı. Gazetenin 10 nüshalarını takdim ediyorum. Sayın Başkanım, çıkan yazılar başkomiseri rahatsız etmişti. Hatta bana geldi, bilgileri verdiğim için suçladı beni. Ve aynen şu sözleri söyledi. Sırası gelince onlarla hesaplaşacağım. Ve şahidin beklediği an geldi Sayın Başkanım.
2: Hakkınızda söylenenler doğru mu?
4: Evet, o sözleri söyledim. Yalnız savunmanın iddia ettiği gibi sana kişisel kızgınlığım için suçlamadım. Katil olduğu için suçladım. Evet, buna inandığım için onu suçladım.
3: Müvekkilim yüksek tirajlı bir gazetenin sahibi durumundadır. Kişiliği ve mevkii vardır. Kesin deliller olmadan cinayetle suçlanması haksızlıktır. Müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması ve yıpranmaması için nakdi kefalete rapten salı verilmesini...
2: Sanık Cengiz Okan'ın 10 milyon kefalete rapten tahliyesine ve yurt dışına çıkışının tahdidine oy birliğiyle karar verildi.
5: Çok teşekkür ederim.
3: Acele etme. Daha işin başındayız. Tahliye işlemlerini hemen hazırlarım. Umarım akşam yemeğini dışarıda yersin.
5: O yemeği birlikte yersek çok sevinirim.
4: Bana düşmansın biliyorum. Ama şunu aklından çıkartma. O katili elimden alamayacaksın.
3: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
5: Başarını kutlamak istiyorum Handan.
3: Henüz başarmış değiliz. Acele etme. Beraat etmedin. Biz sadece ilk raundu kazandık. Dava aleyhimize gelişebilir.
5: Bu bir tahmin mi?
3: Tahminin ötesinde bir korku. Karşı taraf boş durmayacaktır.
5: Karşı taraf dediğin komiser Cemal mi?
3: Evet o.
7: Handan haklı evlat. Cemal'i çok iyi tanırım. Tuttuğunu kopartan bir polistir. Senin dosyan Cemal için henüz kapanmadı. Sakın kızma. Suçluysan elinden kurtulamazsın.
8: Bir adamı sadece kanaatle mahkum etmenin imkansız olduğunu sen de bilirsin Cemal Bey.
4: Cengiz Okan'ın katil olduğuna inanıyorum Savcı Bey.
8: Beni de inandırmalısın. Kesin delil lazım.
4: Bu delilleri bulacağım.
8: Sana özel bir soru Cemal Bey. Cevap vermek zorunda değilsin. Savunmanın iddia ettiği gibi senin suçlaman kişisel bir öfkeden mi kaynaklanıyor?
4: Şerefim üzerine yemin ederim ki sanıldığı gibi değil. Kızdığım doğru. Ama bir hayat söz konusu olduğu zaman kişisel kızgınlığımı unutacak kadar kanuna bağlıyım Savcı Bey.
8: Sana inanıyorum. Ve kesin delil bekliyorum Cemal Bey.
5: Arkadaşlar, şimdi avukatım Handan Hanım'ın en önemli şartının yerine getirilmesini istiyorum. Bugünden itibaren gazetemde hakkında hiçbir yazı çıkmayacak, röportaj ve yorum yapılmayacak. Ve ben duruşmanın sonuna kadar gazete yönetiminden çekileceğim.
4: Size ihtiyacımız olursa arayabilir miyiz?
5: İhtiyacınız olmasın. Gazetemi idare edeceğinizden eminim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Nasıl? İstediğim bu değil miydi?
3: İstediğimden de fazlasını yaptın.
5: Sırada ne var şimdi?
3: Hayatın. Bana her şeyini anlatmalısın. Tekrar ediyorum. Eksik anlatırsan ve ben bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım.
5: Davayı bırakmaman için eksik değil, fazlasını anlatacağım. Çocukluğum, gençliğim pek parlak geçmedi. Güç şartlar altında tahsilimi tamamladım. Gazetecilik okulunu bitirdim. Hemen iş bulduğumu sanma. Yarı aç, yarı tok yaşadığım günler oldu. Magazin fotoğrafçılığı filan derken şimdiki gazeteye spor muhabiri olarak girdim. Başarılı bir iki yılım geçti. Fotoğraf dalında mansiyon kazanmıştım.

ödülümü Çiğdem verdi. Birbirimizden etkilenmiştik. Arkadaşlığımız aşka dönüştü ve evlendik. Seçkinlerin arasına karışmam zor oldu benim için. Dışladılar devamlı olarak. Onlardan biri değildim çünkü. Rahmetli

0: ve bir kıskançlığın pençesinde kıvranırdı. Feci haberi Ankara'dayken aldım. Uçak yoktu. Taksiyle döndüm. Karım şurada kanlı bir et yığını halinde yatıyordu. O hayat dolu, güçlü ve güzel kadın artık yaşamıyordu. Bu acıyı ömrüm boyunca unutabileceğimi sandım. Burası herkesten gizlediğimiz bir evdi. Şehrin gürültüsünden, seçkinlerin çirkin dedikodularından uzak kalmak için bu eve gelirdik. Burada mutlu olurduk. Her gelişimizde yeni ve taze bir balayı yaşardık. Sonra gene beni kıskanırdı.
1: Karına sadık mı kaldın?
0: Evet.
1: Ya o?
0: Bildiğim kadarıyla sadık kaldı.
1: Kesin bilmiyorsun.
0: Bilmiyorum. Ben katil miyim?
1: Bilemiyorum. Ama seni savunuyorum. Savunacağım. Bak tekrar soruyorum. Sakladığın bir şey var mı?
0: Var. Çok önemli.
1: Niçin söylemiyorsun?
0: İlk karşılaştığımız gün etkiledin beni. Acılarıma ortak oldun. Ve anladım ki seni seviyorum.
1: Başımı döndürdün.

0: Lütfen sakin ol. İyi günler komiserim.
1: İyi günler. Görevimiz sayesinde bu güzel yerleri görüyoruz işte.
0: İstifa ettiğiniz zaman bol vaktiniz olacak komiserim. Dava bitiyor.
1: Benim için bitmedi. Öbekgilinizi hem savunuyor hem de teselli ediyorsunuz sanırım.
2: Çizmeyi aşıyorsunuz komiser bey. Özel hayatıma karışmaya hakkınız yok.
1: Biliyorum. Ben özel hayatının davayla ilgili bölümünü araştırmaya çalışıyorum. İyi tatiller. Mahkemede görüşürüz.
3: Evet komiserim, sözünü ettiğiniz tarihte Cengiz Bey otelimizde konaklamıştı.
1: Karısıyla birlikte?
3: Hayır, Alev Coşkun adında bir hanım arkadaşıyla.
1: Alev Coşkun.
0: Özel hayatının davayla ilgili bölümünü derken ne demek istedi acaba?
2: Saçmalayıp duruyor. Peşimde sanki bir cellat. Herhalde gazetede çıkan yazıların acısını çıkartmak için benimle uğraşıyor.
0: Hevesi kursağında kalacak. Bu son duruşmadan sonra özgür olacaksın.
2: Hiç sanmıyorum. Çünkü artık güzel gözlerinin eseriyim yavrum.
0: Teşekkür ederim. Bu güzel sözleri İstanbul'a sakla. Hemen dönmemiz lazım.

0: Ne haber? Yeni bir gelişme var mı? Hı hı.
1: Hem de nasıl? Okusana şunu.

0: Cengiz Okan suçsuzdur. Bence normal bu. Herhangi biri gönderebilir.
1: Herhangi biri değil. Olayı çok iyi bilen biri. Bak şunlara. Çiğdem'e gelen tehdit mektuplarının fotokopileri. Hepsi aynı daktiloda yazılmış. Dikkat et.
0: Haklısın Rıza baba.
1: Haklıyım elbet. 1959 model Newman ideal makinede yazılmış. Bak hepsinde R harfi bozuk.
0: Aslan babam, seni emekliye ayıranlar çok şey kaybetmiş. Şimdi bu mektubu mahkemeye delil olarak vereceğim. En azından şüpheli biri var ortada.
2: Cinayete kurban giden Çiğdem Hanım,
0: ülkemizin güçlü bir gazetesinin sahibesiydi. Bu gazetede çıkan bazı haber ve yorumlardan dolayı bazı kişiler rahatsız oluyordu. Ve uzun zamandan beri kendisini telefonla ve imzasız mektuplarla tehdit ediyorlardı. Bu mektuplardan bir kısmını takdim etmiş bulunuyorum.
3: Mahkememize sunduğunuz bu ihbar mektupları olayların içinde olan bir kişinin varlığını belgeliyor. Maktuliye gönderilen tehdit mektuplarının da aynı şahıs tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Bu şahıs hakkında bilgiler var mı?
0: Şahıs ya da şahıslar sayın başkanım. Ne yazık ki kesin kimlik tespit edemedik. Yalnız gazete arşivinden topladığımız nüshalardan deşifre edilen kanun dışı eylemleri, kamuoyuna açıklanan karanlık güçler, hayali ihracatçılar, kaçakçılar belli. Cinayet sebebi bizce yayınlanan yazılardır. Maktuleyi bu nedenle öldürdükleri anlaşılmaktadır. Müvekkilimin cinayetle yakından veya uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Teşekkür ederim.
3: Savcı bey, sanık vekilinin beyanlarına ne dersiniz?
4: Savunmanın sunduğu ihbar mektuplarını delil olarak kabul etmiyoruz. Bir düzen olduğu kanısındayız. Bizce cinayet sebebi başkadır. Bu görüşümüze ışık tutacak şahitlerimizi dinletmek istiyoruz. İlk tanığımız gazetenin yayın müdürü Cemil Işık.
5: Cengiz Bey başarılı bir yönetici ve iyi bir köşe yazarıydı. Rahmetli eşiyle son günlerde araları pek iyi değildi. Çiğdem Hanım öldürülmeden bir gün önce eşinin yetkilerini kısıtlamıştı. Ve eşinden ayrılacağını bana söylemişti.
3: Ayrılma sebebini de söylemiş miydi?

0: Evet. Eşinin ihanetini yakalamıştı.
1: Şahidin beyanına bir diyeceğiniz var mı?
2: Şahit beyanını kabul etmiyoruz. İddia makamı dinlettiği tanıklarla davanın özünden uzaklaşıyor. Burada bir zina davası değil, cinayet davası görülüyor. Ayrıca müvekkilimin etkinliği, bulunduğu mevkii bazı hanımlara cazip geliyorsa... ...bu durumdan müvekkilimi suçlamak haksızlık olur. Teşekkür ederim.
1: Sizin mütalaanız?
3: Savunmanın itirazını kabul etmiyoruz. İkinci şahidimiz Alev Coşkun, cinayet sebebine daha fazla ışık tutacaktır.
4: Adım Alev Coşkun. Halen fotomodellik yapmaktayım. Cengiz Bey ile tanışmamız gazetesinin açtığı güzellik müsabakasında oldu. İkinciliği kazanmıştım. Benimle ilgilendi. Ve bu ilgi zamanla arkadaşlığa dönüştü.
1: Ne tür bir arkadaşlıktı?
4: Sevişiyorduk. Aşıktım ona.
1: Aşkınıza karşılık gördünüz mü?
4: Evet. Beni sevdiğini defalarca söylemişti. Ne yazık ki karısından boşanması olanaksızdı.
1: Açıklar mısınız?
4: Bana her şeyini anlatırdı. Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
1: Teşekkür ederim. Şahide soracağınız bir şeyiniz var mı?
3: Hayır, yok efendim.
1: Ya sizin?
2: Sadece müvekkilime bir soru sorulmasını talep ediyorum.
1: Buyurun.
2: Şahit Alev Coşkun'un anlattıkları doğru mu? Yani seviştikleri.
3: Evet.
2: Başka bir şey sormayacağım efendim.
5: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
6: Bırakın onu, not alırım onlar.
7: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
5: Şofer!
8: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
9: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
10: İsteriz, isteriz.
11: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
12: Dalga geçme, Azize için.
8: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
9: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
5: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
13: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
14: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
15: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
5: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
16: Kara Gözlüm, yarın 18'de TV4'te.
17: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
18: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
19: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
6: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
19: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
9: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
20: Bugün burada uyuyamayacağız.
19: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
21: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
22: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
23: Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
24: Vurdun mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
25: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
26: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
25: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
27: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım artık?
25: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
0: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
16: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
16: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV 4'te.
3: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

0: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun, yarın 11.30'da TV4'te.
2: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli fenerinin

0: Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Süper Kumbara başlıyor.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte.
20: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
21: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
20: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
21: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben.
23: Botanik.
22: Abaküs.
20: Kasa.
22: Marul.
20: Kumbara.
21: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
15: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
25: Servis geldi. Çantam hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. kıyas.

0: hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kıllı.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
7: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
6: Yıkıldım şu an.
7: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: Lütfen beni dinler misin?
10: Seni bir kez dinlemiştim.
9: Anlatamadım. Bak.
10: Benim için önemliydi. Anlatsaydın önlem alırdım. Sen de gördün. O küçük tanıklığı senin için olumsuz oldu. Davadan vazgeçiyorum.
9: Bunu yapamazsın. Hayatım söz konusu andan.
10: Sana baştan söylemiştim. Hiçbir şeyi benden saklamayacaktın.
9: Özür dilerim. Seni kaybetmek istemiyordum. Geçmişteki bir hata için benden uzaklaşmanı istemiyorum.
10: Ama beni kullandın Cengiz.
9: Doğru değil bu.
10: Doğru olan tek şey artık avukatın değilim. Başının çaresine bak.

0: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
1: Seni ipin ucunda sallanırken gördüğüm zaman. Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
2: Küçük bir yalan seni çok kızdırdı değil mi?
3: Küçük yalan davayı aleyhimize çevirebilir.
2: Yani avukat olarak mı kızdın Cengiz'e?
3: Ne demek istiyorsun?
2: Kız yoksa ona tutuldun mu?
3: Bilmem. Kıskandım birden.
2: Bu ahvalde yapılacak bir tek şey var kızım.
3: Söyler misin? Çünkü ihtiyacım var Rıza baba.
2: İçmek. Buyur.
3: Mm-hmm.

0: Beni bağışlamanı istiyorum. Sana ihtiyacım var.
1: Sanmıyorum. Benden daha iyi bir avukat bulabilirsin.
0: Benim aradığım sensin. Seni seviyorum Hande.

0: Tanıdım elbet. Tanımaz mıyım? Beni jet pilotu sanmıştı. 4.45 uçağından inmişti. Onu otele götürdüm.
1: Peki daha sonra gördün mü tekrar?
0: Ne daha sonrası komiserim? Hemen otele bavulunu bırakıp çıktı. Çok önemli bir evrakını İstanbul'da unutmuş. Gazı köklemişim abi, hala bastır diyor. İnanamayacaksın ama 2,5 saatte İstanbul'a girdim.
1: Sonrasını anladım.
0: Köprüyü geçmeden indi. Yüklü bir parayla beni tekrar geriye postaladı. Ayıptır sorması, bu adam kaçakçı mı?
1: Katil. Ailene haber ver, seni İstanbul'a götüreceğim.

0: Hani beraber ava gidecektik.
1: Çalışmam gerek. Yeteri kadar tembellik yaptık. Hem avdan da hoşlanmıyorum.
0: İstersen ben de gitmeyeyim.
1: Yok, seni en büyük zevkinden mahrum etmek istemem.
0: Benim en büyük zevkim sensin. Her şeyimsin.
1: Hadi bakayım yürü. Beni rahat bırak. Çalışmam gerek.

0: Nereye? Seni özlediğim için erken döndüm.
1: Rıza baba kalp krizi geçirmiş. Hemen gitmem lazım.
0: Ya. Ben de seninle geleyim.
1: Hayır. Hemen dönerim. Lanet araba çalışmıyor.
0: Bir de ben deneyim.

Rıza baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil.

0: Alo, Cengiz. Sen misin?
1: Rıza baba nasıl oldu?
0: Rıza baba iyi. Önemli değil yani.
1: Öyleyse niçin benim yanımda değilsin? Elimle yemek hazırladım sana. Hazır. Seni çok özledim. Her şeyini.
0: Daktiloyu buldum Cengiz.
1: Ne derdiyorsun?
0: Tehdit mektuplarını, ihbar mektuplarını yazdığın daktiloyu. Kanlı ellerinle dokunduğun makineyi buldum. Ne yazık ki bana da dokundu o iğrenç ellerin. Seni içimden söküp attım ama tenimden iğrenç izlerini nasıl sileceğim bilemiyorum. Sen sadece katil değil, iğrenç bir erkeksin.

0: Rıza baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil. Kendimden iğreniyorum.
1: Deli kız. Söyledim ama inandıramadım. Çünkü o adamı seviyordu.

Keşke ben yanılsaydım kızım. Çünkü onu sevdiğini biliyordum.

0: Anacığım, benim canım anneciğim.
1: Yapma evladım, işim var.
0: Benim tonton anneciğim.
1: Yapma dedim evladım. Hem öyle giyinmiş kuşanmış nereye gidiyorsun?
0: Sevgili pederimin ısrarıyla kimya öğretmenliği yapıyorum. Bundan sonra gezmek, eğlenmek benim hakkım değil mi?
1: Baban gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
0: Boş ver, nereden öğrenecek? Biz her şeyi ayarladık.
1: Ben orasını bilmem.
0: Alo? Dişenciğim, sen misin yavrum? Bu akşam mı dedin? Gelirim tabii, yalnız mıyız? Amma yaptın ha, tamam. Dişenciğim, dinle güzelim. O gece ben seni aldatmadım. Döşe mi? O benim kardeşim sayılır ya. Ayşe mi? Canım, o benim arkadaşım be.
2: Uy anasını, yatır daha yatır.
0: Ne oluyorsun baba ya? Telefonla konuşuyorum, görmüyor musun?
2: Ne ulan neşeler, Ayşeler, gari koleksiyonu mu yapıyorsun?
0: Ya baba ne konuşuyorsun sen, arkadaşım onlar benim.
2: Uy, senin adam olduğunu, ciddi bir işle meşgul olduğunu ne zaman göreceğim? Seni okuttuk, adam ettik, yüksek kimya mühendisi ettik, hala aklın fikrin garılarda.
0: Ne yapalım yani? Sen istedin diye kimyager oldum. Gene sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum. Bırak da boş zamanlarımda arkadaşlarımla birlikte olayım.
2: İndiren ayağını ehlaksız. Hoca oldun, fena mı oldun yani? Seni serbest bıraksaydık ya şarkıcı ya zurnacı olurdun. Yani tam serseri.
0: Gene başlama Allah aşkına.

0: nasıl sen başlama?
1: Ne, nesi var?
0: Sen sus hanım. Evinin hamuruyla erkek işine karışma.
2: Ben gidiyorum.
0: Ne? Nereye gidiyorsun? Dur bakayım dur. Daha bitmedi.
2: Hem artık evlenme zamanı geldi. Bu işi de ben halledeceğim.
3: Şimdi bir bu eksikti. Evlenme işini falan düşünemem ben.
0: Evet ama onu ben düşünüyorum.
3: Ya. Bunun lafını bile etmek istemiyorum. Hadi eyvallah.
0: Dur oğlum dur. Düşünmek olmaz mı? Konuşacağız evlenme işini.
3: Yok baba. Evlenmeyi düşünmüyorum şimdilik. Bunu kafana koy. İşte o kadar.
0: Oy sıçan kafalı garip. Bunlar hep senin yüzünden. Şımartıp tepemize çıkarttın oğlanı. Evlenmek istemeymiş, evlenemezmiş, konuşamazmış.
2: Oturun. Bugün sözlü imtihan yapacağım. Konumuz heyecanın insan üzerindeki kimyasal etkisi. Siz söyleyin, nedir bu etki?
1: Heyecanın kimyasal etkisi heyecanın çeşidine bağlıdır. En etkili heyecan aşk heyecanıdır.
2: Sen söyle. Pekala, bu heyecanın sonunda nasıl bir kimyasal değişim olur?
4: İnsanlar aşık olunca bir kimyasal eritken içindeymiş gibi erir biter.
2: Susun, susun. Olmaz öyle şey. Ama madem bu hususu açtınız, size aşk hakkında bir iki kelime de ben söyleyeyim. Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Aşka çare bulmak için ancak sevgiliye yalvarmak lazımdır.

0: Hey müdür hanım, çocuklara biraz moral eğitimi yaptırıyordum da.
1: Ya.
0: Hep ders olmaz değil mi?
1: Ahmet bey, burası ciddi bir okuldur. Sizin vazifeniz de talebelerinize şarkı söylemek değil, kimya öğretmektir.
0: Ben de onu öğretiyordum zaten.
1: Hiç böyle gürültülü müzikli kimya dersi de görmedim. Bu size son ihtarım.
0: Evet. Dersimize devam edelim. İşte kimyasal değişiklikler böyledir. Yani kadınlar insanı bu hale getirir.
2: Ah Avniciğim, nasıl geçti seneler değil mi? Çocuklarımız şu kadarcıkken kocaman oluverdiler.
3: Paşan bazen kendi kendime, ha bu koca kimya mühendisi benim oğlum mu diyorum ya.
2: Ben de bu güzel kız benim kızım mı diye soruyorum Avniciğim. Şu düşündüğün hayırlı işi gerçekleştirelim şu artık. Ya. Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
3: Tabii Kazımcığım, tabii mi? Ben de oğluma çıtlattım. Benim bu ara biraz işlerim fena, zihnimi meşguladıydı. Kazımcığım, şu bana çocuğun kredi işini diyorum hani.
2: Aman abicim, dünür sayılırız bugüne bugün. Aramızda paranın lafı mı olur?
3: Öyleyse Kazımcığım, ha bu iş lafta kalmaz. Ben bunu hazırlamıştım, sen şuna imzayı atın.
2: Tabii abicim, imzalayayım hemen. Sen de akşama oğlanla bir konuş, bu işi bir karara bağlayalım.
3: Tabii tabii, konuşacağım oğlanla.

0: Herif doğrudur, saramıyorum be.
1: Şu kahvemi içsem de sonra sarsak olmaz mı?
0: Zaten ne işe yararsın ki? Ya içersin, ya kahve içersin, ya mecbaları okursun. Kimin parasıyla alıyorsun mecbalarını? Benim paramla. Hı-hı. Bundan sonra almayacağım da okumayacağım da.
1: Okumayacağım, yalnız fotoğraflarına bakacağım.
0: Acık da bize baksan olma mı? Bizim ne farkımız var o karılarından ha?
1: Hiçbir farkı yok, büyük ada gibisin.
0: Sus lan, yırtarım ağzını yılık. Hani ne oldu bizim kızın evlenme işi, konuştun mu Avni Bey'le?
1: Evet hanım, yakında kızı istemeye gelecekler. Avni Bey de çok hevesli.
0: Ses, öküz herif. Tabii hevesli olacak. Benim kızım gibi kız mı var bu zamanda? Kız, çaylar ne oldu? Senin kızın işte.
1: Senin değil
0: mi? Sus! Kız ne oldu bardaklara?
2: Bardaklar mı anneciğim? Hiç. Ben yanlarından geçerken bir de baktım, kendi kendilerine şangur şungur şangur şungur kırılıverdiler.
0: Allah kahretsin. Babasının kızı beceriksiz ne olacak? Geç otur şöyle, senden konuşacaklarım var.
2: Geliyorum. Anneciğim, merhaba babacığım.
3: Merhaba kızım.
0: Şey şöyle. Hadi anlatsana beni.
3: Peki karıcığım, anlatacağım.
0: Sen çok konuşuyor. Bana bak kızım. Şu Avni Bey'in oğluyla evlenme meselesine daha bir cevap vermedin. Senin için seçtiğimiz en uygun koca bu.
2: Aman anne, bu zamanda böyle ısmarlama evlilik olur mu?
0: Abo, lafa bak sen. Her iki çifte laf sen etsene.
3: Bak kızım be.
0: Sus, çok konuşma sen. Bak kızım, Avni Bey'in oğlu kibar, efendi, mazmut bir çocuk. Üstelik de kimya mühendisiymiş.
2: Birbirimizi görmeden böyle bir evliliğe karar verilmez dedim bin defa.
0: Verilir tabii, neden verilmezmiş?
3: Tabii verilir. Biz ananı gördükten ne oldu sen kim?
0: Sen sus! Konuşacağına oğlanın fotoğrafını versene kıza!
3: Ha, fotoğraf vereyim ver.
0: Geveze!
3: Al kızım.
2: Hiç de fena çocuk değilmiş.
3: Bana benzer biraz.
2: Ben de kalabilir mi bu
0: kızım? Kalsın kızım, kalsın ama cevabını fazla geciktirme.
2: Ben artık gideyim. Güle bahçede güle arkadaşlarım bekliyor.
3: Güle güle yavrum. Kendine mukayyet ol, üşütme kızım.
0: Koryon mu herif? Eve yeni bir damat geliyor.
3: Zavallı oğlan.
0: Ne? Ne diyor sen ayı? Bana bak, bana cevap verme. Sus, hala konuşuyorsun be. Gel sus diyorum sana, sus. Sus, bana cevap verme. Senin bana bak, dilini kökünden koparırım ha. Dürümlerim herif seni. Bana karışma sen. Bu evde her şeye ben karar veririm, anlıyor musun? Zaten sinirimi bozdun. Seni böyle didik didik didiklerim ha.
4: Ahmet nerede kaldı?
5: Ben de onu bekliyorum zaten. Ay. Kim bilir hangi kıza takılmıştır. Sahneye de geç kaldı. Patrondan fırça yiyeceğiz, fırça.
4: Ah, işte geliyor.
6: Ne haber üstü? Ne haber kızlar?
7: İyi gelebildin.
2: Ahmet, sayın.
6: Merhaba. Nasılsın? İyisin ya.
7: Durun ya. Canım, durun ya. Sahne bu oğlum. Okulda öğretmenler benzemez.
6: Aman, sahne lafından. Giyindik geldik işte. Gene peder uyutmakla meşguldük. Ona kalsa nefesi bile izinle aldıracak bana.
7: Sen de gazinoda çalıştığını söyle. Okulda hocalığı bırak, olsun bitsin bu iş.
6: Oğlum bizim peder. Evet. Böyle şeyler söylersen alır eline tabancayı. Bam, bam, bam. Oy ya.
7: Peki sen hazırlan bakalım.
6: Hadi bakalım. Hadi, hadi. Görüşürüz. Hadi.
2: Güle güle.

0: söyleyin. Bu sizin kimya hocanız sonunda benim kocam olacak. Yoksa hakkında kötü bir şey mi biliyorsunuz?
1: Pek kötü sayılmaz. Ama bana bak kızım. Ahmet Bey senin bildiğin kimya hocalarından değil.
0: Bir kere o kadar yakışıklı ki hepimiz hayranız.
1: Ayrıca harikulade bir sesi var.
2: Güzel sesi mi var? Bunu hiç bilmiyordum.
1: Bu kötü bir şey mi?
0: Kötü değil ama.

0: küçük Charles'ın aklı gazinoda.
1: Aa! Ne gazinosu? Neden bahsediyorsunuz siz?
0: Ayol, bilmiyor musun? O her akşam bir gazinoda şarkı söyler.
1: Yani sahiden sahneye mi çıkıyor?
2: Tabii sahneye çıkıyor ya.

0: Sen gidip onu sahnede görebilirim.
1: İstersen okula da gelebilirsin.
2: Hayır. Gazino'ya gidelim. Kocam olacak insanın karakterini araştırmak isterim.
3: Gürültü etmeyin. Şimdi kitaplarınızı açın ve sayfa 100'den 110'a kadar çalışın.
4: Peki hocam.

0: Allah'ım uyurken ne kadar da güzel. Evkalade güzel. Şşşt.
1: Ne oluyor burada? Ahmet Bey. Ahmet Bey. Nedir bu hal?
2: Yapma sevgilim. Rahat bırak beni.
1: Aa, bu kadarı fazla. Kalkın lütfen Ahmet Bey. Aa, yeter.
2: Yapma sevgilim. Rahat dur. Yapma, gıdıklanıyorum.
1: Ahmet Bey. Ha,
2: ne var? Müdür hanım.
1: Ahmet Bey, ne oluyor burada?
2: Sessiz sessiz oturuyorduk.
1: Burası uyuma yeri değil, çalışma yeri. Lütfen sınıfı terk edin.
2: Gürültü ediyoruz, kızıyorsunuz. Sessiz sessiz oturuyoruz, yine kızıyorsunuz.
1: Çıkın dışarı diyorum.

0: İşte insanı iskelet haline getiren kadınlardan biri de bu.
1: Çık dışarı!
2: Oy anasını! Lan gene mi kovuldun okuldan? Lan be deyyus bu kovulduğun 11. okul. Daha avval 8 fabrika 7 iş yerinden kovuldun. Niçin kovulur seni okuldan da?
0: Ne yapayım baba, anlamıyorlar beni.
2: Ya bak bak, anlamıyorlarmış. Dur daha dur, hele dur dur. Alo kim? Şahmet'i mi istiyorsun? Dinle bak oğlum. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uy anasın ey. Alo kim? Ahmet Bey mi? Yok yok yok da. Nereye mi gitti? Aya gitti aya. Bir daha da dönmeyecek.
0: Telefonu neden vermiyorsun baba? Seni arasalar ben vermeyecek miyim sanki?
2: Uy uy sus be, kızdırma kafanı, kızdırma oğlum. Son 6 aydır bir telefon bile gelmedi be. Bu zıkkım ne zaman çalsa bir karı sesi Ahmet. Çıp oraya midir? Uy anasını.
3: Ne? Ben... Çekil.
4: Kazım, Kazım.
2: Şey Kazım Bey, şey beyefendi özür dilerim. Bir serseri... Zaten bir telefonu da o zannettim, kusura bakmayın.
4: Avni Bey, şu bizim meselesi ne o?
5: İstel bir evlilik.
4: İstel bir evlilik.
5: Bu iş uzadı artık.
4: Bu iş uzadı artık.
5: Yan evvel bitsin.
4: Yan evvel bitsin.
5: Yoksa fena olacak.
4: Yoksa fena olacak.
0: Tabii Kazım Bey. Ahmet'le konuşup en kısa zamanda halledeceğim efendim. Tabii beyefendi, hürmetler ederim efendim.
5: İşte ha, o kadar.
4: O kadar.
5: Kapa.
4: Kapa. Oh be. Herifin dersi giverdin.
5: Sen mi verdin?
4: Yok canım, sen geldin, ben vasıta oldum ona.
5: Allah canası simsik.
0: Baba Kazım Bey evlilik işini sordu. Biliyorsun kızı Hülya ile seni evlendirmek istiyor. Ha bu iş tamam mıdır? Hı?
6: Saçmalama baba ya, sen de. Evlenmek dediğin çarşıdan domates almaya benzemez ki.
7: Ahmet, Ahmet ayvayı yedik. Oğlum ayvayı yedik. Pardon,
6: ne oldu lan?
2: Uy anasını. Nereden çıktı bu ay?
6: Şey baba, yabancı değil. Kimyager arkadaşım Hüsnü.
7: Ya bırak gırgırı be. Bizim salçılar gazoneyi bıraktı. Ne yapacağız akşama? Ay, ne vuruyorsun be?
6: Sus.
2: Ne oluydu? Gazinolar, sazlar... Siz bir şeyler karıştırırsınız veletler. Ha benden bir şeyler saklıysınız gibi geliyor. Zaten bu ayının halini hiç beğenmedim ben.
6: Yok babacığım, yanlış anladınız. O sizi çok sever değil mi?

0: amca ne?
1: Benim amca. Kusura bakmayın. Sazcılar gazinodan kaçtı da onun için telaşlıyım.
0: Ne sazcısı da?
2: Şey baba, biz kimyagerler aramızda birbirimize sazcı diye takılırız da ya, onu söylüyor.
0: Gör sazcı. Gazino neyin nasıl peki?
2: Şey baba, kimya laboratuvarına da gazino derisi ya. Öyle değil mi üstü?
3: Öyle öyle.
2: Hadi biz gidelim baba.
0: Şey, nereye gidiyorsun gene?
2: Söyledik ya baba, gazinoda sazcılarla çalışmaya gidiyoruz. Kimya çalışması. Hadi eyvallah.
0: Yürü, bir çuval içirip berbat edin, yürü. Ay yürü.

Saçları gonca gül yer, seni sevse bülbül yer.

başların.

0: Şimdi anlıyor musun acaba neden kızlar aşık ona?
1: Ben de onu düşünüyordum. Peşinde bu kadar kız olan bir adamla nasıl baş edeceğim ben?
0: Bilmem ki. Geliyor.
2: Gene döktürdün Ahmetciğim. Harikaydı.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
4: Seni öpebilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hop hop hop, ağır ol bakalım.
4: Aa, bıraksana.
2: Sen ya. Evlenmeden bize rahat yok. Aa, hani şu sizinkilerin bulduğu Hülya mı nedir? Onunla evlen artık. Aa, biz de rahat edelim ya.
4: Oğlum evlenmez.
3: Oğlum biz evlensek de karı evde oturur. Biz aynı hız devam. Anladın mı?
2: Evleneceği kız güzel mi acaba? Güzelse acırım ona.
3: Ya bir kere kız güzel olsa parayla yamamaya kalkarlar mı bize, hiç düşünsene.
2: Doğru be. Yani sen kızın yüzünü görmedin daha. Heh.
3: Görmedim ki. Kim bilir ne çirkin şeydir. Ha.
2: Çirkin olduğunu nereden biliyorsun?
3: Ben bilirim oğlum. Bana malum olur. Sonra bizim peder babasının banka cüzdanını görmüş ya, gerisini boş ver.
0: Hadi kalkalım Hülya.
2: Lale. Hı. Pazar günü bizim motor gezisine geliyorsun değil mi?
0: Gelirim herhalde.
2: Güzel. Gelirken yanına birkaç arkadaşını al da bu heriften fırsat kalırsa biz de otlarız.
0: Salak şey. Hı?
3: Lale, beni bu güzel arkadaşınla tanıştırmayacak mısın?
0: Şey, tanıştırayım tabii. Bu Ahmet Bey.
3: Sizin de isminiz herhalde gökyüzünden inen melektir, öyle değil mi güzelim?
2: Oğlum, her kuşun eti yenmez. Formdan düştün galiba.
3: Sen de be. O ajanla niye tokat attı acaba? Ona kötü bir şey söylemedim ki. Ver ulan bana oradan.
2: İç, işte formdan düşme.
5: Küstah adama bak.
1: Ben acüze ve evde kalmışım ha. Ben ona gösteririm. Pis çapkın.
0: Ama şekerim, ben sana çok çapkındır demedim mi?
4: Helal olsun sana hayatım. Allah ne tokattı. Muhammed Ali Kley gibiydin vallahi.
1: Ona daha esaslı bir ders vermem lazımdı aslında.
0: Yakında onlarla bir motor gezisine davetliyiz. Orada atıver denize.
1: Yo, denize atmayacağım. Göreceksiniz. Ona öyle bir ders vereceğim ki ömrü boyunca unutamayacak.
4: Kız, senin kafanda bir şeytanlık var galiba.
1: Dur bak. O kendini bize ağırbaşlı, mazmut bir öğretmen diye tanıtmadı mı? Biz de kendimizi bir başkası olarak tanıtacağız. Çocuklar, bana yardım eder misiniz?
4: Ederiz, ederiz.
1: Öyleyse bugünden sonra sen ben olacaksın. Ben de sen olacağım.
4: Anlamadım.
1: Yani Ahmet Bey'e görücüye çıkacak kız Hülya sen. Senin yerine fabrikada masum masum çalışacak Figen de ben olacağım.
4: Laflara bak, laflara. Evde kalmış değilmiş. Ayol, ben senin kadarken sen benim kucağımdaydın. Herif, anlatsana.
2: Ay.
4: Anlatsana be. Ben Gonca Dirgülüken nasıl da beni dalından kopardın.
2: Ben de hep kendi kendime düşünüyordum da.
4: Ne düşünüyordun?
2: Bu, hep bu hıyarlığı nasıl yaptım?
4: Ben de iyi bir şey söyleyeceğim zannettim. Utanmasız. Çok konuşuyorsun sen gene. Bak sen, görücü usulünden evlenemezmiş. Ya nasıl evleneceksiniz küçük hanım?
1: Söyledim ya, önce dışarıda bir yerde buluşup görüşürüz çocukla. Eğer birbirimizi beğenirsek o zaman size bildiririz. Siz de lazım geleni yaparsınız.
4: Aman deli edecek bu kız beni. Peki peki, ama bir an evvel de bu iş bitmeli. Salak herif, karşımda oturacağına kalkıp telefon etsen de bunların bir yerde buluşmasını temin etsen olma mı?
2: Peki karıcığım.
4: Hadi.
2: Peki peki. Peki şimdi. Ha. Peki karıcığım, ne diyeceğim?
4: Karşıma geçmiş, ne diyeceğim diye bana soruyorsun. Sanki ben biliyor mu ne halt edeceklerini? Kız, nasıl tanıyacaksınız birbirinizi?
1: Öf anneciğim, birkaç kere söyledim ya sana, hani pastanede buluşup yakamıza böyle güzel bir karanfil takacaktık ya.
4: Aptal herif, karanfil takacaklardı ya.
2: Peki karıcığım, ben ne takacağım?
4: Ne takacağını sen düşün artık.
2: Biraz da sen düşün.
4: Senin bana bak, sen numarayı çevir de alo de, alo.
2: Alo. Alo.
6: Tabii Kazım Bey, tabii. Evet, en münasibi karanfil koysunlar göğüslerine efendim. Evet, hürmet bizden efendim. anasını. Ulan yeter be yeter. Gazineye döndürdün burasını. Nedir o tantada ditton?
3: Babacığım, bu Türk sanat müziği insanın ruhunu okşar.
5: Ruhuna şimdi ha?
6: Bırak bunları be.
7: Gel hadi bak gidin hadi. Kazım Bey'le konuştum. Yarın kızı Hülya ile buluşacaksın. Yani müstakbel garınla.
3: Baba ben bu işi biraz yaş görüyorum.
6: Ben sana yaş bir gurubu gösteririm. Otur oraya da.
7: Ha bu kızla evleneceksin dedim.
3: Yo baba su koy vermek yok. Seninle kızı göreceğim diye anlaşma yaptık. Oğlum, mutlaka evleneceğim diye değil.
6: Sen zaten kızı bir kere görsen yeter. Gül gibi bir kız dilin tutulacak. Çarpılacaksın güzelliği karşısına.
3: Ne dilim tutulacak ya? Madem kızları bu kadar güzel ne diye parayla yamıyorlar sanki?
6: Sen ne anlarsın hayırlı işlerden? Hıyar.
3: Peki, peki, peki.
7: Uy anasını da al.
3: Kızla pastaneye buluşacaksın. Kırmızı bir karanfil takacaksın yakana, unutmayasın.
8: Ha? Bir de kırmızı karanfil takacağım ha. Ne günlere kaldık Allah'ım.
6: Dur canım dur, daha iki kelime
3: anladık
6: konuşalım.
3: Anladık baba ya, anladık.
6: Teferruatı var da, dur nereye çiziyorsun, dur. Ay anasını, hep senin yüzünden sıçan suratlı gari.
1: Ben ne yaptım bey?
6: Daha ne ödeyeceksin bu? Şey doğuran sandığı mısın? Doğuramaz olaydın.
1: Nasıl var? Nefil be Ali. Harika, fevkalade olsun.
9: Giy şu ceketini.
1: Bakalım damat damzede seni görünce ne yapacak?
9: Ne yapacak acaba çok merak ediyorum.
1: Ne yapacak sanıyorsunuz? Şak diye düşüp bayılacak. Aman unutmayalım karanfili de yakana takalım. Çünkü biliyorsun ya birbirinizi karanfilden tanıyacaksınız.
9: Karanfili ne hacet canım, ben kendim karanfilim ayol. Sıkıdır Ahmet.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Yapı kredi, bir adım önde. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: 24-27 Haziran tarihleri arasında 3 kilo bir şahtan yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. Poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 50 kuruş.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim küpür küpür.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Ömür lokum kıvamında beyaz peynir 269 lira yerine 219 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
10: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
9: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
10: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
9: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
10: Ve finalde Atlas Sineması

0: sinemasının etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
1: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas sinemasının sahnesinden sesleniyorum.
0: Gezmek olsun, yarın 11.30'da TV4'te.
2: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
3: İşte Çetmen, işte hayat.
4: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Vurdun mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
10: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
11: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
10: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
12: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
10: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
15: Hesap kırdık.
14: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: mısın?
1: Sus be aptal, ne heyecanı. Pedere söz verdik diye kızı göreceğiz bir kere işte.
0: İster misin Hülya denen bu kız ilah gibi bir kız olsun da şaka maka derken bu işte oluversin.
1: Ulan her tarafı ilah olsa ne yazar be. Bizim dalgamız başka oğlum. Hem sen bir an önce uç buradan bakalım, kız neredeyse gelir hadi.
0: Peki ben şuradaki masaya geçiyorum. Yürü.

0: Doğru olamaz bu.
1: Siz Ahmet değilsiniz değil mi?
0: Ben mi? Şey evet. Şey yani hayır.
1: İşlerim ya. Beni hiç yanıltmaz. Bir görüşte Ahmet olduğunuzu hemen anladım. Hem yakanızda karanfil de var.
0: Hay olmaz olsaydı.
1: Oturun oturun.
0: Şey bakın hanımefendi ben Ahmet'im de... Belki de değilimdir yani.
1: Anladım. Hiçbir şey söyleme bana. Bakışlarından anladım. Benim de buramdan güm güm güm diye çarpıntı geliyor. Müstakbel kocam benim.
0: Yapma. Yahu ben senin kocan falan değilim. Çık.
1: Lokum gibi çocuksun. Alırım seni.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın beni yemeye kalkma. Çünkü ben acıyım acı.
1: Daha iyi ya. Ben Adanalıyım. Acıyı severim. Gel gel.
0: Hay Allah'tan yapma. Evlilik acısı senin bildiğin acılardan değil.
1: Ziyanı yok. Evliliğin acı tarafı da var. Tatlı tarafı da var. Sana tam 35 çocuk yapacağım. Canım kocacığım benim.
0: Üstü yetiş ulan buraya. Sen ne biçim arkadaşsın be. Ulan karı yiyor beni.
2: Ben gelemem. Gelemem ben yemek yiyorum.
0: Hay Allah. Boğazında kalsın inşallah. Gelsene.
2: Geliyorum geldim.
0: Şey, bakın benim çok acele bir işim çıktı. Gitsem iyi olacak.
1: Git kocacığım git. Nasıl olsa ölünceye kadar tefendiyim.
0: Tabii tabii bulursan olursun. Hüsnü, Hüsnü sen hanımefendi idare et ben gidiyorum. Ha. Burada yoğum.
2: Oldu.
0: Anlaşıldı tamam mı?
1: Nereye?
0: Afrika'ya kadar gidiyorum.
1: Ne zaman gelirsin?
0: Tam 150 sene sonra.
3: Hadi gel benimle hadi.
1: Kollarım açık bekliyorum seni. Şimdi gelelim sana.
2: Ne olmuş bana?
1: Sen de hiç fena değilmişsin tombulum.
4: Olmaz. Ben bu kızla evlenmem. Bu kızla evlenmesi için insanın manyak olması lazım ya.
5: Manyak senin babandır. Yani gül gibi kızı beğenmedim diye tuttun şuna bak.
4: Ama senin gül gibi dediğin kız biraz fazla açılmış baba. Kasap dükkanı açacak değiliz ya.
5: Ulan damarın tuttu değil mi? Oğlum akıllı oğlum. Uslu oğlum benim. Babanın durumunu düşün. Söz vermişim bir kere. Ulan iflas edeceğim değil.
4: Söz verirken bana sordun mu baba ya?
5: Uy anasını. Allah Allah.
4: Sonra ben sana söylemedim mi? Kızları bu kadar güzel olsaydı para için yamamaya kalkmazlardı.
5: Tövbe tövbe ay Allah dele edecek bu herif beni. Oğlum bu iş olmazsa kredi kesilecek. İflas edeceğim hıyara. İflas edeceğim dedim. İflas be iflas.
0: Ne yani sen iflas edeceksin diye ben de mezara mı gireceğim? Bu iş olamaz baba.
5: Ulan zaten babasının iflasını isteyen evlattan ne hayır gelir.
0: Gelir gelmez bana ne ben gidiyorum.

0: será de bom. O desculac de Lúria se chansurat de gari.
1: Ben ne yaptım bey?
2: Daha ne yapacaksın? Süt verdim b**yana.
0: İnşallah kızdığınız olan.
1: Babacım.
3: Yavrum ben mi?
1: Anneciğim.
3: Aman da saçımısın.
4: Dur kız, ne oluyor be?
1: Hiç anne, çok mutluyum.
4: Kız bana bak, oğlanı beğendin mi? Ha? Hadi sıkılma da söyle.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse, evet anneciğim, çok beğendim.
4: Sah mı diyorsun kız? Hadi anlat, anlat.
3: Anlat yavrum.
1: Ah anneciğim, o kadar güzel ki, o kadar yakışıklı ki, tıpkı babam gibi.
3: Demek ki çok yakışıklı ve güzel bir çocukmuş bana benzediği.
4: Sus sen, Allah canına alsın, karışma her şeye.
3: Yok, oturayım ben oraya.
4: Anlat yavrum.
1: Şimdi bırakın kavgayı da, benim bir derdim var değil mi?
4: Neymiş o?
1: Galiba o beni beğenmedi.
4: Kız babana benziyorsa nasıl beğenmezmiş? Dur bakayım, aklıma geldi. Herif yoksa sen de mi beni beğenmemiştin ha?
3: Yok karıcığım, maalesef ben sana bayılmıştım.
4: Öyleyse kalk bakayım kalk. Bir telefon et de o da ona bayılsın.
3: Nöbete geç.
4: Aman ben kültüre oturayım.
1: İnşallah beğenmiştir anneciğim. Yoksa kahrımdan ölürüm.
5: Uy, iş ciddi demek beyefendi. Ne yapalım, ziyanı yok. Hülya'nın beğenmediyse kalsın.
6: Alo Avni Bey, bizim kız sizin oğlanı beğendi.
4: Çok beğendi de.
6: Çok beğendi de. Çok beğendi de yavrum.
7: Ne? Ne diyorsun sen bu? Çok mu beğendi?
5: Allah kahretsin. Yok efendim, yanlışlık oldu, sana demedim. Çok memnun oldum demek istedim. Evet evet.
2: Konuşayım.
5: Düğün gününü kararlaştırırım. Hürmetler efendim, hürmetler.
6: En kısa zamanda kararlaştırıp bize bildirin.
4: Çok çabuk olsun desene.
6: Çok çabuk olsun desene. Bu nikahın en kısa zamanda olmasını tezelden, istiyorum.
4: Tezelden olsun.
6: Tezelden gel, tezelden.
4: Allah
6: canını alsın.
4: Ne?
6: Sana söylemedim.
5: Uyana seni. Bu iş gittikçe berbatlaşıyor.

0: gerçekten güzel söylüyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
2: Abicim dinle beni kardeşim, şurada iki tane fıstık bizi bekliyor.
1: Dur şimdi oğlum, mühim işim var
2: benim. Ya boşver mühim işi falan, dinle beni kardeşim, bak bak. Aga ne ki ya?
1: Hadi oğlum üstüne al bakalım.
3: Aga digi sak, aga digi bak, aga digi.
1: Hadi yürü ulan. Yürü. Dün bana niye kızdığınızı bilmiyorum ama bugün tokat atmak yok değil mi?
0: Yok canım. Dün başka birine kızmıştım. O anda karşıma siz çıktınız.
1: Ben de hayatımın kadınını arıyordum. Karşıma siz çıktınız.
0: Çok güzel şarkı söylüyorsunuz.
1: Sizin güzelliğiniz karşısında insan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
0: Siz her gördüğünüz kıza hep aynı iltifatları yapar mısınız?
1: Hayır. İnanın. İnanın bunları kalbimden söylediğim ilk kız sizsiniz. Sizi ilk gördüğümde şuradan hiç duymadığım sesler geldi.
0: O duyduğunuz ses motorun sesi herhalde. Bana müsaade, arkadaşlarımı yalnız bırakmayın.
1: Durun bir dakika, daha isminizi bile bilmiyorum.
0: İsmin mi? Figen.
1: Peki nerede bulabilirim sizi?
0: Siz bizim gibilerin bulundukları yerleri bilmezsiniz. Ben bir fabrikada çalışıyorum.
4: Ahmet abi, ne oldu ya o senin aganigi maganigi ha?
1: Bana bak, şu kızın ismi Figen'miş. Bir fabrikada çalışıyormuş galiba. Onun çalıştığı yeri öğrenip gel.
4: Sen hiç merak etme abi. En doğru haberi benden al. Tamam mı?
1: Kimmiş?
4: En doğrusunu öğrendim abi. Bana yutturamazlar. Kız gömlek fabrikasında çalışıyormuş. İsmi de Figen.
1: Güzel. Aferin ulan sana.
4: Aferin lan bana.
1: Aferin ulan sana. Aferin ulan sana. Aferin.
4: Yeter ulan.

0: Sizi bana çok eski bir arkadaşım tavsiye etti. İnşallah iyi çalışırsınız.
1: Elimden geleni yapacağıma bir şüpheniz mi var?
0: Vallahi bilmiyorum. Pek çalışacağa benzemiyorsunuz da.
1: Ben eskiden beri çalışırım efendim.
0: Şimdilik haftalık zarfları dağıtınız.
2: Dördüncü kısım ne tarafta?
1: Şurada ileride.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. Eyvah!
0: Ne oldu?
1: Hiç efendim. Ben hemen çalışmaya başlayayım.

0: oturursunuz burada?
1: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden gelirim.
0: Ama burası iş yeri.
1: Hayır, burası iş yeri değil. Sizin bulunduğunuz her yer cennettir benim için.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni hiç beklemeyin.
1: Bir dakika. Sizi bu kadar takip ettim. Mükafat olarak bir şey vermeyecek misiniz?
0: Nasıl yani?
1: İşte böyle.
2: Oluyor burada.
1: Şey efendim, hanımefendinin hatırını soruyordum da.
2: Hanımefendinin hatırını başka yerde soramaz mıydınız?
1: Vallahi başka bir yer bulamadım. Ne yaparsınız? Yersizlik.
2: Yersizlik değil, densizlik. Çık dışarı. Derhal. Sen gel buraya kızım. Gel. Senin zaten çalışamayacağını anlamıştım. Arkadaşıma da öyle söyle. Eski işine dönsen kızım.
0: Peki efendim.
2: Ey Allah'ım, ne günlere kaldık, ne günlere.
0: Sizin yüzünüzden işimden de kovuldum. Ne yapacağım şimdi ben?
1: Niyetim sizi görmekti. Bir kötülük yapmak istemedim.
0: Daha ne yapacaksınız ki? Herkesin içinde şarkı söyleyip beni öpmeye kalktınız.
1: İzin verin de orada yarım kalan işi şimdi burada tamamlayalım.
0: Lütfen yapmayın. Daha evvel de söylemiştim. Ben kendi halimde bir kızım. Siz kendinize aşık olan kızlardan birini seçin.
1: Yanılıyorsun. Seni gördükten sonra her şey değişti.
0: Nasıl inanayım? Ahmet! Ah, yakışıklı sözdüm benim.
1: Hay Allah, bu da nereden çıktı böyle?
0: Ahmet, kim bu kız?
1: Teyzemin kızı. Ulan tam zamanını buldum be.
0: Ahmet'im, yakışıklı erkeğim.
1: Ya gitsene kızım, hasta mısın sen ne be?
0: Ahmet, sen bana yalan söylüyorsun. Bu kız hiç de teyzenin kızına benzemiyor.
1: Bir dakika.
0: Yalancı.
1: Bir dakika, bak anlatayım sana.
0: Ahmet, gitme canım.
1: Ah ulan baba, ah.
3: Allah canı alsın herif. Ben kız için kederden ölürken sen burada oturmuş keyif ediyorsun.
4: Hayır kardeşim, bilmiyorsun. Ben keyfimden değil, bunu kahrımdan içiyorum.
3: Karışma, ver onu bakayım.
4: Al kardeşim, al bakayım. Abi, o terkoz suyu diye kaynak içme o kadar. Mideni bozarsın. Yapma.
3: Ben kederimden içiyorum.
4: Ağlama, ben de ağlatacaksın. Ben biraz kahrımdan çekeyim.
3: Sen de ağla. Ver acıkta ben ağlayayım.
4: Al kardeşim, ağla. İç karıcığım, biraz da bana ver, kahrımdan biraz daha içeyim.
3: Bana bak herif, bir gelin bana. Sakla şişeyim.
4: Sakla şişeyim.
3: Üzerine otur.
4: Oturamam üstüme.

0: Anneciğim, Ahmet'ten bir haber var mı?
1: Şimdilik yok ama olacak.
2: Ya olacak kızım.
1: Yok, ağlamam ben.
2: Ağlama.
0: Anne.
2: Yavaşım, ağlama yavrum. Ağlama, ağlama.
1: Herif ağlasana, ne duruyor?
2: Ben ağlamıyor muyum sanki? Benim işim kan ağlıyor.
1: O zaman sus be.
2: Sustum.
1: Burada ağlayacağına git de erkekçe hallet şu işi.
2: Ben mi?
1: Yok ben. Bana bak, sen gitmezsen kız elden gidiyor.
2: Karışıp kalkayım mı?
1: Kalk.
2: Gideyim mi?
1: Git, Allah canı alsın.
2: Allah korusun
1: Allah
2: beni.
1: Allah yarabbim. Nereden geldi başıma bu işte sen?
2: Bak abi, arkadaşlık bir yana, evlat bir yana. Onun için şimdi beni iyi dinle. Çok sert konuşacağım. Bana bak. O senin sümsük oğlun çok ileri gitti. Bütün aileyi mahvetti.
3: Ne dedin, ne dedin? Oğluma sümsük mü dedin?
2: Evet, sümsük dedim. Ne yapacaksın bakayım?
3: Yeter bu. Ne yapalım? Oğlun kızını beğenmemiş. Zorla mı yani? Sız kokmuş kızınıza. Başka koca bulun.
2: Sen aslında o hergeli oğlunu al başına çal.
3: Oy, benim oğlana kurban olsun.
2: Sen de benim kızıma kurban ol. Sana verdiğim bütün borçları bir haftaya kadar öde. Yoksa seni hapishanelerde sürüm sürüm süründürürüm.
3: Aşkım sana da, çadoloz karına da, verdiğim borçlara da, benim eşek oğlumu da Allah kahretsin.
2: Allah seni kahretsin be. Ulan ne sert konuştum ha. Oh be. Eyvah, ben şimdi karıma ne diyeceğim? Alo, karıcığım. Bütün işlerim
4: ettim.
0: Durun, aklıma bir şey geldi. Bizimkiler nasıl olsa Ahmet'ten ümidi kestiler. Ama ya ben Ahmet'siz yaşayamayacak olsam da açlık grevi falan yapsam ne olur? Hı?
5: Ne olacak? İşler biraz daha karışır.
0: Öyleyse iş tamam. Bendeniz şu andan itibaren açlık grevine başlıyorum.
1: Kız içkidir, ağzına lokma ekmek koymuyor. Ölecek yarabbi. Herif ne duruyor orada yalı kazıkları gibi. Bir şeyler yapsana.
2: Hanım, ne yapayım bir saattir kapının önünde yalvarıyorum. Kapıyı kilitlemiş, benimle konuşmuyor bile.
1: Amanın dostlar, kız açlıktan ölecek.
2: Aç kuruna.
1: Sen yardım et Allah'ım.
0: Çok teşekkür ederim çocuklar. Hadi gidin, az sonra içeri gelir, tamam mı? Çabuk olun.
1: Kızım. Yavrum. Yavrum. Aç kapıyı, ne isterse yapacağım.
0: Hadi gidin.
1: Gideceğim. Kapıyı aç, bir lokma ye. Gezin gezin gidelim. Hadi yavrum de.
0: Madem Ahmet beni sevmiyor, hiçbir şey yemeyeceğim ben de. Açlıktan ölmek istiyorum.
1: Ağzına yere soktu, sen öleceğin ya ben öleyim. Yok babanız. Bak, bak yavrum. Peki kızım, peki yavrucuğum, darılma gidiyorum. Herif, herif.
2: Ver karıcığım.
1: Dilerim Allah'tan bu kız iyi olsun. Kıza bir hal olursa seni o kafanı çiğ çiğ yerim.
2: Tamam,
1: yerim,
2: yapma.
1: Yerim, yerim.
2: Kafama
1: yerim.
2: Vurma karıcığım.
1: Ne olmuş kalın kafana?
2: Kafama acı bağıyorum, fincanlar kırılacak, onu acıyorum.
1: Allah kahretsin.
5: Ah teyzeciğim, bizim arkadaşımıza neler oldu?
0: Çok mu hasta Hülya?
1: Ah sormayın kızlar, sormayın, ağzına bir lokma ekmek koymuyor. Acından ölecek. Acaba sizden ikna edebilir misiniz?
5: Vallahi imkansız teyze. Bilirsiniz çok inatçıdır.
0: Ya?
1: Sakma.

0: Şimdi git ne yapacaksın? Haramı vereceksin, pul mu vereceksin, namusunu vereceksin? Her gün buraya gidin, seni parçalarıma atadım.
1: Baş üstüne
0: baş. Anlatacağım baş
2: üstüne inşallah.
0: Ay.
3: Katiyen olmaz efendim. Kızınızla evlenmeme imkan yok.
1: Ama sen kızımla evlenmezsen kızım kendini öldürecek oğlum.
3: Ama onunla evlenirsem ben öldüm demektir, öyle değil mi?
1: Peki öyleyse sana başka bir teklifte bulunacağım. Kızımla evlenirsem babanın bütün borçlarını sileceğim ve de sana 1,5 milyon başlık vereceğim. Buna ne dersin bakalım?
3: Ya, 1,5 milyon mu?
1: 1,5 milyon.
3: Fena para değil.
1: Değildir ya.
3: Demek beni satın almak istiyorsun.
1: Yok estağfurullah, ben onu demek istemedim Ahmet Bey.
3: Sizin kızınız 1,5 milyona değil 50 milyona bile çekilmez. Bu bir. Beni parayla satın alamazsınız, bu iki. Müsaadenizle şimdi sahneye çıkıyorum, bu da üç.
1: Eyvah Ahmet Bey oğlucum. Yaktım ben onun annesine, ne söyleyeceğim şimdi oğlum?
4: Galiba oyunu açıklamanın zamanı geldi. Herhalde artık Ahmet'in seni gerçekten sevdiğine inandın değil mi?
5: İnanmasına inanıyorum. Ben de onu seviyorum. Yalnız Ahmet benim için ne kadar fedakarlık yapar diye merak ediyorum.
4: Yine senin kafanda bir şeytanlık var.
5: Var ya. Acaba fakir bir işçi olan Figen ondan büyük bir para isterse Ahmet fedakarlık yapıp bulur mu o parayı?
6: Ben mahvoldum artık.
3: Üzme kendini. Bir çare bulur.
6: Çaresi falan yok bunun. 500 bin lira. Nasıl bulunur bu kadar büyük bir para? Hem yarın saat 5'e kadar bulunmazsa savcılık el koyacak bu işe. Hapislerde çürüyeceğim. Allah'ım mahvoldum ben.
3: Bana güven. Senin hapislere düşmene göz yummayacağım. Bir çare bulacağım bu işe.
6: Ahmet. Hayır Ahmet. Senin bu duruma karışmanı istemiyorum.
3: İstemiyorum olur mu sevgilim? Seni böyle bir durumda nasıl yalnız bırakabilirim ki?
6: Peki ama nereden bulacaksın bu kadar parayı?
3: Bir şey düşüneceğiz herhalde. Yarın saat 5'te para burada elindedir.
1: Gel bakalım şerefe içelim. Teklifimi kabul ettiğin için çok sevinçliyim. Kızımı da mesut edeceğinden eminim oğlum.
3: Orasını Allah bilir.
1: Artık kızımla evlendiğine göre babanızın borçları da kalktı demektir. Bu para da senin düğüne diyen olacak.
3: Hayır, borç borçtur. Ayrıca bu evliliği çok sevdiğim bir insanın hayatını kurtarmak için yapıyorum.
1: Yo, öyle demeyin. Göreceksiniz, pişman olmayacaksınız. İşte oğlum bak çekin de hazır. Buyur yavrum.
3: Teşekkür ederim beyefendi. Nikahta görüşürüz artık.
1: Aferin be oğlum damat. Ulan ne kafamı çalıştırdım be.
3: Hülya sevgilim çok az vaktimiz kaldı. Al parayı koş, yetiş kendini kurtar.
6: Ama olmaz ki.
3: Hadi al.
6: Sevgilim bu fedakarlığını nasıl ödeyeceğim? Ama sen gelmiyor musun?
3: Bak Figen. Belki çok acı ama birbirimize veda etmemiz lazım.
6: Veda mı? Niçin o?
3: Çünkü evleniyorum.
6: Evleniyor musun? Kiminle?
3: Şimdi anlatmam güç. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, hiç istemediğim biriyle. Ama şunu bil ki bunu senin için yapıyorum.
6: Ahmet, eğer bu para içinse istemem. Sensiz olacağıma hapislere düşmeyi tercih ederim.
3: Konuşma, hadi geç kalıyorsun.
6: Ama Ahmet.
3: Hadi çabuk dedim.

0: Times ha. Garı millet akılsızdır denilir ama sen akıllı çıktın kız. Bravo sana. Bizim oğlana böyle bir ders elzemdi zaten. Öyle değil mi? Aferin sana.
1: Tabii benim kızım pek akıllı. Kimin kızı?
2: Benim kızım.
0: Her şey iyi hoş da şu bizim Vlad'ın beni nasıl uyutup gazinolara şarkı söylediğini anlayamadım bir türlü.
3: Ah amcacığım. O kadar güzel söylüyor ki. Onu ilk kez şarkı söylerken beğenmiştim.
0: Demek öyle, çok güzel okuyor. Gidip bir de ben seyredeyim şu. Hayvan iyi. Hadi hoşçakalın. Eyvallah Dünür, eyvallah.
3: Aman amcacığım, ne olursun Ahmet'e nikah kadar bir şey belli etmeyin. Biliyorsunuz oyunumuz daha bitmedi.
0: Tamam ama hepsi nikaha kadar. Nikahtan sonra oğlumu hiç üzmek yok gelin, tamam mı? Hadi kalın sağlıcakla.
1: Hadi bakalım bu işte. Aman kız çabuk. Nikaha bekliyorlar. Ne diyor? Hadi çabuk. Hadi bu iş bitti işte.
2: İş bitti. Sen de kayınvalide oldun.
1: Öz ayı, ben daha gelinliğimi unutmadım.
2: Ölüm vericim.

Sevgili seyircilerim, bu gece benim son gecem. Zira biraz sonra bendeniz buradan çıkacağım ve doğru gidip bir tabuta gireceğim. Yani evleneceğim. Demek istediğim, onun için bu dertli akşamımda sizlere dertli bir şarkı okuyacağım. Bu şarkımı benim gibi tüm dertlilere hitap ediyorum.

0: çocuğum be.
1: Baba çek şu silahı.
0: Yahu gelsene. Evladım bak ne diyeceğim.
1: Dur be baba dur yapma. İşin,
0: dur evladım dur bak.
1: Vurma beni ne olur.
0: Hadi dur
1: yapma. Her şeyi anlatacağım sana.
0: Ya oğlum ben kızmadım ki sana.
1: O zaman ne diye arkamdan dam dam dam diye ateş ediyorsun?
0: Zıftın oğlum zıftın.
1: Çek ne olur çek şunu. Çek.
0: Beğendim şarkını iftar ettim seninle.
1: Yani bana hiç kısmadın öyle mi?
0: Yoo.

0: şu silahını yere.
1: Haklısın, koyalım onu yerine. Gel şimdi bakalım, seni bir öpeceğim. İhtiyar ettim seninle benim aslan oğlum benim canımlı.
0: Baba.
1: Ya söyle.
0: O zaman senden bir ricam var.
1: Söyle bakalım neymiş?
0: Baba ne olur elini ayağını öpeyim. Beni şu karıyla evlendirme ne olur.
1: Gene saçmalamaya başlayacaksın, olur mu? Hadi yürü gidiyorum. Bütün İstanbul bizi bekliyor ya.
0: Sana da baba dedik, bağrımıza bastı kaşlar. Baba.
2: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
3: Bırakın onu, not alırım onlar.
4: Bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
2: Şofer!
5: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
6: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
7: İsteriz, isteriz.
8: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
4: Dalga geçme, Azize için.
5: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
6: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
2: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
3: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
4: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
9: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
2: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
10: Kara Gözlüm yarın 18'de TV4'te.
11: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
12: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
11: Diyemeyeceğiniz için.
13: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
14: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
13: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
15: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
16: Bugün burada uyuyamayacağız.
13: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
11: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
17: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i. Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.

0: yıldır hep seninle.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
8: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
7: Söğüş, peynir, zeytin, bal, kaymak, peynirli menemen.
8: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
7: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
8: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
7: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
8: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır.
9: Lazım olduğunda hemen çekerim.
10: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
14: dondurma. Sadece durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece durula.
18: Kapıyı aç.
19: Merhaba. Nasılsın?

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Uyandıralım.
3: Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartlara hazır mısınız? Karş

0: tatları, nefis profiterol parçaları Bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Vurdun mu, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom, değerli hissettirir.
5: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
6: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
5: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
7: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
8: Adam cinayet ve ırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
7: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
9: Anlıyorum Nura.
8: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
9: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
10: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem.
7: Ara sıra kavga ederler.
5: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey. İtiraf edin siz!
9: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
11: Teşekkür ederim.
12: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
8: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
9: Davadan vazgeçiyorum.
12: Bunu yapamazsın.
13: Savunma birazdan TV4'te.
14: Sen suratlı anangarin olacak sonra. Oturur ya, oturur.
7: Sus!
15: Siz Hülya Hanım, Ahmet Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
7: Ettim.
15: Siz Ahmet Bey, Hülya Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz?
14: Başka ne alt edebilirim ki?
15: Yani?
14: Yani evet memur bey, verin idam hükmümü kendim imzalayayım.
15: Buyurun imzalayın.
14: Tamam.
15: Siz?
14: Buyurun.
15: Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum.
14: Şimdi memnun musun Ahmet? Sevincimden kelebek gibi uçayım mı yani? Sana da eyvallah lanet karı. Hadi baba ben içmeye gidiyorum, sen ne halin varsa gör.
15: Kendimi gidiyorsun.
7: Ahmet!

0: Hülya, gözlerime inanamıyorum.
1: Sevgilim.
0: Öpüşelim. Alkışlayın hadi. Canım benim. Baba.
2: Uy anasını.
0: Baba, bu bizim Hülya.
3: Ben sana demedim. Aşk.

Gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Açılır Gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Seni Mecnun görseydin, düşüp ölmez miydi yer? Seni Mecnun görseydin, düşüp ölmez miydi yer? Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne

0: burada bekle. Ben şimdi gelirim.
1: Affedersiniz, savcı hanım yoklar mı?
2: Handan hanım gelmediler. Buyurun oturun.
1: Sağ olun. Günaydın. Nasılsınız?
3: Günaydın.
1: Size iyi bir paket getirdim. Sağlam bir cinayet dosyası. Ve suçunu ikrar eden bir suçlu.
3: Suç ne?
1: Sapıklık. Küçük bir çocuğun ırzına geçti ve öldürdü.
3: İğrenç bir olay. Tahkikat tam olarak yapıldı mı?
1: Evet savcı hanım. Hiçbir açık kapı bırakmadım. Tevkif ettirmekte zorluğunuz olmayacak.
3: İnsanları tevkif ettirmek heveslisi değilim. Adaletin tecelli etmesi için uğraş vermekteyim. Yardımlarınız için teşekkürler.
1: Bizim de görevimiz sizlere eksiksiz dosya sunmak savcı hanım. İyi günler efendim.
3: İyi günler.

0: İddia makamından mütalaasının sorulmasına karar verildi. Evet efendim.
1: Hazırlık soruşturması ve dava dosyasında mevcut delillerden ve sanığın suçunu ikrar etmesinden anlaşıldığı üzere suçu sabittir. Bu nedenle tutuklanması talep ve mütalaa olunur.
2: Sanık Şefik Kara, hakkında okunan iddianameyi duydun. Ne söyleyeceksin?
3: Ben suçlu değilim hakim bey.
2: Bak oğlum, suçunu ikrar etmiş, ifadeni imzalamış.
3: Baskı altında imzaladım. Günlerce sorguya çekildim. Bunalmıştım. İfademi okumadan imzaladım.
2: Gereği düşünüldü. Sanığın isnat edilen cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve mütakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi.
4: Savcı hanım, ben Şefik Kara'nın karısıyım. Kocam suçsuzdur.
1: Bana bir kanıt getirin öyleyse. Suçsuzluğunu belgeleyin. Başka bir şey yapamam ki.
4: Her şey size bağlı savcı hanım. Şu yavrumu öksüz bırakmayın.
1: Üzgünüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok.

0: Alo. Evet benim. Kimsiniz?
1: Savcı Hanım, ben Şefik Karan'ın karısıyım. Rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Kocam katil değil. Yalvarırım onu kurtarın.
0: Bak kardeşim, gecenin bu saatinde ben ne yapabilirim ki? Bugün de sana söyledim. Bana kesin belge lazım. Sen söyle bana. Kocanın suçsuz olduğunu nereden biliyorsun?
1: Arkadaşları geldiler bana. Cinayet gününde kocam meyhanedeymiş. Bir insan aynı saatte iki yerde olur mu Savcı Hanım?
0: Bir yanlışlık olmalı. Çünkü kocanı yakalayan Cemal çok tecrübeli bir polistir. Böyle önemli bir noktayı gözünden kaçırmaz. Gene de dosyayı yeniden tetkik edeceğim. Görüşürüz.

0: Alo. Buyurun efendim. Kim? Ayrılın savcan.
1: Hemen sizinle görüşmem lazım. Şimdi büromda bekliyorum sizi.
0: Özür dilerim savcı hanım. Gece operasyon vardı. Tam 3'te yattım. Sabah buluşsak?
1: Çok önemli bir konu Cemal Bey. Bir insanın hayatı söz konusu. Ben gece yarısından beri büromda çalışıyorum. 2 saatte siz fedakarlık edin.
0: Tamam. Yarım saat sonra büronuzda olurum. Ne oldu?

0: Bakalım gene neler yumurtlayacak.
1: Sana bir çay hazırlayayım. Hı-hı.
2: Şefik Kara suçlu değil. Dosyayı yeniden inceledim.
0: Bu kanaate nasıl vardınız, sorabilir miyim savcım?
2: En önemli nokta gözünüzden kaçmış. Cinayet saatinde Şefik Kara neredeydi?
0: Dosyayı iyice okudunuzsa orada yazılı. Sözünü ettiğiniz saatte zavallı çocuğun ırzına geçip onu öldürdü.
2: Kesin değil bu. Çünkü aynı saatte Şefik'in meyhanede olduğunu beyan eden bir düzine şahit var.
0: Düzmece şahit olamaz mı bunlar? Biz neler gördük bu meslekte? Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım ben.
2: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey. Çünkü bu olayın üzerine gideceğim.
0: Boşuna yorulacaksınız savcım.
2: Bir can için yorulmaya değer sanırım. Umarım siz de benim gibi düşünürsünüz. Ben şahitleri getirtiyorum. Zabıt tutalım. Sizi birlikte dinlemek istiyoruz. Saatin kaç olduğunu ve Şefik Kara'nın dükkanda bulunduğunu kesin olarak hatırlıyor musun?
3: Evet efendim. Şefik Kara çok erken geldi. Efkarlıydı. İşten atılmıştı. Parasız bir adamdı ama çok namusluydu. İçkiyi biz ısmarladık ona.
2: Erken geldi dediniz. Saat kaçtı?
3: Daha kupa maçı başlamamıştı. Saat 2'ydi demek. Beraber maçı izledik.
2: Şefik Kara dükkandan kaçta ayrıldı?
4: 7:30'du.
3: Bizden başka şahit isterseniz bütün meyhanedekiler gelir.
2: Peki polis ifadenize müracaat etmedi mi?
3: Hayır efendim. Üstelik biz polise yardımcı olalım dedik. 3 saat müdüriyet kapısında bekletildik.
2: Sizi bekleten kimdi?
3: Komiser Cemal efendim.
2: Teşekkür ederim beyler. Mahkemede ifadenize tekrar başvurulacak.

0: Şefik Kara'nın tahliye kararını getirdim. Suçsuzluğu anlaşıldı.
1: Şefik Kara mı dediniz?
0: Evet. Adamcağızın bir dakika fazla kalması bile günah.
1: Üzgünüm savcı hanım. Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
0: Olamaz. Öldü mü?
1: Evet. Yüz kızartıcı bir suçla suçlanmasını onur meselesi yapmış ve kendini asmış.
0: Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz müdür bey?
1: Bakın savcı hanım. Şefik Kara'yı buraya ben getirmedim. Siz yolladınız.
0: Suçsuzluğunu kanıtlamıştım.
1: Ne yazık ki geç kalındı. Şefik Kara defin için ailesine teslim ediliyor.
0: Bakalım bunun hesabını kim verecek?

0: Başınız sağ olsun. Siz sağ olun demeyeceğim. Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hataydı. Onu kurtarmak için gelmiştim. Suçsuz olduğunu kanıtlamıştım. Neye yarar artık? Kocamı geri getirebilecek misiniz? Acınızın büyüklüğünü anlıyorum. İnanın ben de sizin kadar üzgünüm. İnanmıyorum. Suçsuz adama katil damgası vurdunuz. Asıl katil sizlersiniz. Karısının katiller diye haykırışı hala kulaklarımda. Haklıydı. Şefik Kara'yı biz öldürdük.
1: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Adli bir hata yapıldı, hepsi o kadar. Şefik'in intiharından biz sorumlu değiliz.
0: İnsanların onuru vardır komiserim. O zavallıya hem katil hem sapık damgasını biz vurduk.
1: İddianameyi siz hazırladınız.
0: Hazırlık dosyasını sen hazırladın. Sana güvendim. Bu kadar sorumsuz olacağını bilemezdim ki.
1: Bana hakaret etmeye hakkın yok. Ben bu mesleğe hayatımı koymuşum.
0: Demek ki yetmemiş. İnsan gururuna, insan hayatına biraz önem verseydin... ...Şefik Kara bugün yaşıyor olurdu.
1: Suçunu ikrar etmesi beni yanılttı.
0: Mazeret değil bu. Şahitleri dinlemeliydin. Kapına kadar gelmişler. Bunu biliyorum.
1: Şahitler geldiğinde sorgudaydım. Ve Şefik Kara suçunu kabul etmişti.
0: Nasıl kabul ettiğini tahmin ediyorum.
1: Düşündüğünüz gibi değil. Beni suçlamayın. Ben doğruyu bulmak istiyorum. Hem olan oldu savcı hanım. Bakın, birbirimize ihtiyacımız var. Birlikte çalışacağız.
0: Asla komiserim. Artık birlikte değil, karşı karşıyayız. Senin canını okuyacağım. Bunu hiç aklından çıkarma.
2: İstemeyerek yapılmış bir hata nedeniyle istifa etmen beni üzüyor kızım.
0: Sözünü ettiğiniz hata bir insanın hayatına mal oldu. Artık savcılık yapamam.
2: Bak kızım, mesleğinde çok başarılıydın. İleride daha da iyi olacaktın. İstersen biraz daha düşün.
0: Yeteri kadar düşündüm. Avukatlık yapacağım. Bundan sonra suçlu veya suçsuz onların safındayım. Adli hataların yapılmaması için yaşamım boyunca mücadele edeceğim. Sayın Başsavcım, lütfen istifamı kabul edin.
3: Reagan-Gorbaçov buluşmasını baş sayfaya alıyoruz. Bu konu ayrıca işlenmeli.
4: Afrika'daki açlar için toplanan paranın amacına ulaşıp ulaşmadığı konusu var. Bu konuya girelim mi?
5: Bu konu çok güncel. Atlamayalım, işlensin.
4: Oldu. Bir de intihar olayı var. Yalnız bu çok ilginç. Şefik Kara adında bir tutuklu kendine aldı. Adam cinayet ve ırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş. Ve savcı da istifa etmiş.
3: Karışık bir olay.
4: Yok, pek karışık değil. Şefik Kara'yı yakalayan tecrübeli bir polis. Cemal Gökay. Bence işlenmeli.
3: Olayın üzerine cesaretle gidilmeli.
5: Bence bu konuyu atlayalım. Polis örgütünü karşımıza almayalım.
3: Senin gibi düşünmüyorum. Bu gazetenin kurucusu olan rahmetli babam cesur bir gazeteciydi. Onun prensiplerine sadık kalmalıyız Çiğdem.
5: Çok isteniyorsa yazalım. Ama üzerine fazla gitmeyelim.
3: Tam tersi. Polisin hatası varsa açıklamalı. Başka ne var?
4: Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektubu. Dördüncü mektup oluyor.
3: Hiç önemli değil. Havlayan köpek ısırmaz.
5: Tehdit bana yapılıyor Cengiz. Gazetenin sahibi benim. Oysa cesaretli yazıları yazdıran sensin. Mafyayı, hayali ihracatçıları deşifre eden sensin.
3: Sanırım bu bir kusur değil. Gazetenin tirajının büyük ölçüde arttığı inkar edilemez. Eğer arzu edersen savcılığa müracaat edip koruma isteyelim ha?
5: Peşimde bir muhafızla dolaşmak beni rahatsız eder.
3: Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Bir dakika.
4: Bunu bu tarafa alıyoruz.
3: Tamam.
1: Skandal. Polis masum bir adama suçlu damgası vurdu. bir çocuğun ırzına geçmek ve öldürmekle suçlanan Şefik Kara intihar etti. Savcı Handan Çelik istifa etti. Şefik Kara'yı yakalayan 2. Şube Başkomiseri Cemal Gökay'ın da istifası bekleniyor.
6: Kardeşim birini yaraladı. Davasına bakmanızı rica ediyorum.
5: Önce bana geldiğiniz için teşekkür ederim. Yalnız size yardımcı olamayacağım. Çünkü ceza davalarına bakmıyorum.
6: Bunu bilmiyordum. İzninizle.
5: Güle güle.
1: Sana geliyordum. Şu gazeteye bak. Neler yazmışlar.
5: Yazılanları takip ediyorum. Onlara kızmaya hakkın yok. Görevlerini yapıyorlar.
1: Bu bilgileri sen mi verdin onlara?
5: Böyle bir şeyin suç olduğunu bilecek kadar kanunları bilirim.
1: Nasıl öğrenmişler peki? En ince detayına kadar yazıyorlar.
5: Onların işi bu. Herkes işini iyi yapsa bir takım tatsızlıklar olmaz, acılar yaşanmaz.
1: Bu taş bana değil mi? Benim şerefli bir mazim var. Bunu bir gün sen de anlayacaksın.
5: O yazıları ben yazmadım. Niye gazeteyle hesaplaşmıyorsun?
1: Şimdi değil. Bir gün onlarla hesaplaşacağım.
3: Güzellik yarışmamız büyük ilgi topladı Çiğdem. Özellikle ilgileniyorum.
7: Biliyorum. Yalnız ilgilendiğin yarışma değil. Kraliçe adayları genç kızlar.
3: Saçmalama lütfen. Basit kıskançlıklarla huzurumuzu bozma.
7: Hangi huzurumuzdan söz ediyorsun? Herkesin diline düştüm. Genç kocası tarafından aldatılan zengin kadın durumundayım.
3: Yalan. Çirkin dedikodu bunlar. Hayatımda senden başka kadın yok.
7: Yalan olan bu. Küçük herkes biliyor.
3: Nasıl inanırsın Çiğdem? Mutluluğumuzu kıskanıyorlar.
7: Ben mutlu değilim. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Kocam gibi değil bir gibi davranıyorsun. Artık tahammülüm kalmadı Cenk.
5: Yalnız kalmak istiyorum.

0: Beni yaktınız, ben de sizi yakacağım.
1: Var mıydı?
2: Bırak Haydar efendi. Ne söyleyecekse söylesin.
0: Hakkınızda dava açacağım. Ticari itibarımı sıfıra indirdiniz.
2: Konu nedir? Önce onu söyleyeyim.
0: Hayali ihracat. Gazeteniz her şeyimi açıkladı. Mali polis defterlerime el koydu.
2: Niye gocunuyorsunuz? Suçlu değilseniz aklanırsınız.
0: Kolay değil.
3: Durun.
0: Kredilerim kesildi. Sıfıra düştüm. Bunun hesabını soracağım sizden.
3: Açıkça tehdit ediyorsunuz.
0: Ediyorum, edeceğim. Yaptıklarınızı pahalıya ödeyeceksiniz. Bu gazeteyi yerle bir edeceğim. Allah belanızı versin.
3: Tehdit mektuplarını gönderen bu olmalı. Savcılığa müracaat etsek iyi olur Çiğdem Hanım.
2: Haklısınız. Siz gerekeni yapın. Ben Cengiz'le konuşurum.
4: Yarışma heyecanı içindeyim. Moralimi düzeltmek için Sapanca'da tatil yapmak istiyorum.
5: Moralini düzeltmek için yardımcı olmak isterdim. Merhaba Çiğdem. Yarışma adaylarımızdan Alev Hanım'ı tanıtayım. Şartları konuşuyorduk.
2: Umarım konuşmanız bitmiştir.
5: Güle güle Alev Hanım. Size iyi günler dilerim.
4: Teşekkür ederim.
2: Az önce odama gözü dönmüş bir adam girdi. Senin yazdığın yazılar için beni tehdit etti. Sen de burada oturmuş basit kırıştırıyorsun.
5: Günahımı alıyorsun.
2: Sen iğrenç bir yalancısın. Benim verdiğim güçle, benim paramla beni aldatıyorsun.
5: Doğru değil Çiğdem. Senin moralin bozuk.
2: Moralimi bozan sensin. Beni küçük düşüren sensin.
5: Beni yanlış tanıyorsun. Lütfen tartışmayalım.
2: Tartışmayacağız, tamam. Ama bir gün senin ihanetini yakalayacağım ve sen seni bulduğum sefaletin içine gireceksin. Senden ayrılacağım.
4: Bir dakika lütfen. Kapıyı vurduğunu duymadım komiserim.
6: Vurmadım ki duyasın. Bu gazete iyice azıttı. Yine aleyhimde yazı yazmışlar.
4: Bu konuyu daha önce konuşmuştuk.
6: Biz ikimiz aynı gaye için çalışıyoruz. Gazete aleyhine manevi tazminat davası açmak istiyorum. Olayı en yakından bilen sensin. Vekilim olur musun?
4: Üzgünüm komiserim. Ben haklı bulduğum insanı savunurum. Sen haksızsın.
6: Öyle mi? Kabahat bende. Ünlü avukatlar varken bir acemiye geldim.
4: Bu acemi bir gün senin karşına çıkacak ve canına okuyacak komiserim.
6: O günü ben de sabırsızlıkla bekleyeceğim. Evet, bekleyeceğim.
2: Yeni bir tehdit mektubu aldım. Gene aynı üslup ve gene aynı daktiloyla yazılmış.
3: İşin şakası yok Çiğdem Hanım. Mektubu gönderen karanlık güçlerin kiraladığı bir katil olabilir. Açıkça ihtar ediyorlar. Bana kalırsa gazetemizin cesur girişimlerini asgariye indirmek.
2: Gazetemizin politikasını kocam yönlendiriyor. O nerede? Toplantıya niçin katılmadın?
3: Bildiğinizi sanıyordum. Cengiz Bey belediye seçimlerini takip etmek için taşraya gitti.
2: Haberim yok.

0: Seçim yazarlarımız varken kocam niçin gazeteden ayrılıyor?
1: Özellikle ilgilendi. Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi. Umarım... ancak hafta sonunda döner Çiğdem Hanım.
0: Nerede olduğunu öğrenince hemen bana bildirin. Bundan sonra gazetenin politikasını ben yönlendireceğim. Ayrıca eşimin bazı yetkilerini de geri alıyorum.

0: Ne haber Nurhan? Özlettin kendini. Nerelerdesin? Sapanca'da mı?
1: Kısa bir tatil için geldim. Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
0: Anlıyorum Nurhan. Teşekkür.

0: Çok üşüdüm.
1: İleride kahve var. Sıcak bir çaya ne dersin? Yemeği istersen burada yiyelim.
0: Ben buraya odada kapalı kalmak için gelmedim. Eğlenmek, özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum.
1: Özgür olmadığını hatırlatırım.
0: Burada bizi kim görecek? Hadi, diskoya inelim.

Cengiz Bey diskodalarmış Çiğdem Hanım.

0: Seni seçim gezisinde biliyordum.
1: İzin ver, her şeyi açıklayayım Çiğdem.
0: Seni suçlarken haksız olmadığım kanıtlandı. Sen iğrenç ve utanmaz bir adamsın.
1: İnan bunalım içindeyim. Beni kendimden uzaklaştırdım. Bir boşluğa düştüm.
0: Bundan sonra sürüneceksin. Bir hiç olacaksın. İstanbul'a döner dönmez boşanma davası açacağım. Senden kurtulacağım.

0: Ankara'da bir hafta kalacağım. Bu süre içinde ikimiz de daha sağlıklı düşünürüz.
1: Ben düşündüm ve kararımı verdim Cengiz. Boşanmak istiyorum.
0: Seni seviyorum ben.
1: Sen beni değil, paramı, sana verdiğim imkanları seviyorsun.
0: Doğru değil bu.
1: Ne yazık ki doğru. Birbirimize oyun oynamayalım. Sıradan bir adamdın, sayemde kişilik sahibi, mevki sahibi oldun.
0: Bunu hiçbir zaman unutmadım. Bağışla beni.
1: Kapatalım, bitti. Bizim meselemiz bitti. Umarım ayaklarıma kapanıp yalvarmazsın. Zaten gene de bir şey değişmezdi. Sana iyi yolculuk.

Bay Selim Polat. Bay Selim Polat. Danışma bürosuna lütfen. Bay Selim Polat.

0: Merkez Zafer Otuz'dayız. Şu anda Keler yerde efendim, dikkat edin.
1: Bıçağı bahçede bulduk komiserim.
2: Katile ait olduğu kesin. Parmak izi araştırın.
1: Baş üstüne.
3: Maktule tecavüz edilmemiş. Vücudunda 14-15 derin yara var. Sanki doğranmış kadın.
2: Sapık bir katille karşı karşıyayız. Soygun olmadığı kesin. Parmak izlerine dikkat edin.
4: Peki efendim.

0: Lütfen içeri girin,
1: ben ev sahibiyim.
2: Başınız sağ olsun, karınızı öldürdüm.
0: Doğru olamaz bu,
2: lütfen,
0: olamaz.
2: Lütfen Bey, lütfen. Bırak. Onu görmeseniz daha iyi olur, lütfen.
0: Durun, götürmeyin, karımı götürmeyin. Çiğdem, yavrum, ne yaptılar sana, nasıl kıydılar?
2: Cengiz Bey, doktor sakinleştirici bir iğne yapsın mı?
0: İstemiyorum. Beni sakinleştirmek istiyorsanız o katili bulun. Bulun onu bana, bulun o canavarı!

0: Şüpheli biri var mı acaba? Suikast olabilir mi?
1: Mafyaneli olabilir mi acaba?
2: Siyasi bir cinayet denilebilir. Lütfen efendim, bir açıklama yapar mısınız?
3: Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika lütfen, lütfen beni dinleyin. Bu aşamada kesinlikle herhangi bir yorum yapamam. Bekleyin, gelişmelere göre bilgi alacaksınız. Şimdi izninizle.
4: Av uçağı Cengiz Bey'indi.
3: Hanımefendi ile beyefendi iyi geçinirler miydi?
5: Her ailede olduğu gibi. Ara sıra kavga ederlerdi.
3: Peki olay günü Cengiz Bey evde değil miydi?
6: Ankara'ya gitmişti. Cengiz Bey'i havaalanına ben bıraktım. Uçağın kalkmasına 20 dakika vardı.
3: Ha. Pekala, gidebilirsin.
5: Yanılmama imkan yok. Cengiz Bey'in bilet kontrolünü ben yaptım.
0: Uçağa bindiğini gördünüz mü?
5: Bulunduğum yerden görmeme imkan yok.

0: Bu çok önemli de. Bu duyduğunuz bir haber mi yoksa dedikodu olabilir mi?
1: Yok, kesinlikle hayır. Çünkü Çiğdem Hanım doğrudan bana söyledi.
0: Ayrılma sebebini de biliyor musunuz?
1: Evet. Çiğdem Hanım eşinin ihanetinden şüpheleniyordu.
0: He. Aha. Teşekkür ederim.
2: Öldürülen kadının kocası birinci derecede mirası hak kazanıyor. Bu bir. Bana bir söz söyledi. Beynime çakılıp kaldı. Katili bulun dedi. Canavarı bulun. Nereden biliyor bunu? Bir ya da iki katil olabilir. Etti iki. Cinayet aleti olan av bıçağı hakkındaki raporu aldın mı?
3: Av bıçağının kocaya ait olduğu tespit edildi komiserim.
2: Etti üç. Katilin evi çok iyi bildiği kesin. Evet, kapılar zorlanmamış. Belki de anahtarla açıldı, ne dersiniz ha? Etti dört. Uçaktaki yolcuların listesi?
4: Cengiz Bey 16.45 uçağıyla Ankara'ya uçmuş. Fakat uçakta bir yolcu eksikmiş.
2: Etti beş, beş, beş! Bu kadar varsayım şimdilik yeter. Karışık gibi görünen bu cinayet sanırım kolay çözülecek çocuklar. Evet çocuklar, hedef Bay Cengiz Okan.
5: Siz görevinizi yapıyorsunuz Cemal Bey. Rahat hareket edebilirsiniz.
1: Belki faydası olur komiserim. Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektupları buyurun.
2: Bu tehdit mektupları için savcılığa müracaat ettiniz mi?
5: Karım istemedi. Çok cesur bir kadındı. Her şeyden önce idealist bir gazeteciydi. Bu tehdit mektuplarının gazetemizin yayın politikasından rahatsız olan kişiler tarafından yollandığını tahmin ediyorum.
2: Cengiz Bey, gazetede resmi bir ortaklığınız var mı?
5: Sadece sembolik bir hissem var. Gazetenin imtiyaz sahibi rahmetli karımdı.
2: Üzgünüm Cengiz Bey. Sizi sorgulamaya almak zorundayım.
5: Ben hazırım başkomiserim. Buyurun gidelim.
2: Önce cinayetin işlendiği saat olan 23.30'da neredeydiniz Cengiz Bey?
5: O saatte ve bütün gece Ankara'daydım. 4.45 uçağıyla uçmuştum.
2: O uçakta bir yolcu eksikti. Bunu tespit ettik.
5: O yolcunun kimliği belli mi? Eksik olan yolcu ben miyim yani?
2: Olmadığınızı ispat edebilir misiniz?
5: Mümkün değil ki. Siz ben olduğumu ispat edebilir misiniz?
2: Cengiz Bey, sizi burada bir müddet alıkoymak zorundayım. Gerçeği anlatıncaya kadar misafirimiz olacaksınız. Cengiz Bey, buyurun.
5: Bana hep aynı sualleri soruyorsunuz, ben de aynı cevapları veriyorum. Bu daha ne kadar sürecek?
2: Fazla sürmeyecek, çünkü sizi cinayetle suçluyorum Cengiz Bey.
5: Bu saçma kanaate nasıl vardınız?
2: Önce yıllanmış tecrübem, sonra da varsayımlar.
5: O yıllanmış tecrübeniz ve varsayımlarınızla kısa bir süre önce masum bir adamın ölümüne sebep olmuştunuz.
2: Gazetenizde bu olayı ballandıra ballandıra kamuoyuna duyurmuştu.
5: Gazete olarak görevimizi yapmıştık Cemal Bey. Ha.
2: Şimdi de ben görevimi yapıyorum Cengiz Bey. Çeşitli varsayımların üstünde bir delil var.
5: Beni merakta bırakmazsınız sanırım.
2: O gün karınızın cesedine kapanırken bana bir şey söylediniz. Katili bulun. O canavarı bulun. Hatırladınız mı?
5: Hatırladım, öyle demiştim.
2: Cengiz Bey, neden katilleri bulun demediniz de katili bulun dediniz? Çünkü bir kişi olduğunu biliyordunuz değil mi?

0: Lafın gelişi söylemiş olamaz mıyım?
1: Lafın gelişi değil. Hayır, lafın gelişi değil. Bilinç altınızdaki gerçeği söylediniz bana. Çünkü o gece evdeydiniz ve karınızı da siz öldürdünüz.
0: Yalan!
1: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz! Evet, karınızı siz öldürdünüz. Hadi, itiraf edin, siz öldürdünüz karınızı. Söyleyin, siz!
2: Cengiz Okan, emniyet soruşturma dosyası ve Cumhuriyet Savcılığı'nın talepname ve ekleriyle karını taammüden öldürdüğün iddia ediliyor.
3: Suçsuzum. Karımı ben öldürmedim efendim.
2: Toplanan delillere ne diyorsunuz?
3: Aleyhimdeki tüm deliller düzmecedir. Polisteki ifademi baskı altında verdim. Yazdıkları zaptı zorla imzalattılar. Salıverilmemi talep ediyorum.
2: Gereği düşünüldü. Delillerin takdiri, yargılamayı yapacak görevli mahkemeye ait olmak üzere sanık Cengiz Okan'ın kendisine isnat olunan cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve müteakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi.
4: Cinayetle suçlanıyorsunuz. Söyleyeceğiniz bir şey var.
5: Karınızı niçin öldürdünüz? Şiddetli geçimsizlik diyebilir miyiz?
4: Tek bir hasta oldunuz.
3: Arkadaşlar, bir dakika. Sizlere söyleyecek bir tek sözüm var. Suçsuzum ve bunu ispat edeceğim.
6: Danışmanlarınızı odama aldım. Sadece 10 dakika görüşebilirsiniz.
3: Sağ olun müdür bey.
7: Buyurun, avukat istesin.
3: Bana ünlü ceza avukatlarının listesi dediniz. Oysa burada Handan Çelik adında isimsiz biri var.
8: Evet, eski bir savcıdır. Gazetemizde yayınlanan Şefik Kara olayına adı geçmişti. Özellikle ismini listeye yazdık.
3: Biraz açıklar mısınız?
4: Savcılık yaptı. Adliye ile arası iyidir. İyi savcı, iyi bir cezacı demektir.
7: Kadın olması olumlu ve etkendir. Ve en önemlisi sizi suçlayan başkomiser Cemal Gökay'ın hasmı olmasıdır.
3: İyi çalışmışsınız. Bu durumda benim de adayım Handan Çelik'tir.
9: Hoş geldiniz beyler. Buyurun oturun.
8: Randevusuz rahatsız ettiğimiz için özür dileriz.
9: Rica ederim. Buyurun.
4: Çok büyük bir gazetenin sahiplerinden Cengiz Bey tutuklandı cinayet suçuyla.
9: Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Bu davaya bakmanızı Cengiz Bey özellikle istedi. Ve selamlarını saygılarını iletti.
9: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ne yazık ki ceza davalarına ben bakmıyorum.
4: Bu davanın bir özelliği var Handan Hanım. Cengiz Bey'i suçlayan polis Cemal.
9: Cemal mi?
8: Evet, olayları biliyoruz. Şefik Kara olayı hala gündemde.
7: Gene suçsuz bir insanın ipe gönderilmesini istemezsiniz herhalde.
9: Beyler, beni ikna etmenize gerek kalmadı. Polis Cemal'le ufak bir hesabım var. Ama davayı almadan önce sanıkla konuşmam gerek. Suçsuz olduğuna önce ben inanmalıyım.
8: Görüşebilirsiniz.
3: Merhaba. Davamı aldığınız için mutluyum.
9: Henüz almadım Cengiz Bey. Bazı sorularım var.
3: Hazırım.
9: Önce suçsuz musunuz? Sizin ağzınızdan duymak istiyorum.
3: Suçsuzum. Kesinlikle suçsuzum.
9: Bu sözünüzü teminat olarak kabul ediyorum. Şimdi sıra şartlarımda. Her şeyinizi bana anlatacaksınız.
3: Memnuniyetle.
9: Özel hayatınızı, iş hayatınızı, her şeyinizi. Ufacık bir detayı gizlerseniz ve bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım.
3: Kabul edildi, başka?
9: Duruşmanın sonuna kadar gazetenizde size ait hiçbir haber, yorum ve röportaj çıkmayacak.
3: Söz. Başka?
9: Son olarak duruşmaya tek başıma katılacağım. Hiçbir hukuk danışmanını kabul edemem.
3: En çok bu şartınızı beğendim. Çünkü siz varken onlara zaten tahammül edemem.
9: Evet, sizi dinliyorum.
10: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
12: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
13: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
12: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
14: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
12: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
17: kurdu. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
19: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
18: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
20: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
21: Merhaba, ben Ela Tokyos.
22: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisini?
21: Üzüm.
22: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
21: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
22: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
21: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
22: Ceviz de buna çok yakışır bence.
21: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
22: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
20: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
23: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle. Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
7: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.

0: hep seninle.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel. Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: hep seninle. Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Obsesso. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
9: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
10: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
9: Söğüş, peynir, zeytin, bal, kaymak, peynirli menemen.
10: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
9: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
10: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
9: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
10: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
11: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
12: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
11: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
13: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
11: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
12: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Gün burada uyuyamayacağız.
11: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
14: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
15: Abi ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
20: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
19: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
21: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
22: Çıtır külah.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.

0: Patlama açıyorum, geldim. Dur be ya, Allah Allah. Kim bu?
1: Vay! Merhaba Rıza baba.
0: Merhaba, vay! Sen misin savcı hanım? Hı hı. Ben de alacaklı geldi sandım, basacaktım kalayı. Geç, buyur şöyle, otur, otur canım. Söyle bakalım, hangi rüzgar attı seni böyle?
1: Sana ihtiyacım var Rıza baba. Artık savcılık yapmıyorum, avukatım. Ve önemli bir cinayet davasını aldım.
0: Hayırlı olsun ama... Benim gibi bir emekli polise niye ihtiyacın olsun ki?
1: Sen emekli oluncaya kadar polis örgütünün en iyi dedektifiydin. Birlikte çalışalım mı?
0: Çalışalım, çalışalım. Ama bir tek şartım var. İçkimi içerim ben. Çünkü iki tane atmadan kafam çalışmaz.
1: Bir tane de benden çekme Rıza baba. Çünkü kafalarımızın çok çalışması lazım. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
2: Eldeki dokümanlara bakılırsa çok ağır bir yükün altına girmişsiniz.
1: Farkındayım. Ağır yükümü senin yardımınla hafifleteceğime inanıyorum. Örgütün en acar dedektifi sendin, unutma.
0: Birbirimizi yağlamayı bırakalım da işe başlayalım.
1: Cengiz Okan lehinde delil toplamamız gerek.
0: O benim işim. Önce tahkikat dosyasına bir göz atayım. Sonra seninle oturup bir program yapalım ha?
1: Benim bir davam var, çıkmam gerek. Sen otur çalış, olur mu?

0: Bana eski bir alışkanlıkla geldin sanırım. Artık savcı değilim, avukatım.
1: Sana bazı tavsiyelerde bulunmaya geldim. Bu davadan vazgeç. İnan. O adam katil.
0: Gene yanlış yoldasın. Cengiz Okan katil olamaz. Tanıdım adamı. Konuştum.
1: Çok kibar ve yakışıklı, öyle mi?
0: Evet, öyle. Ve davasını kabul ettim.
1: Ne yazık ki bu ilk büyük işinde başarılı olamayacaksın. Ama oldukça iyi bir reklam olur, değil mi?
0: Ben reklam peşinde değilim komiserim. Bir hayat kurtarma savaşındayım.
1: Bu savaştan yenik çıkacaksın. O adam katil.
0: Bu kanaata nasıl vardın?
1: Delillerle.
0: Hiç sanmıyorum. Senin aleyhinde gazetesinde yazılar çıktı. İntikam uğruna bir can almaya çalışıyorsun.
2: Doğru değil bu.
1: Biliyorum, her şey adamın aleyhine. Bak. Bütün miras Cengiz'e kalıyor. Bu bile yeterli bir cinayet sebebi.
0: Sen çağ dışı kalmışsın komiserim. Onun mevkiinde bir adam aptalca, sapıkça cinayet işlemez.
1: Dış görünüşü seni yanıltmasın. Gel. Bu sevdadan vazgeç.
0: Asla. Sonuna kadar savaşacağım. Ve kazanan ben olacağım.

üzerinde duracağımız hususlar şunlar Rıza Baba. 1. Cinayet saatinde müvekkilimin nerede olduğu araştırılacak. 2. 4.45 uçağına binip binmediği sorulacak.

0: olacak. 3, Ankara'da kaldığı otelden kayıtlar istenecek. 4, kesin delil olarak gösterilen bıçak özel bir bıçak mıdır? Benzeri var mıdır? Yoksa yok mudur? Ona bakılacak. 5, en önemlisi, gazete arşivlerinden Başkomiser Cemal aleyhine yazılan yazıların hepsi alınacak, tamam mı?
1: Tamamdır. Bir şey merak ettim, sen niye avukat oldun? Zıpkın gibi bir dedektif olabilirdin.
0: Olmadım, çünkü senin gibisi varken bana iş düşmezdi. Hadi Rıza baba, fazla vaktimiz yok, acele edelim.

0: Eldeki bütün deliller cinayetin son derece bilinçli olarak hazırlandığını ve büyük bir soğukkanlılıkla işlendiğini göstermektedir. Hazırlık dosyasından anlaşılacağı gibi sanık suçunu kabul etmemiş ve suçsuz olduğunu beyan etmiştir. Ancak sanık aleyhindeki deliller cinayeti bu bıçakla miras nedeniyle taammüden işlediği kanaatini hasıl etmektedir.
1: İtiraz ediyorum. Cinayeti ben işlemedim. Karımı da öldürmedim.
2: Sus! Söz verilmeden konuşmayacaksın. Buyurun, devam edin.
0: Bu nedenle iddianamemizde belirttiğimiz üzere sanığın isnat edilen cinayet suçunu işlediği anlaşıldığından eyleme uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyoruz.
2: Söz savunmanın.
3: Sayın Başkanım, iddia makamının belirttiği gibi müvekkilim hakkında kesin bir delil yoktur. Kanaate binaen cinayetle suçlanmaktadır. Sözü edilen delillerin hiçbiri tutarlı değildir. Biz bu delillerin geçersizliğini kanıtlayacağız. Birinci derecedeki delil olarak gösterilen cürüm aleti bıçağın tetkik edilmesini rica ediyoruz.
2: Ya verin bakayım. Devam edin.
3: Başkanım, bu bıçakları da sayın mahkemenize sunuyorum. Görüldüğü gibi model olarak, şekil olarak ve marka olarak cinayetin işlendiği bıçakla sunduğum bıçakların hepsi benzer ve aynıdır. Yani cinayetin işlendiği bıçağın bir benzerine müvekkilimin sahip olması ille bu cinayeti işlemesi demek değildir. Sayın Başkanım, bu bıçaktan yüzlerce kişi satın almış olabilir. O halde sayın savcı buraya sanık olarak bu bıçaktan satın alanların hepsini getirmelidir. Ayrıca bugün burada benim müvekkilime itham eden sayın savcı da bu bıçaktan satın almış olabilirdi. O zaman sayın savcı da mı bu sanık sandalyesine oturacaktı? Bıçak üzerinde müvekkilimin parmak izine de rastlanmamıştır. Demek ki cinayetin işlendiği bu bıçağın mutlak surette müvekkilime ait olduğu iddia edilemez. Ve bu bıçak yüce mahkemeniz için delil olamaz. Lütfen tahkikatı idare eden yetkiliden sorulmasını rica ederim.
2: Tanık çağrılsın.
4: Sanık müvekkilinin bıçağın üzerindeki parmak izlerinde durması çok yersiz. Katil eldiven giymiş olamaz mı? Sayın Başkanım, savunmanın iddia ettiği gibi sanık cinayet saatinde Ankara'da olduğunu kesinlikle ispat edememiştir. 4.45 uçağında bir yolcu eksikti. Sanık bütün uçuş işlemlerini tamamlamış ama cinayeti önceden tasarladığı için de uçağa binmemiştir.

0: Bakanım, söz istiyorum.
1: Buyurun.
0: Tanık başkomiserin iddiasını kesin delillerle çürüteceğiz. Müvekkilim 4.45 uçağıyla Ankara'ya uçmuş, TAP Oteli'nin 46 numaralı odasında konaklamıştır. Bu durum otel kayıtlarıyla da tespit edilmiştir. Evet, takdim ediyorum. Ayrıca cinayet günü Ankara uçağındaki eksik yolcunun kimliği tespit edilmiştir. İzninizle tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.
2: Siz ne diyorsunuz, sizce münasip midir?
3: Bizce de uygundur.
4: Uçağa binmek üzereyken anonsu duydum. Telefona çağrılmıştım. Karım erken doğum için hastaneye kaldırılmış. Derhal hastaneye koştum. Size o günün tarihini taşıyan uçak biletimi sunuyorum.
2: Söyleyeceğiniz başka bir husus var mı?
0: Var efendim. Lütfen Sayın Başkomiser'in tekrar dinlenmesini talep ediyorum. Tahkikatı yürüten emniyet görevlisinden şu hususu açıklamasını istiyorum. Müvekkilime büyük bir çabayla katil damgası vurmasının özel bir nedeni var mıdır?
5: Kesinlikle yok. Ben bir kanun adamıyım. Suçlu olduğuna inanıyorum. Çünkü suçludur.
0: Sayın Başkanım, şahit sorduğum suali saptırdı. Özel bir sebep olmadığını söyledi. Oysa vardı. Müvekkilimin gazetesi başkomiser hakkında yazılar yazmıştı. Bir hatasını kamuoyuna açıklamıştı. Gazetenin 10 üsalarını takdim ediyorum. Sayın Başkanım, çıkan yazılar başkomiseri rahatsız etmişti. Hatta bana geldi, bilgileri verdiğim için suçladı beni. Ve aynen şu sözleri söyledi. Sırası gelince onlarla hesaplaşacağım. Ve şahidin beklediği an geldi Sayın Başkanım.
2: Hakkınızda söylenenler doğru mu?
5: Evet, o sözleri söyledim. Yalnız savunmanın iddia ettiği gibi sana kişisel kızgınlığım için suçlamadım. Katil olduğu için suçladım. Evet, buna inandığım için onu suçladım.
0: Müvekkilim yüksek tirajlı bir gazetenin sahibi durumundadır. Kişiliği ve mevkii vardır. Kesin deliller olmadan cinayetle suçlanması haksızlıktır. Müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması ve yıpranmaması için nakdi kefalete rapten salı verilmesini...
2: Sanık Cengiz Okan'ın 10 milyon kefalete rapten tahliyesine ve yurt dışına çıkışının tahdidine oy birliğiyle karar verildi.
6: Çok teşekkür ederim.
0: Acele etme. Daha işin başındayız. Tahliye işlemlerini hemen hazırlarım. Umarım akşam yemeğini dışarıda yersin.
6: O yemeği birlikte yersek çok sevinirim.
2: Bana düşmansın biliyorum. Ama şunu aklından çıkartma. O katili elimden alamayacaksın.
0: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
6: Başarını kutlamak istiyorum Handan.
0: Henüz başarmış değiliz. Acele etme. Beraat etmedin. Biz sadece ilk raundu kazandık. Dava aleyhimize gelişebilir.
6: Bu bir tahmin mi?
0: Tahminin ötesinde bir korku. Karşı taraf boş durmayacaktır.
6: Karşı taraf dediğin komiser Cemal mi?
0: Evet o.
7: Handan haklı evlat. Cemal'i çok iyi tanırım. Tuttuğunu kopartan bir polistir.
1: Senin dosyan Cemal için henüz kapanmadı. Sakın kızma. Suçluysan elinden kurtulamazsın.
3: Bir adamı sadece kanaatle mahkum etmenin imkansız olduğunu sen de bilirsin Cemal Bey.
5: Cengiz Okan'ın katil olduğuna inanıyorum Savcı Bey.
3: Beni de inandırmalısın. Kesin delil lazım.
5: Bu delilleri bulacağım.
3: Sana özel bir soru Cemal Bey. Cevap vermek zorunda değilsin. Savunmanın iddia ettiği gibi senin suçlaman kişisel bir öfkeden mi kaynaklanıyor?
5: Şerefim üzerine yemin ederim ki sanıldığı gibi değil. Kızdığım doğru. Ama bir hayat söz konusu olduğu zaman kişisel kızgınlığımı unutacak kadar kanuna bağlıyım Savcı Bey.
3: Sana inanıyorum. Ve kesin delil bekliyorum Cemal Bey.
7: Arkadaşlar, şimdi avukatım Handan Hanım'ın en önemli şartının yerine getirilmesini istiyorum. Bugünden itibaren gazetemde hakkında hiçbir yazı çıkmayacak. Röportaj ve yorum yapılmayacak. Ve ben duruşmanın sonuna kadar gazete yönetiminden çekileceğim.
8: Size ihtiyacımız olursa arayabilir miyiz?
7: İhtiyacınız olmasın. Gazetemi idare edeceğinizden eminim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Nasıl? İstediğim bu değil miydi?
0: İstediğimden de fazlasını yaptın.
7: Sırada ne var şimdi?
0: Hayatın. Bana her şeyini anlatmalısın. Tekrar ediyorum. Eksik anlatırsan ve ben bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım.
7: Davayı bırakmaman için eksik değil, fazlasını anlatacağım. Çocukluğum, gençliğim pek parlak geçmedi. Güç şartlar altında tahsilimi tamamladım. Gazetecilik okulunu bitirdim. Hemen iş bulduğumu sanma. Yarı aç, yarı tok yaşadığım günler oldu. Magazin fotoğrafçılığı filan derken şimdiki gazeteye spor muhabiri olarak girdim. Başarılı bir iki yılım geçti. Fotoğraf dalında mansiyon kazanmıştım. Ödülümü Çiğdem verdi. Birbirimizden etkilenmiştik. Arkadaşlığımız aşka dönüştü ve evlendik. Seçkinlerin arasına karışmam zor oldu benim için. Dışladılar devamlı olarak. Onlardan biri değildim çünkü. Rahmetli karım güçlü bir kadındı. Beni korudu. Çünkü birbirimizi seviyorduk. Aramızdaki yaş farkı karımı rahatsız ederdi. Ve bir kıskançlığın pençesinde kıvranırdı. Feci haberi Ankara'dayken aldım. Uçak yoktu. Taksiyle döndüm. Karım şurada kanlı bir et yığını halinde yatıyordu. O hayat dolu, güçlü ve güzel kadın artık yaşamıyor. Bu acıyı ömrüm boyunca unutabileceğimi sanmıyorum. Burası herkesten gizlediğimiz bir evdi. Şehrin gürültüsünden, seçkinlerin çirkin dedikodularından uzak kalmak için bu eve gelirdik. Burada mutlu olurduk. Her gelişimizde yeni ve taze bir balayı yaşardık. Sonra gene beni kıskanırdı.
0: Karına sadık mı kaldın?
7: Evet.
0: Ya o?
7: Bildiğim kadarıyla sadık kaldı.
0: Kesin bilmiyorsun.
7: Bilmiyorum. Ben katil miyim?
0: Bilemiyorum. Ama seni savunuyorum. Savunacağım. Bak tekrar soruyorum. Sakladığın bir şey var mı?
7: Var. Çok önemli.
0: Niçin söylemiyorsun?
7: İlk karşılaştığımız gün etkiledin beni. Acılarıma ortak oldun. Ve anladım ki seni seviyorum.
0: Başımı döndürdün.
7: buluşma gününe kadar niçin bir tatil yapmıyoruz?

0: Lütfen sakin ol. İyi günler komiserim.
1: İyi günler. Görevimiz sayesinde bu güzel yerleri görüyoruz işte.
0: İstifa ettiğiniz zaman bol vaktiniz olacak komiserim. Dava bitiyor.
1: Benim için bitmedi. Müvekkilinizi hem savunuyor hem de teselli ediyorsunuz sanırım.
2: Çizmeyi aşıyorsunuz komiser bey. Özel hayatıma karışmaya hakkınız yok.
1: Biliyorum. Ben özel hayatının dava ile ilgili bölümünü araştırmaya çalışıyorum. İyi tatiller. Mahkemede görüşürüz.
3: Evet komiserim, sözünü ettiğiniz tarihte Cengiz Bey otelimizde konaklamıştı.
1: Karısıyla birlikte?
3: Hayır, Alev Coşkun adında bir hanım arkadaşıyla.
1: Alev Coşkun.
0: Özel hayatının davayla ilgili bölümünü derken ne demek istedi acaba?
2: Saçmalayıp duruyor. Peşimde sanki bir cellat. Herhalde gazetede çıkan yazıların acısını çıkartmak için benimle uğraşıyor.
0: Hevesi kursağında kalacak. Bu son duruşmadan sonra özgür olacaksın.
2: Hiç sanmıyorum. Çünkü artık güzel gözlerinin eseriyim yavrum.
0: Teşekkür ederim. Bu güzel sözleri İstanbul'a sakla. Hemen dönmemiz lazım.

0: Ne haber? Yeni bir gelişme var mı?
1: Hem de nasıl? Okusana şunu.
0: Cengiz Okan suçsuzdur. Bence normal bu. Herhangi biri gönderebilir.
1: Herhangi biri değil. Olayı çok iyi bilen biri. Bak şunlara. Çiğdem'e gelen tehdit mektuplarının fotokopileri. Hepsi aynı daktiloda yazılmış. Dikkat et.
0: Haklısın Rıza baba.
1: Haklıyım elbet. 1959 model Numan ideal makinede yazılmış. Bak hepsinde R harfi bozuk.
0: Aslan babam, seni emekliye ayıranlar çok şey kaybetmiş. Şimdi bu mektubu mahkemeye delil olarak vereceğim. En azından şüpheli biri var ortada.
2: Cinayete kurban giden Çiğdem Hanım,
0: ülkemizin güçlü bir gazetesinin sahibesiydi. Bu gazetede çıkan bazı haber ve yorumlardan dolayı bazı kişiler rahatsız oluyordu. Ve uzun zamandan beri kendisini telefonla ve imzasız mektuplarla tehdit ediyorlardı. Bu mektuplardan bir kısmını takdim etmiş bulunuyorum.
3: Mahkememize sunduğunuz bu ihbar mektupları olayların içinde olan bir kişinin varlığını belgeliyor. Maktuliye gönderilen tehdit mektuplarının da aynı şahıs tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Bu şahıs hakkında bilgiler var mı?
0: Şahıs ya da şahıslar sayın başkanım. Ne yazık ki kesin kimlik tespit edemedik. Yalnız gazete arşivinden topladığımız nüshalardan deşifre edilen kanun dışı eylemleri, kamuoyuna açıklanan karanlıklar...

0: karanlık güçler, hayali ihracatçılar, kaçakçılar belli. Cinayet sebebi bizce yayınlanan yazılardır. Maktule'yi bu nedenle öldürdükleri anlaşılmaktadır. Müvekkilimin cinayetle yakından veya uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Teşekkür ederim.
1: Savcı bey, sanık vekilinin beyanlarına ne dersiniz?
2: Savunmanın sunduğu ihbar mektuplarını delil olarak kabul etmiyoruz. Bir düzen olduğu kanısındayız. Bizce cinayet sebebi başkadır. Bu görüşümüze ışık tutacak şahitlerimizi dinletmek istiyoruz. İlk tanığımız gazetenin yayın müdürü Cemil Işık.
3: Cengiz Bey başarılı bir yönetici ve iyi bir köşe yazarıydı. Rahmetli eşiyle son günlerde araları pek iyi değildi. Çiğdem Hanım öldürülmeden bir gün önce eşinin yetkilerini kısıtlamıştı. Ve eşinden ayrılacağını bana söylemişti.
1: Ayrılma sebebini de söylemiş miydi?

0: Evet. Eşinin ihanetini yakalamıştı.
1: Şahidin beyanına bir diyeceğiniz var mı?
2: Şahit beyanını kabul etmiyoruz. İddia makamı dinlettiği tanıklarla davanın özünden uzaklaşıyor. Burada bir zina davası değil, cinayet davası görülüyor. Ayrıca müvekkilimin etkinliği, bulunduğu mevkii bazı hanımlara cazip geliyorsa... ...bu durumdan müvekkilimi suçlamak haksızlık olur. Teşekkür ederim.
1: Sizin mütalaanız?
3: Savunmanın itirazını kabul etmiyoruz. İkinci şahidimiz Alev Coşkun, cinayet sebebine daha fazla ışık tutacaktır.
4: Adım Alev Coşkun. Halen fotomodellik yapmaktayım. Cengiz Bey ile tanışmamız gazetesinin açtığı güzellik müsabakasında oldu. İkinciliği kazanmıştım. Benimle ilgilendi. Ve bu ilgi zamanla arkadaşlığa dönüştü.
1: Ne tür bir arkadaşlıktı?
4: Sevişiyorduk. Aşıktım ona.
1: Aşkınıza karşılık gördünüz mü?
4: Evet. Beni sevdiğini defalarca söylemişti. Ne yazık ki karısından boşanması olanaksızdı.
1: Açıklar mısınız?
4: Bana her şeyini anlatırdı. Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
1: Teşekkür ederim. Şahide soracağınız bir şeyiniz var mı?
3: Hayır, yok efendim.
1: Ya sizin?
2: Sadece müvekkilime bir soru sorulmasını talep ediyorum.
1: Buyurun.
2: Şahit Alev Coşkun'un anlattıkları doğru mu? Yani seviştikleri.
3: Evet.
2: Başka bir şey sormayacağım efendim.
3: Lütfen beni dinler misin?
2: Seni bir kez dinlemiştim.
3: Anlatamadım. Bak.
2: Benim için önemliydi. Anlatsaydın önlem alırdım. Sen de gördün. O küçük tanıklığı senin için olumsuz oldu. Davadan vazgeçiyorum.
3: Bunu yapamazsın. Hayatım söz konusu Handan.
2: Sana baştan söylemiştim. Hiçbir şeyi benden saklamayacaktın.
3: Özür dilerim. Seni kaybetmek istemiyordum. Geçmişteki bir hata için benden uzaklaşmanı istemiyorum.
2: Ama beni kullandın Cengiz.
3: Doğru değil bu.
2: Doğru olan tek şey artık avukatın değilim. Başının çaresine bak.

0: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
1: Seni ipin ucunda sallanırken gördüğüm zaman. Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
2: Küçük bir yalan seni çok kızdırdı değil mi?
3: Küçük yalan davayı aleyhimize çevirebilir.
2: Yani avukat olarak

0: kızdın Cengiz'e?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Kız yoksa ona tutuldun mu?
1: Bilmem. Kıskandım birden.
0: Bu ahvalde yapılacak bir tek şey var kızım.
1: Söyler misin? Çünkü ihtiyacım var Rıza baba.
0: Gitmek. Buyur.
1: Mm-hmm.

0: Beni bağışlamanı istiyorum. Sana ihtiyacım var.
1: Sanmıyorum. Benden daha iyi bir avukat bulabilirsin.
0: Benim aradığım sensin. Seni seviyorum hanım.

0: Tanıdım elbet. Tanımaz mıyım? Beni jet pilotu sanmıştı. 4.45 uçağından inmişti. Onu otele götürdüm.
1: Peki daha sonra gördün mü tekrar?
0: Ne daha sonrası komiserim? Hemen otele bavulunu bırakıp çıktı. Çok önemli bir evrakını İstanbul'da unutmuş. Gazı köklemişim abi, hala bastır diyor. İnanamayacaksın ama 2,5 saatte İstanbul'a girdim.
1: Sonrasını anladım.
0: Köprüyü geçmeden indi. Yüklü bir parayla beni tekrar geriye postaladı. Ayıptır sorması, bu adam kaçakçı mı?
1: Katil. Ailene haber ver, seni İstanbul'a götüreceğim.
2: Hani beraber ava gidecektik?
3: Çalışmam gerek. Yeteri kadar tembellik yaptık. Hem avdan da hoşlanmıyorum.
2: İstersen ben de gitmeyeyim.
3: Yoo, seni en büyük zevkinden mahrum etmek istemem.
2: Benim en büyük zevkim sensin. Her şeyimsin.
3: Hadi bakayım yürü. Beni rahat bırak. Çalışmam gerek.

Rıza baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil. Kendimden iğreniyorum.

0: Alo, Cengiz. Sen misin?
1: Rıza baba nasıl oldu?
0: Rıza baba iyi. Önemli değil yani.
1: Öyleyse niçin benim yanımda değilsin? Elimle yemek hazırladım sana. Hazır. Seni çok özledim. Her şeyini.
0: Daktiloyu buldum Cengiz.
1: Ne derdiyorsun?
0: Tehdit mektuplarını, ihbar mektuplarını yazdığın daktiloyu. Kanlı ellerinle dokunduğun makineyi buldum. Ne yazık ki bana da dokundu o iğrenç ellerin. Seni içimden söküp attım ama tenimden iğrenç izlerini nasıl sileceğim bilemiyorum. Sen sadece katil değil, iğrenç bir erkeksin.

0: Rıza baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil. Kendimden iğreniyorum.
1: Deli kız. Söyledim ama inandıramadım. Çünkü o adamı seviyordu.
2: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca...

0: ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Ne belgesel ben Elan Topkes.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
14: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsınız?
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Sadece durulan.
20: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
21: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
22: Bravo valla.
23: Sen de sadece durula.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Haklarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri prizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan

0: saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
8: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
7: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
8: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
7: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
8: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
7: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
8: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
9: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
10: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
16: Engin Can.
17: Dedeciğim.
16: Yoksa sen de mi bonus doldun?
17: Bonus kurulu.
16: Ne?
17: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
16: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
17: Nerede ne harcıyor bilim de dedim. Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
16: Yıkıldın mı şu an?
17: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
2: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Bu sefer arabamıza atlayacağız, biraz daha uzun yol alacağız. Meksiko City'nin tam 320 kilometre dışına çıkıyoruz. Hedefimiz San Miguel de Allende. San Miguel de Allende turistik ve çok özel bir kasaba. Yaklaşık olarak 3,5 saatlik bir yolumuz var. Ve San Miguel de Allende'ye merhaba diyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Meksiko turu devam ediyor ve Meksika turunda işte bir başka güne merhaba. Sondan bir önceki günümüz ve şu anda Meksiko City'nin yaklaşık olarak 320 kilometre dışındayız. Yaklaşık 2,5-3 saattir araba kullanıyoruz ve hangi amaç için? Dünya çapında birçok turizm dergisinde de birçok kaynakta da dünyanın en güzel şehirleri arasında gösterilen San Miguel de Allende'yi sizler için görüntüleyeceğiz. Evet, San Miguel de Allende 1547 yılında kurulmuş bir şehir ve birçok kaynakta dünyanın en güzel şehirlerinden, en hoş, en butik şehirlerinden biri olarak gösteriliyor. Merak ediyoruz, merak içindeyiz. Az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık 10 kilometre sonra ulaşacağız bu keyifli şehre. Hiçbir yere ayrılmayın. Bakalım bu güzel şehir nasıl bir yermiş?

gerçekten harika. Rengarenk evleriyle, Arnavut kaldırımlarıyla muhteşem bir kasaba, 140 bin nüfuslu bu kasaba aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve birçok dergi, önemli bloggerlar tarafından dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Çok keyifli, çok güzel bir macera bizleri bekliyor. Az sonra arabamızı park edeceğiz ve gezmeye başlayacağız bu eşsiz kasabada.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bu kasaba. 140 bin kişi yaşıyor San Miguel de Allende'de. Ve Küba Trinidad'a çok benzettik biz. Evet değerli izleyenlerimiz, işte San Miguel'deyiz. San Miguel gerçekten çok güzel. Kendine özgü evleriyle, harika dar ara sokaklarıyla, Arnavut kaldırımlarıyla muhteşem bir kasaba. 140 bin nüfusu olan bir kasaba San Miguel. Ve ilk izlenim olarak bana Küba Trinidad'ı hatırlattı. Bizler Küba'da, Trinidad'da da bulunmuştuk. Ve hakikaten çok benziyor. Hem evlerin yapısı, hem dar ara sokaklar. Hani birebir kopyası gibi gözüküyor ilk izlenim tabii ki. Daha gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım nasıl bir kasabadayız. Ama ön bilgiler verecek olursak, kuzeyde yer alan Zacatecas kasabasıyla Mexico City arasındaki ticaret rotasını güvence altına almak adına kurulmuş. Bir rahip tarafından kurulmuş, bir din adamı tarafından kurulmuş bir kasaba. Zaten San Miguel o rahibin adı, o rahibin adını alıyor. Ama daha sonraki süreçte kasaba son derece popüler hale geliyor ve ticaret rotalarının da ortasında olduğu için zenginleşiyor. Daha sonra bir durgunluk dönemi söz konusu oluyor. Ne zaman yükselişe geçiyor? Bunu da anlatacağım ama ilerleyen dakikalarda. Çünkü gezilecek o kadar fazla, o kadar güzel yer var ki her şeyi bir anda anlatmayalım. Yavaş yavaş anlatalım. Hadi buyurun gezelim.

butik oteller ve özel restoranlar var. Avluları geniş kolonyal evler botanik bahçesini andırıyor. Her biri ya restoran ya butik otel olarak hizmet vermekte. Evet değerli izleyenlerimiz, Sen Mi Gel'deki turumuz devam ediyor ve şu anda bulunduğumuz yer butik otellerden biri. Zaten Sen Mi Gel'in özellikle İspanyol yapısı bu evleri avlularıyla çok meşhur, bahçeleriyle çok meşhur. İşte görmüş olduğunuz gibi burada konaklama yaptığınız zaman bu tip bahçelerle karşılaşabiliyorsunuz. Hakikaten bir botanik bahçesini, bir ormanı andırıyor. Son derece keyifli, son derece güzel diyoruz. Avlularıyla meşhur Sen Mi Gel'i gezmeye devam ediyoruz.

0: İşte onlardan biri. Burası bir restoran. Restoranın sahibine uzatıyoruz mikrofonumuzu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte böyle güzel avlular var dedik, böyle güzel mekanlar var dedik. Louis Bey'le beraberiz. Birazcık bu güzel konsepti tanıtacağız. Çünkü tarihi bir konsept. Yani birçok yerde de böyle avlular var. Hello first of all.
2: Hello. Nice to meet you.
1: Evet. Burası bir restoran değerli izleyenler. Louis Bey bu restoranı işletiyor. Tarihi bir bina ve eski yıllarda kilisenin bağışları topladığı bir bina olarak nitelendiriyor burayı. Evet, burası Katolik Kilisesi'nin açıkçası vergi topladığı bir bina imiş. Bir devlet binası. Daha doğrusu devletten ziyade bir kilise binası açıkçası. Kilisenin vergileri topladığı bir bina. Çünkü eski yıllarda yaşayanlar kiliseye belli bir vergi paraları yoksa işte inektir, tavuktur, takas yoluyla bir takım ödemeler yapıyorlarmış. And can you tell us about your restaurant? What kind of foods you are serving in that restaurant? Katan bölgesinden özel, hani Maya bölgesinden özel yemekler yapıyorlarmış burada. Tabii dünya mutfağı da var diyor Louis Bey. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gracias.

0: San Miguel de Allende'nin öyküsü nedir? Gelin hep beraber öğrenelim. Yabancı bir ressamın burayı keşfetmesiyle başlıyor öykü. Amerikalı bu ressam San Miguel de Allende'yi dünyaya tanıtan kişi aynı zamanda.
1: 1547'de kurulan bu güzel kasaba bir dönem inanılmaz popülerlik yaşadı. Daha sonra burada bir gümüş madeni bulundu. Gümüş madeniyle daha da fazla insan buraya akın etti. Ancak gümüş madeninin kapatılması sonrasında bölge büyük bir yokluk çekti. Ve bütün bu yokluğun sonucunda kasaba terk edildi. Hani Red Kit'teki hayalet kasabalara döndü. Fakat günün birinde Amerikalı bir ressam buraya geldi ve bu kasabanın evlerine, sokaklarına ve bulunduğu ortama bayıldı. Buranın resimlerini yapmaya başladı ve daha sonra Amerikalı entelektüel dostlarını buraya çekti, buraya davet etti. Kendisi buraya yerleşti ve resimlerini burada yapmaya devam etti. Böylelikle Amerika'nın entelektüel kitlesinde bir algı oluştu ve San Miguel popülerlik kazandı bir kez daha. Ve geldiğimiz nokta şu, burada Meksikalı'dan daha çok Amerikalı, Kanadalı ve Avrupalılar var. Onlar ev alıyorlar. Ayrıca butik oteller, restoranlar işletiyorlar ve burası Meksika'dan çok bir Avrupa kentini anlatıyor, hatırlatıyor. Ama bütün dokusuyla beraber bir İspanyol kolonyal şehri ve aynı zamanda Küba'nın Trinidad'ına gidenler ne demek istediğimi anlayacaklar. Trinidad'a çok benziyor.

ara sokaklarda kaybolmaya başladık bile. Harika evler var ve gerçekten çok güzel. Dünya literatüründe, turizm dergilerinde en güzel şehirlerden biri gösterildiği kadar var sen mi gel diyoruz.

0: Meksika'da keyifli bir sürpriz karşılıyor bizi. Yıllardır Meksika'da yaşayan, işini Meksika'da kurmuş, Meksikalı bir hanımefendiyle evli Fırat Bey otelimize geliyor ve kendisiyle bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Bir Türk'ün Meksika'daki macerasını kendisinden dinliyoruz. Merhabalar diyelim.
1: Merhaba, teşekkür ederim.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ben Fırat Okçuoğlu. 80 yılında dünyaya geldim. 1999 senesinde Türkiye'den Fransa'ya okumak amaçlı çıktım Türkiye'den. Orada bir sene sosyoloji, 4 sene sinema televizyon okudum, gösteri sanatları. Yaklaşık 8 sene Türkiye'de yaşadıktan sonra öğrencilik dönemimde tanıştığım bugünkü eşimle Meksika'ya taşınma kararı aldık.
0: Meksika'ya taşındınız. Herhalde eşiniz Meksikalı, ondan dolayı mıdır bu?
1: Tabii, Meksika, eşim ailesinden ayrılmayı çok istemedi. Başka bir ülkede yaşamayı istemeyince o bana teklif etti, daha doğrusu Meksika'da yaşar mıyız diye. Neden olmasın dedim, atlayıp geldik. Ondan sonra çocuklarımız da burada dünyaya gelince kalmaya karar verdim.
0: Peki Meksika'da yaşam nasıl? Bir Türk için Meksika nasıl gözüküyor? Nasıl yaşıyorsunuz?
1: Çok sıcak bir ülke. Ben buraya geldiğimde bir Temmuz ayıydı. O Temmuz'dan bir türlü çıkamadım hala. 10 senedir çıkamadım o Temmuz'dan. İnsanları sıcak, yardımseverler. Bunun dışında yemekleri güzel. Senenin 365 günü tatil yapabileceğiniz güzel bir ülke Meksika.
0: Türklere nasıl bakıyorlar? Yani Türk algısı nedir Meksika'da?
1: Halk olarak bizi pek tanımıyorlar. Türk deyince herkes bana Kanuni Sultan Süleyman'dan, bir de bir şey daha vardı. Fatma Gül'ün suçu ne? Çayı soruyorlar bana.
0: İş kolunuz nedir? Hangi sektördesiniz?
1: Yazılım sektöründeyiz. Daha çok mobil uygulamalar üzerine yazılım yapıyoruz.
0: Yeni yatırımcılar Meksika'yı düşünmeli mi? Düşünmemeli mi? Aman diyeyim mi? Bilemiyorum. Yani siz burada olduğunuza göre memnunsunuz herhalde.
1: Bence kesinlikle düşünmeli. Kalifiye eleman bakımından dünyanın gelişmiş ülkeleriyle eşit derecede kalifiye eleman bulmanız çok kolay. Çünkü çok iyi üniversiteleri var. Çok iyi bir teknik üniversitesi var. Burada yetişen çocuklar fakat ülkelerinden dolayı çok ucuz şartlarda çalışıyorlar.
0: Peki, üç kelimelik bir soru soracağım size. Meksika deyince ilk aklınıza gelen üç şey nedir? Kelime olarak istiyorum, cümle değil.
1: Sıcak, doğa, tarih.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye bir mesajınız var mı?
1: Türkiye'ye uzun zamandır uğramadığım için çok özlüyorum Türkiye'yi, ailemi çok özlüyorum. İnşallah buralara da daha çok gelirler de benim de burada en azından bir ortamım olur. Bir etrafımda Türklerin olduğu bir yerde yaşamaya başlarım ben de.

şöyle bir topuklu ayakkabıları giymişken böyle havalı havalı bir yürümek istedim açıkçası sevgili seyirciler. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güneş gibi kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün gezmek olsun da neler yapacağız hemen onun bilgisini verelim. Alışveriş var, çikolata var, çikolata gibi bir bölüm olacak bir kere bu bölüm, onu söyleyeyim size. Yani bu bölümde bugün yok temiz hava var, ne isterseniz var. Şu anda Bahçeşehir Şelale Park'tayız sevgili seyirciler. Burada açılışımızı yaptık. Bakalım buradan biz nerelere gideceğiz? O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

güzel bir şekilde açılışımızı yaptık. Şelale Park'ta biraz yürüdük ve nefes aldık bu güzel havada gerçekten de. Şimdi çok güzel bir şekilde kahvaltı yapacağız ve çikolata müzesinde gezeceğiz. Ailesiyle hafta sonu serpme kahvaltı yapmak isteyenler, serpme kahvaltı yapmayı sevenler mutlaka bu bölümü izleyin. Ve tabii ki çikolata sevenler, bu bölüm sizler için. Ne duruyoruz, hadi gelin. Bir kere şunu söyleyeyim size. Size çok güzel bir pastaneye getirdim. Yıldız, hem çikolata müzesi hem pastane aklımızı karıştırdın diyebilirsiniz. Çikolata müzesine girmeden önce bu pastanede ister tatlınızı yersiniz, ister restoran kısmında dünya mutfağından mantısından köftesine, makarnasına, salatasına kadar yemeklerinizi yersiniz, İster serpme kahvaltınızı yaparsınız, ister

Sıcak soğuk kahvenizi yudumlarsınız ya da içeceğinizi yudumlarsınız. Şimdi ben serpme kahvaltı tercih ettim sevgili seyirciler. Birçok çeşit var. O zaman serpme kahvaltımı bekleyeyim. Kahvaltım gelince sizleri karşılayayım.

Bir de yumurtalı ekmek söyledim ben. Buradaki yumurtalı ekmek tatlı bir yumurtalı ekmek. Bu arada o kadar bol malzeme koymuşlar ki tıpkı şu an benim yapacağım gibi ki ekmek de sıcacık ve taze. Kahvaltı altın öğün biliyorsunuz. Kahvaltını güzel yapınca günün çok güzel geçer. Ben de şöyle hemen bir gelmişken vakit kaybetmeden tadına bakayım. Hayatımda ilk kez tatlı yumurtalı ekmek yiyeceğim. Bayağı iyi. Ve simit omlet. Buranın en çok tercih edileniymiş. Ama ben buraya bayıldım ya. Burada kahvaltı enfes. Pazar günü bir kahvaltı oluyormuş burada sevgili seyirciler. Yer bulamıyormuşsunuz. Açık büfe kahvaltı. Fazla karnımı doyurmamam gerekiyor. O yüzden kameraman arkadaşlarımı da davet etmem gerekiyor. Şöyle kameraman arkadaşlarımızla bir oturalım, muhabbet edelim. Ondan sonra dünyanın en büyük çikolata müzesine götüreceğim sizi. Ne duruyoruz? Hadi orada buluşalım.

0: Kahvaltımızı yaptık ve şimdi sizi dünyanın en büyük çikolata müzesine götürüyorum. Çikolata çeşmesinin önündeyiz sevgili seyirciler. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman bu çikolata çeşmesinden çikolatanızı alıyorsunuz. Sonra biletinizi alıyorsunuz ve yukarı çıkıyorsunuz. Mis gibi çikolata kokusunun arasında geziyorsunuz. Çok güzel bir müzede. O zaman Banu'cum çikolata çeşmesini açalım mı?
1: Tabii.
0: Gelen her misafire bunlar ikram ediliyor. Şimdi ben kameraman arkadaşlarımdan başlayayım. Şöyle bir tane Mithat'a vereyim. Bir tane Zafer'e vereyim. Bir tane Portakal'a vereyim. Şöyle. Ve bir tane de kendim alayım. Buraya geldiğinizde mutluluk garanti. Çikolata şelalesinden çikolatamızı aldık ve geldik müzenin girişine. Burası müzeye çıkıyor. Ve müzeye girelim artık. Çikolata müzesine giriş yaptık. Sevgili seyirciler, burada gördüğünüz her şey ama her şey çikolatadan. Bir kere onu söyleyeyim. Mithat'ın şu an size gösterdiği ev dahi her şey çikolatadan. Sol tarafımdaki tablolar olsun. Yani bir tek yerde yürüdüğümüz yer çikolatadan değil. Onu size söyleyebilirim. Beyaz çikolata, bitter çikolata ve sütlü çikolata kullanılarak yapılmış buradaki bütün ürünler. Ve birazdan sizi bir yere götüreceğim çikolata müzesinde. Bir şelale var, çikolata şelalesi. Aman Allah'ım, böyle içine girmek isteyeceksiniz yani, o kadar söyleyeyim. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz Dolmabahçe Sarayı beyaz çikolatadan yapılmış. Onu söyleyebilirim. Dolmabahçe Sarayı'nın kapısı. Şimdi ben size burada her şeyi anlatmayacağım. Böyle çok gezeceğiz. Burası çok büyük bir yer gerçekten de. Bülent Bey bize burayla ilgili bilgileri verecek. Ama önce şöyle bir çikolata şelalesinin oraya doğru gidelim. Bu güzel sanat eserlerine bakarak. Şaka gibi ya. Hepsi çikolatadan, baksana. Bu şelaleden çikolata yiyebiliyorsunuz. Hijyenik açıdan ama. Şuradan kaşığı aldım.

zaman bir peçete sadece bir kez bu kaşığı burada tutuyorsunuz. Ben kaşıktan çikolata yiyeyim, ikinci kez buraya getireyim. Yok, onu söyleyeyim. Yani gerçekten şu çikolata şelalesinin içine dalmak istiyorum şu anda. Mis. İstediğimiz kadar alabiliyoruz. Ama bir kere sadece kaşığı değdiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu yiyeceğiz.

içindeki her şey çikolatadan. Bir kez daha hatırlatayım size. Merak edip de ellemek isterseniz hani buradan böyle içeriye kesinlikle yasak. Böyle güzel simgeleri bize sunmuşlar. Şu an İstanbul'un simgelerinin olduğu yerdeyiz. O yüzden böyle güzel sanat eserlerine diyeceğim. Bence zarar vermeyelim sevgili seyirciler. Gerçekten çok güzel bir şekilde yapılmış. Yerebatan Sarnıcı'ndan tutun da Kız Kulesi'ne, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Galata Kulesi'ne, Mimar Sinan Camii'ye kadar İstanbul'un birçok simgesi burada. Bakın hemen arka tarafımda Ortaköy Camii var. Çikolatadan buradaki her şey.

0: Sevgili seyirciler, nerede olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Burası Esenyurt ilçesinde, İstanbul Avrupa yakasında. Pelit Çikolata Müzesi. Bülent Baki Beyefendi var şimdi yanımda. Çikolata Müzesi ile ilgili bilgileri Bülent Bey'den alalım.
1: Evet.
0: Bülent Bey, ne zamandan beri var bu çikolata müzesi ve nasıl dünyanın en büyük çikolata müzesi haline geldi? Ve biz İstanbul'da yaşayarak bazılarımız bilmiyoruz.
1: Evet, öncelikle İstanbul Esenyurt'taki çikolata müzemize hoş geldiniz.
0: Çok
1: burası dediğiniz gibi dünyanın en büyük ve en iyi çikolata müzesi unvanını aldık artık. Burası saatlerce insanların vakit geçirdiği çok keyifli bir yer haline geldi. Yaklaşık 10 sene evvel temelleri atıldı. Firma sahibi Selahattin Aya'nın kendi el becerileriyle başladı. Zaman içinde öyle bir hale geldi ki birazdan siz de göreceksiniz. Saatlerce burada gezmek yetmiyor. Çocuklardan büyüklere herkesin çok keyifli vakit geçirdiği bir yer haline geldik.
0: Peki bunlar erimiyor mu? İzleyicinin merak edeceği şekilde sorayım, ben de merak ediyorum zaten.
1: Evet, şu an müzenin biz çok çeşitli konsept, değişik bölümleri var. İstanbul'la ilgili olan bölümdeyiz. Bahsettiğiniz gibi bütün buradaki gördüğünüz eserlerin hepsi çikolatadan. Yaklaşık 60 tane klima santrali buraları soğutmaya yarıyor. Yani bu sayede çikolata biliyorsunuz oda sıcaklığında erimez zaten. O anlamda 1-2 derecede soğuktur burası oda sıcaklığından. O sayede hiçbiri erimeden bu şekilde muhafaza edilmiş oluyor.
0: Peki bir şey soracağım. Tahminen içeride ne kadar çikolatadan heykel, sanat eseri ya da simge var?
1: Şimdi bu müzenin yapımı hiç bitmeyecek diyoruz. Bizim parolamız o. O yüzden her geçen gün yeni bir ürün katılıyor. Yani yüzlerce, bunun sayısını saymak çok zor. Zaten siz de göreceksiniz. Yüzlerce eser var. Her geçen günde bu eserlere yenileri katılıyor.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten. Çikolata insandaki mutluluk hormonlarını çıkmasını sağlayan bir besin. Hem kokusu hem görüntüsü.
0: Kesinlikle.
1: Ama müzenin seyir zevki de bunlara katılınca bambaşka boyuta ulaşıyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Size.

0: Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de görmüş olduğunuz gibi çikolatadan heykeli yapılmış sevgili seyirciler. Şöyle ilerleyelim. Ara Güler, Einstein, Picasso, Kaplumbağa terbiyecisi. Sevgili seyirciler, şu anda medeniyetler bölümündeyiz. Aklınıza gelebilecek bütün medeniyetler burada çikolatadan yapılmış durumda. Göbekli Tepe'den tutun Hitit Güneşi'ne. Şöyle ilerliyoruz. Lamassu heykeline. Mısır piramitlerine. Tike'ye. Toprak askerlere kadar birçok medeniyet var burada. Gerçekten keyifle geziyorum şu an burayı. Tarihi böyle güzel bir şekilde anlattığınız zaman hem eğitici hem öğretici olunuyor diye düşünüyorum ben. Hemen Mithat'ın şu an sizlere göstereceği heykellere bakmanızı istiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişi sevgili seyirciler. Çikolatadan. Mesela Hürrem Sultan var hemen arka tarafımda. Sultan II. Abdülhamit Han'ın paytonu var. Ve hemen karşısında da 16 Türk Devleti var. Ve hemen yan tarafta Çikolata Müzesi'ne geldiğiniz zaman böyle fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Burada ben hala topuklu ayakkabıyım. Bakalım ne kadar dayanayım. Çikolata Müzesi daha bitmedi bu arada. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi Çikolata Müzesi'nde Mısır Çarşısı bölümündeyiz. Burası birebir Mısır Çarşısı'nın bir koridorunun aynısı. Buraya geldiğiniz zaman dilediğiniz çeşit çikolatadan satın alabiliyorsunuz. Sadece çikolata satın almıyorsunuz. Hemen sol tarafımda şöyle göstereyim. Birbirinden güzel takıları satın alabiliyorsunuz. Yani hem alışveriş yapıyorsunuz hem müzeyi geziyorsunuz. Dilerseniz müzeyi gezmekten yorulursanız hemen arka tarafta, benim karşı tarafımda, Mithat'ın arka tarafında oturup yine bir şeyler atıştırabileceğiniz, kahvenizi, çayınızı yudumlayabileceğiniz kafeteryada da soluklanabilirsiniz.
1: Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
10: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi haz için tasarlandı.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi.

0: Bu vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
4: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli

0: Kuvvetli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

Burası Tatlıköyü sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman birbirinden güzel çikolatadan heykelleri görebiliyorsunuz. Türk müzik tarihinin önemli insanlarını görebiliyorsunuz. Fotoğraf çekebileceğiniz birçok alan var. İleride çizgi film kahramanları var ve şeker hamurundan yapılan pastalar var. Dilerseniz imalathaneyi de nasıl burada pastaların yapıldığını da izleyebiliyorsunuz. Şöyle bir burada yürüyelim. Sonrasında artık çikolata müzesinden yavaş yavaş çıkalım. Bu çevrede butiklerin olduğu çok ama çok güzel bir çarşı var. O çarşıyı da size göstermek istiyorum. Enerjimizi depoladık. Şimdi alışverişe gideceğiz. Nereye? Bahçeşehir, Esenkent'e. Zaten Esenyurt, Bahçeşehir, Esenkent hepsi birbirine yakın yerler. O yüzden giderken zorluk yaşamayacaksınız. Siz de benim gibi gezersiniz.

Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Çikolataları yedik. Şimdi biraz alışveriş diyelim ve sizi çok güzel bir çarşıya götürelim. Bahçeşehir Esenkent burası. Süleyman Demirel Caddesi, Aşık Veysel Mahallesi diye geçiyor. Birazcık hem gezelim, hem alışveriş yapalım, hem size fikir verelim, hem de neler varmış, neler yokmuş bir göz atalım. Ne dersiniz? Hadi gelin. Şimdi burada birbirinden güzel ürünler var, bir kere onu söyleyeyim size. Dış giyim dahil, işte kaban olsun, kot olsun, elbise olsun, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz burada. Bu köşeyi çok sevdim. Bir de ben bugün fazla şıkır şıkırım ya sevgili seyirciler. Tam böyle bugün butiklere göre geziyorum açıkçası. Formata uygunum, aynen böyle buraya uygunum. Bu butik de şıkır şıkır ama baksana duvardaki güllere falan Mithat. Gerçekten çok güzel şeyler var. Şimdi önce indirim yapılıyor mu? Ben pazarlık yapılan yerleri çok seviyorum sevgili seyirciler. Vallahi billahi hanımefendi de arkadan gülüyor ama. Çünkü bir alışverişin keyfi oluyor ya. Yani ben öyle düşünüyorum. Sen Mithat, ben de dedim Mithat. Mesela şöyle sarı renkte bir hırka var. Yani bunu hırka olarak düşünmeyin ama bunu hırka gibi değil. Kazak gibi de giyebilirsiniz böyle, bluz gibi de. Mesela şöyle ilerleyelim. Şu desenler fazla moda kazakta. Gayet şık bence.

yapınca mağazalarda daha çok dikkat çekiyor. Yani gerçekten de aynen öyle kombin gösteriyor bence ürünü. İlk kez bir sweatshirt'te zincir gördüm. Bakın siz de sweatshirt'lerinize zincir takabilirsiniz. Ya da buraya gelip satın alabilirsiniz diyelim. De haydi gezmelere devam edelim.

Arkamda görmüş olduğunuz gibi mükemmel ev dekorasyon ürünleri satan bir mağaza var. Bambu ürünler de var içeride, hasır ürünler de var. Şimdi buraya girelim, neler var neler yok bir sizlere gösterelim. Yani bu mağaza Nişantaşı'nda Etiler'de olsaydı wow derdiniz. Bu mağaza Bahçeşehir Esenkent'te içimi açan bir mağaza oldu gerçekten de. Sevgili seyirciler, çok güzel bir şekilde dekore etmişler. Yani çok farklı. Yani iki kameraman arkadaşım da kafa sallıyor karşıdan bana. Bu mağaza haftanın 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor, akşam 10'da kapatılıyor. Bu tarz ürünleri almayı seviyorsanız mutlaka ama mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Ama çok güzelmiş bu. Oturabilir miyim? Taşır herhalde dedi. Bence de taşır. Ay bence çok güzel. Bitat çok güzel değil mi? Şöyle seramik ürünler var sevgili seyirciler. Vazo ya da dekoratif olarak sehpanın ya da televizyon ünitesinin yanına koyabileceğiniz ürünler. Bakın şöyle orta sehpanızın üstüne koyabileceğiniz mum sehpaları var. Şöyle. Almasanız bile gelir fikir edinebilirsiniz. Buyurun son kez mağazaya göz atın. Sonrasında çok güzel yerlere götüreceğim sizi.

0: Sevgili seyirciler, alışverişimizi yaptık. Şimdi geldik çok ama çok güzel bir yere. Şimdi burası kuru yemişçi, baharatçı. Ama ben sizi buraya niye getirdim? Burası Esenyurt'ta bir yer. Sevgili seyirciler, burada bir lokum var. Hayatımda böyle bir lokum yemedim. Bunu ciddi bir şekilde söylüyorum size. Biz bir gün kayınvalidemlere gidiyoruz. Berin annelere. Eşim bana dedi ki annemlere giderken ne alalım? Lokum alalım dedi. Burayı gösterdi. Dedim ki ben lokum mu falan yaptım böyle. Sonra buraya geldim. Buradaki abi bana dedi ki Allah aşkına bir tadına bak dedi. Yemeyeceğim dedim. Bir tadına bak dedi. Baktım tadına. Ve ben hayatımda gerçekten böyle bir lokum yemedim. Ciddi söylüyorum, bu lokum bildiğiniz lokumlardan değil. Özellikle şu dördü. Şu dördü. Siz şöyle lokumlara göz atarken abi de gelsin bize tadımlık kesin. Bu lokum baklavalı fıstıklı lokum. Bu da bisküvili lokum. Şöyle. Hayatında böyle lokum gördün mü sen? Görmedim, ilk defa gördüm. Abi kes sen baklavalı lokumu. Bisküviliyi de kesti, baklavalıyı da kesti. Ben de şöyle tadına bakayım. Böyle bir lokum yok. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar. Buraya geldiğiniz zaman baharattan kuru yemişe, anlattığım lokumlara kadar aradığınız her şeyi en taze, en uygun şekilde satın alabilirsiniz. Ama buraya mutlaka bu lokumları yemek için gelin. Baklavalı fıstıklıyı deniyorum şimdi. Yemin ederim yok görmüş. Bak yemin ederim. Ben hayatımda böyle bir lokum yemedim demek istiyorsanız buyurun gelin. Çok ciddi söylüyorum. Şimdi lokumcudan çıkıyoruz ve hepimizin evde bin bir emekle sardığı o sarmaları yiyebileceğimiz bir yere götürüyoruz sizi sevgili seyirciler. Yemin ederim hayatımda böyle bir lokum yemedim. Sevgili seyirciler, Esenyurt'ta Koza Mahallesi'nde çok güzel bir dükkandayız bir kere. Sarma sevenler ekran karşısından ayrılmasın. Lahana, yaprak, etlisi, zeytinyağlısı her şekilde burada var. Haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 3'e kadar açık, sipariş alınıyor. Bu çevredeyseniz evlere servis de var. Onu söyleyeyim size. Şimdi Cihan Bey, nereden çıktı bu fikir?
1: Nereden çıktı bu fikir? Girişimcilik adına da en çok sevdiğim yemek sarma dolma. Herhangi hiçbir yerde bulamıyorum. Bunu ancak market reyonlarında, X1 restoranlarda varsa bulabiliyoruz. Onun için de herkesin rahatlıkla bulabileceği şekilde böyle bir fikirle kalkıştım. Şu an şükürler olsun Almanya, Hollanda ihracatımız başladı.
0: Allah
1: Türk kardeşlerimize.
0: Allah.
1: Evet. 15 tane franchise'ımız bekliyor yolda. Şu an 3 tane açtık. Böyle devam.
0: Süper valla. Yani bin bir emekle evde sarmaya üşeniyorsanız o sarmaları gelip buradan alabilirsiniz sevgili seyirciler. Dediğim gibi zeytinyağlısı, etlisi, lahanası, yaprağı hiç fark etmiyor. Valla benden söylemesi. O zaman hadi bir sarma yiyelim. Sonrasında sizi çocuklarınızla çok ama çok güzel vakit geçirebileceğiniz Avrupa'nın en büyük tenis tesisine götüreceğim. Bu kadar yedik içtik, biraz enerji atalım değil mi? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Böyle bir konseptle dükkan Türkiye'de bir ilk. Onu söyleyeyim size. Burada çıtır sarma da var. Şöyle. Sarmanın her çeşidini yiyebilirsiniz. Zeytinyağlısı, etlisi. Bunlar ne?
2: Acı sos ve yoğurt.
0: Acı sos ve yoğurt. Evet, oo süper. Şimdi sarma zaten annelerimiz yapar biliyorsunuz. Tencerede elle yenir. çatalla yesem ben zevk almam. Sen Mithat? Ben de kesinlikle zevk almam diyor Mithat. Buranın konsepti de siyah eldiveni takıyormuşsunuz ve sarmanızı yiyormuşsunuz. Ben de takacağım şimdi siyah eldivenimi. Gerçi benim eldiven takmama çok gerek de yoktu ama elimde direkt yerdim. Evet. Madem konsepti bu, uyalım ve sarmamızı yiyelim. Bayılırım sarmaya ya, bayılırım. En sevdiğim atıştırmalık diyorum ben buna, yemek demiyorum ama doyurucu bence. Ay biz yaprak sarması olsa da yesek valla. Ben eşimle şu yaprak sarması sayesinde tanıştım sevgili seyirciler, biliyor musunuz? Bunu da söylemiş olayım. Ah bu yaprak sarması. Sevgili seyirciler, buranın konsepti eldiven olabilir. Ama ben bu eldiveni çıkartıyorum. Yaprak sarması elle yenir. Gayet elimle yiyeceğim. Bu arada sarma mükemmel. Hayatımda ilk kez böyle sırf sarma satan, lahana sarması, yaprak sarması satan bir yer gördüm. Ve sizlere de göstermek istedim.

0: Yedik, içtik. Sabahtan beri çok ama çok keyifli bir gün geçirdik. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu detayı atlamayalım. Spor ayakkabılarımı girdim sevgili seyirciler. Görüyorsunuz değil mi? Topuklu ayakkabıya daha fazla dayanamadım. Ha bu arada ayaklarım ağrıdı mı? Evet çok ağrıdı. Direndim. Sonunda böyle bir yere gelmişken spor ayakkabılarımı giydim. Şimdi burada çok güzel aslında aktiviteler var. Bir kere onu söyleyeyim size. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç ve Zafer birazdan gösterecek sizlere. Sabahtan beri yemediğimiz kalmadı gerçekten. Lokum, sarma, bir serpme kahvaltı, çikolata bunları eritmemiz gerekiyordu. Tenis. Aslında pahalı gibi gözüken ama her bütçeye uygun olabilen bir spor. Özellikle Covid zamanında spor salonlarına gitmeye hani birazcık böyle korkuyorsak işte böyle birebir özel ders alabileceğimiz ya da mesafeli bir şekilde oynayabileceğimiz böyle kortlara gelebiliriz. Maliyetli gibi gözüküyor ama aslında her bütçeye göre tenis oynanabiliyor diyelim. Sabahtan beri yedik, içtik, doyduk. Kilo almamamız gerekiyor. Biz de birazcık tenis oynamaya çalışalım. Sonrasında sanıyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Bay bay diyeceğiz herhalde değil mi Mithat? Evet diyor artık Mithat da. Biraz daha şöyle bir göz atın buralara. Sonrasında ben de deneyeyim.
1: Raketin sapının en altından tut. Avucunu sıfırla. Bu elini bırak. Hayır. Evet. Aşağıya geriye işte bu kadar. Hadi vuralım bir iki tane. 2-1 ağır çekimde.
0: Güzel mi?
1: Harika. Yeni bir tenisçi doğuyor. Bir daha kaldırayım dirseğini. 3, 2,

0: geçecek demek
1: eskisinden daha iyi olur.
2: Gerçekten. Hadi bravo. Birkaç tane daha atalım. Hadi o zaman. Bakalım.

0: oldu.
1: Bence çok güzel
0: evet.
1: oldu.
0: Evet. Biz şimdi Mustafa Hoca ile devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ve turnuvalara
0: size.
1: Gireceğiz beraber.
0: Evet, turnuvalara gireceğiz. Aynen
1: ortak.
0: Öyle. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ediyorum teşekkür gerçekten ederim, de. Biz devam edeceğiz ama Mustafa Hoca ile oynamaya. Sevgili seyirciler, bugün dop dolu ama dop dolu bir program izlediniz. Çok güzel bir kahvaltı yaptık, çikolata müzesine gittik, alışveriş yaptık, lokumdu, sarmaydı derken ve Avrupa'nın en büyük tenis tesisine geldik. Buraya gelebilirsiniz, burası Esenyurt'ta Koza Mahallesi'nde. Haftanın 7 günü açık, hafta içi 8'de açılıyor, 11'de kapanıyor. Hafta sonu da yine 8.30-9 gibi açılıyor, akşam da 10'da kapanıyor. Turnuvaları izleyebilirsiniz, özel ders alabilirsiniz. Bugün programda her şey vardı. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha iyisi gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Hayatınız hep tenis gibi renkli geçsin. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.

0: Anacığım, benim canım anneciğim.
1: Yapma evladım, işim var.
0: Benim tonton anneciğim.
1: Yapma dedim evladım. Hem öyle giyinmiş kuşanmış nereye gidiyorsun?
0: Sevgili pederimin ısrarıyla kimya öğretmenliği yapıyorum. Bundan sonra gezmek, eğlenmek benim hakkım değil mi?
1: Baban gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
0: Boş ver, nereden öğrenecek? Biz her şeyi ayarladık.
1: Ben orasını bilmem.
0: Alo? Dişenciğim, sen misin yavrum? Bu akşam mı dedin? Gelirim tabii. Yalnız mıyız? Amma yaptın ha, tamam. Dişenciğim, dinle güzelim. O gece ben seni aldatmadım. Döşe mi? O benim kardeşim sayılır ya. Ayşe mi? Canım, o benim arkadaşım be.
2: Uy anasını, yatır daha yatır.
0: Ne yapıyorsun baba ya? Telefonla konuşuyorum, görmüyor musun?
2: Ne ulan neşeler, ayşeler, gari koleksiyonu mu yapıyorsun?
0: Ya baba ne konuşuyorsun sen, arkadaşım onlar benim.
2: Uy, senin adam olduğunu, ciddi bir işle meşgul olduğunu ne zaman göreceğim? Seni okuttuk, adam ettik, yüksek kimya mühendisi ettik, hala aklı fikrin garılarda.
0: Ne yapalım yani? Sen istedin diye kimyager oldum. Gene sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum. Bırak da boş zamanlarımda arkadaşlarımla birlikte olayım.
2: İndiren ayağını ehlaksız. Hoca oldun, fena mı oldun yani? Seni serbest bıraksaydık ya şarkıcı ya zurnacı olurdun. Yani tam serseri.
0: Gene başlama Allah aşkına.
2: Sus sen, başlama.
1: Bey nesi var?
2: Sen sus hanım. Evinin hamuruyla erkek işine karışma.
0: Ben gidiyorum.
2: Ne? Nereye gidiyorsun? Dur bakayım bu. Daha bitmedi. Hem artık evlenme zamanı geldi. Bu işi de ben halledeceğim.
0: Şimdi bir bu eksikti. Evlenme işini falan düşünemem ben.
2: Evet ama onu ben düşünüyorum.
0: Ya. Bunun lafını bile etmek istemiyorum. Hadi eyvallah.
2: Dur oğlum dur, düşünmek olmaz mı? Konuşacağız evlenme işini.
0: Yok baba, evlenmeyi düşünmüyorum şimdilik. Bunu kafana koy. İşte o kadar.
2: Oy sıçan kafalı garip. Bunlar hep senin yüzünden. Şımartıp tepemize çıkarttın oğlanı. Evlenmek istemeymiş, evlenemezmiş, konuşamazmış.
0: Oturun. Bugün sözlü imtihan yapacağım. Konumuz heyecanın insan üzerindeki kimyasal etkisi. Siz söyleyin, nedir bu etki?
1: Heyecanın kimyasal etkisi heyecanın çeşidine bağlıdır. En etkili heyecan aşk heyecanıdır.
0: Susun. Sen söyle. Pekala, bu heyecanın sonunda nasıl bir kimyasal değişim olur?
3: İnsanlar aşık olunca bir kimyasal eritken içindeymiş gibi erir biter.
0: Susun, susun. Olmaz öyle şey. Ama madem bu hususu açtınız, size aşk hakkında bir iki kelime de ben söyleyeyim. Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Aşka çare bulmak için ancak sevgiliye yalvarmak lazımdır.

0: sefalet.
1: Şey müdür hanım, çocuklara biraz moral eğitimi yaptırıyordum da.
0: Ya.
1: Hep ders olmaz değil mi?
0: Ahmet bey, burası ciddi bir okuldur. Sizin vazifeniz de talebelerinize şarkı söylemek değil, kimya öğretmektir.
1: Ben de onu öğretiyordum zaten.
0: Hiç böyle gürültülü müzikli kimya dersi de görmedim. Bu size son ihtarım.
1: Evet. Dersimize devam edelim. İşte kimyasal değişiklikler böyledir. Yani kadınlar insanı bu hale getirir.
2: Ah Avniciğim, nasıl geçti seneler değil mi? Çocuklarımız şu kadarcıkken kocaman oluverdiler.
3: Haşan bazen kendi kendime, ha bu koca kimya mühendisi benim oğlum mu diyorum ya.
2: Ben de bu güzel kız benim kızım mı diye soruyorum Avniciğim. Şu düşündüğün hayırlı işi gerçekleştirelim artık. Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
3: Tabii Kazımcığım, tabii be. Ben de oğluma çıtlattım. Benim bu ara biraz işlerim fena, zihnimi meşguladıydı. Kazımcığım, şu bana çocuğun kredi işini diyorum hani.
2: Aman Avniciğim, dünür sayılırız bugüne bugün. Aramızda paranın lafı mı olur?
3: Öyleyse Kazımcığım, ha bu iş lafta kalmaz. Ben bunu hazırlamıştım, sen şuna imzayı atın.
2: Tabii Avniciğim, imzalayayım hemen. Sen de akşama oğlanla bir konuş, bu işi bir karara bağlayalım.
3: Tabii tabii, konuşacağım oğlanla.

0: herif. Doğrudur, saramıyorum be.
1: Şu kahvemi içsem de sonra sarsak olmaz mı?
0: Zaten ne işe yararsın ki? Ya içersin, ya kahve içersin, ya mecmuaları okursun. Kimin parasıyla alıyorsun mecmuaları?

0: benim paramla. Bundan sonra almayacağım da okumayacağım da.
1: Okumayacağım. Yalnız fotoğraflarına bakacağım.
0: Acık da bize baksan olma mı? Bizim ne farkımız var o karılarından ha?
1: Hiçbir farkı yok. Büyük ada gibisin.
0: Sus lan! Yırtarım ağzını yılık. Hani ne oldu bizim kızın evlenme işi? Konuştun mu Avni Bey'le?
1: Evet hanım. Yakında kızı istemeye gelecekler. Avni Bey de çok hevesli.
0: Ses! Öykü seri. Tabii hevesli olacak. Benim kızım gibi kız mı var bu zamanda? Kız, çaylar ne oldu? Senin kızın işte.
1: Senin değil mi?
0: Kız, kız ne oldu bardaklara?
2: Bardaklar mı anneciğim? Hiç. Ben yanlarından geçerken bir de baktım kendi kendilerine şangur şungur şangur şungur kırılıverdiler.
0: Allah kahretsin. Babasının kızı beceriksiz ne olacak? Geç otur şöyle. Senden konuşacaklarım var.
2: Geliyorum. Anneciğim. Merhaba babacığım.
3: Merhaba kızım.
0: Şey şöyle. Hadi anlatsana beni.
3: Necim karıcığım anlatacağım.
0: Sen çok konuşuyor. Bana bak kızım. Şu Avni Bey'in oğluyla evlenme meselesine daha bir cevap vermedin. Senin için seçtiğimiz en uygun koca bu.
2: Aman anne. Bu zamanda böyle ısmarlama evlilik olur mu?
0: Abo. Lafa bak sen. Herin iki çifte laf sen etsene.
3: Bak kızım be.
0: Sus. Çok konuşma sen. Bak kızım. Avni Bey'in oğlu kibar, efendi, mazmut bir çocuk. Üstelik de kimya mühendisiymiş.
2: Birbirimizi görmeden böyle bir evliliğe karar verilmez dedim bin defa.
0: Verilir tabii. Neden verilmezmiş?
3: Tabii verilir. Biz ananı gördükten ne oldu sen kim?
0: Sen sus. Konuşacağına oğlanın fotoğrafını versene kıza.
3: Ha fotoğraf vereyim ben.
0: Geveze.
3: Al kızım.
2: Hiç de fena çocuk değilmiş.
3: Bana benzer biraz.
2: Bende kalabilir mi bu kız?
0: Nasıl kızım nasıl ama cevabını fazla geciktirme.
2: Ben artık gideyim. Güle bahçede güle arkadaşlarım bekliyor.
3: Güle güle yavrum. Kendine mukayyet ol. Üşütme kızım.
0: Koruyon ne herif? Eve yeni bir damat geliyor.
3: Zavallı oğlan.
0: Ne? Ne diyor sen ayı? Bana bak. Bana cevap verme. Sus. Hala konuşuyor. Ben... Gene sus diyorum sana sus. Sus bana cevap verme. Senin bana bak dilini kökünden koparma. Dürümlerim herif seni. Bana karışma sen. Bu evde her şeye ben karar veririm anlıyor musun? Zaten sinirimi bozdun. Seni böyle didik didik didiklerim ha.
4: Ahmet nerede kaldı?
5: Ben de onu bekliyorum zaten. Ay. Kim bilir hangi kıza takılmıştır. Sahneye de geç kaldı. Patrondan fırça yiyeceğiz fırça.
4: Hah, işte geliyor.
6: Ne haber üstün? Ne haber kızlar?
7: Gelebildin.
2: Ah Mepsa ya.
6: Merhaba. Nasılsın? İyisin ya.
7: Durun ya. Canım, durun ya. Sahne bu oğlum.
6: Aman sıkın bu sahne lafından. Giyindik geldik işte. Gene peder uyutmakla meşguldük. Ona kalsa nefesi bile izinle aldıracak bana.
7: Sen de gazinoda çalıştığını söyle. Okulda hocalığı bırak olsun bitsin bu iş.
6: Oğlum bizim peder böyle şeyler söylersen alır eline tabancayı. Bam bam bam.
7: Ya. Peki sen hazırlan bakalım.
6: Hadi bakalım hadi, hadi, hadi görüşürüz.
4: Güle güle.

0: İyi de söyleyin. Bu sizin kimya hocanız sonunda benim kocam olacak. Yoksa hakkında kötü bir şey mi biliyorsunuz?
1: Pek kötü sayılmaz. Ama bana bak kızım. Ahmet Bey senin bildiğin kimya hocalarından değil.
2: Bir kere o kadar yakışıklı ki hepimiz hayranız.
1: Ayrıca harikulade bir sesi var.
0: Güzel sesi mi var? Bunu hiç bilmiyordum. Bu kötü bir şey mi?
2: Kötü değil ama çocukcağızın aklı gazinoda.
0: Ne gazinosu? Neden bahsediyorsunuz siz?
2: Ayol bilmiyor musun? O her akşam bir gazinoda şarkı söyler.
0: Yani sahiden sahneye mi çıkıyor?
1: Tabii sahneye çıkıyor ya. Senin o mazmut öğretmenin kadınların sevgilisi.
0: Yoksa bir de üstelik çapkın mı Ahmet Bey?
1: Vallahi bu kadar yakışıklı, güzel sesli bir şarkıcıyı kadınlar boş bırakmaz değil mi?
0: Bana bakın siz. Benimle şaka mı ediyorsunuz?
1: Yok, istersen gidip onu sahnede görebilirim.
2: İstersen okula da gelebilirsin.
0: Hayır, gazinoya gidelim. Kocam olacak insanın karakterini araştırmak isterim.
3: Gürültü etmeyin. Şimdi kitaplarınızı açın ve sayfa 100'den 110'a kadar çalışın.
4: Tabii.

0: Sabahım uyurken ne kadar da güzel. Evkalade güzel.
1: Ne oluyor burada? Ahmet Bey! Ahmet Bey! Hı? Nedir bu hal?
2: Yapma sevgilim. Rahat bırak beni.
1: Aa, bu kadarı fazla. Kalkın lütfen Ahmet Bey. Aa, yeter.
2: Yapma sevgilim. Rahat dur. Yapma, gıdıklanıyorum.
1: Ahmet Bey!
2: Ha, ne var? Müdür hanım!
1: Ahmet Bey, ne oluyor burada?
2: Sessiz sessiz oturuyorduk.
1: Burası uyuma...

0: İşte insanı iskelet haline getiren kadınlardan biri de bu.
1: Çık dışarı!
2: Oy anasını! Lan gene mi kovuldun okuldan? Lan be deyyus bu kovuldun 11. okul. Daha avval 8 fabrika 7 iş yerinden kovuldun. Niçin kovulur seni okuldan da?
0: Ne yapayım baba, anlamıyorlar beni.
2: Ya bak bak, anlamıyorlarmış. Dur daha dur, hele dur dur. Alo kim? Şahmeten'i mi istiyorsun? Dinle bak oğlum. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uy anasını. Alo kim? Ahmet Bey mi? Yok yok yok da. Nereye mi gitti? Aya gitti aya. Bir daha da dönmeyecek.
0: Telefonu neden vermiyorsun baba? Seni arasalar ben vermeyecek miyim sanki?
2: Uy uy sus be, kızdırma kafanı, kızdırma oğlum. Son 6 aydır bir telefon bile gelmedi be. Bu zıkkım ne zaman çalsa bir karı sesi Ahmet. Çıbore yani der. Uy anasını.
3: Ne? Ben... Çekil.
4: Kazım, Kazım.
2: Şey Kazım Bey, şey beyefendi, özür dilerim. Bir serseri... Adam diye telefonu da o zannettim, kusura bakmayın.
4: Avni Bey, şu bizim meselesi ne?
5: İstel be evlilik.
4: İstel be evlilik.
5: Bu iş uzadı artık.
4: Bu iş uzadı artık.
5: Bir an evvel bitsin.
4: Bir an evvel bitsin.
5: Yoksa fena olacak.
4: Yoksa fena olacak.
2: Tabii Kazım Bey. Ahmet'le konuşup en kısa zamanda halledeceğim efendim. Tabii be efendi, hürmetler ederim efendim.
5: İşte o kadar.
4: O kadar.
5: Kapa.
4: Kapa. Oh be. Herifin dersi giverdin.
5: Sen mi verdin?
4: Yok canım, sen verdin, ben vasıta oldum ona.
5: Allah canası simsik.
2: Bak Kazım Bey, evlilik işini sordu. Bilirsin kızı Hülya ile seni evlendirmek istiyor. Ha bu iş tamam mıdır? Hı?
0: Saçmalama baba ya, sen de. Evlenmek dediğin çarşıdan domates almaya benzemez ki.
4: Ahmet, Ahmet ayvayı yedik. Oğlum ayvayı yedik.
0: Pardon, ne oldu lan?
2: Uy anasını. Nereden çıktı bu ay?
0: Şey baba, yabancı değil. Kimyager arkadaşım Hüsnü.
4: Ya bırak gırgırı be. Bizim salçılar gazinoyu bıraktı. Ne yapacağız akşama? Ay, ne vuruyorsun be?
0: Sus.
2: Ne oluyor da? Gazinolar, sazlar. Siz bir şeyler karıştırırsınız veletler. Ha benden bir şeyler saklıysınız gibi geliyor. Zaten bu ayının halini hiç beğenmedim ben.
0: Yok babacığım, yanlış anladınız. O sizi çok sever değil mi Üstü? Öp ulan amcanın elini.
4: Öpeyim amca. Kusura bakmayın. Sazcılar gazinodan kaçtı da onun için telaşlıyım.
2: Ne sazcısı da?
0: Şey baba, biz kimyagerler aramızda birbirimize sazcı diye takılırız da. Yani, onu söyleyeyim.
2: Kimyager sazcı? Gazino neyin nasıl peki?
0: Şey baba, kimya laboratuvarına da gazino derisi ya. Öyle değil mi Üstü?
4: Öyle öyle.
0: Hadi biz gidelim baba.
2: Şey, nereye gidiyorsun gene?
0: Söyledik ya baba, gazinoda sazcılarla çalışmaya gidiyoruz. Kimya çalışması. Hadi eyvallah.
2: Yürü, çuval içirip berbat edin. Yürü, hayır.

açılır gonca gül yar, seni sevse bülbül yar. Açılır gonca gül yar, seni sevse bülbül yar. Seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar? Seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar? Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Ceylan gibi boylusun fidan gibi.

0: Şimdi anlıyor musun acaba neden kızlar aşık ona?
1: Ben de onu düşünüyordum. Peşinde bu kadar kız olan bir adamla nasıl baş edeceğim ben?
0: Bilmem ki. Geliyor.
2: Gene döktürdün Ahmetciğim. Harikaydı.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Seni öpebilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hop hop hop, ağır ol bakalım.
1: Aa, bıraksana.
2: Sen ya. Evlenmeden bize rahat yok. Aa, hani şu sizinkilerin bulduğu Hülya mı nedir? Onunla evlen artık. Aa, biz de rahat edelim ya.
1: Oğlum evlenmez.
3: Oğlum biz evlensek de karı evde oturur. Biz aynı hız devam. Anladın mı?
2: Evleneceğin kız güzel mi acaba? Güzelse acırım ona.
3: Ya bir kere kız güzel olsa parayla yamamaya kalkarlar mı bize hiç düşünsene?
2: Doğru be. Yani sen kızın yüzünü görmedin daha. Heh.
3: Görmedim ki. Kim bilir ne çirkin şeydir.
2: Çirkin olduğunu nereden biliyorsun?
3: Ben bilirim oğlum. Bana malum olur. Sonra bizim peder babasının banka cüzdanını görmüş ya. Gerisini boş ver.
0: Hadi kalkalım Hülya.
2: Lale. Hı. Pazar günü bizim motor gezisine geliyorsun değil mi?
0: Gelirim herhalde.
2: Güzel. Gelirken yanına birkaç arkadaşını al da bu heriften fırsat kalırsa biz de otlarız.
1: Salak şey.
3: Lale, beni bu güzel arkadaşınla tanıştırmayacak mısın?
0: Şey, tanıştırayım tabii. Bu Ahmet Bey.
3: Sizin de isminiz herhalde gökyüzünden inen melektir, öyle değil mi güzelim?
2: Oğlum, her kuşun eti yenmez. Formdan düştün galiba.
3: Sen de be. Vay canına, niye tokat attı acaba? Ona kötü bir şey söylemedim ki. Ver ulan bana oradan.
2: İç, işte formdan düşme.
4: Küstah adama bak.
1: Ben acuze ve evde kalmışım ha. Ben ona gösteririm. Pis çapkın.
0: Ama şekerim, ben sana çok çapkındır demedim mi?
1: Helal olsun sana hayatım. Allah, ne tokattı o. Muhammed Ali Kley gibiydin vallahi.
5: Ona daha esaslı bir ders vermem lazımdı aslında.
0: Yakında onlarla bir motor gezisine davetliyiz. Orada atıver denize.
5: Yo, denize atmayacağım. Göreceksiniz. Ona öyle bir ders vereceğim ki ömrü boyunca unutamayacak.
1: Kız, senin kafanda bir şeytanlık var galiba.
5: Dur bak. O kendini bize ağır başlı mazmut bir öğretmen diye tanıtmadı mı? Biz de kendimizi bir başkası olarak tanıtacağız. Çocuklar, bana yardım eder misiniz?
1: Ederiz tabii.
5: Öyleyse bugünden sonra sen ben olacaksın. Ben de sen olacağım.
1: Anlamadım.
5: Yani Ahmet Bey'e görücüye çıkacak kız Hülya sen. Senin yerine fabrikada masum masum çalışacak Figen de ben olacağım.

0: Herif anlatsana.
1: Neyi?
0: Anlatsana be. Ben Gonca Dirgül'üken nasıl da beni dalımdan kopardın.
1: Ben de hep kendi kendime düşünüyordum da.
0: Ne düşünüyordun?
1: Bu, hep bu hıyarlığı nasıl yaptığımı.
2: Ben de iyi bir şey söyleyeceğim zannettim. Utanmasız. Çok konuşuyorsun sen gene.
0: Bak sen, görücü usulünden evlenemezmiş. Ya nasıl evleneceksiniz küçük hanım?
3: Söyledim ya, önce dışarıda bir yerde buluşup görüşürüz çocukla. Eğer birbirimizi beğenirsek o zaman size bildiririz. Siz de lazım geleni yaparsınız.
2: Aman deli edecek bu kız beni. Peki peki ama bir an evvel de bu iş bitmeli.
0: Salak herif.
2: Karşımda oturacağına kalkıp telefon etsen de bunların bir yerde buluşmasını temin etsen olma mı?
1: Peki karıcığım.
2: Hadi.
1: Peki peki. Peki şimdi ha. Peki karıcığım ne diyeceğim?
2: Karşıma geçmiş ne diyeceğim diye bana soruyorsun. Sanki ben biliyor mu ne halt edeceklerini? Kız nasıl tanıyacaksınız birbirinizi?
4: Öf anneciğim birkaç kere söyledim ya sana. Hani pastanede buluşup yakamıza böyle güzel bir karanfil takacaktık ya.
2: Aptal herif karanfil takacaklardı ya.
1: Peki karıcığım ben ne takacağım?
2: Ne takacağını sen düşün artık.
1: Biraz da sen düşün.
2: Senin bak, bak bana bak. Sen numarayı çevir de alo de alo.
1: Alo. Alo.
5: Tabii Kazım Bey tabii. Evet en münasibi karanfil koysunlar gözlerine efendim. Evet hürmet bizden efendim. Uy anasını. Ulan yeter be yeter. Gazineye döndürdün burasını. Nedir o tantada dikton?
6: Babacım bu Türk sanat müziği insanın ruhunu okşar.
7: Ruhuna şimdi ha?
5: Bırak bunları be. Gel öyle bak gidin öyle de. Kazım Bey'le konuştum. Yarın kızı Hülya ile buluşacaksın. Yani müstakbel garinle.
6: Baba ben bu işi biraz yaş görüyorum.
5: Ben sana yaş bir gurubu gösteririm. Otur oraya da.
8: Ha bu kızla evleneceksin dedim.
6: Yo baba su koy vermek yok. Seninle kızı göreceğim diye anlaşma yaptık. Mutlaka evleneceğim diye değil.
5: Sen zaten kızı bir kere görsen yeter. Gül gibi bir kız dilin tutulacak. Çarpılacaksın güzelliği karşısına.
6: Ne dilim tutulacak ya? Madem kızları bu kadar güzel ne diye parayla yamıyorlar sanki?
5: Sen ne anlarsın hayırlı işlerden? Hıyar.
6: Peki, peki, peki.
8: Uy anasını da al.
6: Kızla pastaneye buluşacaksın. Kırmızı bir karanfil takacaksın yakada. Unutmayasın.
5: Ha? Bir de kırmızı karanfil takacağım ha. Ne günlere kaldık Allah'ım.
7: Dur canım dur. Daha iki kelime
6: anladık
7: konuşalım.
6: Anladık baba ya anladık.
7: Teferruatı var da. Dur nereye tamam, ciddiysin tamam. Dur.
5: Ay anasını hep senin yüzünden. Sıçan suratlı gari.
3: Ben ne yaptım bey?
5: Daha ne edeceksin be? Şey doğuran sandığı mısın? Doğuramaz olaydın.
3: Nasıl be?
4: Nefis be Elif. Harika, fevkalade olmuş şu ceketini.
3: Bakalım damat damzede seni görünce ne yapacak?
4: Ne yapacak acaba çok merak ediyorum.
3: Ne yapacak sanıyorsunuz? Şak diye düşüp bayılacak.
4: Aman unutmayalım karanfili de yakana takalım. Çünkü biliyorsun ya birbirinizi karanfilden tanıyacaksınız.
3: Karanfiline hacet canım ben kendim karanfilim ayol. Skudur Ahmet geliyorum canım.
9: Ne o peki heyecan mısın?
6: Sus be aptal ne heyecanı. Pedere söz verdik diye kızı göreceğiz bir kere işte.
9: İster misin Hülya denen bu kız ilah gibi bir kız olsun da şaka maka derken bu işte oluversin.
6: Ulan her tarafı ilah olsa ne yazar be. Bizim dalgamız başka oğlum. Hem sen bir an önce uç buradan bakalım. Kız neredeyse gelir hadi.
9: Peki peki. Ben şuradaki masaya geçiyorum.

0: Hayır, olamaz bu.
1: Siz Ahmet Bey'siniz değil mi?
0: Ben mi? Şey, evet. Şey, yani hayır.
1: İşlerim ya. Beni hiç yanıltmaz. Bir görüşte Ahmet olduğunuzu hemen anladım. Hem yakanızda karanfil de var.
0: Hay olmaz olsaydı.
1: Oturun, oturun.
0: Şey, bakın hanımefendi, ben Ahmet'im de... Belki de değilimdir yani.
1: Anladım, hiçbir şey söyleme bana. Bakışlarından anladım. Benim de buramdan güm güm güm diye çarpıntı geliyor. Ay.

0: acısı. Senin bildiğin acılardan değil.
1: Ziyan yok. Evliliğin acı tarafı da var, tatlı tarafı da var. Sana tam 35 çocuk yapacağım. Canım kocacığım benim.
0: Üstü yetiş ulan buraya. Sen ne biçim arkadaşsın be? Ulan karı yiyor beni.
2: Ben gelemem, gelemem. Ben yemek yiyorum.
0: Hay Allah, boğazında kalsın inşallah. Gelsene.
2: Geliyorum, geldim.
0: Şey, bakın benim çok acele bir işim çıktı. Gitsem iyi olacak.
1: Git kocacığım, git. Nasıl olsa ölünceye kadar tependeyim.
0: Tabii tabii, bulursan olursun. Üstü, Üstü sen hanımefendiyi idare et, ben gidiyorum. Ha. Burada yoğum.
2: Oldu.
0: Anlaşıldı, tamam mı?
1: Nereye?
0: Afrika'ya kadar gidiyorum.
1: Ne zaman gelirsin?
0: Tam 150 sene sonra.
3: Ah. Hadi gel benimle. Hadi.
1: Kollarım açık bekliyorum seni. Şimdi gelelim sana.
2: Ne olmuş bana?
1: Sen de hiç fena değilmişsin tombulum.
4: Olmaz. Ben bu kızla evlenmem. Bu kızla evlenmesi için insanın manyak olması lazım ya.
5: Manyak senin babandır. Hıyar. Gül gibi kızı beğenmedim diye tutturuyor, şuna bak.
4: Ama senin gül gibi dediğin kız biraz fazla açılmış baba. Kasap dükkanı açacak değiliz ya.
5: Ulan damarın tuttu değil mi? Oğlum, akıllı oğlum, uslu oğlum benim. Babanın durumunu düşün. Söz vermişim bir kere. Ulan iflas edeceğim değil.
4: Söz verirken bana sordun mu baba ya?
5: Uy Allah Allah. Sorayım.
4: Sonra ben sana söylemedim mi? Kızları bu kadar güzel olsaydı para için yamamaya kalkmazlardı.
5: Tövbe tövbe, ay Allah, deli edecek bu herif beni. Oğlum bu iş olmazsa kredi kesilecek. İflas edeceğim hıyara. İflas edeceğim dedim. İflas be iflas.
0: Ne yani, sen iflas edeceksin diye ben de mezara mı gireceğim? Bu iş olamaz baba.
5: Ulan zaten babasının iflasını isteyen evlattan ne hayır gelir?
0: Gelir gelmez bana ne, ben gidiyorum.
5: Defol git diyorum sana. Defol! Ulan eşkıma, defol oraya! Sıçan suratlı gari!
6: Ben ne yaptım bey?
5: Daha ne yapacaksın? Süt verdim p***yını! İnşallah kız beğenmez oğlan.
6: Babacım!
2: Yavrum ben mi?
6: Anneciğim!
7: Dur kız, ne oluyorsun be?
6: Hiç anne, çok mutluyum.
7: Kız bana bak, oğlanı beğendin mi? Hadi sıkılma da söyle!
6: Doğrusunu söylemek gerekirse, evet anneciğim, çok beğendim.
7: Esah mı diyorsun kız? Hadi anlat, anlat.
2: Anlat yavrum.
6: Ah anneciğim, o kadar güzel ki, o kadar yakışıklı ki, tıpkı babam gibi.
2: Demek ki çok yakışıklı ve güzel bir çocukmuş, bana benzediyor.
7: Sus sen Allah, canına alsın, karışma her şeye.
2: Yok, oturayım ben oraya.
7: Anlat yavrum.
6: Şimdi bırakın kavgayı da, benim bir derdim var değil mi?
7: Neymiş o?
6: Galiba o beni beğenmedi.
7: Kız babana benziyorsa nasıl beğenmezmiş? Dur bakayım, aklıma geldi. Herif yoksa sen de mi beni beğenmemiştin he?
2: Yok karıcığım, maalesef ben sana bayılmıştım.
7: Öyleyse kalk bakayım kalk. Bir telefon et de o da ona bayılsın.
2: Nöbete geç.
7: Aman ben kültüre oturayım.
6: İnşallah beğenmiştir anneciğim. Yoksa kahrımdan ölürüm.
5: Uy, iş ciddi demek beyefendi. Ne yapalım, ziyanı yok. Hülya'nın beğenmediyse kalsın.
8: Alo Avni Bey, bizim kız sizin oğlanı beğendi.
7: Çok beğendi de.
8: Çok beğendi de. Çok beğendi de yavrum.
5: Ne? Ne diyorsun sen bu? Çok mu beğendi?
8: Allah kahretsin. Yok efendim, yanlışlık oldu, sana demedim. Çok memnun oldum demek istedim. Evet evet.
5: Konuşayım.
8: Düğün gününü kararlaştırırım. Hürmetler efendim, hürmetler.
5: En kısa zamanda kararlaştırıp bize bildirin.
7: Çok çabuk olsun desene.
5: Çok çabuk olsun desene. Bu nikahın en kısa zamanda olmasını tezel, istiyorum.
7: Tezelden olsun.
5: Tezelden gel, tezelden.
7: Allah canını.
5: Allah canını alsın.
7: Ne?
5: Sana söylemedim.
9: Uyan asini. Bu iş gittikçe berbatlaşıyor.

0: söylüyorum.
1: Bravo, gerçekten güzel söylüyorsunuz.
0: Teşekkür ederim.
2: Abicim, dinle beni kardeşim, şurada iki tane fıstık bizi bekliyor.
0: Dur şimdi oğlum, mühim işim var.
2: Ya boşver mühim işi falan, dinle beni kardeşim, bak bak. Aga ne ki ha?
0: Hadi oğlum üstüne al bakalım.
3: Hadi git sak, hadi git bak, hadi git.
0: Hadi yürü lan. Yürü.
4: Dün bana niye kızdığınızı bilmiyorum ama bugün tokat atmak yok değil mi?
1: Yok canım. Dün başka birine kızmıştım. O anda karşıma siz çıktınız.
4: Ben de hayatımın kadınını arıyordum. Karşıma siz çıktınız.
1: Çok güzel şarkı söylüyorsunuz.
4: Sizin güzelliğiniz karşısında insan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
1: Siz her gördüğünüz kıza hep aynı iltifatları yapar mısınız?
4: Hayır. İnanın. İnanın bunları kalbimden söylediğim ilk kız sizsiniz. Sizi ilk gördüğümde şuradan hiç duymadığım sesler geldi.
1: O duyduğunuz ses motorun sesi herhalde. Bana müsaade, arkadaşlarımı yalnız bırakmayın.
4: Durun bir dakika, daha isminizi bile bilmiyorum.
1: İsmin mi? Figen.
4: Peki nerede bulabilirim sizi?
1: Siz bizim gibilerin bulundukları yerleri bilmezsiniz. Ben bir fabrikada çalışıyorum.
2: Ahmet abi, ne oldu ya o senin aganici maganici ha?
0: Bana bak, şu kızın ismi Figen'miş. Bir fabrikada çalışıyormuş galiba. Onun çalıştığı yeri öğrenip gel.
2: Sen hiç merak etme abi. En doğru haberi benden al. Tamam mı? Hey Allah'ım.

0: fabrikasında çalışıyormuş. İsmi de Figen.
1: Güzel. Aferin ulan sana.
0: Aferin ulan bana.
1: Aferin ulan sana. Aferin ulan sana. Aferin.
0: Yeter ulan aferin.

0: Sizi bana çok eski bir arkadaşım tavsiye etti. İnşallah iyi çalışırsınız.
1: Elimden geleni yapacağıma bir şüpheniz mi var?
0: Vallahi bilmiyorum. Pek çalışacağa benzemiyorsunuz da.
1: Ben eskiden beri çalışırım efendim.
0: Şimdilik haftalık zarfları dağıtınız.
2: Dördüncü kısım ne tarafta?
1: Şurada ileride.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. Eyvah!
0: Ne oldu?
1: Hiç efendim. Ben hemen çalışmaya başlayayım.

0: oturuyorsunuz burada?
1: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
0: Ama burası iş yeri.
1: Hayır, burası iş yeri değil. Sizin bulunduğunuz her yer cennettir benim için.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni hiç beklemeyin.
1: Bir dakika. Sizi bu kadar takip ettim. Mükafat olarak bir şey vermeyecek misiniz?

0: Nasıl yani?
1: İşte böyle.
2: Oluyor orada.
1: Şey efendim, hanımefendinin hatırını soruyordum da.
2: Hanımefendinin hatırını başka yerde soramaz mıydınız?
1: Vallahi başka bir yer bulamadım. Ne yaparsınız? Yersizlik.
2: Yersizlik değil, densizlik. Çık dışarı. Derhal. Sen gel buraya kızım. Gel. Senin zaten çalışamayacağını anlamıştım. Arkadaşıma da öyle söyle. Eski işine dönsen kızım.
0: Peki efendim.
2: Ey Allah'ım, ne günlere kaldık, ne günlere.
3: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
4: Bırakın onu, notalarım onlar.
5: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
3: Şofen!
6: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
7: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
8: İsteriz, isteriz.
9: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
5: Dalga geçme, Azize için.
6: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
7: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
3: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
10: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
5: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
3: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
11: Kara gözlüm bugün 18'de TV4'te.
12: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
13: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
12: Diyemeyeceğiniz için.
14: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
12: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
14: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
13: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
15: Gün burada uyuyamayacağız.
14: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
16: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
17: Servis geldi, çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da da var.
22: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
21: Trivago'da o da var.
23: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
19: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
21: Tekrar söylememe gerek var mı?
23: Otel mi? Trivago.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
25: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
26: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
27: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
28: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
27: Üzüm.
28: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
27: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
28: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
27: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.

0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clear Man.

0: kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amado, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Gerçekten onlara gülerdim.
8: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
9: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
10: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
11: Atlarla çalışıyorum.
12: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
13: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
10: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
4: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal

0: Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
1: Söğüş, peynir, zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
0: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
1: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
0: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
1: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
0: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
15: Kasa.
16: Marul.
15: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Niyetim sizi görmekti. Bir kötülük yapmak istemedim.
20: Daha ne yapacaksınız ki? Herkesin içinde şarkı söyleyip beni öpmeye kalktınız.
19: İzin verin de orada yarım kalan işi şimdi burada tamamlayalım.
20: Lütfen yapmayın. Daha evvel de söylemiştim. Ben kendi halimde bir kızım. Siz kendinize aşık olan kızlardan birini seçin.
19: Yanılıyorsun. Seni gördükten sonra her şey değişti.
20: Nasıl inanayım?
21: Ahmet! Ha? Ay yakışıklı sözdüm benim.
19: Hay Allah, bu da nereden çıktı böyle?
20: Ahmet, kim bu kız?
19: Teyzemin kızı. Ulan tam zamanını buldum be.
21: Ahmet'im, yakışıklı erkeğim.
19: Ya güzel.

0: hasta mısın sen ne be?
1: Hı-hı. Ahmet, sen bana yalan söylüyorsun. Bu kız hiç de teyzenin kızına benzemiyor.
0: Bir dakika.
1: Yalancı.
0: Bir dakika bak anlatayım sana.
1: Ahmet, gitme canım.
0: Ah ulan baba, ah.
2: Allah çağırmasın herif. Benim kız için kederden ölürken sen burada oturmuş keyif ediyorsun.
3: Hayır karışım bilmiyorsun. Ben keyfimden değil bunu kahrımdan içiyorum.
2: Ne karışma ver onu bakayım.
3: Al karışım al bakayım. O terkoz suyu diye kaynak içme o kadar. Mideni bozarsın. Yapma.
2: Ben kederimden içiyorum.
3: Ağlama ben de ağlatacaksın. Ben biraz kahrımdan çekeyim.
2: Sen de ağla. Ver acıkta ben ağlayayım.
3: Al karıcım ağla. İç karıcım. Biraz da bana ver kahrımdan biraz daha içeyim.
2: Şişt, bana bak herif bir gelemem. Sakla şişeyi. Sakla
3: şişeyi.
2: Üzerine otur.
3: Oturamam üstüme.

0: bir haber var mı? Şimdilik yok ama olacak.
1: Ya olacak kızım.
2: Yok, ağlamam ben.
1: Ağlama.
0: Anne.
1: Yavaşım, ağlama yavaşım. Ağlama, ağlama. Ben ağlamıyor muyum sanki? Benim işim kan ağlıyor.
2: O zaman sus be.
1: Sustum.
2: Burada ağlayacağına git de erkekçe hallet şu işi.
1: Ben mi?
2: Yok ben. Ha. Bana bak, sen gitmezsen kız elden gidiyor.
1: Karıcığım kalkayım mı?
2: Kalk.
1: Gideyim mi?
2: Git, Allah canı alsın.
1: Allah korusun
2: Allah
1: beni.
2: Allah yarabbim. Nereden geldi başıma bu işte sen?
1: Bak abi. Arkadaşlık bir yana, evlat bir yana. Onun için şimdi beni iyi dinle. Çok sert konuşacağım. Bana bak, o senin sümsük oğlun çok ileri yetti. Bütün aileyi mahvetti.
3: Ne dedin, ne dedin? Oğluma sümsük mü dedin?
1: Evet, sümsük dedim. Ne yapacaksın bakayım?
3: Yeter bu. Ne yapalım? Oğlum kızını beğenmemiş. Sorla mı yani? Sız kokmuş kızınıza, başka koca bulun.
1: Sen aslında o hergeli oğlunu al başına çal.
3: Oy, benim oğlana kurban olsun.
1: Sen de benim kızıma kurban ol. Sana verdiğim bütün borçları bir haftaya kadar öde. Yoksa seni hapishanelerde sürüm sürüm süründürürüm.
3: Aşan sana da, Çadoloz karına da, verdiğim borçlara da, ben eşek oğlumu da Allah kahretsin.
1: Allah seni kahretsin be. Ulan ne sert konuştum ha. Oh be. Eyvah, ben şimdi karıma ne diyeceğim? Alo, karıcığım. Bütün işleri ettim.
0: Durun, aklıma bir şey geldi. Bizimkiler nasıl olsa Ahmet'ten ümidi kestiler. Ama ya ben Ahmet'siz yaşayamayacak olsam da açlık grevi falan yapsam ne olur? Hı?
4: Ne olacak? İşler biraz daha karışır.
0: Öyleyse iş tamam. Bendeniz şu andan itibaren açlık grevine başlıyoruz.
2: Kız üç gündür ağzına lokma ekmek koymuyor. Ölecek yarabbi. Herif ne duruyor orada yalık azıkları gibi. Bir şeyler yapsana.
1: Hanım ne yapayım, bir saattir kapının önünde yalvarıyorum. Kapıyı kilitlemiş, benimle konuşmuyor bilem.
2: Amanın dostlar, kız açlıktan ölecek.
1: Aç kuruna.
2: Sen yardım et Allah'ım.
5: Teşekkür ederim çocuklar. Hadi gidin, az sonra içeri gelir, tamam mı? Çabuk olun.
2: Kızım. Yavrum. Aç kapıyı, ne isterse yapacak.
0: Hadi gidin.
2: Gideceğim. Kapıyı aç, bir lokma ye. Gözün gözün gidelim. Hadi yavrum de.
0: Madem Ahmet beni sevmiyor, hiçbir şey yemeyeceğim ben de. Açlıktan ölmek istiyorum.
2: Ağzından yanarsın kız, sen öleceğine ben öleyim. Yok babanız. Bak yavrum. Peki kızım, peki yavrucuğum, darılma gidiyorum. Herim, herim.
1: Ver karıcığım.
2: Dilerim Allah'tan bu kız iyi olsun. Kıza bir hal olursa seni o kafanı çiğ yerim.
1: Aman
2: yerim,
1: yapma.
2: Yerim.
1: Kafama vurma karıcığım.
2: Ne olmuş kalın kafana?
1: Kafama acı bağıyorum, fincanlar kırılacak, ona acıyorum.
2: Allah kahretsin.
4: Ah teyzeciğim, bizim arkadaşımıza neler oldu?
5: Çok mu hasta Hülya?
2: Ah sormayın kızlar, sormayın, ağzına bir lokma ekmek koymuyor. Acından ölecek. Acaba sizden ikna edebilir misiniz?
4: Vallahi imkansız teyze. Bilirsiniz çok inatçıdır.
5: Ya?
2: Sakma.

0: işini sen çıkardın benim başıma. Şimdi git ne yapacaksın? Paramı vereceksin, pulumu vereceksin, namusunu vereceksin. Her gün buraya getir, seni parçalarımı anladın mı?
1: Baş üstü yok.
0: Anlatacağım lan.
2: Sen inşallah.
0: Ay.
3: Katiyen olmaz efendim. Kızınızla evlenmeme imkan yok.
1: Ama sen kızımla evlenmezsen kızım kendini öldürecek oğlum.
3: Ama onunla evlenirsem ben öldüm demektir, öyle değil mi?
1: Peki öyleyse sana başka bir teklifte bulunacağım. Kızımla evlenirsem babanın bütün borçlarını sileceğim ve de sana 1,5 milyon başlık vereceğim. Buna ne dersin bakalım?
3: Ya, 1,5 milyon mu?
1: 1,5 milyon.
3: Fena para değil.
1: Değildir ya.
3: Demek beni satın almak istiyorsunuz.
1: Yok estağfurullah, ben onu demek istemedim Ahmet Bey.
3: Sizin kızınız 1,5 milyona değil 50 milyona bile çekilmez. Bu bir. Beni parayla satın alamazsınız. Bu iki. Müsaadenizle şimdi sahneye çıkıyorum. Bu da 3.
1: Eyvah Ahmet Bey oğlucum. Yaktım ben onun annesine, ne söyleyeceğim şimdi oğlum?
4: Galiba oyunu açıklamanın zamanı geldi. Herhalde artık Ahmet'in seni gerçekten sevdiğine inandın değil mi?
5: İnanmasına inanıyorum. Ben de onu seviyorum. Yalnız Ahmet benim için ne kadar fedakarlık yapar diye merak ediyorum.
4: Yine senin kafanda bir şeytanlık var.
5: Var ya. Acaba fakir bir işçi olan Figen ondan büyük bir para isterse Ahmet fedakarlık yapıp bulur mu o parayı?
6: Ben mahvoldum artık.
3: Üzme kendini. Bir çare bulunur.
6: Çaresi falan yok bunun. 500 bin lira. Nasıl bulunur bu kadar büyük bir para? Hem yarın saat 5'e kadar bulunmazsa savcılık el koyacak bu işe. Hapislerde çürüyeceğim. Allah'ım mahvoldum ben.
3: Bana güven. Senin hapislere düşmene göz yummayacağım. Bir çare bulacağım bu işe.
6: Ahmet. Hayır Ahmet. Senin bu duruma karışmanı istemiyorum.
3: İstemiyorum olur mu sevgilim? Seni böyle bir durumda nasıl yalnız bırakabilirim ki?
6: Peki ama nereden bulacaksın bu kadar parayı?
3: Bir şey düşüneceğiz herhalde. Yarın saat 5'te para burada elindedir.
1: Gel bakalım şirefe içelim. Teklifimi kabul ettiğin için çok sevinçliyim. Kızımı da mesut edeceğinden eminim oğlum.
3: Orasını Allah bilir.
1: Artık kızımla evlendiğine göre babanızın borçları da kalktı demektir. Bu para da senin düğün hediyen olacak.
3: Hayır, borç borçtur. Ayrıca bu evliliği çok sevdiğim bir insanın hayatını kurtarmak için yapıyorum.
1: Yo, öyle demeyin. Göreceksiniz, pişman olmayacaksınız. İşte oğlum bak çekim de hazır. Buyur yavrum.
3: Teşekkür ederim beyefendi. Nikahta görüşürüz artık.
1: Aferin be oğlum damat. Ulan ne kafamı çalıştırdım be.
3: Hülya sevgilim, çok az vaktimiz kaldı. Al parayı, koş. Yetiş, kendini kurtar.
6: Ama olmaz ki.
3: Hadi al.
6: Sevgilim, bu fedakarlığını nasıl ödeyeceğim? Ama sen gelmiyor musun?
3: Bak Figen. Belki çok acı ama birbirimize veda etmemiz lazım.
6: Veda mı? Niçin o?
3: Çünkü evleniyorum.
6: Evleniyor musun? Kiminle?
3: Şimdi anlatmam güç. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, hiç istemediğim biriyle. Ama şunu bil ki bunu senin için yapıyorum.
6: Ahmet, eğer bu para içinse istemem. Sensiz olacağıma hapislere düşmeyi tercih ederim.
3: Konuşma, hadi geç kalıyorsun.
6: Ama Ahmet!
3: Hadi çabuk dedim.

0: kurban olayım sana. Karı millet akılsızdır denilir ama sen akıllı çıktın kız. Bravo sana. Bizim oğlana böyle bir ders elzemdi zaten. Öyle değil mi? Aferin sana.
1: Tabii benim kızım pek akıllı. Kimin kızı?
2: Benim kızım.
0: Her şey iyi hoş da... Şu bizim veladın beni nasıl uyutup gazinolara şarkı söylediğini anlayamadım bir türlü.
3: Ah amcacığım, o kadar güzel söylüyor ki. Onu ilk kez şarkı söylerken beğenmiştim.
0: Demek öyle, çok güzel okuyor. Gidip bir de ben seyredeyim şu. Ay valide. Hadi hoşça kal. Eyvallah Dünür, eyvallah.
3: Aman amcacığım, ne olursun Ahmet'e nikah kadar bir şey belli etmeyin. Biliyorsunuz oyunumuz daha bitmedi.
0: Tamam ama hepsi nikaha kadar. Nikahtan sonra oğlumu hiç üzmek yok gelin, tamam mı? Hadi kalın sağlıcakla.
1: Hadi bakalım bu işte. Aman kız çabuk. Nikaha bekliyorlar. Ne duruyor? Hadi çabuk. Hadi bu iş bitti işte.
2: İş bitti, sen de kayınvalide oldun.
1: Öz ayı, ben daha gelinliğimi unutmadım.
2: Kayın karıcı.
1: Tamam, teşekkür ederim.
2: Karı.
1: Ayı.
2: Kibleli karı. Seksi karı.
1: Herkes yapma.
2: Amanın karı. Karı da karı. Güzel karı.
1: Sarı lan. Sarı. Ayı.
4: Sevgili seyircilerim, bu gece benim son gecem. Zira biraz sonra bendeniz buradan çıkacağım ve doğru gidip bir tabuta gireceğim. Yani evleneceğim. Demek istediğim, onun için bu dertli akşamımda sizlere dertli bir şarkı okuyacağım. Bu şarkımı benim gibi tüm dertlilere ithaf ediyorum.

0: Yahu yılsın. Evladım bak ne diyeceğim?
1: Dur bak
0: şişin dur evladım. Dur bak
1: vurma beni ne olursa.
0: Dur
1: yapma. Her şeyi anlatacağım sana.
0: Ya oğlum ben kızmadım ki sana.
1: O zaman ne diye arkamdan dam dam dam diye ateş ediyorsun?
0: Zıftın oğlum zıftın.
1: Çek ne olur çek şunu. Çek.
0: Beğendim şarkını iftihar ettim seninle.
1: Yani bana hiç kızmadın öyle mi?
0: Yok.
1: Öyleyse koş şu silahını.
0: Haklısın koyalım onu yerine. Gel şimdi bakalım seni bir öpeceğim. İftihar ettim seninle benim aslan oğlum benim canım.
1: Baba.
0: Ya söyle.
1: O zaman senden bir ricam var.
0: Söyle bakalım neymiş?
1: Baba ne olur elini ayağını öpeyim. Beni şu karıyla evlendirme ne olursun.
0: Gene saçmalamaya başlayasın olur mu? Hadi yürü gidiyorum. Bütün İstanbul bizi bekliyor oraya.
1: Sana da baba dedik bağrımıza bastı.
0: Kaşlar baba kaşlar.
2: Oh be.
3: Merhaba. Merhaba. Ah ne kadar heyecanlıyım. Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecandan düşüp bayılacak.
4: Kızlar saçlarım güzel mi baksana.
5: Çok güzel.
4: Kız bu ne heyecan böyle.
3: Tabii heyecanlanacak. Onun yerinde sen olsan sen de heyecanlanırsın.
4: Ay nerede kaldı yoksa bir şey mi oldu?
6: Yok canım çocuk kafasını kullanıp kaçmıştır nikahtan.
7: Sus benden habersiz konuşma demedim ben sana.
6: Baş üstüne karıcığım.
0: Esmerlerim.
4: Geldi geldi. Kimsini de.
5: Sen de saklan saklan.
3: Ahmet.
0: Ay.
3: Haşin kocacığım geldin mi?
1: Ay senin aşin kocan bastı değil mi?
0: Terbiyeli konuş aman rezil edeceksin.
8: Gel otur hele.
1: Baba be. Bana bir iyilik yapar mısın?
8: Söyle bakalım.
1: Madem söz verdik. Benim yerime onunla sen evlenir misin? Hadi ben gidiyorum.
8: Sıçan suratlı anan garı ne olacak sonra? Otur oraya otur oraya gel.
4: Sus.
9: Elsi Sülya Hanım. Ahmet Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
4: Ettim.
9: Siz de Ahmet Bey Hülya Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz?
1: Başka ne alt edebilirim ki?
9: Yani?
1: Yani evet memur bey. Verin idam hükmümü kendim imzalayayım.
9: Buyurun imzalayayım.
1: Tamam.
9: Siz?
1: Buyurun.
9: Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum.
0: Şimdi memnun musun Ahmet?
1: Sevincimden kelebek gibi uçayım mı yani? Sana da eyvallah lanet karı. Hadi baba ben içmeye gidiyorum. Sen ne halin varsa gör.
0: Beni mi gidiyorsun?
4: Ahmet. Beni de anlıyor musun sevgilim?
1: Ne?
8: Hülya gözlerime inanamıyorum.
4: Sevgilim.
8: Öpüşelim. Alkışlayın hadi.
1: Canım benim.
0: Baba. Uy anasını.
8: Baba bu bizim mi Hülya?
10: Ben sana demedim. Aşağı.

Gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Açılır Gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Seni Mecnun görse.

0: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırakın onu, notalarım onlar.
2: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
0: Şofer!
3: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
4: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
5: İsteriz, isteriz!
6: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
2: Dalga geçme, Azize için.
3: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
4: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
0: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
7: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
2: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
8: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
0: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
9: Kara gözlüm bugün 18'de TV4'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar, hafta içi her gün 9'da TV4'te.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.

0: TV절제.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun, bugün 11.30'da TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut fiş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Ben Şeffaf Edince, yeni haftaya yeni yarışmacılarla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Harika. Siz? Teşekkürler.
0: Süper. Teşekkür ederim. Gökhan, ilk seni tanımakla başlamak istiyorum.
2: Merhaba şefim.
0: Merhabalar.
2: Gökhan Serbest. Aslen Makedonyalıyım. Ama İstanbul'da doğdum, büyüdüm. 34 yaşındayım. Bekarım. Fenerbahçeliyim. Başak Burcu'yum. Evet. Arkadaşlara şimdiden geçmiş olsun çünkü kazanan belli diyorum.
0: Wow. İddialı.
2: Kesinlikle.
3: Ben yorum yapmak istemiyorum şu an.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
3: Merhaba, Funda Ergöz ben şefim. 33 yaşındayım, butik pasta işi yapıyorum. Amasyalıyım. Yani ben yarışmada arkadaşlara sadece başarılar diliyorum. Çok korktum şu an.
0: Hakan Bey, sizi tanıyalım.
4: Hakan Kaya, 48 yaş. Elhamdülillah Erzincanlıyım, Beşiktaşlıyım. Çok konuşan değil, iş yapan kazanır. Gökhan Bey'e de buradan selam olsun.
2: Ya çok heyecanlıyız diyorsun yani.
4: Orasını artık bilemem.
0: Süper. İpek, seni tanıyalım.
5: Merhaba şefim, ben İpek. 10 yıllık evliyim. 9 yaşında kızım var. 10 yıldır ev aşçılığı yapıyorum. Yani sadece evimde yemek yapıyorum.
2: Burada ne işin var?
5: Beşiktaşlıyım. Hepinize ev yemekleri nasıl yapılır onu öğretmeye geldim.
0: Wow.
2: Göreceğiz.
0: Haftaya iddialı başlıyoruz. Bomba gibi 4 yeni yarışmacımla bugün çok güzel yemekler yapacağız. Ancak yemeklere geçmeden önce bir formatı hatırlatmak istiyorum. Benim belirlemiş olduğum bir yemek var ve belirlemiş olduğum süre zarfında bu yemeği yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra burada görmüş olduğumuz gözlüğü takıyoruz. Kendi yapmış olduğunuz yemeği bulmaya çalışıyorsunuz. Bulduktan sonra pazartesiden perşembeye kadar 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Cuma günü ise finalde 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz ve haftanın şampiyonunu, 10 bin liralık para ödülünü, bakalım Gökhan mı alacak, Funda mı alacak, İpek mi alacak, Hakan mı alacak? Benim yemeğim. Alyansları falan bir çıkartalım. Burası moda programı değil efendim.
3: Ama bu benim uğur bilekliğim.
0: Kusura bakmayın.
5: Miss Turkey seçmeleri aslında üst katta.
3: Laf soktu, fark ettiniz mi?
2: Şefim, ben buraya yemek yapmaya geldim. Yani arkadaşlar gibi çene yapmaya gelmedim. Hakan Bey öyle diyor da.
5: Şefim, onlar çene yapıyor, biz yemek.
2: Burası evde yemek yapmaya benzemez İpek Hanım.
5: Ev hanımları gümbür gümbür geliyor Gökhan Bey.
0: İkinizin o kadar büyük bir hatası var ki. Gökhan, sen bir taklit mi yapıyorsun acaba orada?
2: Hayır şefim, sizin gösterdiğiniz
0: Yok,
2: gibi yapıyorum.
0: Yok, ben havuçları öyle göstermemiştim.
5: Şefim, ben hata yaptım.
0: Nerede hata yaptın?
5: Makarnamın suyunu döktüm.
0: Birilerinden borç alabilirsin.
5: Günahımı vermem.
4: Önce siz bir kendinizi, birbirinizi bir yiyin, yorulun, sonra ben devam ederim.
3: Hadi anneciğim, bırakır mısın?
5: Ama bak, yetiştiremeyeceksin.
3: Bırakır mısın? Bırakır mısın? Bırak.
0: Sen yanmazsan, ben yanmazsam bu yemekler nasıl çıkacak ortaya? Ortaya sonradan ekledin lazanyalar çiğ. Hatta diş kıracak derecesinde.
3: Acaba ben mi yaptım bunu? Puan vermeyip kendime puan almam lazım.
2: Kimin yemeği olduğunu çok iyi biliyorum.
0: Kimin?
2: Funda Hanım'ın yemeği bu.
0: Kendi yemeğini havuçtan ve domateslerden buldu.
2: Şefim, asla...
0: Senin doğrun senin olsun, benim Tabii. doğrum benim olsun. Benim yemeğim. Muhteşem bir yemek hazırladım. Bakalım, kaldıralım torşonlarımızı. Rafet Şef ne hazırlamış sizlere? Evet, gelsin tahminler Gökhan.
2: Lazanya.
0: Lazanya?
2: Evet.
3: Sebzeli bir lazanya olabilir. Ben de lazanya diye düşünüyorum şu an.
5: Büyük ihtimal lazanya gibi duruyor.
2: Kopya çektiler şefim, konuşuyorlar.
0: Lazanya gibi görünüyor.
5: Yani şunu görüp ne dememi bekliyorsun?
2: Milföy diyebilirsin diye.
5: Bu milföy mi? Bunu milföy olarak görsen buraya gelmezdin.
3: Gerçekten çok yani... iyi rakibimiz varmış
5: evet,
3: şefim.
5: Evet, şu anda ferahladım.
3: Milföy daha bilmiyor.
0: Milföy bilmiyor musun?
2: Milföy olsaydı şefim ilk önce dedi. Yorum yapan zaten benim. Lazanya demezdim. Benden duydu hepsi lazanya lazanya. Devam
3: dedi,
2: ediyorlar yani.
3: Yokancı,
5: yani şuna milföy dememiz için.
2: Diyebilirsiniz dedim.
5: Ama demiyoruz yani.
0: Ben bugün sizler için bir İtalyan klasiği. Muhteşem. Böyle üzeri kızarmış, iyi bir beşamel soslu lazanya hazırladım. Not kağıtlarını çıkartalım, bakalım nasıl yapmışız izleyelim. Benim yemeğim. Bir İtalya'ya gidelim mi? İtalya dediğimiz zaman akla gelen ilk yemeklerden bir tanesi lazanya yapacağız bugün sizlere. Klasik bir lazanya. Bilmeyenler için şimdi gelsin tarif. 15 adet lazanya hamurumuz var. Yaklaşık 150 gram kaşar, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı...

0: yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt. Lazanyanın iç harcı için 350 gram dana döş, 1 adet domates, 1 adet havuç, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı muskat, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 yemek kaşığı domates salçası. Hazırsak başlayalım. Lazanyaları haşlamak için 1 litre daha önceden kaynatmış olduğum suyu ilave ediyorum. Kıymayı tavaya boşaltıyorum. Kıymaya yağ koymuyorum çünkü kıymanın zaten kendi yağı var. Hemen soğanımı küp küp doğrayacağım. Havucu rendenin ince yeriyle rendeleyeceğim. Kıymaya ince doğranmış soğanlarımı ilave ediyorum. Sonrasında havucu da ilave ediyorum. Şimdi kıymamız burada kavrulurken hemen ben de beşamel sosa geçiyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımı ilave edeceğim. Şimdi tereyağım eridi. Hemen ununu ilave edeceğim. Unum burada kavrulurken, suyum da burada kaynarmışken lazanya hamurlarını tek tek suyun içerisine atıyorum. Üstüne biraz tuz. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Kıymam der ki salçamı baharatımı ver der. Salçayı ilave ettim. Kimyonumu ilave ediyorum. Kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Ve domatesimi ilave edeceğim. Kıymanın içerisine bir diş sarımsak. Sarımsağı da ilave ettikten sonra makarnanın haşlamış olduğum suyundan 2 kepçe kıymalı sosa ilave ediyorum. Bunu güzelce karıştıracağım ve kaynamaya bırakacağım. Un artık güzelce karamelize oldu. Sütünü vereceğim ve yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağım. Beşamel sosuma tuz, muskat. Şimdi bağlamaya geçiyorum. Şimdi lazanyayı fırın tepsisine alma zamanı. Lazanyaları 2 kat döşeyeceğim. Orta kısmına sosunu ilave edeceğim. Kat aralarına beşamel sos ilavesi yapacağım. Son kat kısmına ise tekrar beşamel sos ilavesi yapacağım. Son kalan kıymayı da üstüne gezdireceğim. 15 dakika boyunca üstünü nar gibi kızartacağım. Muhteşem bir lazanya, olamaz böyle bir şey. Efendim şu görüntüye bakar mısınız? Dans ediyor, dans. Daha ne olsun? Bol beşamelli muhteşem bir kıyma sosuyla lazanya hazırladım. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Benim size nacizane tavsiyem iyi biz. Ön hazırlık yapın, sonrasında yemeğe geçin. Süremiz 45 dakika ve yarışma başlamıştır.
1: Ben burada kesinlikle yemeğimi yarıştırıp birinci olmaya geldim. Yani iddialıyım. Benden korksunlar, zaten korkmaya başlayacaklardır da.
2: Gözüm korkuttular açıkçası ama her şey şefin puanlarında aslında.
0: Özellikle en hassas olduğum iki noktayı size hemen yemeğe başlamadan hatırlatayım. Bir, atık kesinlikle benim karşı olduğum bir şey. İkincisi, hijyen. Temiz çalışmanız lazım, dağınık çalışmamanız lazım. Kıymayla bir şey yapıyorsanız mutlaka elinize eldiven giymenizi tavsiye ederim. Bunların hepsi puana etki. Sadece tadımda puan vermiyoruz. Bu çalışmadaki teknik çalışmalarınızı göz önünde bulundurarak puan veriyorum. Ben de sizler gibi sıfırdan 5'e kadar puan vereceğim. Evet, rakipler hakkında biraz senden yorumlar alabilir miyim? Gökhan mesela bayağı bileğlenmiş gelmiş buraya.
3: Çok konuşan değil, işini doğru yapan kazanır.
0: Evet.
3: Konuşmak eğer başarılı olsaydı,
0: evet,
3: konuşa konuşa birinci olurduk.
1: Ben hem konuşurum hem yemeğimi yaparım, merak etmeyin siz Hakan Bey.
3: Göreceğiz.
0: İpek Hanım, siz hiç konuşmuyorsunuz.
2: Şefim, ben evet ya, ben eldivenle hiç iş yapamam.
0: Ben eldiven takın demedim ki.
2: Ama kıymayla bir şey yaparsanız...
0: Kıyma yoğuracağınız zaman...
2: Ha, o zaman.
0: Hamur yoğuracağınız zaman...
2: Miyim? Çünkü ben el lezzetinin de geçtiğini düşünüyorum.
0: Tabii el lezzeti önemli.
2: Tam tersi, ben eldivensiz
0: Bundacığım
2: çalışamıyorum.
0: Alyansları falan bir çıkartalım. Burası bu moda benim programı değil efendim.
2: Ama bu benim uğur bilekliğim.
0: Kusura bakmayın.
2: Evet şefim, o şey...
0: Yok, öyle bir şey yok.
2: Seçmeleri aslında üst katta. Laf soktu, fark ettiniz mi?
0: Evet.
2: Çok tatlı.
4: Teşekkür ederim.
0: Daha yeni başladık ya.
2: Ya
0: daha...
2: sıkıntı yok. Yavaş geliyorum ama.
4: Bunda bence çerez bir rakip. Ya ben onu çerez gibi yerim.
2: İpek'le biz bayağı bir uğraşacağız birbirimizle gibi geliyor.
0: Gökhan maşallahın var ya. Hemen soğanı doğradın falan.

0: Oo.
1: Şefim, ben buraya yemek yapmaya geldim. Yani arkadaşlar kimse ne yapmaya gelmedim. Hakan Bey öyle diyor da. Zaten hanımefendi buraya belli zaten. Havucu bile rendeleyemiyor.
2: Pardon, görmüyorsun canım galiba.
1: Dikkat et, elini kestin.
2: Ha canım ya, o kadar da değil.
1: Yapamıyorsan ben yardım edeyim sana.
2: Sen bir kavursana canım yemeğini, soğanlara bak. Çok biliyorsun, soğan öyle mi doğranıyor? Gökhan çok kurnaz bir aslında. Cinliğe çok güzel kafası çalışıyor. Ama şunu hesaplamıyor, kendi kazdığı kuyuya düşecek.
1: Kurnazlığa çalışıyorsa kurnazlığa çalışsın. Burası yarışma programı. Yani ben onlarla arkadaş kanka olmaya gelmedim ki.
3: Şefim, onlar çene yapıyor, biz yemek.
1: Burası evde yemek yapmaya benzemez İpek Hanım.
3: Kokuları alamıyorum sizden.
1: Bak biraz çene şöyle yapmaktan... yerleyeyim, yerleyeyim sana koku gelir.
3: Öyle yerlenmez, bak böyle yerlenir.
4: Evet İpek, sen ne yapıyorsun? Su kaynamaya başladı.
3: Aynen öyle. Kıymalı
4: suya ne atıyorduk?
3: Sıvı yağ.
1: Şeker.
3: Aa, gerçekten mi?
1: Evet evet, şeker atıyorsun.
3: Şefim, buraya şeker koymayı unutmuşlar. Gökhan Bey verin de azıcık atsın.
1: Bak orada beyaz bir tane var ya, o şeker, ona atabilirsin.
3: Gerçekten mi? Keşke evet. Üstüne yazsaydın. Bilmiyordum.
4: Burada bir hata var.
2: Evet, önce soğanı koyacaktım da arkadaş susmadığı için sağ olsun. Önce
4: arkadaşla ne alakası var ya?
2: Ya ama şefim, kafamı karıştırıyor. Gider misin yerine? Oo. Gider misin yerine?
1: Kıymalar kavrulmamış.
2: Gider misin yerine? Kavuruyorum şu an yani. Ne bekliyorsun? Yani evde yemek yapan bir insanım.
1: Kıyma
2: bu kadar
1: şekilde mi kavrulur?
2: Ya canım, lezzetine baksana
1: sen ya. Yok
2: bak,
1: komşumsun diye yardım ediyorum. Onu bile almıyorsun ama Fulun
2: Hanım. Almıyorum.
4: Yani. İpekciğim, o havucun yarısını çöpe attın.
3: Evet.
4: Efendim, size soyacak verdim, soyacak. Havuç öyle soyulmaz.
1: Soyacağı göremedim şefim.
4: Ben de çekmeceye bakarsanız görürsünüz.
2: Günün ilk kesiği benden şefim.
4: Dakika bir gol bir. Daha dakika bir gol bir.
2: Çünkü susmuyor şefim. Geliyor yemeğime bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor.
4: Kim?
2: Gökhan
1: ben
2: Bey,
1: her konuşunda sen elini kesersen yandık. Funda Hanım, yani yemek yarışmasına mı gelmiş, moda yarışmasına mı gelmiş belli değil. Sürekli bir şeylerden şikayet ediyor. Yani bence çok iyi yemekler yapabileceğini ben düşünmüyorum yani. Kesinlikle yanlış yarışmada.
4: Efendim, saçlarımızı bir toparlayalım. Yemeğin içinden kıl çıkarsa direkt diskalifiye oluyorsunuz. Nasıl kestin sen elini öyle?
2: Bıçak kaydı.
4: Gökhan, sen bir taktik mi yapıyorsun acaba orada?
1: Hayır şefim, sizin gösterdiğiniz gibi yapıyorum ben.
4: Yok, ben havuçları öyle göstermemiştim.
2: İnce tarafıyla rendeledim.
4: İnce. Havucu rendenin ince yeriyle rendeleyeceğim. Hani onu ağzımıza kalın gibi havuç gelirse bilin ki Gökhan'ın.
1: Özür dilerim ama gerçekten orayı kaçırdım.
5: Aynen.
1: Ve havuç
4: kaçırmayalım
1: zaten
4: lütfen.
1: Eriyen bir üründür ama havuç anlaşılmaz.
4: O zaman
1: ki
4: erit.
2: Havuç en zor pişen.
1: Tamam şefim, eriteceğim, söz. Havuçları rendelerken bir an Funda'nın çenesinden dolayı karıştırdım. Büyük yeriyle rendeledim. Halbuki şefimiz bize ufak tarafıyla rendeleyin demişti.
3: Gökhan bence havuç konusunda taktik yaptı. Zaten puanlamada da hepimiz göreceğiz.
4: Abi bu da püre oldu ya. Burası ile rendeleyecektin onu. Evet.
3: Hiç havuç yoksa da Hakan Bey'in. Yırttık. Hakan abi bence çok sinsi duruyor. Öyle gözlemliyor kim ne yapacak, ne edecek. O puanlama sırasında bunları böyle göz önüne alıp öyle puan verecek.
4: Kıymalar dağılmamış burada mı?
2: Evet, birazcık şey bekliyorum, soğanla iyice özleştireyim.
4: Hayır,
2: diye.
4: Bunlar dağılmamış bak. Bütün bütün. Okay. Bunu böyle ezerek

0: yedireyim.
1: Yedir. Heh.
0: Tamam.
1: Lazanyası hazır İpek'in. Sizden önce gidiyor ama.
2: Buraya boşuna gelmiş Funda Hanım. Pasta yapsın.

0: Bu makarnalar, sos olmadan makarnayı haşladın.
1: Evet.
0: Bunlar
1: hata
0: az
1: yaptım.
0: Sonra yırtılacak.
1: Kuruyacak değil mi? Evet.
0: Yırtılacak.
1: O yüzden işimi hemen.
0: Çok hızlı.
1: Yani... Şefim tek tek mi şey yapalım?
0: Oo. Arkadaşlar ben
1: ama
0: tarif ettikten sonra niye
1: ben
0: izleseydin.
1: İzledim, not alırken o kadar yakalayabildim.
0: Bak onlardan yanındaki rakibinden kopya çekebilirsin.
1: Ay ben ondan hiçbir şey çekmem aman.
0: Niye?
2: Aman
1: yok,
2: çekme.
1: Yok, aman yani.
0: Yanık bir soğan, yanık bir havuç ben yemem.
1: Yanık değil şefim o.
0: Bu yanık değil mi? Karamelize olmuş diye.
1: Fazla kızarmış.
0: Bunun salçası nerede?
1: Koyacağım şefim şimdi.
0: Ne zaman?
1: Şimdi.
0: Şimdi de yanmış bunun altı, yanıyor.
1: Hayır.
0: Yanıyor, hızlı. Yağın yanıyor, yağ.
1: O bende şefim.
0: Burada sarımsak kabukları
3: alırım.
0: Çıktığı an direkt yanarsınız, haberiniz olsun. Hızlanalım biraz. Biraz ortalığı toparlayalım. Elimizin altını boşaltalım. Rakiplerin yemeği bitirdi. Hala makarna haşlanacak. Evet, hızlanalım.
1: Şefim ben hata yaptım.
0: Nerede hata yaptın?
1: Makarnamın suyunu döktüm.
2: Oh süper.
1: İki kaşık harikasın, iki kepçe İpek. Koyacaktın.
0: Bir taraf birilerinden borç alabilirsin. Almak da zorunda da değilsin.
1: Günahımı vermem.
0: Niye vermiyorsun ya?
1: Hayatta vermem. Ay teşekkür ederim. Ya ama olmaz ki yok yani. Hakan Bey veremezsiniz, öyle bir dünya yok. Sana ne ya? Ne demek sana ne? Şu an rakibiz, farkında mısın tatlım? Sen de unutsaydın, sen de alsaydın. Hayır öyle bir şey olur mu ya? Valla olacak bak şimdi. Hayır öyle bir şey yok, kabul etmiyorum. Ama ben ediyorum. Ya şefim. Yani bir
0: herkes
1: müdahale istediği, eder misiniz lütfen?
0: Yok, yardımcı olabilirler birbirlerine.
1: O zaman yani ne anladım
0: ama
1: ben?
0: Ama bak bunu sen söylüyorsun, yarın bir gün senin başına da gelebilir.
1: Ya yapmam ki ben, yapmayacağım bir şey söylemem zaten. Birinden yardım isteyip onun tekniğiyle, yardımıyla yapıp da o puan beklemem ben o yemekten. Batıyorsam kendim batarım. İnşallah o da yardıma ihtiyaç duyar da benden yardım ister. Bak o zaman ne yapıyorum?
0: Hata var, toparla. Hata var, toparla.
1: Hata nerede var şefim?
0: Hata var ki büyük hata var. Toparla.
1: Suyunu koyacağım. Baharatların her şeyi koydum. Güzel kavurdum.
0: Bir şey
1: eziyorum.
0: Daha var, var orada, var. Daha var. Ben burada görüyorum, koymadığım bir şeyler var.
1: Domates var.
0: Ne zaman koymayı düşünüyorsun?
1: Domates çok sulu oluyor ya, bir tık böyle iyice ezilsin.
0: Sen bilirsin.
1: Öyle dedim.
0: Çiğ domates yemek istemiyorum ben.
1: Ha, o zaman şimdi katarım.
0: Abi sen ne yapıyorsun?
3: Beşameli yapıyorum.
0: Ne zaman? Bu sos oldu mu?
3: Evet.
0: Bu.
3: Fırına girecek ya, fırında da pişme süreci olduğunu varsayarsak.
0: Bu salçaları bana yedirmeyi düşünmüyorsun?
3: Hayır, onu ben şey yapacağım daha.
0: Ne yapacaksın?
3: Halledeceğim.
0: Oğlum bana hikaye anlatmayın, bana yemek yapın, yemek.
3: Merak etmeyin şefim, ben onu
0: bunun suyu nerede, suyu? Domatesler çiğ, havuçlar çiğ, havuçlar büyük. Ağzınıza diri havuç gelirse bilin ki Gökhan Bey'in. Bunun suyu yok.
3: Şefim bilerek yapmadım havucu gerçekten yani.
0: Ya tamam olabilir de sen buna su vermezsen ne zaman kaynatmayı düşünüyorsun?
3: Şimdi şefim beşameli hazırlayıp kenara
0: alacağım. Tamam koy kenara, şunu kaldır buradan. Koy şuraya. Burayı bir toparla. Burası hemen. Çarşı pazar karışmış. Burayı toparla. Ben başta ne dedim? Temizlik. Bu yağ... Altını mı kapattınız? Makarna burada hamur oldu.
3: Bu işi bitti.
0: Ya bitti de makarna hamur oldu. Ben bir İtalyan klasiği lazanya istedim, lazanya.
1: Şefim bir Gökhan Bey'in yanına gidebilir miyim?
3: Niye?
1: Bir şeye bakmam lazım.
0: Bakabilirsin canım, bak İpekciğim. Hızlı! Haydi Hakan abi, görelim, hiç konuşmuyorsun.
3: Ama kopya.

0: Ne çekiyorsun?
1: Evet.
2: Karıştırmayayım diye konuşmuyorum.
1: Abi.
2: Hatları karıştıracağım yoksa.
1: Burada hamur oldu. Kızlar yardımcı olur musunuz?
3: Hakan abi süzeyim mi? Yardım edebilirim. Hakan panik yapıyor çünkü rakibini gördü. Dedi ki bu dişli. Hem ben onu izleyeyim hem de yavaştan alayım. Ama yavaştan alması da iyi oldu. Yapamadı.
4: Hakan çok akıllı bir yarışmacı. Çünkü sessiz sakin bir şekilde bekliyor. Kimin ne yaptığını çok güzel gözlemliyor ve ona göre kendine bir yol çiziyor.
1: Makarnalar...
4: Hamur oldu.
1: Hamur
4: şimdi
1: oldu.
4: Şimdi onlarla telafi edeceğim.
1: O da muhallebiye döndü.
0: Hayır şefim, beşamel sos.
1: Hayır mı?
3: Şefim,
1: bu beşamel sos mu? Bunlar şefim. Ne böyle?
0: Onları ben eriteceğim şefim, çırpma telli.
3: Ev hanımları gümbür gümbür geliyor Gökhan Bey.
1: İkinizin o kadar büyük bir hatası var ki... Şu an o hatayı kapattınız. Kapatamazsanız ortaya yemek çıkmaz.
4: Yani baharatları koydum, her şeyini koydum.
1: Burada o hata yok.
4: Sarımsak
1: bu. Ciddi ciddi çok büyük bir hata var. İkisinin de ciddi ciddi bir hatası var. Öyle böyle hata değil ama.
3: Şefim siz bebek maması tarifi mi verdiniz?
1: Niye?
0: Beşamel sos.
3: Bu ne böyle şey pötük pötük olmuş.
1: Ne olmuş?
3: Pörtük pörtük olmuş.
1: Pörtük pörtük ne ya?
3: Böyle pıt pıt pıt unları var içinde hala.
0: Evet. Yo, ben unları çok iyi kavurdum.
1: Ben senin yerinde olsam süzgeçten geçiririm.
0: Onu düşündüm şefim.
1: Dişe gelir. Hemen. Ama burada iki tane ciddi büyük hata var.
4: Ama her şeyi
1: söylemem. Söylemem.
3: Şefin dediği hata bence lazanyalar. Çünkü lazanyalarını eksik koydu onlar. O yüzden hataları lazanyaları haşlamamaktaydı.
4: Ama ne yani? Burada olan bütün malzemeleri kullandım.
1: Yok.
4: Teknik olarak da yazdığım gibi
3: yumurta
4: hepsini
3: nerede,
4: düzenli
3: yumurta?
4: Yaptım. Yumurtayı daha beşamel sosumu yapmadım ben.
1: Daha fırına girecek. Beşameller nerede arkadaşlar?
4: Ay, muskatı ben yemeğe kattım.
0: Bravo.
1: Muskatı nereye kattın?
4: Yemeğe kattım. Baharatları karıştırdım.
1: O hata değil. O sonuçta
4: ya
1: çok...
4: O da ona lezzet veriyor da bu lezzetsiz olacak.
0: Şefim işte. Bilerek yaptı herhalde yemeğin tanıması
4: muskatın
0: için.
4: Muskatın tadını bilmiyorum ki.
0: Ha süper o zaman.
1: Nasıl sen pastacısın, muskatın tadını
4: bilmiyor musun? Muskat kullanmıyorum ben.
1: Ne kullanıyorsun?
4: Vanilin çubuğu kullanıyorum. Tarçın kullanıyorum. Zencefil kullanıyorum. Hmm.
3: Muskatın tadını bile bilmiyor mesela. Niye geldi onu da anlamış değilim. O pasta yapmaya geldiğini zannediyordu ama işte yemek yapacağız Fundacığım, yemek.
4: Aşçılık ve pastacılık çok farklı. Ya bir şef gidip benim gibi bir pasta yapabilir mi? Yapamaz. E ben de şef gibi yemek yapamıyorum. Ya benim sektörümde muskatlık hiçbir durum yok. Bilmek zorunda da değilim.
1: Haydi hızlanalım. Süreyi hatırlatıyorum. Karıştıralım, bu da Gökhan'ınkinden farkı kalmadı. En güzel beşamel ipeğin şu durumda. Ama her an her şey olabilir. Hızlı karıştıralım abi, hızlı. Sen hiç konuşmuyorsun bu arada, hiç. Haydi. Son 20 dakika.

0: Buraların olacak. Kaşarları niye eşit bir şekilde dağıtmadın?
1: Şefim gelken dağıtıyorum.
0: Gönderebilirsin. Hemen temizliğe geçelim. Süre akıyor. Büyük hata var. Büyük hata var.
2: Çok merak ediyorum şefim, hata.
0: Lazanya çıkacak mı buradan?
2: Çıkacak tabii şefim. Merak ettim.
0: Peki hatalarınızı söyleyeyim ben size.
2: Söyleyin.
0: Bu lazanyaları kullanmayı düşünüyor musunuz?
1: O benim.
0: Bu lazanyaları haşlamadığınız sürece siz burada lazanya yaptığınızı falan mı düşünüyorsunuz? Gökhan.
2: Ben haşlıyorum şefim.
0: Haşlıyorsun da iş işten geçtikten sonra haşlıyorsun. Bütün lazanyalar duruyor efendim. Bu lazanyayı buraya yapmadığın sürece kalın bir lazanya olmaz.
1: 2-2, 3-3.
0: Zahmet oldu, atmasaydın.
1: Hayır, ben 2-2 atıyorum.
0: Ya bırakın hikaye yapmayın, ben söylemesem yapmayacaktınız.
1: Ay vallahi pişiriyorum işte.
0: İşte benim hatam bu, söyleyeyim mi? Fırına attıktan sonra söylesem hayır, daha iyi olacaktı.
1: Yardım edeyim mi Miss Turkey?
0: Senin niye dalga geçiyor ya?
1: Kendi çapında. Kendi Miss Turkey olabilecek bir sıfatı yok da.

0: Benim olmam herhalde, benim olmam herhalde.
1: Rahatsız etti.
2: Kavga da söylenmez.
3: Hocam miyop var onun gözünde şefim. Çünkü bu post nasıl Miss Turkey olmaz ya?
0: Ah tatlım, sadece boyla bitmiyor bu iş ya. Ya
2: siz güzellik yarışması falan bitiyor? Bırakın da yemek yarışmasına dönün bence.
3: Bir şey söyleyeceğim, çocuk doğurdun mu canım?
0: Doğurmam mı gerekiyor?
3: Evet.
0: Pardon, kim söylüyor bunu? İlla çocuk mu doğurması gerekiyor?
3: Hayır, böyle diyorsun.
0: Hayır yani ben ne fizikler biliyorum, senden ne 3 tane çocuğu var yani.
3: Evet, evet.
2: Kavgada söylenmez. Hayır,
0: kavgadan değil, şu an konuştuğu şey saçma çünkü.
3: Rakip olarak görmüyorum bile Funda'yı. Sadece bu yarışmada ismi var.
0: Havalı olmama takıldı galiba. Hani sen burada ne işin var? Sen yemek yapma git, işte güzellik yarışmalarında gez. Orada da gezerim, sorun değil. İpek için katılırım yani.
4: Yandı o, yandı.
3: Nasıl yandı? Kabuğu, bir dakika, bir şey göstereceğim. Şefim bir elimi sokabilirim.
4: Ha, hayır, oldu, elini sokamazsın.
3: Bir dakika, şununla göstereyim şefim, şununla bak. Yani bunlar ne böyle kabuk? Böyle beşamel.
4: Un kabuğu, bir şey olmaz ondan.
0: Olur
4: ya.
0: Mu? Şefim, olur mu? Şeften daha iyi biliyor arkadaş.
3: Siz, Gökhan Bey.
2: Biz,
3: İpek Hanım. Kıymayı bitirmiş, 10 tane daha lazanya haşlıyor şefim.
4: Oğlum ne yapıyorsun sen?
2: Yanlış yeri yaktım şefim.
3: Burası yanıyor, burası.
2: Tamam.
4: Süreyi ben bir hatırlatayım da siz aklın başınıza bir gelsin.
3: Kaşarlarınızı rendeleyim mi Gökhan Bey? İster misiniz?
2: Yok, teşekkür ederim.
3: Miss Turkey, senin kaşarını rendeleyim mi?
0: Abi gider misin canım ya?
3: Hadi
0: anneciğim. Bırakır mısın?
3: Ama bak yetiştiremeyeceksin.
0: Bırakır mısın? Bırakır mısın? Bırak. Sana mı dert? Puanını kırarsın, bak işin hadi.
3: Efendim, yok, bunlardan hiç olmaz.
0: Evet, senden oğlu ölmüş.
3: Funda baktım ki yapamıyor. Yapamayınca ben biraz daha üstüne gittim. Hiç yapamadı.
0: Gayet birinciliğe oynamaya çalışıyor İpek ama onu burada harcarlar.
4: Niye moralim bozuldu?
0: Ay, sinir oluyorum yani. Neye gerekli sinir gereksiz konuşuyorum. Sinir oluyorum şu an, işten düşüyorum. He, derdi de o zaten. Hani evet, beni işten düşürmek. Ama hoş bir şey değil yani. Burada herkes
4: sen
0: yarışmaya geldi.
4: Sen de onun moralini boz.
0: Ben şu an yemeğimle uğraşıyorum.
4: Hem yemeğini yap, sen de
0: yalan ona... yanlış bir şey yaptı, attı fırına.
3: Yiyince öyle demezsin.
0: Evet, ondan etme. Yani yanındaki arkadaşından alıyorsun canım.
3: Evet.
0: İçine koyacağın suyunu bile.
3: Allah'ın suyunu.
2: Bundan sinirlenmeyeyim bu kadar ya. Gerçekten.
0: Ya üstüme oynuyor, farkındasın.
2: Sen de benden bir şey rica edebilirsin. Ben veririm sana. Ama merak etme.
0: Ya tatlım bu.
2: O komşusundan alıyorsa ben de sana
0: ya
2: veririm.
0: Ya ama bu böyle değil. Kızma, ki. Kızma lütfen bıraktıysan ya. Yani bıraktıysa unuttuysa bu şekilde.
2: Tamam boşver, temin bana da takıldı. Ben onu çıkaracağı yemeği göreceğiz yani sonuçta. İpek Funda'ya çok fazla taktı. Çünkü niye? Bayanlar zaten kendi aralarında bir çekemezlik olayı oluyor. Artık güzelliğinden midir? Yemek yapmasından mı korktu? Bilmiyorum. Onu demoralize etmeye çalıştı.
4: Funda, bir zeytin dalı mı geldi acaba Gökhan'dan sana? Bak sana
0: ya,
4: moral
0: gene ne varsa yanımdakinden var yani net.
4: Hakan Bey, siz hiç bugün konuşmuyorsunuz.
5: Vakti var.
4: Abi vakti mi var? Neyin var? Yemek bitti ya, vakit mi kaldı?
5: Önce siz bir kendinizi birbirinizi bir yiyin, yorulun, sonra ben devam ederim.
2: Heyecanlıyım, heyecanlıyım diye diye.
5: Kim heyecanlı, ben mi?
2: Evet.
5: Alakası yok. Bu yarışmada benim için en güçlü rakip İpek. Eğer sektirmeler olmazsa puanlarda, bu yarışmada İpek'le kafa kafaya gideceğimi düşünüyorum. Diğerlerini herhangi bir şekilde rakip görmüyorum.
2: Herkes birbiri hakkında, yok onu rakip görmem, yok bunu rakip görmem. Yalnız şöyle bir şey var, erken öten horozun başını keserlermiş, bunu unutuyorlar.
4: Şu an burası bitirdi, Hakan'la İpek bitirdi. Arkadaşlar, rakipleriniz bitiremedi. Ne diyorsunuz İpek?
5: Çok konuşan değil, iş yapan demiştim.
3: Ben Funda'ya bir şey demek istemiyorum.
0: Gökhan bence de demeyin.
3: Funda artık benim kapsama alanı dışında hocam.
0: Ay ne olur ya.
3: Gökhan Bey ne yaptınız?
0: Hala geziyor.
2: Bitmek üzere, fırına vereceğim. Kaşarını rendeleyip. Biraz iç harcını fazla koydum ara katlarına.
3: Beğendim.
2: Ve İpek Hanım beğendi.
0: Onları kullanmayacağım.
4: Niye?
0: Yetiştiremeyeceğim.
4: Sen biraz moral motivasyonun düştü, evet, şu ortalığı toparlayalım.
0: Evet yani normalde böyle çalışmayan bir insanım ama halime
5: şef
0: bakın.
5: Şef yoktu ki zaten düştün.
2: Aa, lütfen komşumun üstüne yüklenmeyin yani bu kadar da. Daha ilk gün ya, durun bakalım.
5: Daha bir şey yapmadık, bir şey demedik ya. Daha yeni başlıyoruz.
2: Nasıl başladı? Teminden beri kızı demoralize ettiniz, kız yapacağı şeyi de unuttunuz.
5: Yeni
2: yazık
5: başlıyoruz.
2: Günah ya, yapmayın ya. Bakalım göreceğiz, attınız fırına, ondan sonra konuşuyorsunuz. Kız daha yemeğini yapamadı, üstüne oynuyorsunuz. Böyle bu kadar olmaz abi yani.
0: Bir de şu an elim çok yanıyor yani benim. Sağlam derin aldım.
2: Ben sana yardım edeceğim şimdi bak. Geliyorum.